sundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Butlan davasına ilişkin eski yönetimin temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklara taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.

Yazan Thomas Ryan. Radyoya uygulayan Nuran Devrez. Yöneten Asuman Korat. Efekt Mehmet Turgut. Ses alma teknisyenleri Alp Donat, Kenan Yücel, Ersen Başkurt.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzalp, Kate Işık Yenersu, Doktor Manson Mehmet Atay.
1: Cornwall Kump halkı yeni dünyaya ilk göç edenler arasındaydı. Ama bu ilkel toplumun bugünkü modern dünyada yeri ne olabilirdi? Hala binlerce yıllık göreneklerini mi yaşatıyorlardı? Yoksa zamanın getirdiklerine uyarak törelerini unutmuş, günümüz insanının arasına mı karışmışlardı? Ned ve Beth Constant bunu öğrenecek, bu insanları tanıyacaklardı. İnanılmaz bir biçimde ve tüm yaşamları değişerek.
2: Doktor Manson, nasılsınız? Geç kalmadım ya.
3: Yok Ned. Son hastam da henüz çıktı zaten. Otursana.
2: Teşekkür ederim. Laboratuvara uğradım. Kate'in son tahlil raporları için. Size gönderdiklerini söylediler.
3: Evet. Kızının raporları geldi Ned. Ama ne yazık ki hiçbir ipucu vermedi bize.
2: Gene bir şey belli değil ha? Doktor Manson, bir yıldır sayısız tahlil yapıldı. Sayısız ihmal üzerinde durdu.
3: Sakin ol Ned. Biliyorsun hepsi denemeydi.
2: Ama Kate'in astımı alerjik diye siz söylemiştiniz doktor. Peki ama neye karşı alerjik? Eğer bir yılın sonunda bunu bile öğrenemediniz...
3: Kate'inki sinirsel bir durum. Bazı şeyler biliyoruz. Mesela sakin olması, huzurlu olması gerek. Üzülmeyecek, sinirlenmeyecek, heyecanlanmayacak.
2: Oh, onu böyle yaşatmak kolay mı sanıyorsunuz?
3: Değil Ned, elbette kolay değil. Ama kesin bir tedavisi yok.
2: Peki ne olacak? Bu kız ömrü boyunca astımlı mı yaşayacak?
3: Ned, bana Kate'in hastalığının 9 yıl önce oldukça ani bir şekilde başladığını söylemiştin.
2: Evet, 9 yıl öncesine kadar sağlıklı, neşeli, problemsiz bir çocuktu.
3: Ha, yani 6 yaşına kadar.
2: Evet, ama sonra zaman zaman soluk alamamaya başladı işte. Her yıl başka bir doktora umut bağladık. Hepsi de hastalığın alerjik olduğunu söylediler. Kimi tüylü hayvanlardan uzak dursun dedi, kimi karabiberden, kimi kırmızı renkten.
3: Evet, ben işin bu kadar basit olmadığına eminim. Bak, sana ve Kate'e gerçekten yardım edebilmem için benden bir şey saklamamalısın.
2: Hiçbir şey sakladığımız yok Doktor Manson.
3: Evet, Kate bütün aksi, hırçın, saldırgan görünüşünün altında çok duygulu bir kız. Acaba 9 yıl önce onu çok etkileyen, çok sarsan bir olay geçmiş olmasın başından? Lütfen hatırlamaya çalış. Sağlığın söz konusu olduğu yerde sırlar açıklanmalıdır.
2: Ailede bir tatsızlık olmuştu ama Kate küçüktü o zaman. Hiçbir şey anlayacak çağda değildi ki.
3: Ne kadar yanılıyorsun. Büyükler hep çocukların bir şey anlamadığını sanırlar ama öylesine bu. Ned, anlat bana. Anlatmalısın. Kate'e yardım edebilmemiz için.
2: Karım Beth annesiz büyümüş. Babasıysa çok sert bir rahipti. Kızına sevgi ve şefkat göstermeyi zayıflık sayan bir insanmış. Yaşamındaki katık kurallar Beth'i çok bunaltmış. Babasına karşı bilinçaltında bir nefret oluşmuş.
3: Kimin fikri bu?
2: Beth 9 yıl önce psikolog Dr. Herman tarafından tedavi edilmişti. Olayları onun açıklamasına göre anlatıyorum.
3: Peki devam et.
2: Beth'le Paris'te tanıştık. Birbirimizi çok sevdik. O zamanlar ressamdım ama Beth'in babası Amerika'ya gelip saygıdeğer bir iş tutmamı, evlenmemiz için şart koştu. İlk yıllar her şey iyi gidiyordu. Çok mutluyduk. Sonra birden 6. yılda Beth değişti. Sanki o Beth değildi. Beni terk etmek istiyordu. Doktor, üzüntülü, zor günlerdi.
3: Tahmin edebiliyorum Ned.
2: Nedenini anlamıyordum. Kendi de anlatamıyordu. Ama çocuğunu alıp gitmek istediğini tekrarlıyordu boyuna. Her şeyi denedim. Sertliği, mantığı, tatlılığı, artık dayanacak gücüm kalmamıştı. O güzel yaşandığımız bir cehenneme dönmüştü.
3: Ve bütün bu sürede Kate de aranızdaydı ve gelişmeleri görüyordu.
2: Doğrusu o sıra Kate'i hiç düşünmemiştik. Hatta işin farkında olmadığına bile emindik.
3: Ya Ned, farkındaydı. Ve gördükleri, duydukları öylesine içine işlemişti ki size bunu ödetmeye karar verdi.
2: Ne demek yani, Kate numara mı yapıyor? Gerçekten hasta değil mi?
3: Elbette hasta, ne? Hem de

0: çok hasta. Ama siz o sıralarda onun dünyasını kapkara bir kabusa çevirmiştiniz. Ona acı gelmiyordu. Aranızdaki didişmeyle onun tüm mutluluğunu, sevincini, güvencini yıktınız. O da bilinçaltında sizi hiç bağışlamadı. İsteği dışında hastalandı. Bu kez çocuğunuzun hastalığı sizi allak bullak etti. İşte küçücük Kate de intikamını sizden davranışlarıyla alıyor. Hastalığını size karşı kullanması kendince sizinle ödeşmesidir Ned. Başka bir şey değil. Ama ne yazık ki en çok acı çeken yine o oluyor.
1: İşin bu yanını hiç düşünmemiştik.
0: Şimdi ise artık çok geç.
1: Nasıl? Artık hiçbir şey yapılamaz mı? Bu çocuk bu derdi ömrü boyu çekecek mi?
0: Yok yok. Bir gün başladığı gibi ansızın geçecek. İyileşecek.
1: Bir gün ama ne zaman? Yarın mı? 20 yıl sonra mı?
0: Belki de bilinçaltında sizi bağışladığı gün.
1: Şu halde umut etmek ve beklemekten başka yapacak bir şey yok. Her neyse, Doktor Manson, Boston'dan bir telgraf aldık. Beth'in babası ölmüş. Cenazede bulunmak ve miras işlerini halletmek için Beth'le Boston'a gitmemiz gerekiyor. Kate'i bırakacak kimsemiz yok. Acaba uzun bir otomobil yolculuğuna çıkmasının sakıncası var mı?
0: Boston hayli uzak ama bu yolculuğun Kate'i etkileyeceğini sanmam. Çıkabilir.
1: İyi, bu hafta sonra gideriz.
0: Evet, merakımı hoş gör. Ama 9 yıl önceki tatsızlıklar çok sürmedi değil mi?
1: Beth'i psikolog doktor Herman'a götürdüm. Çünkü beni bırakması için hiçbir neden yoktu. Ruhsal bir tedaviye ihtiyacı olduğunu anlamıştım.
0: İyi etmişsin.
1: Doktor Herman her şeyi açıkladı. Bilinçaltında Beth'in çok sert olan babasına karşı bir nefret duyduğunu, hayatında tanıdığı tek önemli erkek o olduğu için benimle evlendikten sonra bu duygusunu bana da yönelttiğini anlattı. Önceleri babasına duyduğu bütün isyanı artık bana duyuyordu. Ama Doktor Herman'ın yardımıyla bunu yendi.
0: Bir gün Kate de size duyduğu isyanı yenecek ve iyileşecek Ned. Ama inan ki onu çok mutsuz etmişsiniz.
1: Doktor, kızımın bu hastalığı bizi kırıyor. Doğrusu Kate bunu bilinçli olarak yapsa daha iyi bir intikam yolu bulamazdı.

0: Kate.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi uyuyabildin mi?
1: Ne uyuması? Saatlerce döndüm durdum. Benim gibi soluk almak için ciğerleri sızlayana kadar uğraşmak zorunda olan biri için uyumak o kadar kolay değil.
0: Ama doktor Manson
1: anne,
0: demişti.
1: Anne, o adam bunağın teki.
0: Kate, doktor Manson elinden geldiğince sana yardıma çalışıyor.
1: Ama beceremiyor. Üstelik bütün beceriksizliğine karşın bir avuç dolusu para alıyor sizden. Tıkana tıkana yaşayan benim. Boğulmaktan korkarak, kriz geldiğinde mosmor kesilip çırpınarak, o bunak da benim çektiklerimi karşılığında cebini dolduruyor.
0: Kate, canım, işi o kadar büyütme.
1: Öyle ya, soluk alamayan sen değilsin. Rengine bir bak, gözlerimin altına bak. Hasta olduğum suratından belli. Oysa sen sevgili anneciğim, ne kadar sağlıklı, ne kadar güzelsin. Zavallı hasta kızının hiçbir zaman olamayacağı kadar. Saçları pırıl pırıl, gözlerin ışıl ışıldır. Giyimine özen gösterir, tırnaklarını hiç ihmal etmezsin. Öyle ya, Ned ve Beth Constant nefis bir çifttir. İkisi de güzel, sağlıklı, birbirlerine aşıktırlar. Babam akşamları eve geldi mi, annemin iki dirhem bir çekirdek onu karşılaması değme aşk bilimlerinde yoktu.
0: Yeter, yeter artık Kate.
1: Ama bu harikulade, bu şahane, bu mükemmel çiftin hayatlarında çok kötü bir unsur vardır ki, o da hastalıklı çirkin kızlarıdır. Bu güzel aileye hiç yakışmayan, bu uyumu bozan bir kız. Doğmakla oyun bozanlık eden bir kız.
0: Kate.
1: Sanki doğmak isteyip istemediğimi bana sormuşlar gibi. İkisi de mutluluklarına gölge düşüren bu kızın olmamasını bin kez tercih ederlerdi.
0: Böyle konuşmanı yasaklıyorum. Saçmalayıp durma. Bana bunu yapmaya hakkın yok.
1: Söyler misin anneciğim bana? Neye hakkım var benim? Soluk almaya var mı? Senin gibi, babam gibi, arkadaşlarım gibi, herkes gibi rahatça, zorlanmadan soluk almaya.
0: Kate, Kate, yalvarırım. Yeter, sus artık. Emin ol, dayanma gücümü çok aşıyor.

0: Selam.
1: Ne oluyor?
2: Hiç. Her zamanki gibi anne kız tatlı tatlı konuşuyorduk babacığım. Ben alt kata arkadaşıma ders sormaya gidiyorum. Ah, doktor ne dedi baba? Boston'a gelebilir miymişim sizinle?
0: Evet, hiçbir sakıncası yokmuş. Ah,
2: sonunda iyi bir haber, çok şükür. Hoşça kalın. Oh, neydi?
0: Ne var Pat? Kate'in bütün saldırganlığı üstündeydi yine.
2: Beni üzmekten zevk alıyor. Hasta olduğu için de kendisine sertlik gösteremeyeceğimi biliyor. Bu kızın karşısında adeta aciz kalıyorum Nate.
0: Pat, Kate bizimle ödeşiyor. Ona çektirdiklerimizi ödetiyor bize, özellikle sana.
2: Ama biz ona ne yaptık ki? Hep mutluluğu için uğraşıyoruz. Bütün isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.
0: Pat, hatırlasana 9 yıl önce.
2: Evet, ama üstünden yıllar geçti. Hem Kate'in bu davranışının onunla ne ilgisi olabilir?
0: O zamanlar beni çok üzmüştün Beth. Aynı şekilde belki daha da fazla Kate'i de üzmüştün.
2: Kate bebekti o zaman, aklı ermiyordu.
0: Yanılıyorsun. Yanılmışız. Her şeyin farkındaymış, her şeyi anlıyormuş. Oh Beth, senin bağırmaların, geçirdiğin krizler, kaçıp gitme isteğin, benim yalvarmalarım, öfkem, sabrımın tükendiği anlar.
2: Bunları konuşmak istemiyorum. Herkesin hayatında saçmaladığı, sevdiklerini üzdüğü bir devre olabilir. Elinde olmadan, istemeden, kendine hakim olamadan. Ne seni çok seviyorum. O günler sabrın tükenip de gitmeme izin vermediğin için sana teşekkür borçluyum.
0: Seni nasıl bırakırdım ben?
2: Çok şiddetli bir bunalım geçiriyordum. Hayatını zehir ettiğimi de biliyordum. Ama bütün bunları yapan ben değildim sanki. İçimdeki başka biriydi.
0: Biliyorum, hepsini biliyorum.
2: Ama o günleri bana bir daha hatırlatma Ned. Ne olursun.
0: Peki sevgilim, peki.
2: Ned, pişman değilsin değil mi?
0: Erkeklerin en mutlusuyum. Her sabah yastığım üzerindeki güzel başına bakıyor ve ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum.
2: Bütün gücümü senden alıyorum Ned. Sen olmasan Kate'in bu hırçınlığına dayanamazdım.
0: Hepsi geçecek sevgilim. Kate iyileşecek, tatlı, mutlu, cıvıl cıvıl bir genç kız olacak.
2: Seni seviyorum Nate. Bana sarıl.

0: Büyük babamın cenaze töreni çok sıkıcı oldu değil mi anne?
1: Daha ziyade üzücü demek doğru olur Kate.
0: Aa, herkesin suratına baktım, üzülen kimse göremedim ama sıkıldıkları belliydi.
2: Başkalarını bilmem, annenle biz üzgündük kızım.
0: Büyük babamdan çok para kaldı mı baba?
3: Kate,
0: ne var bunda? Hiç de uygunsuz bir soru olduğunu sanmıyorum. Ah, kırlar ne kadar güzel. New York'ta hala kış sürüp giderken buralara bahar gelmiş.
1: Haklısın, doğayı ancak böyle uzak yerlerde tadabiliyoruz. Kentin pis boğucu havasından, yüksek gri binalarından sonra buraları cennet gibi.
0: Ama Boston'a giderken bu yoldan geçmemiştik değil mi baba?
2: O zaman ana yoldan gitmiştik. Şimdi ise kır şosesinden gidiyoruz.
0: Ne güzel, ne vahşi.
2: Buralarda ne bir kasaba ne de bir köy var. Hatta ne de benzin istasyonu. Pat, haritaya bakar mısın? Tam olarak neredeyiz, kaybolmayalım.
1: Geride bıraktığımız kasabayı buldum. İşte Saxony. Epey ileride de Tobacco City diye ufak bir yer var.
0: Aa, bakın bir tabela. Lost Vessel Köprüsü. Demek ki buralarda bir su var. Baba, ne olur oradan gidelim.
2: Pekala, oraya sapalım.
1: Oh, buraları çok ıssız yerler Ned. Şoseden de adam akıllı ayrılmış oluyoruz.
0: Uzakta bir köy var. Alçak tepelerin çevrelediği bir köy.
1: Sahi Ned, bir köy görünüyor.
0: İşte, işte dere. İki yanı da kırmızı sarı çiçeklerle örtülü, ne güzel.
1: Ne tuhaf. Haritada görünmeyen, doğru dürüst yolu izi olmayan bir yer.
0: Anne, mısır tarlalarını görüyor musun? Çiftçiler var. Ellerinde de demirden tuhaf bir şeyler tutuyorlar.
2: Evet çapa, tuhaf doğrusu. Bu çağda Amerika'da demek hala çapa kullanan çiftçiler var. Şu köye uğrayalım ister misin?
0: Evet, evet, lütfen baba, lütfen.
1: Ah, ne şirin bir köy. Birbirinden uzakta, bahçe içinde evler, bembeyaz kireç sıvalı.

0: kilise. Eski resimlerdekini andırıyorlar değil mi anne? Hiç modern bir ev, bir araç, bir yol gözükmüyor.
1: Ah, bak bak, tek atlı arabalar.
2: Çok ilginç bir yer. Zamanın dokunmadığı bir köy.
0: Sanki zaman bu köyü unutmuş. Buraya dokunmadan geçip gitmiş. Burası hep aynı kalmış. Kim bilir ne kadar zamandan beri.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

Neredesin sen gönlümün nazlı civanı? Neredesin? Kim bilir hangi diyarda, hangi ıssız yerdesin? Gurbetin hicran esen rüzgarı da vermez haber. Bir teselli varsa ancak her zaman gönlümdesin. Güftesi ve bestesi Mustafa Sunar'a ait bu Kürtli Hicazkar şarkıyı İbrahim Suat Erbay'dan dinleyerek başladık bu geceki programımıza. Eserin başında da İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları'nın icra ettikleri Tamburi Cemil Bey'in Kürtli Hicazkar Peşrevi yer aldı. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim sizlere her gece olduğu gibi önümüzdeki bu bir saat boyunca. Bu gece Kürdili Hicazkar ve Acemaşiran makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci Kürdili Hicazkar şarkı Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Erol Armutlu'dan dinliyoruz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir. Bir gül ki henüz gonca gibi raihaverdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Hasan Özçivi'nin Külli Hicazkâr şarkısını İnci Çayırlı'dan dinliyoruz şimdi. Nice sevdi, nice yandı, nice bağlandı gönül. Bir vefasız yâre düştü, yine aldandı gönül.

Cenap Şahabettin'in şiirine Cini Uçan Tanrı Korur'un Küdli Hicasker şarkısını Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler. Esmer geceler sendeki esmerliği söyler. Yollar kokunu gönlüme Temmuz'da çiçekler. Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden.

İlhan Behlül Pektaş'ın dizelerine Necdet Tokatlıoğlu'nun Kütlü Hicazkâr şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz hep birlikte. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür.

Güftesi ve bestesi Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait Külli Hicazkar eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Meftunun oldum ey veçiha sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Yandım, tutuştum canı ciğerden, ayrılmam artık bir lahza senden, vazgeçmem artık billahi senden.

Sıradaki Kürdlice asker eser Osman Nihat Akın'ın bir bestesi. Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Gözümden gitmiyor birdem hayali, gönülden çıkmanın yok ihtimali.

Güftesini Ahmet Refik Altınay'ın yazdığı Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Külli Hicazkâr şarkısını Turhan Özek'ten dinliyoruz. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam, bu senle sararsam, o güzel sinede solsam.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle devam ediyor. Necati Tokyay'ın kemanla yapacağı Acema Şiran taksiminin ardından İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarından oluşan topluluğu Faize Ergin'in Acema Şiran bestesinde dinleyeceğiz.

Melihat Gülses'i Bimenşe'nin Acema Şiran eserinde dinliyoruz şimdi. Zehr olsa bile nuş edelim cam-ı şarabın, hep neşve-i aşkınla gönül mest-ü harabın.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acıma Şiran şarkısı var sırada. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin, tir-i müjganın mıdır harım senin?

Güftesi Rıza Savaşkan'a, bestesi Emin Ongan'a ait Acemaşiran eseri Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ateş-i aşkınla cana dil harab olmaktadır. Dersi aşkı meşk için sinem kitap olmaktadır.

Alaaddin Yavaşça'yı Saadettin Kaynağ'ın Acemaşiran şarkısında dinliyoruz. Eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Ni deyim bilmem elinden senin, bilmem ni deyim senin elinden, feryat, feryat edeyim.

Bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait Acem Aşiran eseri Adnan Mungan'dan dinliyoruz. Neden kalbim seni sevdi, o gözler zihnimi çeldi, bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman esmer.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gecelik güftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Acema Şiran bestesiyle veda ediyoruz sizlere. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz eseri. O tebessüm, o tavırlar, o levendane hıram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. O tavırlar neydi, neydi gülüşlerde meram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. Hoşçakalınız.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba, mutlu günler sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Ailece de başladı. Saat 13.24 ve 14 Eylül Pazartesi bugün. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün birçok kişi çok heyecanlıydı çünkü okullar açıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Biz de ailece program ekibi olarak tüm öğrencilere başarılı bir yıl diliyoruz. Ailelerine de yine tabii ki güzel ve tatlı bir yıl geçirmelerini dileyelim. Çünkü aileler için de son derece önemli bir yıl. Öğretmenlere başarılar ve kolaylıklar dileyelim. Umarız hepimiz için güzel bir eğitim öğretim yılı olsun. Ebeveynin en büyük isteklerinden biri kuşkusuz çocuklarının başarılı olması, mutlu olması ve hayata güzel hazırlanabilmesi. Bu aşamalarda bazen soru işaretleri yaşayabiliyorlar. Bazen hiç istemedikleri halde yanlış yollara da sapabiliyorlar. İşte biz de bugün özellikle bu uyum süreciyle ilgili konuşacağız. Yıl içerisinde acaba eğitim öğretim yılı içerisinde nelere dikkat etmek lazım? Çocukların hem akademik başarısı için hem hayatta mutlu olabilmeleri için, kendilerini iyi hissedebilmeleri için neler yapmamız gerekiyor? Hepsini ölçme değerlendirme uzmanımız Merve Erateş ile konuşacağız sevgili dinleyenler. Kendisi telefon bağlantısıyla bizimle birlikte olacak. Ve programımızın ikinci kısmındaysa edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu bizimle birlikte olacak. Fatih Erdoğan çocuklar için üreten ve onlar için birbirinden güzel kitaplar yazan bir isim. Biz de Fatih Erdoğan kitaplarından bahsedeceğiz programımızın ikinci kısmında. Ailece başladı. Ölçme değerlendirme uzmanı Merve Erateş telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Merhaba Merve Hanım, nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun sizler.
0: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Yepyeni bir eğitim öğretim yılı başladı. Birçok kişi heyecanlı, hem öğrenciler, hem veliler, hem öğretmenler. Güzel bir yıl geçirmeyi umuyor herkes ve bu heyecan bir aslında yıl boyu devam etse ne kadar güzel olur. Belli bir yerden sonra çocukların çünkü motivasyonları düşmeye başlıyor. Ama aslında şu aşamada da yapılacak çok fazla şey var, çok dikkat edilecek şey var. Çünkü biz bile kendi açımızdan düşünelim, bir tatile çıktığımızda döndüğümüzde bir iki hafta bir tatil bile olsa ne kadar adaptasyon sürecinde sorunlar yaşıyoruz. Ne kadar kendimizi böyle bir müddet kötü hissedebiliyoruz hakikaten. Şimdi çocuklar uzun bir yaz tatilinden çıktılar. Okullarına gittiler. Evet, arkadaşlarına kavuştular, sevinçler, ama bir yandan da tabii ki bir disiplin.

0: süreci olacak, bir derslere alışma süreci olacak, sonrasında ödevler vesaire, onları yoğun bir süreç bekliyor. Siz ne dersiniz, böylesi uzun bir aradan sonra normale dönmek için yine o aşamada kendini iyi hissedip aynı zamanda derslerine odaklanabilmeleri için neler önerirsiniz ailelere ve öğrencilere?
1: İlk olarak bu süreci biraz daha ben velilerimizin sakin yönetmelerini tavsiye ediyorum.
0: Evet.
1: Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Şimdi okulun ilk gününü aniden böyle hayatın tüm dengesini değiştiren çok yüksek stresli bir eşik olarak görebiliyoruz biz bazen.
0: Evet.
1: Yazın bu esnek akışından birdenbire çok sıkı kurallara geçmeye çalışmak hem ebeveynlerimizi, velilerimizi yoruyor, hem çocuğu maalesef yıpratıyor. Şöyle bir yaklaşım sergilemek lazım bu süreçte. Bu günleri, bu ilk günü, ilk bir haftayı bir kriz gibi değil, kademeli bir uyum evresinin ilk adımı olarak görmek, bu şekilde planlamak lazım. Yani yatış kalkış saatlerinden günlük akışa kadar her şeyi böyle aceleye getirmeden sakin sakin yönetmek ve sakin bir ritim oluşturmak gerekir. Bu da öğrencideki ve evdeki stresi azaltacaktır. Böyle bir süreç izleyebilir.
0: Yani bir anda bıçak gibi keskin 9'da yatakta oluyorsun, şu saatte şunu yapıyorsun, artık tamam okulun birinci günü başladı, tamamen dakik bir şekilde hareket ediyorsun gibi çok fazla aslında yük yüklemek sıkıntı yaratabiliyor.
1: Evet. Öğrencide yani bu tarz çok keskin değişiklikler problem olur. Biraz daha hafif geçirmek gerekir bu süreci.
0: Evet.
1: Biraz daha sakin sakin.
0: Evet, hele ki bir de böyle belli kademelere başlayanlar var. Mesela birinci sınıf, beşinci sınıf, dokuzuncu sınıf gibi böyle o süreçler biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Çünkü alıştıkları bir durumdan bambaşka duruma geçebiliyorlar.
1: Evet.
0: Belki birden ikiye geçmiş bir çocuk için o kadar olmazken, ama işte 8'den 9'a geçmiş veya
1: aynen,
0: hele ki ilkokula başlamış, okuma yazmayla cebelleşen bir çocuğun hali başka olabiliyor. O konularda
1: evet,
0: neler önerirsiniz özellikle o aşamalarda?
1: Şöyle aslında bu noktada okula başlamadan öğrenci, yani bir kademe değişikliğinden önce okul tarafından veya bu veliler tarafından hani bilgilendirilmesi gerekiyor. Örnek veriyorum, işte liseye geçen bir öğrencinin karşılaşacağı derslerle ilgili, ondan sonra çünkü
0: evet,
1: lisede bir anda fen bilimli şeyde ortaokulda fen bilimleri görürken bir anda aslında bu fizik, kimya, biyoloji oluyor. Biraz daha hani lise hayatı hakkında bilgilendirmek onları daha böyle anlamlı olabilirdi daha öncesinden. Ama şimdi de az önce söylediğim gibi biraz daha bu öğrencilerin sürecinin sakin ve doğru yönetilmesi gerekiyor veliler tarafından. Biraz daha anlayışla karşılanması gerekiyor öğrencilerin. Çünkü yani bambaşka bir okula, bambaşka bir aslında eğitim kademesine adım atıyor bu çocuklar. Birazcık kafalarının karışması normaldir. Bu kafa
0: evet,
1: karışıklıklarını, kafalarındaki soru işaretlerini öğrenciler velileriyle paylaşmalı. Veliler de hani bu noktada bilgi edinip onları bir miktar rahatlatmalı.
0: Hı-hı.
1: Bu şekilde kısaca bilgi verebilirim.
0: Dediğiniz gibi çok esnek bir süreçten aslında artık daha kurallı bir sürece geçtiler şu an okulların açılmasıyla birlikte. Ve çocuklar için, gençler için aslında rutinler çok önemli. Onlar her ne kadar istemiyor gibi görünse de rutinler onların ruh sağlığı açısından son derece önemli ve güzel şeyler. Şimdi rutin oluşturmak da bazen zorlayabiliyor aileleri. Nasıl yapılabilir? Rutin oluşturma ile ilgili neler önerirsiniz?
1: Şöyle, şimdi yazın çok öğrenciler aslında rahat bir akıştaydı. Sonra okulun getirdiği zaman baskısı da evde ister istemez bir gerginlik yaratabilir burada. Bu sadece sabah erken kalkmakla ilgili de değil. Işte yemek saatlerinden, evdeki sorumluluklara, ondan sonra öğrencilerin ekran başında geçirdikleri süreden günlük koşuşturmacaya kadar her şeyin aynı anda değişmesi anlamına geliyor bu süreç öğrenci için. Veliler de bu süreçte her şeyi çok kusursuz bir dakikliğe oturtmaya çalışmak yerine,
0: evet,
1: bu yeni tempoya alışmanın zaman alacağını ilk önce kabul etmeli. Evdeki huzuru da korumak için, örnek veriyorum, biraz daha akşamları esnek alanlar bırakabilir velilerimiz. Ondan sonra birlikte bu yeni sürece alışırken, plan yaparken çocuklara mesela söz hakkı tanınabilir. Hani onlara ne istediği, ne yapmak istedikleri vesaire sorulabilir. Ve aslında her şey anında rayına oturacak baskısından biraz daha uzak durmak gerekir. Bu çocuk için rahatlatıcı olacak.
0: Evet, mükemmelliyetçilik belki en büyük sıkıntılardan biri aile ve çocuk arasındaki ilişkide.
1: Evet, evet.
0: Bir de kıyaslamalar var. Yine mükemmelliyetçilikten doğan bir şey aslında bu kıyaslama. Büyükler de birbirlerini kıyaslayabiliyorlar ve bu büyükler için de çok yaralayıcı olabiliyor. Çocuk için hele daha da fazla yara aldıkları bir durum ortaya çıkabiliyor kıyaslamadan sonra. Çünkü orada bambaşka bir süreç işliyor. Belki ailesinin gözünde kendini küçük hissediyor. Özgüveni aslında zedeleniyor. Bir yandan kıyaslamak aslında çok adalet terazisinde de düzgün işleyen bir şey değil. Orada bambaşka bir isim var, bambaşka yetenekler var, bambaşka bir hayat var, başka bir aile düzeni var ve sanki hepsi aynıymış gibi iki çocuğu, üç çocuğu, beş çocuğu kıyaslamaya çalışıyoruz. Bu son derece yanlış. Bu kıyaslama ile ilgili neler söylersiniz? Çünkü en büyük belki de yaralar buradan alınıyor.
1: Yani şöyle anlatayım. Şimdi kıyaslamanın ilk önce çocuğun zihninde nasıl bir anlamda olduğuna bir bakalım isterim ben burada. Şu sinyali verir. Olduğun gibi kabul görmüyorsun.
0: Evet.
1: Evet, ancak sen başkaları kadar iyi olursan sevilirsin mesajını verir bu çocuğun zihninde. Hani velilerimiz bazen şunu düşünebilirler. Ona işte iyi bir örnek göstereyim ya da başarılı bir örnek göstereyim. O da belki onun gibi olmak ister ve daha çok çalışır, daha çok çaba gösterir gibi masum bir düşünceyle kıyaslamaya gidebiliyorlar. Ama hayır, maalesef çocuğun zihninde bu. Sen olduğun kadar, olduğun gibi yeterli değilsin, kabul görmüyorsun. Sadece onun kadar iyi olursan sevilebilirsin mesajı yaratıyor.
0: Evet.
1: Şimdi her çocuğun tabii öğrenme hızı farklı, kuvvetli tarafları farklı, ilgi alanları farklı. Bunlar adeta bir parmak izi gibi çocuğun kendine has olan özellikleridir. Dolayısıyla bunu kabul etmek ve kıyas yapmaktan uzak durmak gerekir. Eğer kıyas yapılacaksa sadece bu da gelişimi değerlendirmek için tek kişi çocuğun geçmişteki kendisi olmalı.
0: Evet.
1: Yani aslında ne kadar kendi içinde, kendi yolunda gelişim gösterdiğine bakmak gerekir başkası yerine.
0: Evet, başarı da yine aynı şekilde başkasıyla kıyaslanarak not üzerinden yapılacak belki bir değerlendirme değil başarı kıstası, değil mi? Başarı ve notla ilgili ilişkiye biraz bakalım. Çünkü sınavlar başlayacak, notlar alınacak, belki deneme sınavları olacak. Bazen yüksek gelecek, bazen düşük gelecek. Burada da yine çatışmalar yaşanabilir aileyle çocuk arasında. Başarı dediğimizde hemen aklımıza her dersten 190-95 almak mı gelmeli, yoksa bambaşka kıstasları mı var bunun?
1: Şöyle, başarı sadece işte sizin de dediğiniz gibi 90'la, 100'le, sınav notlarıyla ya da işte dereceleriyle hani başarıyı bunları indirgemek çocuklarda maalesef kaygı ve peşi sıra bir hata yapma korkusu yaratıyor ne yazık ki. Eğitim dediğimiz şey bizim notlardan ibaret olmayan, sadece notlarla sınırlı olmayan, aslında çocuğun karakterinin ve zihninin geliştiği bütüncül bir yolculuk anlamına gelir. Sadece bunu sınav sonuçlarına indirgediğimizde çocukların biz ilk önce öğrenme merakını zedeleriz. Üzerlerinde de maalesef sürekli bir kaygı yaratırız ve çocukta yine şu düşünce oluşur: ben sadece notlarım kadar değerliyim der çocuk maalesef.
0: Evet.
1: Şimdi bu dengesizliği de aşmak için velilerin başarının tanımını genişletmesi gerekiyor. Yani başarının ne anlama geldiğini birazcık düşünüp onu şey yapması lazım, birazcık genişletmesi lazım. Çocuğun notlarının yanı sıra aslında çocuğun bununla birlikte gösterdiği çabayı, çocuğun sosyal becerilerini ve kurduğu bağları da bir taraftan fark edip onları da takdir etmek gerekiyor. O da hani baskıyı öğrencinin üzerinden kaldırıyor. Yani burada başarıyı tekrardan tanımlamak yapmak gerektiğini evet. düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Bir de arada dediniz ki öğrenme isteği. Şimdi çocuklar büyük bir hevesle gittiler okullarına, heyecanlılar. Belki yeni şeyler öğrenecekleri için, belki aile arkadaşlarına kavuşacakları için. Ama çok güzel bir motivasyonla gittiler. Belki bu hafta boyunca

0: önce devam edecek, sonra düşmeye başlayacak bu motivasyon. Bu nasıl diri tutulabilir? Hem öğrenme isteği hem okula karşı motivasyon nasıl yüksek olabilir belli bir zamandan sonra?
1: Yani şöyle, motivasyon aslında genellikle böyle aniden motivasyon kaybından söz ediyorum. Aniden ortaya çıkan bir şey olmuyor. Yani
0: Evet.
1: bu kendini şöyle belli ediyor. Bir süre sonra olması normal. Mesela derslere katılımda azalma görülebiliyor öğrencide. Biraz içe kapanma görülebiliyor. Mesela eskiden keyif aldığı aktivitelere çok ilgi duymamaya başlıyor. Bu
0: Evet.
1: tarz sinyaller veriyor. Veliler de bu süreçte biraz yaklaşımlarını belki değiştirebilirler. Sordukları soruları değiştirebilirler. Yani sadece neden çalışmıyorsun, neden eskisi gibi değilsin
0: Evet.
1: demek yerine burada hani çocuğun üzerindeki yükü belki sorgulamalılar. Ondan sonra hani ne hissediyorsun, iyi misin vesaire gibi. Ondan sonra birazcık zihinsel yorgunluğunu gözlemleyebilir velilerimiz. Öğrencideki değişiklikleri, işte uyku düzeni aynı mı, değişmiş mi vesaire, bunlara bakılabilir. Bazen de böyle ufak bir mola vermek ya da rutinde yapılacak küçük bir değişiklik bile aslında öğrenciyi kendine getirir. Dinlenebilir alanı da tanımak gerekir. Yorulabiliyor çünkü çocuklar.
0: Tabii
1: Yani biz
0: ki.
1: yetişkinler bile
0: Tabii ki.
1: aslında bu tarz şeylere ihtiyaç duyarken çocuklar nasıl duymasınlar? Kısa bir mola verilebilir. Biraz değişiklikler yapılabilir. Biraz da dinlenme alanı öğrenciye tanınabilir diye düşünüyorum.
0: Tabii bunu öğrenciler şöyle de kullanır. Ben gitmeyeyim bu hafta 2-3 gün okula gibi kullanabilir. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz, değil mi?
1: Hayır, o
0: Evet.
1: ayrımı çok iyi yapmak gerekir.
0: Evet.
1: Orada da bir uzman yardımı alınabilir bu noktada.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Hocam son olarak bu yeni eğitim yılının hem aileler için hem öğrenciler için huzurlu ve verimli geçmesi adına vereceğiniz bir kilit tavsiye olsaydı ne verirdiniz?
1: Tabii, şöyle söyleyeyim. Ben ilişkiye her şeyin üzerinde tutma taraftarıyım. Yani notlar inanın geliyor geçiyor, sınavlar bitiyor ama ebeveyn ve çocuk arasındaki güven bağı ömür boyu da kalıyor.
0: Evet.
1: Bu nedenle hani sadece işte notlar uğruna, okul başarısı uğruna evdeki huzuru, neşeyi, bu bağı feda etmemeyi tavsiye ediyorum. Çocuklarımızı bu süreçte dinlemeyi, onlara inanmayı ve bu uzun eğitim yolculuğunda aslında onların yanında bir yol arkadaşı olarak
0: Evet.
1: yer aldığımızı, hani velilerimizin yer aldığını öğrencilere anlatmalarını, hani bu şekilde konumlandıklarını bildirmelerini ben istiyorum. Herkese başarılar diliyorum bu yeni eğitim öğretim yılında. Umarım herkes istediği başarıya sahip olur diyeyim.
0: Biz de öyle umuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz size aktardıklarınız için. Sağ olunuz.
1: Rica ederim, ne demek?
0: Ölçme değerlendirme uzmanı Merve Arateş bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor.
1: Saat 13.44 sevgili dinleyenler, ailece devam ediyor ve edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, merhabalar.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Okullar da açıldı. Artık kitap okumak zaten son derece önemli. Okullar açıldığında daha da önemli kitap okumak. Ve çocuklara kitap okumayı sevdirdiğini düşündüğünüz bir isim var. O da Fatih Erdoğan. Biz de onun kitapları üzerine konuşacağız sizinle. Neler söylersiniz Fatih Erdoğan kitapları ile ilgili?
2: Bugün öncelikle bir yazar üzerinden ilerleyelim istedim. Hı hı. Fakat amacım tabii ki yazar güzellemesi yapmak değil. Okulların açıldığı gün çocukların yeniden yoğun şekilde kitaplara yöneldiği, bir kısmının da okumayı öğrenmeye başlayacağı dönemde onlara okumayı sevdirecek, %100 sevdirecek diye iddiada bulunuyorum. Hı hı. Kitapları göstermek amacımız. Fatih Erdoğan çok özel, çok önemli bir isim çocuk edebiyatı alanında. Onu günümüz çocuk edebiyatı yazarlarından farklı ve özel kılan bir takım özellikleri var. Kısacık onlardan söz etmek istiyorum kitaplara geçmeden. Neden farklı? Çünkü çocuklara yönelik çok sayıda kitap yazmış, resimlemiş, çevirmiş, editörlüğünü yapmış. 70 civarı sayıda kitap yazmıştır. Dünyanın önde gelen birçok yazarının pek çok eserini Türkçe'ye çevirmiş bir isimdir. Yayınlamıştır da. Yayınlamıştır derken de Mavi Bulut yayınlarının kurucusu ve sahibidir aynı zamanda. Mavi Bulut yayınları ile ilgili çok sevimli bir anlatısı var. Onu da paylaşmak istiyorum. Neden Mavi Bulut sorusuna şu şekilde yanıt vermiş. Bir gün sınıfa okulun karşısındaki göl ve tepenin resmini yapma ödevi verildi. Gökyüzünü mavi, bulutları da beyaz olarak boyadım. Ama diğer bütün arkadaşlarım tersini yaptı ve bulutları maviye boyadılar. Daha sonra bunu bütün çocukların ve sadece çocukların yaptığını öğrendim. Zira bulutlar çocukların zihninde gökyüzünün rengiyle eşleşiyordu. Sadece çocuk kitapları yayınlamak üzere kurduğum yayın evine bu yüzden Mavi Bulut ismini verdim diyor. Sadece çocuk kitabı yazıp yayınlamamış tabii. Kırmızı Fare Çocuklar için Edebiyat Dergisi, Türk Edebiyatı ve Araştırmaları Dergisi'ne yayınlamıştır ki bu iki dergi de alanında ilktir. Çocuk Edebiyatı Dergisi olarak Kırmızı Fare, bir de Binbir Kitap Çocuk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. İkisi de alanında tektir. Onun dışında Fatih Erdoğan 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 4 yıl üst üste dünyanın en büyük çocuk edebiyatı ödülü olan Astrid Lindgren Anma Ödülü'ne aday gösterilmişti ülkemizden. Bu da önemli bir detaydır. Fatih Erdoğan kitaplarına geçelim. Örnek olarak birkaç isim saymak istiyorum. Kemancı Ayı Masalı var. Okul öncesi ve okumaya henüz başlayacak olan çocuklar için. Tam da bugünlerde çok önemli. Bir ayı bir gün ormanda bir keman buluyor. Ayı kemanın sesini çok seviyor ve kendisi de çalmak istiyor. Ve böylece çalmaya başlıyor. Tabii henüz iyi çalamadığı için çıkardığı sesler diğer hayvanları rahatsız ediyor ormanda. Ayı sonunda dilediği gibi çalabileceği özel bir yer buluyor. Bu kitaptaki mesaj aslında çok basit. Çok uğraşırsan sonunda başarılı olursun. Çocuklar bu iletiyi veriyor. Hatta Fatih Erdoğan diyor ki bir ayı bile keman çalmayı öğrenebilir diyor. Bir diğer kitap Fili Yuttu Bir Yılan. Bu kitapta Fatih Erdoğan'ın 20 kitaplık Artık Kendim Okuyabilirim dizisinin ilk kitabı. Özellikle dil kullanımındaki özgün tarzı, uyaklı ve esprili üslubuyla 7 yaş ve 6 çocukların ilgisini çekecek kitaplardan. Dizinin ilk kitapları yaklaşık 40 yıl önce yazılmış. 1985 basımı. Ama bugün hala güncelliğini koruyor. Bu da önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Pabucumun Bağı Çözüldü. Okula geç kaldım. 5 beyaz benekli baykuş bana bakıyor. Sınıfta kaldım haberim yok. Kuşumu kim kışkışladı?
1: Bunlar korkunç, hep ilkokul düzeyi değil mi bu kitaplar?
2: Evet, bunlar ilkokuma düzeyi. Bizim diğer kitapları bu sözün ettiklerimde. Ayrıca ülkemiz çocuk edebiyatının ilk 3 boyutlu kitabı olan Okula Geç Kaldım. Yine Fatih Erdoğan imzalı. Bir dönem eğitim sistemimizde çoklu zeka geliştirmeye yönelme vardı hatırlarsanız. Bununla ilgili yine Fatih Erdoğan imzalı 8 kitaplık bir dizi var. Beyaz Kızın Kolyesi, Çiğden Büyüyünce Ne Olacak, Kavgayla Beslenen Kız, Ozan'ın Çiftlik Gezisi, bu kitaplardan bazıları. Ama tabii her kitaptan şimdi burada söz etmemiz
1: tabii mümkün değil. Çok kitap. Da kısa vaktimiz kaldı şu an zaten.
2: Benim için önemli olan birkaç kitap, çok önemli olan birkaç kitabından da söz etmek istiyorum. Memo'nun Günlüğü diye bir dizisi var. İki kitap, bir dizi. Böyle de ödev mi olur ve böyle de kitap mı olur? Memo'nun Hayatı ve Eserleri başlığıyla yayınlandı bu dizi. Bu kitaplar da önemli.
1: Evet.
2: Son olarak bir de Sihirli Kitaplar dizisi var. Hemen ondan söz edeyim. Çünkü bu şey, adı sihir, sihirli ama burada aslında verilmek istenen kalınlaşan bir kitabı, çocuğun kitapların baskısı kalın olmasına rağmen çocuk hızlı bir şekilde okuyor.
1: Evet.
2: Kalın bir kitabı bitirebilme isteği yaşıyor.
1: Bu da çok önemli.
2: Evet, sihir kelimesi geçiyor ama burada aslında verilmek istenen kendi zeka ve becerileriyle çocuklar sorunu çözmeyi öğreniyorlar.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bayağı bir kitabı var hakikaten Fatih Erdoğan'ın. Zaten arama motoruna yazdıklarında bulacaklardır ve kitap okumayı sevdirme amacıyla da yine öğrencilerine belki öğretmenler önerebilir, belki aileler alabilir. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz.
2: Ben Mehmet teşekkür ederim, iyi çalışmalar diliyorum, iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Kış Öyküleri.
1: İnsan yaşadığı dünyaya dair haberlere her daim muhtaçtır. Bir köydeki söylenti, bir şehirdeki fısıltı, bir savaşın ya da barışın haberi. Önceleri kulaktan kulağa dolaşır bu bilgiler, daha sonra da yazıya dökülür. Antik Roma'da Acta Diurna adı verilen taş ve bronz levhalar halka açık meydanlara asılarak imparatorluğun kararlarını ve gündemini duyurur. Çin'de ise bambu şeritlere kaydedilen saray haberleri

0: devletin nabzını tutar. İşte bunlar gazetelerin emekleme safhalarıdır. Gazetenin asıl doğuşu matbaanın 15. yüzyıldaki icadı ile birlikte olur. 17. yüzyıla gelindiğinde de Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde matbaacılar tek sayfalı haber bültenleri basmaya başlar. Bunların ilki 1605'te Johann Carolus tarafından yayımlanan Tüm Önemli ve Dikkate Değer Tarihi Olayların Aktarımı adlı Almanca yayındır. Bu bültenler genellikle savaşlar, önemli siyasi olaylar veya doğal felaketler gibi güncel konuları içerir. Başlangıçta sadece ticari haberler ve savaş raporları içeren bu yayınlar zamanla siyasi yorumlara ve yerel haberlere de yer vermeye başlar. Okur-yazar oranının gittikçe artmasıyla gazeteler hızla yayılır ve toplumsal değişimin itici gücü haline gelir. Ve gazeteler bireylerin farkındalığını artırarak kamuoyunun oluşumuna zemin hazırlar. Gazetenin icadı insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak görülür. Çünkü o bilgiye erişimi hızlandırır, bireyi devletin kararlarından haberdar eder ve toplumu ortak bir bilinçle buluşturur. Onlar geçmişi kaydetmenin yanında geleceğin yönünü de belirler. Demokrasiye giden yol çoğu kez gazetelerin satır aralarından çıkar. İcadı kalemin kılıçtan keskin olduğunun en güçlü kanıtlarından biridir. Çünkü gazete kağıda basılmış satırların ötesinde toplumların hafızası ve vicdanı olmak zorundadır.
1: Buluş öyküleri.

0: 6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
5: Sporun unutulmayanları.
6: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1949 Avrupa Güreş Şampiyonası. Türkiye'nin tarih yazdığı turnuva. İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen turnuvada 10 ülkeden 44 güreşçi kıyasıya mücadele etti. 1948 Londra Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Yaşar Doğu, Celal Atik ve Nasuh Akar'ın da yer aldığı şampiyonayı 7000 biletli seyirci izledi. 1949'da sadece serbest stilde düzenlenen turnuvada adeta devleşen güreşçilerimiz rakiplerine geçit vermedi. 52 kiloda Ali Yücel, 57 kiloda Nasuh Akar, 67 kiloda Servet Meriç, 73 kiloda Celal Atik, 79 kiloda Yaşar Doğu ve 87 kiloda Adil Candemir altın madalyayı kazandı. Ağır siklette Muharrem Candaş gümüş, 62 kiloda Nuri

0: Nurettin Zafer ise bronz madalyaya uzandı. 8 sıkletin tamamında kürsüye çıkan millilerimiz toplamda 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla büyük bir başarıya imza attı. Türkiye 21 puanla birinci, İsveç 14 puanla ikinci, İran'sa 9 puanla üçüncü oldu. İstanbul'da düzenlenen 1949 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvaya 1966 yılına kadar ara verildi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı. Türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler de Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi, Butlan davasına ilişkin eski yönetimin temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.

O şarkıyı henüz yazmadım. Eurovision finallerine Neco'nun yorumuyla katıldı. Ve 1990 yılında Bulgaristan Altın Orta yarışmasında Gülen Andak koreografisiyle büyük övgü aldı. Sözleri Aysel Gürel'e ait parçaya Eser Taşkıran usta parmakları

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onların sorularını yanıtladı, türkülerle gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyor.

hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersleri çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvenli operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Butlan davasına ilişkin eski yönetimin temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey

27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre boyunda, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre boyunda, görüş iyi, yağış anında orta. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5 metre boyunda, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre boyunda, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan sabah saatlerinden itibaren kuzey doğudan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga 25 ila 50 santimetre boyunda, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmasın.

0: yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Durmuş Günay. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam, sizinle bu sabah yol düşüncelerini konuşalım. Yol nedir?
1: Evet.
0: Yolda düşünmek çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Buradan girelim isterseniz.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim
1: hocam.
0: Rica ederim.
1: Düşünmek yolda olmaktır. Onun için evet. Yol düşünceleri başlıklı. Hayat beşer ile, insan doğduğunda beşer oluyor, biyolojik yanına beşer diyoruz, İnsanın kamil arasına çizilen çizgi üzerinde bir yolculuk. Bu kadar söyleyelim. Ve bu beşer, biraz önce söylediğimiz gibi, kültür kazanarak insan haline geliyor. Burada ahlak da çok önemli bir kavram. Ahlakın teorisine, felsefesine etik deniyor. Etik, bu felsefe, bu ilkeler davranışa geçtiğinde ahlak oluyor. Bilimin etiği var, bilim adamının ahlakı var. Tıbbın etiği var, doktorun ahlakı var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir bilgisini bilen bir kişi de komşu etiği vardır. Fakat komşusu hastalığında, iyiliğinde, bir probleminde hiç ilgilenmiyorsa, ilgisizse komşu ahlakı yok. Bu örnek sanıyorum evet. Etikle ahlak arasındaki farkı dile getiriyor ve insan bu dünyada var olarak makla borçludur. Yaradana borçludur. Annesine babasına borçludur. İçinde doğduğu topluma borçludur. İçinde doğduğu kültüre borçludur. Kültür sayesinde yaşarız biz. Diyelim ki büyüğümüze, küçüğümüze, hocamıza, annemize, babamıza nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Hiç yaşayamayız. Bilimsiz yaşayabilir ama kültürsüz asla yaşayamayız. Kültür hayati yol haritamızdır. Nasıl yaşayacağımızın temel ilkeleridir. Her şey, her bilgi kültür değil. Dilde var olan alandadır ama bize yol gösteren, nasıl bilimde bir takım yasalar varsa, bilimsel yasalar, hayatın yasası da kültürdür. O bakımdan kültürün içinde doğuyan ve topluma o kültürü veren, ailesine ve yaratıcısına insan borçludur. Borç ödenir. Ödemek fiilinin kökü ödedir. Onu V eki gelerek öde. Ödev kişinin kendisinin kendisine yüklediği iştir. O iş görmekse başkasının yüklediği iştir. Ve ahlakın temeli de edeptir. Edebin özü ise utanmadır. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz sözü edebin özeti olan bir tanımdır. Edep yaratılış hikmetinin nezaketidir. Edebin bir ucu hikmete, diğer ucu ahlaka çıkar. Edep yaradandan, yaradanın ve yaratılmışların karşısında arınmış bir duruşla bulunmaktır. Bu duruş ön yargılardan, kibirden ve bencillikten sıyrılmış, ruhun berraklığıyla şekillenen saf bir bilinç halidir. Hikmet edepli duruşun bağışıdır. Hikmet bağışlanır, kazanılmaz. Lütfedilir insana ve akıl hikmet kapısından içeri giremez. Onun için hikmetinden sual olmaz demek o. Sual olsa sual akılla cevap veriyor. Oraya giremiyorsunuz. Ve günümüzde en çok, en büyük sorunumuz sürekli sorun konuşma. Ayakkabımı vuruyor diye sürekli şikayet etmektir. Bu şikayetle ayakkabının vurması giderilemediği gibi sorun konuşmakla da sorun çözülemez. 20. yüzyılın ünlü bir filozof.
0: Hocam bir de affedersiniz, insan soruna odaklandı mı devamlı soru üretir.
1: Evet. Yani
0: başka şeyler, birini çözer başka bir şey çıkar karşısına. Böyle bir durumu da var işin hakikaten.
1: Haklısınız. Karl Popper diyor ki hayat amipten Einstein'a kadar bir sorun çözme sürecidir. Sürekli sorun çözeriz. Fakat her çözdüğümüz sorundan sonra bir sorun daha çıkar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bilimin gelecekte bütün sorunları çözeceği inancı gerçekten pozitivistlerin bir dogmasıdır.
0: Yani bilimin kendisinin de bir sorun haline gelmesi meselesi var.
1: Meselesi var, günlerde. Evet. Ve insanın bir takım zaafları var. Bu zaaflar kurumlar, eğitim kurumları bunu vermesi lazım. Bu zaaflar şunlar: haklı çıkma arzusu, kusuru başkasına atfetme, kendine gurur okşayıcı bir rol.

0: Kul biçme, iddiacılık, kendine yalan söyleme, kendini yüceltme gibi zaaflarla mağludur. Bu zaaflar ancak insanın beşeri yönüne dair kendisinin farkındalığı tarafından bertaraf edilebilir. Yoksa içimize ve zihnimize başka birisi girerek bunları çözemez. Bizde çile arzu edilen ve huzur veren bir tecrübedir. Çile iyidir bizde. Evet. Onun için şöyle bir söz vardır bizde. Beni çileden çıkar. Çileden çıktığında şiddet doğar, huzursuzluk doğar. Şiddet ve hüzün bizim arzuladığımız bir şeydir. Biz hüzün toplumlarıyız, çile toplumlarıyız.
1: Bir de hocam çile tasavvufta, özellikle mevlevilik kimliğinde, evet, Allah'la buluşma, onu zikretme hali ve zamanı olarak da bildirmiyorsunuz. Evet. O bakımdan benim Allah'la aramdaki o iletişimi bozma, o şeyden çıkarma, çıkar beni, o moddan çıkarma adeta.
0: Evet, o moddan çıkarma.
1: Böyle
0: evet,
1: bir durumu da var.
0: Evet. Bir de toplumda yaşama tarzı olarak, yol bilgisi olarak bir sorunla karşılaştığımızda şöyle diyebilmemiz: bu sorunda benim de payım vardır. Olabilir veya. Çünkü denize atılan bir taş bütün zerreleri titretiyor. Bir toplumda bir sorun varsa onda benim de etkim olabilir, ben de etkilenebilirim diyebiliriz.
1: Ve bu soruyu sormak ciddi bir olgunluk göstergesi değil mi hocam?
0: Elbette. Ve bir problemle karşılaştığımızda yine kusur bendedir diyebilmeniz. Kusur bendeyse düzeltme şansımız var. Yoksa öte dünyada hesap da vermeyeceğiz. Evet. Kusur başkasındadır. Evet. Ve böylece düşünmek de bitimsiz bir anlama çabasını dile getirir ve toplumsal ilişkileri güçlendirir.
1: Hocam bir müzik arası verelim müsaadenizle. Devam edelim bile. Merhum Ali Ekber Çiçek'in çok önemli bir eseri var. Haydar Haydar diye, bilirsiniz. Onu dinleyelim. Tamam. Buyurunuz. Evet.

0: Haydar haydar haydar, zerre düş oldum dur.
1: Hocam sözünüzü kesmiştim. Tekrar hı, size bırakayım.
2: Kaldığımız yerden devam edelim.
1: Kaldığımız yerden devam edelim.
2: Şimdi yolumuzdan birisi de, ilkelerinden biri de öz eleştiri esastır. Eleştiri değil. Yani kendimizi otokritik etmek, muhasebe etmek esastır. Çünkü başkasını eleştiren kişi gerçekten o konuda daha bilgiliyse neden önceden doğrusunu ortaya koymamıştır? Bilgisizse bilmediğini nasıl eleştirebilir? Eleştiren de sahte bir üstünlük duygusu hasıl edebilir ve kişinin kendisini aldatmasına yol açar. Sadece eleştiri, eleştirilen şeyin kitap veya kişinin ötesine geçip daha iyisini ortaya koymaktır. Eleştiri başkasını yaşamaktır. Sürekli sorunları ve eksikleri konuşmak zaten mevcut olan üzerinde durmaktır. Oysa ibda yeteneği veya tırnak içinde söyleyelim, vardan var etme anlamda, yaratıcı yetenek olmayan bir şeyi ortaya koyma çabasıdır. Eleştiri ise olağan bir kitap, bir eser veya kişi üzerinde durmaktır. Dolayısıyla bizim yaratıcı yeteneğimizi, tasavvurumuzu, tahayyülümüzü ayağa kaldırır. Bu olmayan bir şey üzerinde kafa yormak, keşif, icat, inovasyon veya şiir yazmak. Bütün bunlar bizim var etme gücümüzü, ibda yeteneğimizi kışkırtan faaliyetlerdir. Birbirlerinden etkilenen bireylerden oluşan toplumlar ancak sistem kurabilirler. Başkalarının başarılarını takdir etmekte cimri olanlar ortak işler yürütemezler. Takdir edebilmek ruh cömertliği ve tevazu ister. Onun için şöyle denilmiştir: marifet iltifata tabidir. Ve İbn Sina'nın bir sözü var: bilim itibar görmediği yerden göç eder. Kibir ve gurur haddini bilmemektir. Haddini aşmak gezegenin yörüngesinden çıkmasına benzer. Epiktetos diyor ki,
1: aynen,
2: haddini aşana, sınırları aşana sınır kalmamıştır diyor.
1: Doğru.
2: Evet.
1: Yok, doğru.
2: Toplum adanmış kişilerin, yani seçkin şahsiyetler sayesinde ayakta durur ve gelişir. Şairler, düşünürler, filozoflar, bilim adamları ve sanatçılar, veliler, ermişler toplumu ayakta tutan sütunlardır. Onlara sahip çıkmak aslında toplumun kendisine sahip çıkmasıdır. Şimdi bir de 2016 yılından sonra çokça kullanılan bir terim icat edildi: post-truth, hakikat sonrası erat dönemde.

0: Bu teknik de şöyle bir şey. Yalanı doğru olarak algılatmanın tekniği icat edildi.
1: Çok güzel.
0: Yani bu insanları istediği gibi yönetebilmek için insan zihniyle oynamanın yolları bulundu. Yalanın dizginleri çözüldü. Kamu ve bireyler hakikat yerine icat edileni hakikat olarak algılamaktadırlar. İletişim teknolojisi ve sosyal medya tarafından insanın zihin dünyası öngörüldüğü formatta imal edilmektedir. Ve çağdaş dünyada

0: Eşittir diyorum, özgürlük artı serbestlik. Özgürlük bir kişinin kendi iradesiyle karar verme yeteneğine sahip olması. Özgür. Bir de hareket serbestliği varsa serbest oluyor.
1: Özüngür olması aslında o özgürlükte.
0: Evet, o anlamda. Mesela diyelim hapiste bir kişi, kendisi sağlam bir iradesi var, sağlam bir karar verme yetisi var, özgür. Fakat serbest değil. Özgür ve serbest. Hem özgür hem de serbest olursa bu hür oluyor. Ama serbest fakat özgür değil. Yani bir uyuşturucu müptelası. Kendisi karar veremiyor. Dolayısıyla vazgeçemiyor. Dolayısıyla serbest ama özgür değil. Dolayısıyla hür değil. Hem özgürlüğün hem serbestliğin birleşiminden hürlük doğuyor. Evet.
1: Yani birebir karşılaştırıldığında hürriyet kelimesi özgür kelimesinin ya da özgür kelimesi hürriyet kelimesinin tam karşıtı değil.
0: Değil.
1: Kesinlikle.
0: Benim bu açıklamama göre kavram.
1: Evet, doğru bir açıklama.
0: Evet. İlim ve bilim kavramlarını değineceğim kısaca. Bunların aynı şey olduğunu söylüyorlar. Oysa farklı şeylerdir. Çünkü bilgi şu demek. Bir varlığa baktığımızda o varlık hakkında elde ettiğimiz yargıyı dile getirdiğimizde bu bilgi oluyor. Bilim de sadece evren var, fiziksel evren ve bilen insan var, bilim adamı. İlim de öyle değil. Kainat var. Fizik ve metafizik alemi birlikte bakıyor ilim adamı.
1: Doğru.
0: Oradan elde ettiği yargılar ilmi bilgi oluyor. Bir de bilimde bir şey var. Yeni bir bilgi ortaya koyduğunuzda bilim oluyor. İlimde ise hem yeni bir bilgi hem de yeni ortaya konulan ilim.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Bu son sözleriniz gerçekten çok dikkat çekici, çok önemli. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Efendim Profesör Doktor Durmuş Güner hocamıza yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormanculuğa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emin Karaca'nın yakın gelecekte doktora gittiğimizde teşhis hekimden mi yoksa yapay zekadan mı çıkacak sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Yapay zeka, bilimin neredeyse her alanında olduğu gibi genetikte de sınırları her geçen gün biraz daha ileri taşıyor. Hastalıkları henüz ortaya çıkmadan fark etmek, genetik verilerimizi analiz etmek ve milyonlarca bilgi arasından doğru ihtimali bulmak artık hayal değil. Belki yakın bir gelecekte doktora gittiğimizde karşımızda yalnızca bir hekim değil, onun yanında bizi saniyeler içinde analiz eden bir yapay zeka olacak.

Faik İnce, Ferhat Erdem'den alınmış. Sümer Ezgün'ün notayı alıp derlediği Kırşehir yöresinden Dirmilcik'ten Gider Yaylan'ın Yolu türküsünü Hale Gür'ün sesinden dinledik. Şimdi Orta Anadolu yöresine ait Erkan Sürmen'in notaya aldığı Cemalettin Gençtürk'ün derlediği Karşı Bağda Sıra Sıra Bademler türküsünü Aysun Gültekin'in sesinden dinliyoruz.

0: Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emin Karaca konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Hocam.
1: Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ve elbette yapay zeka her bilim dalında olduğu gibi genetikte de gelişmeye devam ediyor. Yakın gelecekte doktora gittiğimizde teşhis hekimden mi yoksa yapay zekadan mı çıkacak, bunu da merak etmekteyiz.
1: Bence gelecekte her ikisinden de çıkacak. Ama tabii bu tercih meselesi olacak. Ama yapay zeka bir genetikçi gözüyle söyleyeyim. Yani gelmesi olmazsa olmaz. Yani mutlaka gelecek. Ama tabii ki bazı hükümet politikaları belki yapay zekanın kullanılmasına izin vermez ama yani şu anki teknoloji onu gösteriyor. Çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ve girmeye devam edecek. Mesela ben bunu dinleyicilerimiz daha iyi anlasın diye bir örnekle açıklamak istiyorum. Mesela bana bir hasta geldiğinde ben bir anemnez alıyorum. Hastayı muayene ediyorum. Testini istiyorum. Hasta kan almaya gidiyor. Kanını veriyor. Sonra geliyor. Diyorum ki bir ay sonra sonucunuz çıkacak. Gelin sonucunuzu değerlendireceğim, size tedavi yazacağım diyorum veya yol çizeceğim diyorum. Ama yapay zekaya girdiğiniz zaman odada hiçbir doktor olmayacak. Siz derdinizi yapay zekaya anlatacaksınız. Yapay zeka bunu dinleyecek. Sonra diyecek ki elinizi lütfen şuradaki boşluğa sokun. O boşluğa soktuktan sonra hastanın kanını orada kendisi alacak. Ve hastaya diyecek ki 3 gün sonra lütfen gelin. Analiz tamamlanacak, tamamlayacağız ve size tedavinizi vereceğim diyecek. Yani bu kadar bir kısalma olacak. Mesela biz genetik testlerde şu anda benim yaptığım şey yorumlamak. Yani genetik analiz önüme geliyor ve ben hastanın hastalığıyla birlikte yorumluyorum bunu. Yapay zeka teknolojisi ilerledikçe bu yorumlamayı otomatikman yapay zeka çok kolaylıkla yapabilir. Yani önümüzdeki 5 yıl sonra bu datalar birikecek ve yapay zeka bunu benden daha iyi de yapabilir. Onun için gelecekte bir Doktor Emin Karaca olmayabilir. Yani yapay zeka ile bu mümkün. Onun için mesela ben gözümde farklı işlerde bakmaya başladım. Yani ne yapabilirim başka diye. Yani her meslekte bu yapay zeka bizim önümüze gelebilir diye düşünüyorum. Sadece genetikte değil.
0: Verdiğiniz bilgilerden, tavsiyelerden ve uyarılardan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emin Karaca konuğumuz oldu.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hastane kapısından içeri giren insan hala aynı insan. Korkuyor, umut ediyor ve karşısındaki doktordan yalnızca bir teşhis değil, güven de bekliyor. Belki gelecekte teşhisin büyük bir bölümünü yapay zeka koyabilir. Ama o teşhisi hastasına anlatacak, elini tutacak ve gözlerinin içine bakacak olan yine bir insan olacak.

Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği İzmir yöresinden Mezarımın Taşı Bozdağ'a Karşı türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınan Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Elif Dedim Be Dedim türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Sağlık yalnızca hastalığı bulmak değil, o hastalığın karşısındaki insana umut verebilmek belki de. Yapay zeka geleceğin en güçlü yardımcısı olabilir ama insan hayatının en hassas anlarında vicdanın ve şefkatin yerini algoritmalar dolduramayabilir. Belki de asıl gelecek doktorla yapay zekanın yarıştığı değil, insan için birlikte çalıştığı bir gelecek olacak.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Nurettin Güler'in kaynağı olduğu, Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Afyon Dinar yöresinden Cevizin Yaprağı Dal Arasında türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Kırıkkale yöresine ait Ekrem Çelebi'den alınmış Işık Başel'in notaya alıp derlediği Mektup Derken Şiir Oldu Bak Yine türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Kastamonu yöresinden Sarı Recep'ten alınmış, Kemal Karasüleymanoğlu'nun derleyip Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı Saidem Otur Yanıma türküsünü Bircan Pulukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Çok uyuz.

0: TRT'de.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Butlan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı, bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşmasında konuştu.
2: Güneydoğu, Doğu, bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı.

0: Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecinde hedefin çok daha büyük olduğunu söyledi.
1: Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin İslam coğrafyasının sorunlarına çare bulmak için gayret ettiğini anlattı.
1: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok.
0: Mekke Savunma İttihadı

0: Riyad'daki, Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçtiğini hatırlattı. O karanlık günlere geri dönülmemesi için çalışıyoruz dedi.
0: Bu milletin evlatlarını geçmişte sağcı, solcu, ilerici, gerici, Alevi, Sünni diyerek birbirinden ayırdılar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar. Bizim tüm gayemiz işte bu kötü günlerin bir daha yaşanmamasıdır.
1: Gençler Erdoğan'ı TRT tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı Asırlık Gece dizisini de sordu. Cumhurbaşkanı dizinin başarısını yorumladı.
0: Bu dizinin tamamını eğer genç arkadaşlarım izlediyseler almaları gereken ne varsa bunu oradan zaten kaptılar. Gerçekten son ana kadar başarılıydı ve bu başarıyı da yakalama, izleme fırsatını bizler de bulmaya gayret ettik.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alınacak. Türk Devlet Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere iki ülke arasında çok taraflı platformlarda yürütülen mevcut işbirliği gözden geçirilecek. Türkiye'nin yakın zamanda ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve COP31'e ilişkin istişarelerde bulunulacak. Savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği de masada olacak. Karabağ topraklarında altyapının iyileştirilmesi, enerji ve ticaret hatlarının işlevsel hale getirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşülecek. Fidan, Azerbaycan'la Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisi için tarihi bir fırsat yakalandığını ifade edecek. Türkiye'nin taraflar arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesini desteklediğini vurgulayacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi.
2: 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve, bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taşlanan bir zaferdir, dedi.
3: Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler eğitim alanında gerilerken, bizim evlatlarımız 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde dünyada puanlarını en fazla yükselten ülke olarak göğsümüzü kabarttılar. Ulaştığımız bu zirve kendi evladına yürekten inanan, onun önündeki engelleri sabırla ve inatla kaldıran

0: İstikbalini kimseye muhtaç olmadan kendi iradesiyle kuran bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlandırdığı büyük bir zaferdir. Bu vesileyle bu başarının her satırında alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla ve duayla aydınlatan bütün eğitim ailemize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için tedbirlerinin artırılacağını ve okul çevresinde denetimlerin artırılacağını açıkladı. Bakan Çiftçi bu kapsamda 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini belirtti.
2: İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Güvenlik şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
1: Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Adalet Bakanı Gürlek, operasyonlarda 11.466 kolluk personelinin görev aldığını açıkladı. Aramalarda 199 ateşli silah, 9.039 fişek kartuş, 2 el bombası, 10.520 uyuşturucu hap ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla adli tıp uzmanlarınca mezarı açılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Butlan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun toplantı trafiğiyle geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda olağan kurultay ve Eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek milletvekili kampına hazırlıklar ele alınacak. Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 49 ismin durumu ise Cuma günkü Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında netleşecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ve delil yok etme suçlamalarıyla suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer bir şüpheli ise aranıyor. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabiliyor. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi

0: sözleşmesi imzalamamış olmakta gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilebilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayişlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić, istifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarına topraklarını taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Butlan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Okçuluk Dünya Kupası finalleri Meksika'da yapıldı. Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Bursa, Çanakkale, Nevşehir, Van 26, İstanbul, Kırklareli, Eskişehir, Düzce, Rize 25, İzmir, Antalya, Burdur, Hatay 31, Adana, Malatya, Gaziantep, Mardin 33, Diyarbakır, Şanlıurfa 35 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Söğüt Korkuteli yolunun 19'da 34. kilometreleri arasında saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: 3-30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Bankanın
10: güzeli. Reklamlar. Güvenli yolculuk.
11: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. 2005 yılından beri ülkemizde satışta olan kamyon, kamyonet ve minibüs gibi araçlarda ABS fren sistemi Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde şart koşuldu. Buna ek olarak 2010 yılından itibaren satışta olan tüm otomobillerde de ABS fren sistemi bulunmaktadır. Sürücüler ABS sistemi ile içgüdüsel olarak hareket etmelidir. İçgüdüsel olarak ne demek? Değerli sürücüler, ABS sistemine ihtiyacınız olduğu anlar genellikle tehlikeli durumlardır. Bu gibi durumlarda sürücüler içgüdüsel olarak hareket edebilir ve işte tam o anda sürücü ABS ile koordineli olmalıdır. Örnek vereyim. Eşim dağlık bir bölgede araç kullanırken önüne bir çocuk fırladı. Panik halinde fren yapıp direksiyonu kırıyor. ABS sistemi devreye girdiği için fren pedalı titremeye başlıyor ve bu nedenle korkup ayağını frenden çekiyor. Yaya çarpmıyor. Ancak aracı ile yolun kenardaki duvara çarpıyor. Ayağını frenden çekmeseydi duvara da çarpmayacaktı. ABS fren sistemi devreye girince fren pedalında titreşim başlar. Sürücü o panik anda bu histen korkmamalı ve pedala var gücüyle basmaya devam etmelidir. ABS'nin en büyük avantajı aracı yavaşlatırken aynı zamanda sürücünün araca yön vermesine izin vermesidir. Size tavsiyem boş bir yolda sakin bir günde aracınızı 40 km hıza çıkartıp ABS fren sistemini denemenizdir. Titreyen pedal hissiyle ilk defa panik anında karşılaşmamalısınız.
10: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 15 Eylül Salı, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Yıldıray Çetin, mikrofon başında ben Ceyhan Duran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de temaslarda bulundu. Fidan, Suriye'deki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi sürüyor. ABD Başkanı Trump, Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'la savaşın bitmiş olacağı iddiasını yineledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı dün başladı. Yurtta hava durumu nasıl olacak?
2: Zaman geçiyor.
0: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
0: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
0: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
0: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
0: Hayatın içinde sizinle.

akşam günü gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. İlk zil çaldı. 3 aya yakın tatilin ardından 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için dün ilk ders zili geniş güvenlik önlemleri altında çaldı. Ülke genelinde 21.103 okulda 6.105 polis ekibi nöbet tuttu. İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı ve drone destekli güvenlik uygulaması yapıldı. AKOM'da 50 bin kamera toplu ulaşımı izledi. Olaysız geçen ilk günde bazı okullarda Gazze'deki öğrenciler için Filistin bayrağı renginde balonlar uçuruldu. Pırıl pırıl bir gençlik geliyor. Erdoğan, zihni açık, ufku geniş, donanımlı nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim yılının açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının açılışında konuştu. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi teyit etti. Ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz. Kıymetli evlatlarım, kendinize ve milletinize güvenin, diye konuştu. İstanbul'dan kalktı, Libya'ya inişte yandı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel iş jeti Libya Misrata Havalimanı'na teker koyarken kaza geçirdi. Dizelin litresi 100 liraya dayandı. Orta Doğu'daki gerilimle petrolün 108 dolara çıkması akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Türkiye'de dizelde 6 lira 62 kuruş artış oldu. Gürlek'ten ailem güvende mesajı. Adalet Bakanı Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır, paylaşımını yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi de sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak yeni nesil suç şebekelerine de her yeri dar edeceğiz, dedi. Milliyet gazetesine geçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PISA mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke oldu. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz, dedi. Fenerbahçe bir puana razı oldu. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken sarı lacivertlerinin iki topu direkten döndü. Üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayan Kanarya'nın ligdeki kötü gidişatı sürüyor. Yeni partide isim kararı. Yenilik Partisi'nin Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından isim krizinin yaşandığı Yeni Parti'de gözler bugün toplanacak MYK'da. Parti kulislerinde Yeni Parti isim değiştirmek zorunda kalırsa yeniden vazgeçilmeyeceği, bu isme bir ek yapılabileceği konuşuluyor. Savaşların maliyeti. Dört bir yanımızdaki savaşlar Türkiye ekonomisini de etkiliyor. Hürmüz krizi nedeniyle enerji ithalatımız 100 milyar dolara dayandı. Karadeniz'de gemilere saldırılar nedeniyle Rusya'ya ihracat %50 azaldı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan Hürmüz Boğazı'nın krizi 200. gününe girmeye hazırlanırken dünyaya ek enerji maliyeti 500 milyar dolara ulaştı. Suudi Arabistan petrol sahalarını Kızıldeniz'e bağlayan Doğu Batı boru hattını kapatınca Brent petrol %2,8 yükselip 107,5 dolara çıktı. Krizin ABD'ye maliyeti 105 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin ise 65 milyar dolar hesaplanan enerji ithalatı 97,9 milyar dolar oldu. Ukrayna ile Rusya çatışmasının Karadeniz'e sıçraması Türkiye'nin deniz yolu ihracatına da zarar vermeye başladı. Narenciye deposu Çukurova'dan Rusya'ya yaş, sebze ve meyve taşıyan gemilerden 4'ü bir ay içinde saldırıya uğradı. Karadeniz'de güvenli koridor oluşturulması gerektiğini belirten Türk üreticiler karayolu rotasını kullanmaya başladı. İhracatçı, maliyetler sınır kapıları bu geçişleri kaldıramaz, diyor. Orta Doğu satrancı Husilerin Babülmendeb Boğazı'nda iyice etkin konuma gelmesi bölgede denklemi değiştiren bir hamle oldu. Hürmüz'deki durum nedeniyle büyük ekonomik sıkıntı yaşayan İran'ın eline önemli bir koz geçmiş oldu. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Pırıl pırıl bir gençlik geliyor manşeti Yeni Şafak'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi

iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan, pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençliğin filiz verdiğini söyledi. Erdoğan, PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti, dedi. Mekke ittifakında güzel gelişmeler var. Samsun'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı

Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin Mekke ittifakıyla İslam dünyasına bir sinyal verdiğini kaydeden Erdoğan, güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız dedi. Senaristlere Kozinoğlu sorgusu. Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade verdi. Dizi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Dizinin 123. bölümüne Kazım Kaşifoğlu adıyla bir MİT görevlisi karakteri dahil edilmişti. Türkiye Gazetesi'ne geçtik. Değerli dinleyiciler, önce sattı dedi, şimdi öldürdü dedi. Büşra Bebek için anneden çelişkili ifadeler. Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra Bebek'in kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma derinleştirildi. Aralarında annesinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Kocasının bebeği 1 milyon lira borcunu ödemek için veteriner Mehmet Çetin'e sattığını söyleyen anne Elif Balıkçı bir gün sonra ifade değiştirip babası öldürüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye attı dedi. Erdoğan'ın planı İsrail'i çıldırttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gitme hazırlıkları İsrail'in planını bozdu. Gazze kasabı Netanyahu iddiaya göre Şam'ı işgal edip seçimi garantilemek istiyordu. Erdoğan Suriye'yi ziyarette bulunacağını duyurdu. Fidan Şam'a gitti. Güvenlik protokolleri güncellendi. Erdoğan'ın Şam ziyaretinin seçim öncesi kendisine en büyük darbe olacağını bilen Netanyahu ise panikte. Birleşik Krallık bölünüyor mu? Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda başbakanları bir araya gelip ortak bildiriyle İngiltere'den ayrılmak istediklerini duyurdu. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Eğitimde ilkemiz fırsat eşitliği manşeti sabahta. Türk gençliğinin yükselen başarı grafiğinin 25 raporuyla tescillendiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, kalitesini arttırmak için her türlü imkan seferber edildi dedi. Dizideki senaryo Silivri'de gerçek oldu. Kozinoğlu'nun ölümünden 2 gün önce Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan Kaşifoğlu sahnesini yazan senaristler ifade verdi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 139. bölümünde Kazım Kaşifoğlu adlı bir karakter karakolda iğneyle öldürülüyordu. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle dizideki paralellik savcıların da dikkatini çekti. Senaristler Bahadır Özdener, Raci Şaşmaz ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Rusya'dan Avrupa'ya savaş mesajı. Rusya'ya ait bir İHA'nın Ukrayna-Polonya sınırındaki bir treni vurması Avrupa'ya savaş mesajı olarak yorumlandı. Batı'yı şoke eden saldırıdan eski CIA direktörü Petraeus ve eski İngiltere Başbakanı Johnson son anda kurtuldu. Akşam gazetesine geçtik. NATO'da kızıl serçe alarmı manşeti. İngiltere'deki NATO üssünde görevli İspanyol subay flört uygulaması Tinder'dan tanıştığı kadının Rus ajanı olduğu iddiasıyla görevden alındı. Nordgut'taki NATO müttefik deniz komutanlığında görevli İspanyol subay Tinder'dan Sovyetler Birliği doğumlu White'la tanıştı. İkili arasındaki ilişki bir yıldan fazla sürdü ve White bu süre içinde sık sık üst üste misafir edildi. Olayın ortaya çıkması üzerine büyük bir güvenlik soruşturması başlatıldı ve İspanyol subay ülkesine geri gönderildi. Subayın Rus denizaltıları ve Putin'in gölge filosundaki gemileri izlemekle görevli birimde çalıştığı öğrenildi. Birleşik Krallık dağılıyor. Galler, İrlanda ve İskoçya'nın ayrılıkçı liderleri Cardiff'te bağımsızlık için ortak mutabakat zaptı imzaladı. Liderler Londra'ya referandum çağrısı yaptı. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Hayalet likidite temizliği başladı manşeti ekonomide. SPK'nın borsa şirketlerinde yatırım fonlarıyla ortak ve yöneticilerin dolaylı sahipliklerini fiili donaşım hesabı dışında bırakması ve pay sahipliği bildirim yükümlülüğü eşiğini %3'ü indirmesiyle Borsa İstanbul'da fiili dolaşım hesapları da değişti. Yeni hesaplamayla 247 şirketin fiili dolaşım oranı gerilerken 112 şirkette düşüş 1 puanı, 8 şirkette ise 10 puanı aştı. İhracatla birlikte ithalat da pahalandı. Türkiye'nin dış ticaretinde Temmuz ayında fiyatlar yükselirken miktarlar geriledi. TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre %8,2, ithalat birim değer endeksi ise %12,8 arttı. Buna karşılık aynı dönemde ihracat miktarı %4,9, ithalat miktarı %6,9'a geriledi.
Yeşil dönüşümü hızlandırmak için 5 kritik adım.

0: Ekonomi Gazetesi ve Türkonfet'in düzenlediği COP31'e doğru iş dünyası için net konuşalım zirvesinde iş dünyasının dönüşümü hızlandırması için 5 kritik adım öne çıktı. 1. Hedefi projeye dönüştürün, hedef açıklamak finansmanı gerektirmiyor. Yatırım planı, bütçe, fizibilite ve veri hazır değilse kaynak bulunduğunda bile harekete geçmek zorlaşıyor. 2. Veriyi raporda bırakmayın, enerji, emisyon, su, ham madde ve tedarik zincir verileri yılda bir kez raporlamak için değil, yatırım ve bütçe kararlarını yönlendirmek için kullanılmalı. Dönüşmemenin maliyetini hesaplayın. Yeşil yatırımın maliyeti kadar dönüşümü ertelemenin faturası da önemli. Artan enerji ve karbon maliyetleri, eskiyen teknoloji, pazar kaybı ve iklim kaynaklı kesintiler şirketlerin rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. COBİ'ye dönüşümde yalnız bırakmayın. Büyük şirketlerin tedarikçilerinden dönüşüm istemesi yetmiyor. Teknoloji, teknik transfer, finansman ve maliyetinde paylaşılması gerekiyor. Riski yatırımın başında yönetin. İklim, su, tedarik zinciri ve teknoloji riskleri yatırım tamamlandıktan sonra değil, fizibilite aşamasında hesaba katılmalı. Sigortada hasarı ödeyen değil, riski önceden azaltan bir araç olarak görülmeli. Evet, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık değerli dinleyiciler. Şimdi kısa bir aramız var. Aramızın ardından konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam.net.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara, Empara, bankanın güzeli.
1: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
0: Evet efendim, saatler 8'e 14 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün konuğumuz Mersin Çağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Murat Koç. Sayın Koç, günaydın, hoş geldiniz efendim.
18: Sağ olun Ceyhan Bey, iyi sabahlar diliyorum efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Suriye'de temaslarda bulundu ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir açıklamasını yaptı. Tabii sadece YPG, SDG ile sınırlı değildi Sayın Bakan'ın açıklamaları. Tüm Suriye'deki farklı merkezi otoriteden farklı hareket ve eylem içerisinde olan farklı grupları da işaret etmişti ve bu konuda da önemli adımların atıldığını, atılacağını ifade etti. Bu Suriye'deki istikrarın bölge ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu ifade etti Sayın Bakan. Tüm bunları anlattıktan sonra tabii önemli bir meseleye dikkat çekti. Tüm bölge ülkeleri Suriye'ye dair umutlanırken, buradaki istikrara odaklanmışken bir aktör var ki Suriye'de istikrarsızlık yaratmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte İsrail saldırganlığını görüyoruz. Farklı ayrılıkçı grupları zaman zaman provoke ettiğini ve Şam yönetimine karşı ayaklanmaya çağırdıklarına ilişkin birçok provokatif adımı, doğrudan İsrail saldırılarına da tanıklık ettiğimiz dönemleri gördük Sayın Koç. Şimdi ve yine önemli bir ayrıntı vardı. Sayın Bakan önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Suriye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. Bu da hakikaten dikkat çekici bir olguydu. Çünkü İsrail'de konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesi Suriye'nin geleceğinin nasıl olacağı yönünde ve hatta Netanyahu'nun Suriye sahasında daha çılgın adımlar atabileceği, işte seçim öncesinde daha provokatif eylemlere girişebileceği yönünde uzmanların tabii çeşitli uyarıları vardı. Şimdi böylesi bir dönemde böyle bir ziyaretin, hem Sayın Bakan'ın ziyaretinin hem de önümüzdeki periyotta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye'yi ziyaret edecek olmasının, en azından böyle bir açıklamanın gelmesinin nasıl değerlendirirsiniz, merak ederiz.
18: Evet, tabii Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu son Suriye ziyareti stratejik açıdan gerçekten önem arz ediyor. Çünkü aynı zamanda Türkiye'nin Suriye politikasındaki önemli bir stratejik hamleyi oluşturuyor. Şöyle ki Türkiye'nin Suriye politikası güvenlik kuşağı sadece değil, aynı zamanda merkezi devletin inşasını destekleme politikasına dönüşüyor. Ve Türkiye uzun yıllardır temel kaygıları, özellikle terör örgütleriyle bağlantılı özel bir askeri siyasi yapı oluşması yönünde devam ederken, aynı zamanda SDG'nin fesile güçlerin Şam'a bağlanması ve gerçekleştiği ölçüde Ankara'nın bu stratejik hedefinin önemli bölümü askeri operasyonlar, aslında bölgede güvenliği tesis ederken Suriye devletinin yeniden merkezileşmesini destekleme yönünde özellikle ilk işaretlerini de vermeye başladı. Önceki verilen işaretleri tamamlar mahiyette. Ancak bunun ötesinde Ankara-Şam ilişkisi stratejik ortaklık mimarisi üstüne kurgulanması, özellikle Suriye'nin Türkiye'nin yeni bağlantısallık jeopolitiğinde de bir parça haline geldiğini gösteriyor Ceyhan Bey. Yani Körfez, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Avrupa güzergahında özellikle bu kalkınma yolu, orta koridor ve IMEC rekabeti içerisinde devam ederken Türkiye'yi dışarıda bırakmayan bir bağlantısallık aslında Suriye'nin önemi gün geçtikçe de derinleşiyor. Ama bundan daha önemlisi Türkiye-İsrail rekabetinin sizin de belirttiğiniz gibi yeni önemli sahalarından birisi haline geldiği de netleşiyor. Çünkü Türkiye'nin istediği model toprak bütünlüğünü koruyan, merkezi otoritesi güçlü, ekonomik olarak ayağa kalkmış bir Suriye, aynı zamanda İsrail'in bölgede istemediği, özellikle askeri kapasitesi sınırlandırılmış, tehdit olma kabiliyetini kendine göre ortadan kaldırdığı bir Suriye yapısını görmeye çalışıyor. Bu noktada stratejik vizyon farklılığı Türkiye ve İsrail arasında çok net bir şekilde önümüzde duruyor. ettiği iki tarafın açıklamalarından ziyade İsrail'in ortaya koymuş olduğu provokatif yaklaşımda

0: farklılığı derinleştiriyor ve Suriye'nin gelecekteki aslında güvenlik mimarisi üzerinde bir rekabet alanı oluştuğu, Türkiye ve İsrail'in konuya bakış açısının da net bir şekilde ayrıştığı bir dönemin içerisindeyiz. Bu noktadan yapılan ziyaretteki aslında Türkiye Suriye'de neye karşı sorusu netleşmişken, geçtiğimiz dönemde, bundan sonraki dönemde Türkiye nasıl bir Suriye istiyor sorusuna geçişi de gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden önceki kritik bir aşama, kritik bir yaklaşım. Ancak özetle tek devlet, tek merkezli ordu, toprak bütünlüğü sağlanmış, Kürtler, Türkmenler dahil eşit vatandaşlık noktasında tarzını net olarak ortaya koymuş, yaklaşımını koymuş bir Suriye. Bunun yanında İsrail müdahalelerinin sınırlandırıldığı, ekonomik olarak yeniden inşa edip büyük koridorlar üstünde aslında yerini etkili bir şekilde alan ve Türkiye üzerinden Körfez Avrupa bağlantı sağlığını, demiryolu da dahil olmak üzere ortaya koymuş bir Suriye yapısının oluşturulması, Türkiye'nin özellikle Sayın Dışişleri Bakanı'nın nezdinde yapılan bu ziyaretinde aslında sınırlarının ve çerçevesinin net bir şekilde çizildiği bir görüntü arz ettiğini düşünüyorum Ceyhan Bey.
1: Peki Sayın Koç, şimdi geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri önemli bir karar aldı. İşte Suriye'yi teröre destek veren ülkeler kategorisinden çıkardı. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı, işte Macron'un ziyareti vardı. Yine Avrupa'dan önemli temaslar oldu. Şimdi Suriye'de bu gibi gelişmelerin, İşte hem Avrupa Birliği açısından hem Amerika Birleşik Devletleri açısından bu tarz ilişkilerin Suriye yönetimini mevcut durumda geliştiriyor olması, bu İsrail saldırganlığını sınırlayabilecek ve meşru bir zemine oturursa eğer, eşit egemen bir devlet olarak algılanacaksa günün birinde, bunlar olumlu adımlar mı sizce, yoksa geçtiğimiz dönemlerde tanıklık ettik, yani herkesin tahayyül ettiği ayrı bir Suriye vardı. Şimdi farklı ülkelerin farklı yaklaşımlarını bir şekilde dikte etmeye çalışması da burada acaba bu ayrılıkçılığı körükler mi, olumlu mu ya da olumsuz bir durum mu? Aslında bunu da anlamaya biraz ihtiyacımız var.
0: Tabii şimdi Ceyhan Bey, bir Avrupa'da oluşan özellikle Gazze merkezli, Filistin'deki uygulamalar, Batı Şeria'daki uygulamalar dahil olmak üzere Avrupa'nın ortaya koyduğu ortak bir karşıt bilinç var. Şimdi bunun ışığında değil, ancak genel olarak bakıldığında ortada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımıyla İsrail'in tarzının hangi noktaya doğru evrilebileceğini okumak çok mümkün değil. Çünkü ABD'nin bölgeye yaklaşımı farklı ve İsrail'in de bugün ultra milliyetçilerle beraber değerlendirildiğinde ABD'den de ayrıştığını görüyoruz. Şimdi bu noktada bunun saha gerçekliği noktasında aslında Gazze'den elde etmiş olduğumuz tecrübeyle çok da anlam İsrail noktasında ifade etmediğini, onu başta seçimi, iç politik kaygılar dahil olmak üzere farklı bir noktada tuttuğunu görüyoruz. Ancak anlaşılan o ki bu ziyaretten biliyorsunuz 8 Eylül'de Sayın Dışişleri Bakanı, hem Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak ile Ankara'da ayrı ayrı temaslarda bulunmuştu. Şimdi bunun üzerinden okuduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin SDG'nin Şam'a entegrasyonunu desteklemiş olması dikkate alındığında, Washington ile Ankara arasında Suriye'nin yeniden merkezileşmesi konusunda geçmiş yıllara kıyasla çok daha geniş bir kesişme alanı var. Aslında bizim buna odaklanmamız ve Türkiye'nin güvenlik endişeleri ve biraz önce söylemiş olduğumuz Suriye'nin aynı zamanda kendi bütünlüğü içerisindeki o güvenlik yapısında aslında mesafe alındığı da görülüyor. Ancak ABD'nin Suriye politikasında Türkiye ile yaşanan bu YPG-SDG gelirinin yapısal olarak azalması anlamına gelmediğini de söyleyebiliriz. Çünkü ortada da hani Dışişleri Bakanı'nın da istediği saha pratiklerini görmediğimiz bir durum var. Burada işte İsrail devreye giriyor ve sürekli bir provokatif yaklaşım, sürekli işte bölgedeki Kürtlerle ilgili yapılan çeşitli açıklamalar, işte dünyanın çeşitli bölgelerinde bazı provokatif işte ödül törenleri vesaire falan gibi işte bazı kamuoyuna yansıyan gelişmelerin tamamı İsrail'in aslında sahada kendi güvenlik endişelerinden ziyade bölgeyi kontrol etme maksadıyla bazı aparatları kullandığını gösteriyor. Onun için ki kısa süre içerisinde ABD'nin Türkiye bu kesişim alanlarını saha pratiğine döndürmesi noktasında kendisinden provokatif bazı adımlar

0: bunların derinleşmesini bekleyebiliriz. Onun için ki ben sorduğun soruya olumlu cevap vermek isterdim, ancak İsrail faktörü sahada durduğu müddetçe hem Gazze'de hem de Kuzey'de, Suriye'de bu konunun mesafe kat etmesinin güçlüğüne de işaret etmek isterim efendim.
1: Peki. Efendim, kısa bir reklam aramız var. Lütfen hatta kalınız. Devam edeceğiz. Çok kısa sizi bekleteceğiz. Değerli dinleyiciler, kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Auto Expertise.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag.

0: geleceğiz gibi görünüyor ama sadece tabii Suriye ile sınırlı değil. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de bakıldığında tabii böyle bir mesele var. Ama şunu net bir şekilde sormak istiyorum Sayın Koç. Elbette şimdi İsrail'in bu özellikle Gazze'de Filistinlere yönelik gerçekleştirdiği katliamlar, soykırımlar, evet bunlar hani kolay kolay sineye çekilecek, affedilebilecek meseleler değil ama gün sonunda İsrail açısından da bakıldığında Türkiye bölgedeki en güçlü, en büyük aktör. Türkiye ile bir şekilde bu derin ve büyük kapsamlı rekabetin içerisine girmek İsrail için nasıl bir maliyet getirir? Türkiye için aynı şekilde bunu soruyorum. Yani günün birinde böyle bir olasılık var mı? Yani Türk-İsrail ilişkilerinin iyileşmesi gibi. Şimdi tabii bahsettiğimiz olgular işte o derin sıcak ilişkilerden elbette bahsetmiyoruz ama devletler savaş zamanlarında dahi bir şekilde bazı sorunları çözmek için, aşmak için bir araya gelirler, görüşürler. Şimdi bu gibi durumlar söz konusu olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz Sayın Koç?
1: Şimdi bazı parametrelerin Ceyhan Bey'in netleşmesi lazım. Yani güvenlik parametreleriyle ilgili problem sahada durduğu müddetçe Türkiye'nin stratejik güvenlik mimarisiyle ilgili hassasiyetler sürdüğü müddetçe İsrail'le doğrudan normalleşme ya da bölgedeki ilişkilerin farklı bir noktada derinleşmesi gibi bir olasılığı çok mümkün görmüyoruz. Çünkü malumları olduğu üzere koridorlar ve kaynakların aynı zamanda farklı güzergahta farklı ülkelere bazı avantajlar sağladığı durumlar var. Türkiye de bu avantajlardan istifade eden bölgenin pivot devletlerinden, lider devletlerinden, askeri anlamda da diğer ülkelerden farklılaşmış pozitif yönlü olarak kendi dengesini kurmuş bir noktaya geldiğini gördüğümüz bir ülkeyle şu anda maksimalist davranan, biraz kendi bütünlüğü içerisinde iç siyasetle ve Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetine de oynayarak kendisini güçlendirmeye çalışan bir İsrail var ve aynı zamanda bu İsrail bölgedeki çeşitli ülkelerle ki Türkiye'nin bir şekilde tarihi ve güncel anlamda problemler yaşadığı ülkelerle ki başta bunların Yunanistan geliyor, ardından Güney Kıbrıs'ın yönetimi geliyor. Bunlarla geliştirmiş olduğu ilişkileri birlikte okuduğumuzda aslında bir cepheleşme stratejisini maksimalistlerin dayanışması gibi okuyup Türkiye'nin karşısında yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye kendi bu biraz önce söylemiş olduğunuz enerji parametresi dahil olmak üzere, güvenlik parametresi dahil olmak üzere şekillendirirken karşı cephenin ortaya koymuş olduğu işte Aşil Kalkanı, ki ismi Aşil Topuğu olmalıdır onun bence en zayıf taraflarıdır, yaratmış oldukları bu yaklaşım noktasında ortaya koymuş oldukları bu etkileşim normalleşmeyi çok daha farklı bir noktaya doğru taşıyor. Çünkü ortada büyük bir aslında enerji siyasetinin işte dünyadaki bu en eski denizin içinde yer alan 80 trilyon kubik fitlik bir doğal gaz ve bunun paylaşımından bahsediyoruz. Aslında gerçekleri de bunlar üstünden okumak lazım. Gerek Suriye'nin geleceğinde işte bir koridor devletiyle denize açılma politikası ve bunların aynı zamanda yönlendirme çabalarının arkasında uzunca bir süre bu motivasyon yattı Ceyhan Bey. Şimdi bunu böyle okuduğumuzda Türkiye açısından bölgede bir dengenin oluşabilmesi bütün hem uluslararası hukuk hem de bölgeden kaynaklanan hakların en uygun şekilde dağıtılma ortamı oluşmadan bu normalleşmenin de gerçekleşmeyeceği bir şekilde netleşiyor. Ama bunun daha ötesinde suçluluğu net olarak tanımlanmış, uluslararası hukukta eğer devletin sorumluluğu açısından bakıyorsak sorumlu ve sorumlu bir devletin varlığı söz konusu Ceyhan Bey. Yani çok net bir şekilde. Bunun ikinci bir alternatifini düşünmemiz mümkün değil. Biz bunu müteahhit defalar yazdık ve çizdik. Burada yargılanması, sorgulanması ve aynı zamanda bunun bedelini ödemesi gereken bir yönetime bağlı bir yaklaşım var. Şimdi bu ortada dururken normalleşmekten ziyade aslında eski durumla ilgili tazminattan tutun da işte o zararın oluşmasına kadar kendi suçlularını bir şekilde yargılatmış ve yargılanma aşamasına getirmiş bir İsrail devleti de tarih önünde de bir sorumluluğa sahipken bölgedeki normalleşme çabalarının ben çok da gerçekçi olamayacağını, günün birinde geldiğinde yine aynı coğrafyada oluşan bu dengede herkesin hakkaniyet ölçüsünde davrandığı bir noktada yakınlaşılabileceğini belki düşünebiliriz. Ancak ilk önce sorumlular dönem ve tarih önünde cezalarını çekip sorumluluklarını da itiraf etmek suretiyle net sağlayabilir.

0: da durdukları bir dönem gelişmeden yeni bir döneme geçişi zor olarak görüyorum.
1: Tabii Sayın Koç, ben bu soruyu sorarken aslında yani böyle bir Türkiye olarak bir muradımız var anlamında aslında evet. Bu soruyu yöneltmedim. Evet. Pek tabii bu İsrail medyasında yer alan bir başlıktı, bir analizdi, bir yaklaşımdı. Çünkü onlar Türkiye ile bu şekilde bir rekabetin çok ciddi bir maliyeti olacağını İsrail adına hesap ederek söylüyorlar. Bugün Türk dış politikasının geldiği noktayı analiz ederek böyle bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Ve İsrail açısından Türkiye ile ilişkilerin tekrar normalleşmesi konusunda İsrail ne yapabilir, neler yapılabilir?
0: İstekleri var tabii. Nasıl onların ciddi bu anlamda istekleri var. Ceyhan Bey, sizin de belirttiğiniz gibi bu bağlamda yaklaşımları var. Ve bu konuyu özellikle kendileri açısından bir varlık meselesi olarak da görüyorlar. Çünkü Türkiye'nin vereceği güvenlik tepkileri hiçbir ülkenin vereceği tepkiye benzemez. Bunu da görüyorlar ve bunu çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanımız dönem içerisinde yaşanan çeşitli hadiselerde çok net bir şekilde itidali muhafaza ederek söylediler. Onlar bir taraftan da bölge devletlerinin bugüne kadar vermiş oldukları böyle bir karşı aksiyondan ziyade çok daha derin belli bazı şeylerin olabileceği endişesini de yaşıyorlar ki Türkiye kendi varlığı ile ilgili konularda geri adım atabilecek bir noktada değil. Ve bununla ilgili gerektiğinde her türlü tedbiri alma kabiliyetine de sahip. Bunu bütün dünya da görüyor. Onlar da gördükleri için sizin de belirttiğiniz gibi bir endişeleri var. Ve bunu da sıklıkla gündeme getiriyorlar efendim.
1: Sayın Koç, şimdi başka bir meseleye geçeceğiz. Şimdi Avrupa'da çeşitli gelişmeler var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tabii yarattığı bir ortam. Şimdi Avrupa'ya acaba bu savaş sıçrayabilir mi? Ruslar Avrupa'ya saldırabilir mi şeklinde bir genel kanı oluşmaya başladı. Bir panik havası var. Şimdi aşırı sağın yükselişte olduğu bir döneme tanıklık ediyoruz. Şimdi öngörülemez tablolarla karşı karşıya kalma riskinin de bir hayli yüksek olduğu dönemlere tanıklık ediyoruz. Şimdi Avrupa Birliği diyorduk. Avrupa Birliği içerisinde artık tikelleşmenin tercih edildiği bir evreye geçildiğini görüyoruz. Herkesin kendi savunma anlayışının artık sadece kendiyle sınırlı büyük ölçüde ve tehdit algısını da tabii bu şekilde değerlendiriyorlar. Bir birlik durumu yok, ruhu yok. İşte İngiltere'de, Britanya'da yaşananlar, Birleşik Krallık'ta yaşananları görüyoruz. Şimdi böyle bir tablo içerisinde Avrupa'da gördüklerimiz, yaşadıklarımız, Avrupa Birliği'ni bir değerlendirme ihtimalimiz olursa eğer Sayın Koç, nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?
0: Şimdi Ceyhan Bey, aslında Avrupa'da son dönemdeki AFD özelinde seçim zaferi diyelim tırnak içerisinde tüm Avrupa'nın geneline şamil etmek mümkün değil. Yani Avrupa Birliği işte parçalanıyor vesaire falan, milliyetçi konular işte 6 ülkede çok ön plana çıkıyor. İşte güneyde Meloni'nin durumu, işte yukarıya doğru gittikçe Fransa dahil olmak üzere milliyetçi akımların güçlenmesi, evet bunlar bir gerçeklik, sağ gerçekliği. Ancak güvenlik politikaları açısından bakıldığında ortada farklı bir durum söz konusu. Biz Avrupa'daki ülkelerin tekil anlamda kendi güvenlik politikalarını millileştirdiklerini görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız kendilerinin güvenlik hadiseleriyle ilgili olarak şekillendirme süreci içerisinde olduklarını görüyoruz. Şimdi buna Almanya iyi bir örnek. İşte İHA kapasitesi, işte bununla ilgili atılacak adımlar, yatırımlar, işte pek çok otomobil firmasının artık silah üretmeye hazırlanması, bunun altyapısını ortaya koyması vesaire, kamuoyuna da yansıyan aslında bu millileşme politikasının kendi kendine yeterli hale gelebilme politikasına doğru giderken işte bu noktada Avrupa'da ayrışma görüyoruz. Yani Avrupa bütüncül bir güvenlik politikasından ziyade herkesin kendini kurtardığı, ABD'den bağımsız, işte stratejik özelliğe sahip ülkelerin oluştuğu bir yapıya doğru evrildiğini görüyoruz. Biz bunları görürken aynısında Putin ve güvenlik ekibi de görüyor. Yani bütün bunları dönem içerisinde Lavrov'un yaptığı açıklamalar, Almanya tarihten ders alsın derken aslında kendileri açısından da bir tehdidin oluştuğunun farkındalar. İşte bugün Polonya'da yaşanan gelişmeler, sürekli açıklama yapıyor biliyorsunuz. İşte Rusya gelecek tehditten en çok biz etkileneceğiz falan derken biraz önce söylediğim aslında bu politikayı destekleyen çeşitli milli politikaların da geliştiği bir dönemdi. Şimdi bu nasıl bir şey ortaya koyabilir? Bu

0: aynı zamanda oradaki kamuoyunun da millileştiği ve konuya böyle baktığı anlamına denk gelmiyor. Şimdi ayrılık burada ki Mersin bence kamuoyundaki desteğini %10'lara kadar, %15'lere kadar düşmüş olmasının arka planında bu yatıyor. Almanlar özellikle milliyetçi yaklaşımıyla beraber, Almanya üzerinde söyleyelim, kendi güvenlik politikalarıyla ilgili olarak aslında Rusya ile büyük bir çatışmacı ortam içerisinde bulunmak isteme arzularının uzağındalar. Ki bunun maliyetleri ve sonuçları konusunda da evet, kendi kendimize yeterli olalım, ABD'den bağımsız stratejik bir yaklaşım sergileyelim, ancak savaş ortamının içerisinde de olmayalım anlamına denk geliyor. Bu Ukrayna'yı doğrudan etkileyebilecek bir şey olduğu için ki başta İngiltere dahil olmak üzere işte bütün bu yapılanma içerisinde yeni bir denge düzenine doğru gidiliyor ki son dönemde konuşulan işte Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkma düşüncesi, işte bu eğilimlerin artmasının arkası planında da yatan şey bu. Yani ortak bir güvenlik belirlenmeyince ülkelerin kendi millileştirmiş askeri politikaları bölgede kendince bir ayrışım. Fakat kamuoyunun da bunun dışında savaş dışı kalma gibi bir arzuyu da dillendirmesi çok parçalı bir görünüm arz ediyor. Bunun Ukrayna aleyhine olacağını çok netlikle görmemiz mümkün. Ukrayna cephede artık bu drone savaşlarını destekli olarak yürütmüş olduğu drone savaşlarını ne kadar sürdürebilecek ve bu savaşın yayılma kabiliyeti, ki bu konuda Karadeniz çok net bir önemde. Özellikle Montreux garantörü ve uygulayıcısı olarak Türkiye'nin konumu çok daha kritik bir hale geliyor. Bizim bu konuda ortaya koymuş olduğumuz tavır aynı zamanda savaşın gelişleme alanı üzerinde de çok pozitif etkiler yaratıyor ve bizim burada duruşumuz güvenliği de destekliyor. Onun için ki gün geçtikçe onlar kendi içerisinde bu parçalı görünüm arz ederken Türkiye'ye olan ihtiyacın bir kat daha arttığını görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Çünkü tarafların yapmış olduğu açıklamalardan ziyade Putin'in özellikle işaret etmiş olduğu genel yaklaşım Türkiye'nin bölgedeki kilit rolünü çok daha fazla derinleştiriyor. Onun için ki konuyu Avrupa Birliği üyeliğinden çok daha farklı bir noktada artık okuduğumuzu, güvenliğin temel parametresinde Türkiye'nin çok farklı bir yerde durduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Ceyhan'ın.
1: Peki. Sayın Koç, efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimizi. Saygıyla selamlıyorum efendim.
1: Sağ olun efendim. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç konuğumuzdu efendim. Kısa bir ara, devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: TK Pay cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
13: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
14: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
15: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
13: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
16: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç konuğumuz. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
17: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde son durumu merak ederiz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklamalar var tabii. ABD Başkanı Donald Trump seçimden çok kısa bir süre sonra savaşın biteceğini ifade etti. Bunu daha önce yine yineledi. Bu konuda samimi olduğunu ifade etti. Şimdi İran tarafından tabii karşı açıklamalar var. Bölge ülkelerinden bu sürece ilişkin farklı girişimler var. İşte bir tarafta Husilerin saldırıları var. İran'ın bu konuda yaptığı açıklamalar var. Bölge ülkelerinin İran'ı bu anlamda suçladığı bir döneme tanıklık ediyoruz. Harun Aykaç, ayrıntıları senden alalım.
17: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik hem sahada hem de diplomasi alanında sürüyor. Yani diplomasi alanında sürmesi şu: normal şartlarda dün İran ile Körfez ülkeleri dışişleri bakanları bir araya geleceklerdi. İran ve Umman arasında anlaşmaya varılan Hürmüz Boğaz'ın idaresi noktasındaki maddeleri açıklayacaklardı. O maddelerde işte girişler tamamen İran karasularından olacak, çıkışların bir kısmı İran karasularından ve Umman'dan yani olacak şekilde. Aynı zamanda İran'ın işte orada hizmet bedeli alma noktasındaki bir girişimi yine ilan edilecekti. Fakat Yemen'de çıkan savaştan dolayı Suudi Arabistan, Tahran ile Körfez ülkelerinin bir araya gelmemesi noktasında bastırdı. Bunu Bekay söyledi. Ondan dolayı bu toplantı gerçekleşmedi dedi. Yemen'e yönelik olarak da İran'ın tavrı belli. Yani Yemen aslında Husiler direniş cephesinin bir alt yapı konu olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan onlara saldırı düzenlediğinde İran bunu kınamıştı ve bu yolla bu işler olmaz, işte varılan mutabakatlar neyse o mutabakatlara dönülmeli, işler masada halledilmeli gibi beyanatları oldu yani İran'ın o noktada. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın Tahran ile Körfez ülkelerinin işte Umman'da yapılacak toplantıya katılmamasının altında da bu meselenin yattığı söyleniyor yani analistler tarafından. Bakalım yani o ertelenen toplantı ne zaman gerçekleşecek? Çünkü bu düğümün çözülmesi açısından gerçekten önemli. Öte taraftan dün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakay haftalık basın toplantısında bir takım meselelere değindi. Dedi ki işte İran ile Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin tek kazananı İsrail'dir dedi. Bu önemli bir vurgu. Öte taraftan
1: Harun Aykaç,
17: hatırlarsanız birkaç gün önce Trump dedi orada İran tekrar nükleer bir çalışma yapıyor. Onun hissini aldık. Gerekirse oraya biz tekrar saldıracağız. Bekay bu dedi basın üzerinden köpürtülen bir yalandır. Bizim orada herhangi bir nükleer faaliyetimiz yok. Amaçları bahane uydurup bize saldırmaktır dedi. Öte taraftan yine bu sahadaki saldırılar devam ediyor dedik. İran bir ABD MQ-1 insansız hava aracını düşürdü. Yani Washington'da tabii bu arada yine baskılarını devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle sivil ve ticari alanlara yaptığı saldırılara karşılık olarak şey dedi: eğer savaş istiyorsanız erkek gibi savaşın. Sivilleri değil, İran ordusunu hedef alın. İran ordusu size cevap verebilecek nitelikte. Okullara, hastanelere ve altyapıya saldırmayın şeklinde bu resleşmesi oldu.
1: Peki.
0: Bakalım yani Trump'ın dediği gibi acaba gerçekten seçimden sonra İran'la bir barış anlaşması yapılacak mı? Yoksa bu da gene bir süre kazanmak için yapılan bir blöf mü? Çünkü bölgeyi gezdiğimizde özellikle Bender Abbas'ta, Sirik'te hem halkla hem değişik kesimlerdeki insanlarla görüştüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilmeyeceği ve bu güvenin boş olduğunu ancak ABD'nin güç dilinden anladığını, bundan dolayı İran ordusunun onlara karşı müteyakkız ve güçlü durması gerektiği ifade edildi. Sirik'e gittik mesela. Sirik'te 130-150 metre arasında var bir iletişim kulesini ABD vuruyor. O sıra düğün hemen o 130 metre ileride. Çünkü ışıklar mışıklar olunca büyük ihtimalle bunlar orası da bir hedef alanıdır diye vurdular. Oysa vurdukları yer düğün alanıydı. O düğünde 5 kişi hayatını yitirdi. 65 kişi de yaralandı. Düğün evi sahibiyle de konuştuk. Yani sürekli bir saldırı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Sirik'e, Bender Abbas'a, Kaşma Adası'na, evet, buralara özellikle vuruyor ki süreç içerisinde saldırı yaptığında oradan bir lojistik destek kendi karşılarına çıkmasınlar. İran da bunu bildiği için İran da sürekli füze üretimi ve diğer işleri yapıyor. Direnişine devam, evet, ediyor. Bakalım bu karşılıklı direniş ve çatışma nereye evrilecek, hep beraber göreceğiz.
1: Peki. Armay Kaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Görüşmek dileğiyle diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Arnay Kaç bizimle birlikteydi. Hemen devam ediyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar şu anda bizimle birlikte. Sayın Acar, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydınlar Zeyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimini bu şekilde uzun bir süredir anlatıyoruz, konuşuyoruz Sayın Acar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli saldırıları, İran'ın misillemeleri, anlaşma olasılıkları üzerinde konuşup duruyoruz ama bir gerçeklik var ki o da Hürmüz'deki temel mesele. Bu da ciddi bir küresel maliyet oluşturuyor. Şimdi bir taraftan da Husilerin saldırısıyla Babül Mendeb'te de aynı problemin yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Bu petrol krizini daha da arttırıyor. Bir açmazla karşı karşıya gibi görünüyor uluslararası toplum ama Sayın Acar, şunu özellikle merak ediyorum. Şimdi tabi bunlar komplo teorileri olarak konuşuluyor, tartışılıyor ama bu süreci Amerika Birleşik Devletleri bilerek ve isteyerek mi bu şekilde sürdürüyor, yoksa zorunda kaldığı bir durum mu? Bunu biraz anlamaya ihtiyacımız var.
2: Şimdi Ceyhan Bey, bunu anlayabilmek için özellikle 2024'ten itibaren ABD yönetiminde yaşanan değişime odaklanmak gerekiyor. Yani Trump'ı biliyorsunuz, son 2 yıldır çok daha iyi tanıdı dünya. Kendine özgü bir siyaset tarzı var. İşte raporları, üst düzey yetkililerin bölgeye dair uzmanlıklarını, analizlerini, küresel medyayı, küresel ekonomiyi, hatta müttefik ülkeler, işte Avrupa Birliği gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi, Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, bütün bunları işe sayan, bunları hesaba katmayan ve kendi kafasında bir bakıma bir paranoya haline gelen, bir hedefe doğru ülkesini sürükleyen bir başkan tipolojisiyle karşı karşıyayız. Yani belki Amerika Birleşik Devletleri tarihi, belki dünya tarihi bu kadar saplantı haline getirmiş herhangi bir meseleyi bir başkanla bugüne kadar tanışmadı, bununla karşılaşmadı. Dolayısıyla aslında bugün karşı karşıya kaldığımız meselenin bir boyutu ABD'deki rasyonelitenin, yani elit seviyesindeki, yönetici seviyesindeki rasyonelitenin geri dönmez biçimde tahrip olması, kaybolmasıdır. Bu rasyonelite kaybı dolayısıyla bize, yani meseleyi analiz eden insanlara büyük bir zorluk ortaya çıkarıyor. Çünkü neye bakıyoruz biz? Sahadaki verilere bakıyoruz. Diyoruz işte petrol 100 dolara aşarsa veya arz kıtlığı şuraya ulaşırsa şunlar, şu dinamikler tetiklenir diyoruz. Fakat hiç öyle olmuyor. Çünkü ABD'nin başında işte bu bahsettiğimiz tabloları, verileri, silah sistemlerini, küresel siyasetin genel akışını hiçbir şekilde dikkate almayan ve bunu tek başına yönlendirebileceğine dair güçlü bir inanca sahip olan, ki bu gerçek değildir, bir liderlik kadrosu söz konusu. Yani bu sadece Trump'la ilgili bir durum değil, etrafındaki siyasi elitler de benzer bir kıvamdalar. Dolayısıyla biz bunu analiz etmekte oldukça zorlanıyoruz. Hı hı. Şimdi benim kendi reel analizim şu. Bana sorarsanız, yani 2025'te kısa süreli bir savaş yaşandı ve dünya derin bir nefes aldı. Yani Amerika'nın İran'ı işgal edeceğine dair, işte nükleer silaha varan büyük çaplı bir operasyona, savaşa dönüşeceğine dair bir endişe vardı. Fakat 28 Şubat'tan bu yana yaşadıklarımız tamamen İsrail'in, ABD'nin, özellikle Netanyahu hükümetinin ABD'yi bu karanlık atmosfere sürüklemesinden kaynaklandı. Bir şekilde yönetim, Amerikan yönetimi, İsrail'in propaganda makinesi tarafından teslim alındı. Bu gene istihbarat seviyesine böylece riayet etti. Yani Mossad'ın işte Trump'ı ve ekibini İran'da çok kısa sürede geniş kapsamlı bir dönüşüm, rejim değişikliği yaşanacağına dair, ikna ettiğine dair raporlar yayınlandı. Bunun dair bir takım araçların, işte zaman zaman Kürtlerin, zaman zaman İran'daki muhaliflerin iktidarı devralabileceğine dair bir umut, bir ütopya tasarlandı ve Amerikan yönetimi buna teslim oldu. Dolayısıyla hani Amerika buna mecbur müdahil değildi. Çünkü 2015 yılında imzalanan bir nükleer anlaşma vardı ve Batı açısından tırnak içerisinde son derece güçlü kazanımlar sağlıyordu bu anlaşma. Benim kanaatim şu yönde Ceyhun Bey, şayet bugün İran 2015'teki anlaşmayı kabul etse Trump bunu kabul edecek. Yani bugün Amerika ve Batı İran'la olan bu mücadelesinde 2015'in gerisine düşmüş durumda. Dolayısıyla bu Amerika'nın mecbur kaldığı bir şey değildi. Bu tamamen ifade etmeye çalıştığım gibi bir tarafı Trump'ın ve siyasi elitlerin rasyoneliteden uzak İran'a yönelik bu saldırıyı tabiri caizse bir saplantı haline getirmelerinin bir sonucuydu. Bir taraftan da mevcut Netanyahu yönetiminin İran'ı düşmanlaştırarak, şeytanlaştırarak Trump yönetimi bu satışa, bu başa tek başlamaz.
1: Sayın Acar,
2: duyuyorum ben sizi.
1: Efendim, sesinizi almakta biraz güçlük çekiyor. Bir bağlantı problemimiz var. Sesimizi evet, daha iyi alabileceğimiz bir noktaya eğer geçme imkanınız varsa onu rica edeceğim. Şimdi Sayın Acar, tabii Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in bir şekilde sürüklemesiyle böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldı ama şimdi siz de işaret ettiniz aslında 2015'teki bir anlaşmayı İran yani bir şekilde kabul ediyor ama işte Amerika Birleşik Devletleri geldiğimiz noktada neden vazgeçmiyor? Şimdi evet, bir başarı hikayesi oluşturmak istedi Trump yönetimi ama bu pek mümkün gibi görünmüyor. Ama günün sonunda eğer böyle bir çıkmazın içine girildiyse ve bu çok ciddi bir maliyet oluşturacaksa Amerika Birleşik Devletleri'ne, ki işte Pentagon raporlarını gördük, Amerikan medyası yazdı, bu savaşta kullanılan mühimmatların tükenme noktasına geldiği, bir zafiyet oluştuğu yönünde bir çeşitli haberler çıktı. Eğer böyle bir tablo da varsa bazı taleplerden vazgeçip orta yolu bulmak gibi bir duruma evrilmez mi bu süreç? Böyle bir durum söz konusu mudur?
2: Şimdi tabii biz İran güzellemesi yapmıyoruz konuşmalarımızda. Burada orta yolun bulunmaması sadece ABD'nin alacağı bir kararla ilgili bir durum da değil. Yani İran'ın da biliyorsunuz maksimalist talepleri var. İşte Hürmüz üzerinde bir denetim kurmak, hatta bu denetimi dolaylı vasıtalarla Babel Mendeb'e kadar taşıyabilmek gibi bir vizyonu var İran'ın. Hatta komşularını, işte biliyorsunuz çok ağır misillemelerde bulundu komşu ülkelere. Yani Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, bölgedeki bütün ülkelere. Yani Ürdün'e kadar saldırılar düzenledi. Dolayısıyla orta yolun bulunamaması biraz da İran'ın maksimalist talepleriyle alakalı. İran niye bu kadar maksimalist? Bunun bir boyutu İran'ın iç çelişkisiyle ilgili bir durum. Yani İran içerisinde biliyorsunuz bu yılın başlarında kaynayan bir muhalefet vardı. Yani ucu rejim değişikliğine kadar varan, işte ekonomik koşullardan, siyasi koşullardan, özgürlük ortamından şikayet eden geniş bir toplumsal kesim var İran'da. Tabii bunların tamamı bir rejim değişikliği istemiyor ama mevcut hayattan da çok mutlu değiller, çok memnun değiller. Yani yönetime karşı memnuniyetsiz hisleriyle donatılmışlar ve bir değişim istiyorlar. Dolayısıyla İran kendi içerisindeki bu çelişkileri savaş ortamında bir bakıma dışarı ihraç ediyor. Yani Şii terminolojiyle kullanarak işte büyük şeytan, küçük şeytan, Orta Doğu'daki İran düşmanı rejimleri ve Vehhabi, Selefi ekoller.

0: olarak kendi kamuoyuna pazarlıyor ve bu maksimalizm, İran maksimalizmi iki tarafın işte ortak bir konsensüse ermesini engelliyor. Ya bir boyutu bu. Başka bir boyutu şu: şimdi bu kadar kılıçlar çekilmişken, bu kadar askeri donatı, işte gemiler, silahlar, mühimmatlar Körfez'e yığılmışken, Trump da onurlu bir çıkış istiyor. Yani kayda değer, kendi kamuoyunu ikna edebileceği ve adını tarihe altın harflerle, işte Nobel ödülüyle yazdırabileceği bir başarı istiyor. Bu başarı ne olabilir? İşte İran nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmak, Hürmüz Boğazı'nda tamamen ABD kontrolü altına almak, İran'ın bölgedeki milis ağlarının belini kırmak, onları zayıflatmak ve onları bir bakıma kendi ülkeleri içerisinde teslim olmaya zorlamak. İşte Irak'taki silahsızlanma, yani milislerin silahsızlanma süreci, Gazze'deki Hamas'ın, işte Lübnan'daki Hizbullah'ın silahsızlanma süreci ve işte Husiler meselesi. Dolayısıyla tarafların mevcut pozisyonları savaşla birlikte biraz daha katılaştı ve maksimalizm biraz daha genişledi. Bu sebeple orta yolu bulmak oldukça zor. Bu aşamada çözüm, yani tırnak içerisinde bu bir çözüm müdür? Ne kadar bir çözüm olarak tanımlanabilir, ama çözüm taraflardan birinin kesin bir zafer kazanması, tabii diğerinin de kesin olarak yenilgiye uğraması veya çok güçlü bir küresel baskının ortaya çıkması ya mümkün olabilir. Evet. Küresel baskı ortaya çıkmıyor. Biliyorsunuz petrol fiyatları artıyor ama hala aktörler bunu absorbe edebiliyorlar. Buna tahammül edebiliyorlar. Taraflardan birisi de kesin olarak gelişemiyor. Yani birisi kesin bir zafer elde edemiyor. Dolayısıyla bir süre daha bu gerilimin belli bir seviyede seyretmesini bekleyebiliriz.
1: Peki. Sayın Acar, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimindeki son durumu konuştuk. Hemen her gün aynı meseleyi konuşuyoruz. ABD'nin saldırıları, İran'ın karşılık vermesi ve bir şekilde anlaşma olamayışı üzerinden. Tabii bu süreç daha ne kadar devam edecek takip ediyor olacağız. Şimdi 9 haberler.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı, türküleri gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Ay görevimizi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ve delil yok etme suçlamalarıyla suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin bulunduğu belirtildi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi Batı kanalına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: 10-16 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde...

0: toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Reklamlar.
12: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
13: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
12: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
13: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
12: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
13: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Evet, saatler 9.12 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümde yeniden birlikteyiz. Efendim bu bölümde eğitim yazarı Sadık Gültekin konuğumuz. Sayın Gültekin, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar Ceyhan Bey.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. 2026-2027 eğitim öğretim yılı dün başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikle. Şimdi tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen de ders başı yaptı Sayın Gültekin. Şimdi bu yıl hangi yeni düzenleme ve uygulamalar devrede olacak? İsterseniz bununla başlayalım.
3: Öncelikle hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi Türkiye Yüzyılı Marif modeli bu yıl ilkokul 1-2-3, ortaokul 5-6-7 ve orta öğretimi hazırlıkta 9-10-11. Sınıflarda uygulanacak. Yani seneye de tüm kademelerde uygulanıyor olacak. Şimdi biliyorsunuz ki güvenlik ön planda. Yani bu yıl güvenlik ön planda. Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılında ne yazık ki acı bir olay yaşadık. Ona istinaden tabii ki güvenlik, yavrularımızın güvenliği ön planda. Sadece yavrularımızın değil, öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin. Çünkü insan kendini güvenli hissettiği yerde ancak motive olur ve başarılı olabilir. Onlar bizim her şeyimiz, göz bebeğimiz. Dolayısıyla güvenlik ön planda tutulacak. Dedektörler konuluyor. Güvenlik önlemleri okullarda alınıyor. Ama tabii ki bunlar yapılması gereken ama hiçbir zaman yeterli olmayan şeyler. Yani burada en önemli şey sınıfta öğretmen, evde de ebeveynlerin bu takibi çok iyi yapması gerekiyor. Tabii ki bunun hem iç hem dış şeyi var. Dışı artık güvenlik şeylerinin, görevlilerinin şeyi, görevi. Şimdi bu yıl tabii ki cep telefonu yasağı yine devam ediyor okullarda. Ders esnasında cep telefonu kullanılması yasak. Serbest kıyafet uygulaması yasak. Öğretmenlerimizin işte önlük giymesi, ondan sonra bu önemli. Deneme sınavları yasak. Yani dışarıdan herhangi bir kurumun iyi niyetli dahi olsa bu deneme sınavı uygulaması yasak. Burada mazeretsiz açık liseye geçiş yasak. Yani bunların hepsi bu sürecin çok daha sağlıklı, verimli geçirebilmesi açısından yasak kelimesi güzel değil ama bunlar hani bu şeyin verimini artırmak amacıyla yapılan şeyler, düzenlemeler. Randevusuz yine bu güvenlik önlemleriyle ilgili randevusuz veli ziyaretleri yasak. Yani veli şeyden e-okul üzerinden randevusunu alacak. O şekilde görüşebilecek öğretmenleriyle, eğitimcilerle. Kaynak kitap önerilmesi yasak. Yani burada 284 milyon dolayında kitabı zaten devlet hem özel okullara hem devlet okullarına bu kitapları zaten Milli Eğitim Bakanlığı verdi. Bu kayıt esasında hani biliyorsunuz ki ilkokulda öğretmen seçimi yasaklı. WhatsApp üzerinden ödev verilmesi yasak. İlkokullarda sınav ve yazılı uygulaması ilkokullarda bu yasak. Yani şu anda aklıma gelen uygulamalar bu şekilde Ceyhan Bey.
2: Sayın Gültekin, şimdi tabii PISA verileri üzerinden de önemli açıklamalar oldu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyu dile getirdi. OECD tarafından yayınlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA verileri üzerinden aslında yıllarca konuştuğumuz, tartıştığımız meselelerdi. Geçtiğimiz dönemlerde bu veriler göz önünde bulundurularak eğitim tabii. sisteminin başarılı mı başarısız mı olduğu üzerine.
3: Esasında bu evet. sürpriz olmadı. Yani hem bizim beklediğimiz hem de PISA yöneticilerinin merakla beklediği sonuçlardı bunlar. Şimdi bu marif modelinin, Türkiye 100 yıl marif modelinin şeyi esasında, yani ürünü diyelim bunu. Yani altımızdaki ülkelere bakar mısınız Ceyhan Bey? Yani Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Belçika, Finlandiya şu anda 12. sıraya geldi. Tabii ki bu farklı bir durum var. Yani Finlandiya'da eğitim kötü gidiyor anlamına yahut da eskisi gibi hani çok iyi gitmiyor anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile 8 puanlık bir fark kaldı aramızda. Tabii ki yani bir sonraki 3 yıl sonraki uygulamada büyük ihtimalle Sayın Bakanımız hedefimiz ilk 5 dedi ama hani bu çok kısa vadede tabii ki gerçekleşmesi zor ama önümüzdeki periyottaki yani 3 yıllık sonraki uygulamada eminim ki 10. sırada bulunabiliriz. Yani ilk 10 sıra arasında bulunabiliriz. Şu anda 19. sıradayız. Yani biz 2003'te katıldık bu PISA uygulamasına. O zaman 41 ülke vardı. Şu anda 91 ülkeye çıkmış durumda. 41 ülke arasında ortalama 34-35. sıradaydık. Yani sondan işte 5. 6. sıradaydık. Şu anda geldiğimiz noktada Ceyhan Bey 91 ülke arasında ortalama olarak 19. sıradayız. Şimdi şeye baktığımızda yani matematikte, fen bilimlerinde, okuma becerilerinde gerçekten 3 alanda da ortalamasını en fazla artıran OECD ülkeleri arasında Türkiye 1. sırada. Şimdi bir tek matematikte sınırın birazcık bir tık altındayız. Fen bilimleri ve okuma becerilerinde büyük bir sıçrama göstermiş durumdayız. Tabii ki bu bir emek, bir plan neticesinde gerçekleşti. Yani bu sadece hani bu sınavın sonucu iyi anlamına gelmiyor. Sadece siz sınava hazırlanamazsınız. Yani tamam sınavın bir takım gerekleri var. Onları gözettiğinizde başarı bir derece yükselir ama sadece onlarla olmadı bu sonuç. Altındaki planda hani uzun emek, motivasyon, planlama bunların neticesi. Bu genel eğitimin bir yansıması esasında. Burada hani okuma becerileri son derece önemli. Olay sadece hani okuduğunu anlama değil, siz okuduğunu anladığınız zaman fen bilimlerindeki başarınız da yükselir. Siz okuduğunuzu anladığınız zaman, bu becerileriniz yükseldiği zaman sizin matematik becerileriniz de yükselir. Hayattaki becerilen, yani öyle o kadar iç içe ki bunlar. Dolayısıyla yani burada planlı bir şeyin ürünü bu esasında. Şeye baktığın zaman, mesela orana baktığın zaman 17 milyon öğrenci diyoruz. 1,2 öğretmen diyoruz. Yani oradaki oran da çok önemli. Yani 1:17 gibi gözüküyor. Yani oran bu da tabii ki verimin, yani olay sadece bu 3 alandaki ortalamanın OECD ülkeleri veya diğer işte katılan ülkeler arasında yüksek olmamız değil. Bizim fiziki olanaklarımızın da, bizim sosyal olanaklarımızın da çıkan alt raporlarda onların birçok ülkeden çok daha iyi olduğunu, verimli olduğunu gösteriyor. Şu anda şeye baktığımızda yine doğudaki ülkelerin, yani uzak doğudaki ülkelerin, Çin, Singapur, Japonya, Kore, ondan sonra yani bunların gene liderliği devam ediyor ama tabii ki eleştirilen noktalar da var. Yani genel anlamda PISA'da, yani hayat sadece 3 alan üzerine kurulu değil. Yani matematikten bilimler ve okuma beceriler, tamam bunlar önemli alanlar ama bunun içinde sanatı da var, bunun içinde kültürü de var, bunun içinde sporu da var. Hani bir yönden evet diyeceğiz ama birinci faktör olarak bunu hiçbir zaman göz önünde tutmayacağız. Yani PISA sonuçlarımız iyi, biz iyi gidiyoruz. Hayır, tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı da bunun farkında. Diğer yönlerden de işte sosyal, fiziksel, kültürel diğer alanlarda da tabii ki gelişme son derece önem verseniz. Burada değerli ebeveynlerin eğitim sürecine katılımı, yani bu her kademe için geçerli. Yani okul öncesinden lise eğitimine kadar. Milli Eğitim Bakanlığı oranının da hassasiyet üzerinde durduğu, vurguladığı nokta bu. Dolayısıyla velilerimizin çocukların takibi için, her türlü takibi için, yani ders başarısı, sosyal gelişimi, iletişimi, davranışları, sürekli hani öğretmenleriyle, idarecileriyle, rehber öğretmenleriyle diyalog halinde olması hem hayat başarısı için hem okul başarısı için son derece önemli. Hı. Ceyhan Bey.
2: Sayın Gültekin, şimdi bu eğitim süreçlerine ilişkin olarak işte atılan adımlar, şimdi marif modeli diyoruz mesela, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Şimdi böyle bir uygulama geri dönüşü ne kadarlık bir süreyi kapsar efendim? Yani bugün giriştiğimiz bir eğitim projesinin karşılığını kaç yıl sonra somut olarak görebiliriz?
3: Güzel bir soru. Şimdi bakın, şeye de baktığımızda mesela açık uçlu sorular, bu ortak sınav takvimi yayınlandı. Mesela burada da açık uçlu sorulara geçiliyor. Yani bu sadece kısa vadede bu ortak sınavlardan, yani yıl içinde 8 sınav yapılacak. Bu sadece 8 sınavla kısıtlı kalmayacak. Daha sonra bu LGS'de de kendisini gösterecek. Daha sonra bu YKS'de de kendisini gösterecek. Çünkü öğrenci sayısı azalıyor. Dolayısıyla bunun değerlendirilmesi eskisi kadar, yani daha önce biliyorsunuz ki 3 milyonlardan söz ediyorduk. 3,5 milyondan söz ediyorduk üniversite sınavında. Tabii ki şimdi makul seviyeye indi bunlar. Yani bunların yansıması orta vadede, yani hemen kısa vadede bir sonuç almak mümkün değil. Ama bu birçok şey var. Yani bu açık uçlu sorudan tutun, işte bilginin hani hayata uyarlanması, işte bilginin ne bileyim eğitimdeki istenilen şeyi uyar

0: ayarlanması, öğrencinin kendini ifade edebilmesi, öğrencinin motive olabilmesi, öğretmenin niteliğinin, bilgi niteliğinin arttırılması. Yani o kadar çok şey var ki bunların içerisinde. Ama hayat şunu istiyor artık, tek bir alanda derinliğin olacak ama sadece bu yeterli değil. Yanlamasına bilgi dediğimiz işte diğer alanlarda da senin bilgin olacak ve bilgiyi kullanabileceksin. Bilgiye ulaşmak kolay biliyorsunuz ki. Ama bu bilgiyi sen ne için ediniyorsun ve bu bilgiyi nerede kullanacaksın? Bilgiden ne üretebileceksin? Değiştirebilecek misin? Değişime ayak uyarlayabilecek misin? İşte bunlar son derece önemli. Pizza da zaten bizim hani daha önceden evet çocuklarımızın bilgisi iyiydi ama bilgiyi kullanma becerisi yok. İşte bunlar adım adım yapılan şeylerle, müfredatlarla, işte motivasyonla, planlamayla, 3 yıllık periyotlarda mesela geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz PISA uygulamasında da bizim sıçramamız çok iyiydi. Ama yine ona rağmen ortalamanın altında kalmıştık, bir tık altında kalmıştık. Şimdi 3 yıllık periyotta ortalamanın üstüne çıktığımız gibi katılan ülkeler arasında da en büyük sıçramayı gösterdik. Demek ki yani bir 5 yıllık planlamayı hani göz önünde tutmakta yarar var Ceyhan Bey.
1: Sayın Gültekin efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ülkemiz için güzel bir gün olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok eğitim sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Eğitim yazarı Sadık Gültekin bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. Tabii yeni düzenlemeler var, yeni uygulamalar var. Sayın Gültekin ifade etti. Yine OECD tarafından yayımlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA 2025 verilerine göre de Türkiye tüm alanlarda sıralamasını yükseltti. Fen bilimleri ve okuma becerileri alanında da OECD ortalamasının üzerinde yer aldığını ifade etmiş olalım. Bunu özellikle belirtiyoruz çünkü yıllarca PISA verileri üzerinden tabii bu tartışma yürütüldü ama Sayın Gültekin de işaret etti. Sadece 3 alanla sınırlı değil elbette öğrencilerinin başarıları, istatistiklerinin, verilerinin paylaşımı. Bunun dışında birçok alan var elbette matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin dışında da birçok alan var. Bu konunun da önemine dikkat çekti Sayın Gültekin. Şimdi kısa bir aramız var efendim, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz bu bölümde. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel konuğumuz. Hüseyin Öztel, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi sabahlar herkese.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yurtta havalar nasıl olacak merak ederiz.
2: Yavaş yavaş sonbahar hazırlıkları yapıyor. Hava koşulları da, insanlar da kıyafetleri biraz daha uzun kollularla değiştirmeye başlıyor. Anadolu'da özellikle. Bugünün ve gelecek günlerin tahminleri şöyle. Aslında yağmurlar sokuldu ve serin hava Türkiye'mize. Kuzey ve batı bölgelerde şu dakikalarda biz konuşurken yağışlı alanlar var. Balıkesir ve Bursa'nın batı ilçeleri, yani Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Susurluk arasında ve Bandırma yönünde bugün yağmur bekliyoruz. İstanbul'da ise bulutluluk, kapalılık var. Gökyüzünde güneşi çok fazla bu saatlerde göremeyeceğiz. Bir 5-6 saat daha böyle sürecek gibi duruyor. Ancak önemli bir yağmur yok. Arnavutköy ve Çatalca, Başakşehir çevresine, şehrin iç ve kuzey kesimlerine zayıf yağmur dokunabilir. Başkent Ankara'da ise sabah ve gece olan o artık soğukça hava, yani 12 dereceye düşüyor. Bu soğuk sayılır, 13 derece günün en düşük sıcaklıkları. Ancak gündüz 25-26 derecelerde olduğu için gece ile gündüz arasında iki mevsim fark var artık. Birisi sonbahar, diğeri yaz gibi. Başkentte bu durum yarın biraz değişecek gibi duruyor. Çünkü 16 Eylül Çarşamba ve 17 Eylül Perşembe iki yağmurlu gün bekliyoruz. Başkent Ankara da, ama kesintisiz bir yağış değil. Çarşamba muhtemelen öğlen yağacak. Perşembe ise hem sabah hem öğlen, günün yarısında. Ama bu sıcaklıklar 20

22 ila 25 derecelerdeyiz. Aradaki 6-7 derecelik ısınmayı bize yine batı ve kuzey batımızdan gelen sıcak hava sağlayacak. Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da bugünler daha sakin geçiyor. Hala yaz modunda her iki bölgede. Mesela Erzincan-Sivas arasında sıcaklıklar 30 derece. Diyarbakır-Hakkari arasındaki ve bütün o kentlerin hepsinde sıcaklıklar 30 ila 36 derece arasında değişiyor. Bu hafta çok fazla bir hava olayı Güneydoğu Anadolu'da beklemiyoruz ve Doğu Anadolu'da. Ancak Karadeniz, Akdeniz sahilleri ve İç Anadolu yağışlı birkaç gün geçirecek. 16 Eylül Çarşamba ve 17 Eylül Perşembe bu iki gün. Cuma günü de yağış ihtimali aslında var ama bu Perşembe gece yarısından sonra Cuma'nın erken saatlerinde kesebilir. Yani Cuma'yı gündüz yağış görmeden geçirebiliriz büyük olasılıkla. Hava sıcaklıklarımızdaki bu dalgalanma ama normal. Hatta daha keskin bir dalgalanma, daha soğuk bir hava da gelmiyor görüntüde gelecek günlerde. Bir 6-7 derece azaldı ancak o 6-7 derece öyle bir limite getiriyor ki bizi, 22 derece dediğimiz şey artık uzun kollu giymemiz gereken bir sıcaklık. Okullar da açıldığı için bugünlerde tabii veliler de çocuklara ne giydireceğini bilemiyor olabilir. Yani uzun kolluları çıkarmak lazım. İstanbul'da da öyle. Yani kıyı Ege'de ya da Akdeniz sahilinde değilsek aslında şu an Türkiye'nin her yerinde hem gece hem de sabahları epey serin. Ensemizde o serin rüzgarı hissediyoruz. Fakat uzun vadeli dediğimiz bizim tahminler, 10 gün ve üzerindeki tahminlerde de Eylül ayının son haftası epey bir güneşli görünüyor. Bütün Türkiye'de neredeyse. Bazı Trakya ve Karadeniz çevresi hariç oralarda yağabilir belki Eylül ayının son haftası yani. Bu hafta sonu değil, bir sonraki hafta sonu. Özetle yaz sıcaklıklarında olmasak da, onlardan bir 7-8 derece azalmış olsa da, hem denizlerimiz hem havanın 28 derece gibi çoğu insana sıcak gelebilen hali Türkiye'de hala tatil fırsatı, dinlenme fırsatı sunuyor. Eylül ayının son haftası da bunu da hatırlatalım. Ancak ciddi bir fırtına neyse ki yaşamayı beklemiyoruz. Bir de o var, orman yangınları riskini konuşmaktan artık yorulduk ama hep konuşmalıyız eğer meteorolojik olarak durum elverişsiz ise. Bu hafta biraz Balıkesir, Çanakkale, yine Bandırma, özellikle Balıkesir, Çanakkale çok kuvvetli rüzgar altında olacak. Akdeniz ve kıyı Ege'de bu kadar esmiyor ama Kuzey Ege'de çarşamba günü yarın rüzgarın şiddeti 60-70 kilometrelerde görünüyor. Yani epey rüzgarlı bir çarşamba perşembe geçireceğiz. Çanakkale, Gelibolu, Ayvalık, Edremit Körfezi, hatta oradaki bütün tatil yapılabilecek alanları sayabiliriz. Foça'ya kadar neredeyse. Çok rüzgarlı bir çarşamba perşembe var. Deniz üzerinde olmamakta fayda var bu iki gün. Deniz üzerinde olmamak derken tabii ulaşımı aksatır mı konusu da var. Deniz ulaşımını yarın beklenen bu fırtınamsı hava aksatabilir. Belki Lapseki, Çanakkale arasındaki trafiği aksatmaz ama Marmara Denizi'nde de kuvvetli esecek. Adalara gidiş gelişte çarşamba perşembe rüzgarlı dalgalı bir deniz bizi bekliyor. Bunun dışında yağışlar geldi diyoruz, gelecek eli kulağında diyoruz ama çok geniş alanlarda değil. Yağmursuz bir periyot devam ediyor aslında. Ama bu durum da değişecek yakında. Uzun vadeli tahminlerde 22-23 Eylül'de tekrar Marmara'da sınırlı da olsa Karadeniz'de bir yağışlı birkaç gün görünüyor. Bunların hepsi tabii zamanla sıcaklıklarımızı da düşürecek. Şu anda güneşlenme süremiz hala çok yüksek sayılır. Anadolu bayağı bulutsuz ve güneşli. Marmara'da ve Karadeniz'de bulutlar artsa da. Ancak gelecek hafta 22-23-24 Eylül'de biraz Türkiye genelini etkileyecek bir yağışlı sistemden söz edebiliriz. Ama 25-26 Eylül ile birlikte ay sonuna kadar, o son hafta yani, tekrar güneşli bir periyot var. Bunları takip etip aktaracağız. Bazen uzun vadeli tahminler değişebiliyor. Bugünlerde son olarak süremiz kaldıysa şunu aktarmak istiyorum. Tabii. Akdeniz'de bir kasırga, Akdeniz kasırgası, Medicaid geliyor, bizi vuracak mı şeklinde bazı haberler görüyor olabilirsiniz. Şimdiki tahminlerimize göre o bir alçak basınca dönüşmüyor. Sadece bir Akdeniz üzerinden gelen dağınık bir yağışlı sistem. Dağınık dememin sebebi hem Yunanistan'da hem Türkiye'de hem İtalya'da etkili olacak ama
bize gelene kadar gücü epey bir saçılmış, dağılmış olacak. Kıyı Ege'de ya da Akdeniz'de 22-23 Eylül'deki yağışları bunlar getirecek bu sistem.

0: gerçekten. Ancak buradaki en korkulan konu çok kuvvetli rüzgar fırtınası ve aşırı şiddetli sağanak yağıştı. Bunu biz yaşamayı beklemiyoruz. Tekrarlayalım, ciddi bir risk Türkiye için görünmüyor. Ama Yunanistan'ın batısında yaşıyorsanız, İtalya'nın güneyinde yaşıyorsanız bu sizi ilgilendirir gerçekten. Böyle bunu da aktarmak
1: istedim. Peki. Hüseyin Özel, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yeniden ben birlikte oluruz diyelim. Sağ ol. Efendim, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle birlikteydi. Son olarak yurtta havalar nasıl olacak ayrıntılı bir şekilde aktardı. Bugünlük gündemin sonuna gelmiş olduk. Bu bağlantıyla efendim programı Feruh Bakır sizler için hazırladı. Teknik yapımda Yıldıray Çetin vardı. Mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1957 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası. Türkiye'nin tarih yazdığı turnuva. İstanbul'da düzenlenen şampiyonada 14 ülkeden 82 sporcu kıyasıya mücadele etti. Minderde rakiplerine geçit vermeyen güreşçilerimiz 9 müsabakayı tuşla kazanmayı başardı. 52 kiloda Mehmet Kartal, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 62 kiloda Mustafa Dağıstanlı ve ağır siklette Hamit Kaplan altın madalyaya uzandı. 67 kiloda Hayrullah Şahin ile 73 kiloda İsmail Ogan gümüş madalyanın, 79 kiloda Hasan Güngör ile 87 kiloda İsmet Atlı bronz madalyanın sahibi oldu. Efsane güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı İtalyan rakibini 8 dakika 21 saniyede, Alman rakibini 1 dakika 21 saniyede, finalde ise Rus rakibini 3 dakika 48 saniyede tuşla yendi. 8 sikletin tamamında kürsüye çıkan millilerimiz toplamda 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyayla büyük bir başarıya imza attı. 1957 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 42 puanla birinci, Sovyetler Birliği 35 puanla ikinci, İran'sa 20 puanla üçüncü sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz.

0: Banyolara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: 14-21 Eylül tarihleri arasında Brown 52B 16.0S Series 5 ıslak ve kuru tıraş makinesi 4.599 liraya. Arnika Mila Antrasit toz torbasız elektrikli süpürge 7.299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
4: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
9: Etiler Marmaris.
10: Reklamlar.
11: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
12: Geleceğini şansa bırakma.
11: Yasa dışı bahise hayır de.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Hasat Töreni 2. Bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devrez, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzal, Fortune Macide Tanır, Kate Işık Yenersu, Maggie Nurşen Girgin Koç, Robert Bozkurt Kuruç.

Yeni dünyanın keşfinden sonra Büyük Britanya adalarından kalkıp oraya yerleşen bir kabilenin öyküsü bu. Bu bir avuç insan New York'ta yaşamakta olan Ned Constant'ın ve ailesinin hayatında ne gibi bir yer tutabilirdi? Ned çok sevdiği karısı Beth ve 15 yaşındaki kızları Kate'le mutluydu. Bu mutluluğa düşen tek gölge Kate'in 9 yıldır astım hastası olmasıydı. 9 yıl önce uzun bir bunalım geçiren Beth, kocasını terk etmek istemiş ama Ned'in sabrı ve bir uzman psikologun yardımıyla bu bunalımı atlatmış, kocasıyla yeniden mutlu olmuştu. Ama kızları Kate, annesiyle babasının o günler kendisine çektirdikleri acıyı, tutulduğu astım hastalığını kullanarak intikam almanın yolunu bulmuştu. Bir gün Constant ailesinin yolu kentlerden, kasabalardan uzakta, haritada görülmeyen bir köye düştü. Zamanın dokunamadığı, geçmişin içinden çıkıp gelmiş bir köy. Ned ve karısı kaderlerini nasıl değiştireceğini bilmeden bu köye adeta tutuldular. Mısır tarlalarıyla çevrili bu güzel, bu vahşi yer binlerce yıl öncesine bağlı bir köprüydü ama Ned bu köprünün kendisini nereye götüreceğini nereden bilebilirdi?

0: Mimari bir harika.
1: Ah, nefis. Küçük bir köşk. Bahçesi de leylaklardan geçilmiyor. Anne, hatırlıyor musun? Paris'te tanıştığımız vakit bana kucak kucak getirdiğin leylakların renginde.
2: Bahçesi ne kadar kocaman. Arka tarafa gidip bir bakayım ben. Ama
1: belki ev sahipleri bundan hoşlanmazlar ki. Sonra köpek falan da olabilir. Dikkat et.
0: Burada kimsenin oturduğunu sanmıyorum. Baksana ne kadar bakımsız. Terk edilmiş bir ev burası. Bahçenin çitleri onarılmamış. Verandayı bile sarmaşıklar bürümüş.
1: Evet, kepenkler de bu güzel havada sımsıkı kapalı olduğuna göre bitişik evin bahçesine bir kadın çıktı Ned. Belki burada böyle durup evi incelememizden hoşlanmaz.
0: Bir soralım bakalım. Belki de sahipsiz bir evdir. Bir dakika.
3: Evet.
0: Adım Ned Coston. Bu da karım Beth. Köyünüzden geçiyorduk da.
3: Tuhaf. Burası yol üstünde bir yer değil ki. Yabancılar hemen hiç gelmez.
1: New York'ta oturuyoruz. Doğaya hasretiz. Şöyle kırların havasını iyice alalım diye ana yoldan ayrılmıştık. Bu bitişiğinizdeki ev ne kadar güzel. Kocam da ben de hayran olduk.
3: Evet. Penrose Lane. Köyün en güzel evidir.
0: İçinde kimse oturmuyor sanırım.
3: Oturmuyor. Ev köyün kurucusu sayılan Penrose'un sülalesindeki son canlı olan Tamar Penrose'undur. Fazla büyük, bakımı da masraflı olduğundan Tamar ufak bir eve çıktı. Burası yıllardır kapalı durur.
0: Acaba bayan Tamar Penrose'u bulamaz mıyız?
3: Kendisi köyün postanesinde çalışır ama bugün tatil olduğundan o da herkes gibi tarlaya gitti.
1: Biz böyle özelliği olan eski evlere bayılırız. Oh, içerisini görmeyi çok isterdim.
2: İçi boş ama o kadar büyük ki ev gibi.
1: Oh Ned, hep böyle bir evimiz olsun isterdim. Tam düşlerimdeki ev bu. Düşün, ara sıra kentten bunaldıkça buraya gelip dinlenmek ne iyi olurdu.
0: Affedersiniz.
3: Adım Maggie Dot.
0: Bayan Dot, acaba ev satılık mı?
3: Hayır.
0: Yine de bayan Tamar Penrose'la bir görüşmek isterdim. Belki evini bize satmaya razı olur.
3: Hiç sanmıyorum.
4: Maggie. Kiminle konuşuyorsun?
3: Robert.
4: Robert.
3: Dur, sana yardım edeyim. Çık canım. Çık şöyle. Otur şezlonga. Şurada yabancılar var da onlarla konuşuyorum.
4: Cornwall'da yabancı ha? Kim?
3: Geçiyorlarmış. Penrose'ların evini beğenmişler de satılık mı diye soruyorlar. Bu kocam Bay Dot'tur. Gözleri görmezdi.
4: Profesör Dot. Gözlerimi yitirmeden önce Boston Koleji'nde edebiyat profesörüydüm.
0: Tanıştığımıza memnun oldum profesör.
4: Hava almak istedim Maggie. Beni bahçeye çıkarman için sana seslendim ama duymadın.
3: Yine de beni beklemeliydin sevgilim. Ayağın takılıp düşebilirdin.
4: Ya.
3: No, kitaptan sıkıldın mı yoksa? Oysa en güzel yeri. Kocam edebiyata düşkündür. Ben de onun bu zevkini tatmin için istediği eserleri banta okurum, o da dinler. Böylece istediği her şeyi okuyabiliyor demektir.
1: Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. İyi günler Bayan Dot. İyi günler Profesör Dot. Böyle sağlıklı, tertemiz, havalı bir yerde yaşadığınız için şanslısınız.
0: Bakın şu kartta telefon numaram ve adresim var. Lütfen Bayan Tamar'a bir söyleyin. Eğer evi satmayı düşünüyorsa bize bir haber verin. Hemen geliriz.
3: Peki. Güle güle.
5: Anne, o adam niye öyle kara gözlükler takıyordu?
1: Gözleri görmüyormuş kızım.
5: Daha iyi, onları takmasına hiç gerek yok o zaman.
0: Keşke bu evi alabilseydik Beth. Yılın birkaç ayını olsun böyle bir yerde geçirmek hepimize iyi gelirdi.
5: Özellikle soluk alması, fabrika ve egzoz dumanı dolu bir kentte büsbütün güçleşen zavallı kızınıza babacığım.
1: Kate, kendini acımaktan vazgeç.
5: Haklısınız, size acımalıyım. Öyle değil mi anne?
0: Gerçekten Kate için çok iyi olurdu.
1: Belki de yüksek bir fiyat teklif edersek razı olurlar Ned. Babamdan epey para kaldı.
5: Bakın, kilisenin avlusunda siyahlar giymiş uzun boylu yaşlı bir kadın var. Hep bize bakıyor.
0: Evet, onunla da bir konuşalım bakalım.
1: İyi günler efendim.
6: İyi günler.

0: Penrose'ların evini beğendiniz değil mi?
1: Oh, evet, çok güzel bir ev.
0: Güzeldir ya. 300 yıllık bir evdir. Hala da sapasağlamdır.
2: Acaba satılık mı? Doğrusu almayı isterdik.
0: Buraya mı yerleşeceksiniz? Haberiniz olsun, uygarlıktan uzak bir yerdir burası. Şükür ki köyümüzü öyle tutmayı başardık. Her şey dedelerimizin zamanındaki gibi kaldı. Gene de çok gerekli olan bazı şeyleri aldık. Justin Hook'un bir otomobili var. Profesör Dodd'un ses alma cihazı. Sonra postanede telefon.
2: Gördüğümüz kadarıyla kadın erkek hep tarlada.
0: Evet ya. Mısır ekiyorlar. Mısır bizim baş tacımızdır. Mısır toprak ve geleneklerimiz. İşte Korvar Kum. Hadi yolunuza gidin. Güle güle.
1: Ne tuhaf bir kadın. Yaşı bile belirsiz. Belki 60, belki 90.
2: Öyle. Yabancılar burada pek sevilmiyor gibi geldi bana Beth.
1: Neden? Kiminle görüştüysek nazik davrandı bize.
2: Bilmiyorum, garip bir hava esiyor. Her şey alışılmışın dışında.
1: Sadece bir tek otomobil varmış. Ne tuhaf değil mi?
2: Öyle. Ama yaşlı kadın çok ilginç bir tipti. Bir otorite sanki.
1: Kate! Ne oldu Kate?
3: Soluk, soluk. Alamıyorum.
1: Yine mi? Ah, Tanrım. Kate, koş, ilacı arabada.

0: Hoş geldiniz Bayan Fortune. Sevgilim, Bayan Fortune'a hoş geldin de.
1: Hoş geldiniz.
2: Oturun, rahatınıza bakın. Maggie, seninle konuşacağım.
0: Tabii. Robert, hadi canım, gel seni içeri götüreyim. Kitabını dinlerken biz de bahçede konuşalım. Gel gir koluma.

0: Maggie, şu yabancılarla konuştuğunu gördüm.
1: Evet, Tamar'ın evini satın almak istiyorlar. Yılın birkaç ayını burada geçirmekten söz ettiler. Oysa biz aramızda yabancı istemeyiz, değil mi?
0: Maggie, bunlara ihtiyacımız var. Özellikle öyle bir genç kıza.
1: İyi ama Bayan Fortune,
0: bunlar bize gerekli. Maggie, gelsinler buraya. Köy halkı gitgide azalıyor. Birkaç delikanlı var ama. Ya genç kız? Bırakalım, gelsinler Maggie.
1: O halde Tamar'a söyleyelim, evini versin. Ama bunlar yalnız tatillerde gelecekler Bayan Fortune.
0: Hele bir gelsinler. Köyü bizi severlerse kalırlar. Hem bizi sevmemek mümkün müdür Maggie?

0: Allah belalarını versin.
1: Ay şişt, yavaş Nate. Kate uyuyor. Ne var, ne oldu?
2: Şirkette kavga ettim Milton'la.
1: Yine mi?
2: Bu defaki başka. Ben bıktım artık. İnsanın sevmediği bir işi yapması ne demektir biliyor musun? Üstelik de aksi, hırçın bir adamın yönetimi altında çalışarak.
1: Haklısın sevgilim ama ne yapalım? İşim bu senin.
2: Benim işim değil bu Beth, sen de biliyorsun. Diyorum ki kendi kendime, bas istifadan ayrıl. Şu fare kapanından kurtul. Ben bir sanatçıyım Beth. Benim işim resim yapmak, bir ilan şirketinde çalışmak değil.
1: Ne? Evet, sen bir sanatçısın. Seni sanatından ayrılmaya babam zorladı. Bana olan sevgin yüzünden ressamlığını bıraktın. Sana çok şey borçluyum Ned.
2: Bunu da nereden çıkardın canım?
1: Ne olur bırak konuşayım Ned. Üstelik durup dururken yıllar önce sana hayatı zehir etmiştim. İstemeden seni mutlu etmek istiyorum ben Ned.
2: Mutluyum biliyorsun.
1: Kendimi bağışlatmak, benim yüzümden çektiklerini unutturmak istiyorum.
2: Çoktan unuttum sevgilim biliyorsun.
1: Peki ama ben unutmadım. Eğer istiyorsan şirketten hemen ayrıl. Paramız var, çalışmak zorunda değilsin. Gidip Cornwall Kuma yerleşelim. Orada gönlünce yaşarsın.
2: Ne abi, haber mi var yoksa?
1: Maggie Dodd'dan kısa bir mektup aldım. Tamar Penrose evi satıyormuş. Eğer hala ilgileniyorsak bizi çağırıyorlar.
2: Bet, harika bir haber bu. Tam böylesine bunalmıştım.
1: Hep söylerdin ya, yeniden resme başlarsın.
2: Kümes çok büyük, orayı stüdyo yaparım.
1: Kate için de çok iyi olur. Çocuk burada sıkılıyor. Sonra havası da hastalığına iyi gelir.
2: Ama ya sen Beth? Sen öyle bir yerde yapabilir misin?
1: Eğer sen ve Kate orada mutlu olacaksanız benim için mesele yok.
2: Bu cevap yeterli değil. Bana gerçek düşüncelerini söyle.
1: Bak bir deneyelim derim Nate. Belki o kadar hoşumuza gider ki oradan bir yere kıpırdamak istemeyiz. Baktık ki olmuyor, yapamıyoruz. O zaman kalkar geliriz.
2: Canımız sıkıldıkça New York'a gelir, otelde kalır.
1: Gidelim Nate. Sakin, sessiz bir yere ihtiyacımız var. Yeni bir hayata başlayalım. Hatta buradaki tanıdıklarla bağlarımızı koparalım. Böylece oraya daha çok ısınırız.
2: Orada da dostlarımız olacak sevgilim. Hem daha işten, daha candan, yapmacıksız gerçek dostlar.

0: artık komşu oluyoruz. Şu bayı bayanı kaldırsak diyorum.
1: Doğru. Evi dolaştınız. Nasıl buldunuz?
2: Çok beğendik. Gerçi epey onarılmak ister.
0: Ama biz orayı bir elden geçirdik mi çok güzel bir yer olacak. Banyolarda sıcak su yok. Mutfağı da modernize etmek gerek. Bulaşık makinesi, otomatik çöp öğütücü falan gibi.
2: Robert, evi yenilemek için bir yardımcıya ihtiyacım olacak. Tabii önemli işler için Saksoni'den adam getireceğim ama... benimle birlikte ufak tefek onarımlar yapabilecek biri var mı burada?
1: Size... Worthy Pettinger'i tavsiye ederim. Çalışkan, becerikli, sevimli bir çocuk. Her sabah Tobacco City kasabasına gidip gazetelerimizi getirir. Kasabada ne kadar kurs varsa hepsini bitirdi. Okumaya çok meraklı.
3: Kasabada fazla

0: fazla okumuşluğu olan yoktur. Kocam tektir o yönden. Gençler burada bir an önce tarlada çalışıp para kazanmaya bakıyorlar. Aileler pek varlıklı değil. Çocukların bu yüzden okulda geçirecekleri uzun yıllara tahammülleri yok. Yardım etmeleri gerekiyor.
1: Bakalım biz de Kate'in okul sorununu nasıl çözeceğiz. Sağlığı pek yerinde olmadığından yatılı okulda bırakamıyor.
2: Şimdilik onu kasabadaki okula göndermek zorundasınız. Sonra da Saksonya'ya gider. Orada lise var.
1: Epey uzak ama Beth arabayla götürüp getirir.
2: Böylece Cornwall Kumba ikinci otomobil geliyor ha?
1: Sahi buradakiler atlı arabayı daha çok seviyorlar anlaşılan.
2: Bura halkının bir sözü vardır. Babam için iyi olan benim için de iyidir. Gelenek ve görenek Cornwall Kumbun iki temel taşıdır.
1: Cornwall'un Amerika'ya göç etmeden önce köy halkının atalarının Britanya'da yaşadığı yer olduğunu biliyorum.
2: Evet, evet. Yeni yurtlarına da yine aynı adı vermişler.
1: Çok ilginç doğrusu. Bu kadar eski ve köklü bir geçmişi olan bir köyde yaşamak hoşuma gidecek. Kim bilir belki bir gün bu konuda bir kitap bile yazabilirim.
2: Bunu bir ara ben de düşünmüştüm. Burası gerçekten ilginç bir yer Ned. Herkes hayatından memnundur ve her şeyin olduğu gibi kalması için çaba harcar. Birçok kuşak sonra da burası yine böyle kalacak.
1: Köyün yetkili bir kişisi, yani bir çeşit yöneticisi var mıdır?
0: Yok, pek öyle sayılmaz ama Bayan Fortune köyün en sayılan sözü geçen kişisidir. Herkesin yardımına koşar. Hastaları tedavi eder. Sıkıntı çekenlere bir çare bulur. Kısaca bütün köyün anasıdır.
2: Ya, dul bir kadın. Çocuğu yok. Ya. Kocası da uzun yıllar önce ölmüş. Doğrusu köyü onsuz düşünemiyorum. Ya. Tanıdığımdan beri Bayan Fortune Cornwall Kumb'un en etkili kişisidir. O ölürse ne olur bilmiyorum. Daha doğrusu onun ölümlü olduğunu düşünemiyorum bile.
3: Siz ne zamandır buradasınız?
2: 16 yıl oldu. Boston'da profesördüm. Sağlığım bir ara bozulmuştu. Üniversiteden bir yıl için izin aldım. Bir rastlantı sonucu bulduğum bu yere bir yıllığına geldik. Dinlenmek için. Sonra burada gözlerimi yitirince artık Boston'a dönemedim. Köye yerleşmek yapılacak en iyi şeydi.
0: Ama burada mutlu olduk değil mi sevgilim?
2: Evet. Mutlu olduk. Cornwall Kumba hoş geldiniz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onların sorularını yanıtladı, Türkiye'lere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güven içinde okula gidip evlerine dönmeleri için güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 7 bakanlık arasında imzalanacak okul güvenliği protokolüne dikkat çekti.

0: okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını ifade etti. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Çağla Öztançalan da Muhammed Sayit Tançalan tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. 42 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kapsamında İzmir'de de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı. İletişim Başkanlığı, Ailem Güvende Operasyonları ile ilgili manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara karşı vatandaşları uyardı. Operasyonların kapsam ve sürecine yönelik dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki varlığını aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir politika izlediğini bildirdi. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda da 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. İstifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını ifade etti. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz
1: huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, 10 haberlerinin ardından takvim yaprağımız 15 Eylül Salı gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz başladı. Program yapımcımız Selma Atalar, teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün programımızda neler var? Gelin hep birlikte yayın akışımıza göz atalım. İlk olarak hava durumu diyeceğiz ve Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak, tahminleri kendilerinden dinleyeceğiz. Anadolu'da 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulan Esnaf ve Sanatkar Birliği olan Ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl Eylül ayında Ahilik Haftası kutlanıyor. 14 Eylül'de başlayan 39. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül'e kadar sürecek. Ahilik kültürünü üzerine Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Osman Nuri Karadayı konuğumuz olacak. Bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını gazeteci Sayın Sinan Özçaylak'la konuşacağız. Ve bölgemizde spor diyeceğiz, durağımız Muş olacak. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Yusuf Kılıç'la müdürlüğün çalışmaları hakkında sohbet edeceğiz ve para piyasaları diyeceğiz. Haftanın ikinci işlem gününde para piyasalarındaki son durumu araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski bizlerle paylaşacak. Ve programımızda zaman bulursak yerel basından da başlıklar sunacağız sizlere.
2: Hava durumu.
1: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Melek Özkan var. Sayın Özkan, iyi günler, iyi çalışmalar.
3: Teşekkür ederim Yıldıray Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? Tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
3: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevresinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il ve bazı ilçelerinde

0: Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Erzurum ve Erzurum'un ilçelerinden Aşkale 27, Horasan ve Oltu 30, Hınıs 28, İspir 32 ve Şankaya 25 derece. Erzincan 30, Erzincan'ın ilçelerinden Kemaliye 33, Refahiye 26 ve Tercan 29 derece. Ardahan 23, Ardahan'ın ilçelerinden Göle 22 ve Posof 24 derece. Bayburt ve Bayburt'un ilçelerinden Demirözü 26 ve Aydıntepe 27 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Yıldıray Bey.
1: Sayın Özkan, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızın ardından saatimiz 10.13'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz devam ediyor.
2: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, başlığımız güncelli olacak. Anadolu'da 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Birliği olan Ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl Eylül ayında Ahilik Haftası kutlanıyor. 14 Eylül'de başlayan 39. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül'e kadar sürecek. Ahilik kültürü üzerine Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Osman Nuri Karadayı bizlerle birlikte olacak. Sayın Karadayı, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Sayın Karadayı, ahilik nedir ve 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından temelleri atılırken hangi ihtiyaçtan doğmuştur diyerek söze başlayalım mı efendim?
3: Peki, teşekkür ediyorum. Öncelikle konuyu gündeminize aldığınız için ve beni konuk olarak davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın da Ahilik Haftası'nı tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
3: Son yıllarda Ahilik Haftası ile ilgili farkındalık programlarının artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu yönüyle de memnun oluyoruz. Nitekim ahilik ve ahilik haftasıyla ilgili çalışmalar bizim toplumumuz için büyük önem arz ediyor. Ahilik anlayışı ve ilkeleri Türk İslam tasavvuf kültür ve geleneği içerisinde büyük önem taşıyor. Bununla beraber ahilik bizim toplumumuza ait özgün yönler barındırıyor. Yine günümüz insanına da güzel mesajlar veriyor. Ahlakı, edebi, tevazuyu, hoşgörüyü iletiyor. Bu yönüyle de ahilik teşkilatı, yine ahilik çalışmaları büyük önem arz ediyor. Bu konunun tabii ki temelini anlayabilmek için biraz belki kavramsal analize de ihtiyaç duyulabilir. Toplumda da ahilik nedir diye denildiğinde bazen net cevaplar alamayabiliriz. Bu noktada üç kavrama dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ahi veya ahilik. Ahi kelimesi Arapçadaki ehiden, ehundan, yani kardeş anlamındaki bir kelimeden geçmiş olabilir. Bununla beraber ahi kelimesinin ikinci bir anlamı da cömert manasına gelir. Mert, cömert manasına gelir. Bu ahi, ahilik kavramlarını anlayabilmek için belki fütüvvet, feta kavramlarına da

0: ihtiyaç duyuluyor? Onları da anlamak lazım. Birlikte düşünmek gerekiyor. Feta da genç demek. Yiğit manasına geliyor. Genç, yiğit. Fütüvvet de gençlik, yiğitlik, kahramanlık. Fakat buradaki yiğit, kahraman böyle gücüyle, pazu gücüyle cenk eden yiğit manasında değildir. Buradaki gençlik, yiğitlik nefsine karşı yiğitçe mücadele etmek veya haksızlığa karşı yiğitçe mücadele etmek manasındadır. Dolayısıyla ahilik ile fütüvveti de birlikte düşünmek lazım.
1: Evet.
0: Burada üçüncü bir kavrama daha dikkatinizi çekmek istiyorum. O da melamet kavramıdır. Melamet levh kökünden gelir ve Kur'an'ı bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Kınamak manasına gelir kelime anlamı. Ama terim olarak açıkladığımızda kişinin nefsini kınaması, nefsini alçak gönüllü yapması, hatayı kendinde araması, kardeşini kendine tercih etmesi gibi manalar barındırır. Dolayısıyla ahilik, fütüvvet, melamet kavramlarını birlikte düşünmek lazım. Ve bütün bu kavramların altında bir kavram daha vardır ki o da İsar. İsar da kardeşini kendine tercih etmek. Yani senin bir ihtiyacın var, evet. Fakat kardeşinin de ihtiyacı var. Bu noktada kardeşini kendine tercih etmek, gönül almak, iyilikte bulunmak, yardımda bulunmak İsar kavramıyla ifade edilir ki bütün bunlar ahilikle ilgili uygulamaların temel ilkeleri olarak karşımıza çıkar.
1: Evet, Sayın Karadayı, Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecindeki sosyal rolü ne olmuştur efendim? Neler söylersiniz bize?
0: Evet, teşekkür ediyorum. Bu özellikle kolonizatör Türk derişleri diye andığımız Horasan Erenleri diye veya Alp Erenler olarak da ifade ettiğimiz Orta Asya'dan gelen Müslümanların Anadolu'nun fethedilmesinde, sadece fethedilmesi değil aynı zamanda imar ve inşa edilmesinde büyük katkıları oluyor. Bu katkıların bir neticesi olarak da Fütüvvet Teşkilatı ortaya çıkıyor. Ahilik bu yönüyle emeği ibadet olarak gören, ticareti de edep ve ahlak sınavı olarak değerlendiren bir teşkilat. Emeği ya da para kazanmayı amaçlamıyorsunuz, yaptığınız çalışmayı ibadet olarak görüyorsunuz. Ticareti de edep, ahlak sınavı olarak değerlendiriyorsunuz. Böyle davrandığınızda elbette ki günümüzdeki kapitalizme mukabil çok farklı bir sosyal hayat, sosyal yapı, ticari hayat ortaya çıkıyor. Bu noktada Ahilik Teşkilatı Anadolu'nun hem iktisadi hayatında hem sosyal hayatında hem de ahlaki hayatında büyük önem arz eder. Anadolu'yu ve Anadolu'nun mimarisini Ahilik Teşkilatı şekillendirmiştir. Ahi Evran bu noktada Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu olarak kabul edilir. Belki Kırşehir bu noktada merkez olarak da görülebilir. Fakat biz Erzurum açısından düşündüğümüzde Erzurum'un da Ahilik Teşkilatı'ndan nasibini almış ve bu ilkeler ahilik ilkelerine göre şekillenmiş bir şehir olarak düşünebiliriz. Mesela bu noktada en önemli simalarımızdan birisi Ahi Otma, Tuman Baba'dır. Ahi Tuman Baba. Bugün malumunuz Narmanlı Camisi'nin arkasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından da restore edilen bir türbe ve zaviye var, ortaya çıkarılıyor. Bu noktada yapılan emekler için de teşekkür ediyorum ayrıca belediyemize. Ahi Tuman Baba Erzurum'un en eski bildiğimiz ahisidir. Ahilik Teşkilatı'nın Erzurum'daki kurucusudur. Belki lonca kurucusu, belki reisi diyebiliriz.

0: Erzurum'u bir de böyle bir mimari açıdan düşündüğümüzde işte Kars Kapı, Erzincan Kapı, İstanbul Kapı, Gürcü Kapı surlarla çevrilen bir şehrin kapılarından içeri girildiğinde işte Kavaflar Çarşısı, Rüstempaşa Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı çeşitli çarşılarda böylece Erzurum'un mimarisini şekillendirmiş. Bu mimari açıdan böyle, fakat bu mimari yapılar içerisinde edebi ahlakı, ticari ahlakı teşekkül ettiren önemli simalar da var. Bu noktada Ahi Tuman Baba da büyük önem arz ediyor Erzurum için.
1: Evet. Zenkara Dayı, ayilik sisteminde uygulanan pabuç çıkarma veya mesleki denetim mekanizmaları nasıl işliyordu efendim?
0: Şimdi bunu belki günümüzdeki yapıyla biraz mukayese ederek daha net ifade edebiliriz. Günümüzde de mesela Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası var. Odası birliği var. Bu birlik esnaftaki işte fiyatlandırmalardan ticaret ahlakına kadar pek çok konuda esnafı yönlendiriyor. Benzer bir yapı daha önceden ahilik teşkilatı içerisinde loncalar halinde icra ediliyor idi. Diyelim ki helal parasına haram katan, müşterisine kötü davranan, aldatan birileri tespit edildiğinde ahi teşkilatı reisi tarafından topluma bu ifşa ediliyor. Pabucu dama atılıyor. Halk da bunu gördüğü zaman, pabucunun dama atıldığını gördüğünde, bunlar benim bildiğim kadarıyla aynı zamanda bir merasim olarak da yapılıyor. Yani ilan manasında, topluma duyuru manasında.
1: Evet.
0: Bunu gören halk da orada bir sahtekarlık ya da hata, bir problem olduğunu görüyor ama onu tercih etmiyor. Bu bir cezalandırma sistemi. Bununla beraber aslında bir ödüllendirme ve icazet sistemi de bu teşkilat içerisinde cereyan ediyor. Mesela yeterli derecede ahlaki olgunluğa ulaşan esnafa da kuşatılıyor. Şet kuşanma törenleri gerçekleştiriliyor. Bu bugün üniversitede mezun ettiğimiz öğrencilere giydirdiğimiz cübbe benzeri bir şeydir, icazettir. Yani bu buradan mezun olmuştur ve donanımlıdır anlamını taşır. Şet kuşanmak da benzer şekilde bu ahilik teşkilatı içerisinde yeterli olgunluğa ulaşan esnafa giydirilmiş ve onlar halka tanıtılmış, tavsiye edilmiş. Onların da bu ilkelere bağlı kalması onlardan beklenmiştir tabii. Bu ahi teşkilatı içerisinde ticaretini yapan kişiler mert olmalı, cömert olmalı, haksızlığa karşı durmalı, haksızlık yapmamalı, alçak gönüllü olmalı, işte müşteriye yumuşak davranmalı. Bu ilkelerde dikkat eden kişiler olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, Zenkara Dayı, usta-çırak ilişkisinden bahsettik efendim. Usta-çırak ilişkisindeki ahlak ve eğitim anlayışı günümüz iş dünyasına nasıl aktarılabilir sizce?
0: Yani bunun çözümünü bilemiyorum, doğrusu net bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat bunun tarihte örnekleri var. Örneği olan bir şeyi günümüzde de uygulayabiliriz elbette. Günümüzde belki parası olan hemen ticarete giriyor. Halbuki bir teşkilat içerisinde yetişerek, o teşkilatın ilkelerini kendine vasıf edinerek esnafların ortaya çıkması, bu noktada da esnaflık belgelerinin buna göre belki verilmesi tavsiye edilebilir. Bunun içinde belki kurumsal anlamda bazı faaliyetler yürütmekte fayda var.
1: Evet, meslek kollarına göre bunlar yapılabilir, belirli zamanlara ayrılabilir değil mi efendim? Sayın
0: Evet.
1: Karadayı, ahilikte alın teri, helal kazanç ve dayanışma ilkeleri ticaret hayatını nasıl şekillendiriyordu o günlerde?
0: Ticaret hayatını çok kazanmak değil, fakat helalinden kazanmak şeklinde bir ilkeyle

0: yönlendiriyor. Ticaret denilince insanın aklına hemen çok para kazanmak geliyor. Veya işte haybeden para kazanmak geliyor. Az emekle çok para kazanmak gibi geliyor. Fakat bu doğru değildir. Ticaret sünnettir. Yani dini, ahlaki açıdan da konuya bakmak lazım. Çünkü tacirler, esnaflarımız toplumla doğrudan irtibat halinde olan kişilerdir. Her gün onlarla beraber, onlarla konuşuyor, muhabbet ediyor, alışveriş yapıyor, satıyor, alıyor. Ahlaki ilkelere dikkat edildiği müddetçe bu ilişkiler, bu irtibatlar esnasında aslında bir taraftan da topluma iyi, güzeli anlatmak, tavsiye etmek, yerleştirmek de mümkün olabilir. Sadece para kazanmak, çoktan çok para kazanmak niyetlenince elbette ki bu tür sonuçlar, güzel sonuçlar ortaya çıkmayacaktır. Bu noktada hem kurumsal anlamda esnafın yönlendirilmesi hem de bireysel anlamda yetiştirilmesi önem arz eder. Burada ben bir örnekten bahsetmek isterim aslında, konuşurken birdenbire aklıma geldi.
1: Buyurun.
0: Ben İlahiyat Fakültesi'nin dekan yardımcısıyım aynı zamanda. Yakın zamanda İlahiyat Fakültesi'nin 55. yıl kutlamalarını yaptık. Bu kutlamalar vesilesiyle önceki dekanlarımızdan Yusuf Ziya Kavakçı hocamızı davet ettik. Merve Kavakçı milletvekilimizin de babasıdır malumunuz. Beraberinde eşi de geldi, Gülseren Kavakçı hanımefendi. Ona bir söz hakkı verdiğimizde Erzurum'la ilgili bir hatırasını anlattı ve şunları söyledi. Dedi ki, Erzurum'a geldiğimizin ertesi günü okullarda başladığı için hızlıca çarşıya gittim. Çocukların okul ihtiyaçları için bir şeyler aldım. Seçtim. Tam parasını ödeyeceğim. Baktım ki çantamda cüzdanım yok. Yani para yok. Evde unutmuşum. Ben alamayacağım dedim. Bunu daha sonra alırım deyip geri vermek istedim. Esnaf hayır olmaz dedi. Lütfen siz bunu alın götürün, daha sonra gelir parasını verirsiniz dediler ve eşyamı bana verdiler. Bununla beraber bir taksi parası da esnaf çıkardı, bana teslim etti. Taksiye binin gidin, mağdur olmayın dediler. Ben de yani çok hiç beklemediğim bir şey. Gülseren Hanım İstanbul'da büyümüş bir hanımefendidir. Evet. Hiç beklemediğim bir şeydi bu ama aldım parayı, gittim, daha sonradan da götürdüm parasını, temin ettim, teslim ettim. Fakat hiç unutmuyorum diyor. Şimdi buradaki o esnaf ahlakı, tavrı çok önemli ve...

0: hem sosyal faaliyetlerin içerisinde olmuşlar, gerek ticari anlamda, gerek sosyal anlamda, gerek eğitim kurumlarında, toplumun içerisinde olmuş. Yine ahilik teşkilatının ilkeleri çerçevesinde faaliyetleri yürütmüşlerdir. Ve belki Nene Hatunlarımız böylece ortaya çıkmıştır. Bu Bağcıyanı Rum gerektiğinde şehri muhafaza etmek, savunmak için eline baltayı, küreyi alarak da mücadeleye girişmiştir. Ama aynı zamanda ticareti de katılmış, çocuk yetiştirmiş, eğitim hayatına da katılmışlardır. Bağcıyanı Rum, Ahiyanı Rum'dan veya Gaziyanı Rum'dan daha değersiz değildir. Hepsi eşit anlamda değere sahiptirler diyebilirim.
1: Evet, Sayın Karadayı, son bir soruyla isterseniz özellikle bu güzel sohbeti noktalayalım. Genç nesillere ahilik bilincinin aktarılması efendim çok önemli. Bu kültürü aktarmak için eğitim kurumlarına ne gibi görevler düşüyor, neler yapmalıyız? İşte bir hafta boyunca kutlanacak ahilik haftası ne gibi farkındalıklar oluşturulmalı özellikle bu geleneğin gençlere aktarılması açısından?
0: Burada ben şunu ifade etmek isterim. Erzurum'daki bu dadaşlık kavramını aslında ahilik kavramı bağlamında biz işleyebiliriz diye düşünüyorum. Benim çocukluğumun geçtiği ortamda daş kardeş manasında, dadaş da ağabey manasında kullanılır idi. Mesela Ahmet daş, Ahmet kardeş manasında. Ahmet dadaşım, Ahmet ağabeyim gibi ifadeler kullanılırdı. Yani bizim bu dadaşlık kültürümüz aslında ahilik kültürünün belki farklı ifade ve form dahilinde şekillenmiş halidir. Bu kültür biraz daha öne çıkarılabilir. Dadaş denilince akla mert gelir, cömert kişi gelir, işte haksızlığa karşı duran kişi gelir. Bunların hepsi aslında biraz önce anlattığım o kavramsal çerçevede fütüvvet teşkilatının, melamet anlayışının bir neticesidir. Bu noktada dadaşlığı sadece bağırmak, çağırmak, güçlü, kuvvetli olmak manasında değil, ahlaki anlamda nefsini yenebilen, nefsine karşı durabilen, haksızlığa karşı durabilen, menfaati değil de hakkı tercih eden anlamında almak ve bu kültürü de yaygınlaştırmak lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, güçlü pehlivan kişi insanları yıkan, yenen değil, öfke anında nefsini yenen kişidir. Bu manada dadaş da öfkesini yenebilen, kardeşini kendisine tercih edebilen ama gerektiğinde mertçe de mücadele eden, haksızlıkla mücadele eden anlamında olmalı. Bu manada topluma yerleştirilmeli. Evet. Elbette ki ilkokulundan tutun ortaokuluna, üniversiteye kadar bütün kurumlarda bunun uygulamaları yapılabilir. Bu ahilik haftası içerisinde öğrencilere, çocuklarımıza, gençlerimize güzel örnekler anlatılabilir. Belki bir örnek olarak da şundan bahsedebilirim. İbni Batuta Anadolu'da biliyorsunuz seyahatnamesiyle meşhur bir müellifimizdir. Erzurum'a geldiğinde Ahi Tuman Baba zaviyesine indiğini söylüyor ve orada Ahi Tuman'ı şöyle anlatıyor. İşte ilerlemiş yaşına ki o zaman seyahatnameye göre 100 yaşının üzerindedir. İlerlemiş yaşına rağmen misafirlere hizmet eden, yürümekte zorlandığı halde konuksever davranan, konuklarını ağırlayan, misafirlerine ikram eden birisi olarak anlatıyor Ahi Tuman Baba'yı. Kayıtlara da geçen bu ifadeler aslında günümüzde de nesillerimize aktarabileceğimiz örnekler olarak ifade edilebilir.
1: Sayın Karadayı, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda teşekkür size başarılar diliyoruz efendim.
0: Sağ olun, hayırlı yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Anadolu'da 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Birliği olan ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl Eylül ayında ahilik haftası kutlanıyor.

14 Eylül'de başlayan 39. Aylık Haftası kutlamaları 20 Eylül'e kadar sürecek. Aylık kültürü üzerine Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Osman Nuri Karadayı bizlerle birlikte oldu.

0: bölgemizden haberler.
1: Saatimiz 10.37'yi gösteriyor ve bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını gazeteci Sayın Sinan Özçaylak'la konuşacağız. Sayın Özçaylak, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Özçaylak, dilerseniz aslında yoğun bir gündem de var. Raylı sistemle başlayalım. Kamuoyunda özellikle şu anda gündemde. Raylı sisteme dair ve bu tartışmalara dair neler söylersiniz?
2: Evet, aslında raylı sistem Erzurum'un gündemine bundan tam 9 yıl önce girmişti. Sen de hatırlarsın, dönemin milletvekili, kendisi ulaştırma konusunda da uzman bir isimdir. Profesör Doktor Sayın Mustafa Ilıcalı bunu ilk kez gündeme getirdi. Türkiye genelinde bu hafif raylı sistemlerle ilintili olarak yaptığı çalışmalar neticesinde Erzurum için hafif raylı sistemin toplu ulaşımda son derece avantajlı olduğunu ortaya koymuştu. Hem Cumhurbaşkanı'nın onayını almıştı, hem o dönem Başbakan'ın onayını almıştı, hem de Ulaştırma Bakanlığı'na bu işin yapımı ile ilgili onay verilmişti. Yani Ulaştırma Bakanlığı yapacaktı Erzurum'da hafif raylı sistemi ve bazı illerde belediyeler yapıyor. Ama Erzurum'un imkanları düşünüldüğünde bu yatırımı belediyenin altından kalkması mümkün değil denilmiş ve Ulaştırma Bakanlığı programa dahi almıştı. Yani evet, ihale aşamasına gelinmişti. Sonra bu proje Sayın Mustafa Ilıcalı vekil seçilmeyince bu proje öylece kaldı, gündeme gelmedi, epey bir süre gündeme gelmedi. Yeni seçilenler belki projeyi çok takip etmediler. Sonrasında Trabzon'a hafif raylı sistem yine Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacağı duyurulunca, ardından birkaç gün önce 4 Eylül'dü yanlış hatırlamıyorsam, 4 Eylül tarihinde de yine Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla Van'a'da yine Ulaştırma Bakanlığı eliyle bu projenin yapılacağı duyurulunca Erzurum'da bu proje yeniden gündeme geldi. Erzurum'a neden yapılmıyor? Biz onaylatmıştık projemizi, Ulaştırma Bakanlığı ihale aşamasına gelinmişti. Tabii bu işi rentable bulanlar da var. Bunun tam tersini söyleyenler de var. Erzurum milletvekillerimizden biri bir canlı yayında bu seçim kaybettirir. Çünkü yollar kazılacak, uzun bir süreç bu süreç. Bu noktada vatandaşın mağduriyetleri, esnafın mağduriyetleri olabilir. Seçim üstü bu yapılır mı, çok doğru bulmuyorum şeklinde izah etmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen de bu işin harcı borcunu öder mi, işletme maliyetleri çok yüksek, yeterli yolcu sayısına ulaşır mı şeklinde bir karşı duruş sergilemişti. Ama netice itibariyle vatandaşa rağmen de siyaset olmuyor. Vatandaş ısrarla hafif raylı sistemin olmasını istiyor. Tabii proje rentable mı değil mi, o dönem yapılanla bu netice itibariyle eğer fizibilitesi yapılmamış bir iş olsa Cumhurbaşkanlığı da, Başbakanlık da, Ulaştırma Bakanlığı da bu projeyi onaylamazdı.
1: Bir de yapılmış olan iller var değil mi? Yani
2: var. Hafif raylı sisteminin uygulandığı iller var. Denenmiş olan iller var. Var. İşte soğuk iklim şartlarına uygun değil deniliyor ama biliyoruz ki Kanada'da, Vancouver'da, Norveç'te, dünyada soğuğuyla meşhur Rusya'da bu tarz sistemler var.
1: Ekolojik açıdan da çok aslında önemli. Çok önemli değil mi?
2: Aynen öyle, çünkü hava

0: kirliliği noktasında Erzurum yıllardır sıkıntı yaşıyor biliyorsun. Her ne kadar doğal gaz dönüşümüyle hava kirliliği noktasında biraz bu sıkıntının üstesinden gelmiş gibi görünsek de belirli dönemler özellikle hava kirliliği noktasında çok sıkıntılı ölçümlerde yapılabiliyor. Bu raylı sistem, toplu ulaşımdaki raylı
1: Evet.
0: sistem ekolojik açıdan son derece faydalı. O karbon ayak izi deniliyor ya işte
1: Evet.
0: o karbon ayak izi en düşük olan sistemlerden biri. Bu noktadan
1: Trafikte
0: bakıldığında
1: yoğunluk
0: evet
1: açısından da
0: azalır.
1: değerlendirmenizi
0: Aynen
1: isteyeceğim.
0: öyle. Yani baktığınız zaman aslında dediğim gibi yani eğer bu proje feasible bir proje olmasaydı o dönem bu proje onaylanmazdı. İşte nüfus kıyaslamaları yapılıyor. Büyük şehirlerde daha nüfusu yoğun şehirlerde bu projeler uygulanır deniliyor ama Van'ın nüfusuyla Erzurum'un nüfusu arasında da çok ciddi bir fark yok. Hatta Erzurum Van'dan nüfus olarak bir tık önde. İşte Trabzon'un nüfusu Erzurum'dan çok fazla değil baktığınız zaman. Yani elbette Trabzon'a da yapılmalı, Van'a da yapılmalı, ihtiyacı olan her yere yapılmalı ama 9 yıl bir projenin rafta beklemesi de vatandaş açısından baktığınız zaman bir kırgınlık oluşturması son derece doğal diye düşünüyorum. Dediğim gibi eğer vatandaşın böyle bir talebi varsa netice itibariyle siyasilerin de bu talebin peşinden koşması gerekiyor. Dediğim gibi ulaştırma bazı tartışmalar da şöyle gelişiyor mesela. İşte onun yerine fabrika yapılsın falan ya Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi ayrı bir bütçe,
1: Evet.
0: Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi ayrı bir bütçe. Yani Ulaştırma Bakanlığı bize hafif raylı sistemi yapmıyorum, size bu kadar para ayırmıştım, bu parayı Ticaret Bakanlığı'na aktarayım, Ticaret Bakanlığı alsın bu parayla fabrika yapsın. Bu sistem böyle
1: Evet.
0: işlemiyor yani
1: Ki artık
0: baktığınız
1: devlet
0: zaman.
1: fabrikada yapmıyor, değil mi?
0: Fabrika istiyorsanız onu da talep
1: Evet.
0: edersiniz. İşte stat istiyorsanız stadı talep edersiniz. Hızlı tren istiyorsanız Ulaştırma Bakanlığı'na gidersiniz. Stat isterseniz Spor Bakanlığı'na gidersiniz. Yani bunu da vatandaş aslında bir doğru algılamalı. Yani tartışırken de doğru
1: Her şeyin yeri ve
0: tartışmak.
1: bütçesi ayrı.
0: Ayrı tabii
1: Evet.
0: ki bu Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı bir hizmet. Yani hafif raylı sisteme baktığınızda Erzurum üniversite şehri. İşte ulaşım noktasında özellikle kış aylarında mesela Hilalkent'ten şehir hastanesine hafif raylı sistem olsa bu vatandaş açısından çok büyük kolaylık olmaz mı?
1: Evet.
0: Ya da Dadaşkent'ten işte gara otogara ya da tren istasyonuna bir hafif raylı sistem olsa bu vatandaş açısından çok büyük bir avantaj sağlamaz mı
1: Evet.
0: diye de düşünmeden edemiyorum açıkçası.
1: Tabii tebrik edelim.
0: Yani
1: Trabzon'dan,
0: tabii
1: Van'dan
0: ki,
1: bahsettik.
0: tabii
1: Hani
0: ki
1: o illere
0: hayırlı
1: yatırım
0: uğurlu olsun,
1: alabilmeleri
0: hayırlı
1: açısından,
0: uğurlu
1: hani
0: olsun.
1: neden alındı diye
0: Hayır
1: öyle
0: asla,
1: bir
0: asla.
1: sorun söz
0: Oraya da
1: konusu olamaz, değil mi?
0: yapılmalı,
1: Fakat
0: Trabzon'a da yapılmalı.
1: özellikle böyle coğrafyayı düşündüğümüzde mesela bu işin Trabzon'da
0: Tabii.
1: uygulanabilir olması daha zor gibi
0: Tabii ki,
1: geliyor, değil mi?
0: tabii ki,
1: Engebeli bir
0: tabii ki,
1: arazi.
0: tabii ki.
1: Erzurum
0: Erzurum
1: ova,
0: ova.
1: değil mi? Daha
0: Aynen.
1: rahat yapılabilir aslında. Gelişmeleri tabii hep birlikte
0: Aynen yani
1: takip
0: bu
1: edeceğiz.
0: tartışmaların neticesi eğer vatandaşın bu talebi büyüyerek devam ederse siyasilerin bu duruma çok kayıtsız kalabileceğini de açıkçası çok da düşünmüyorum. Çünkü önümüzdeki yıl bir seçim yılı
1: Evet.
0: öyle görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Rize'de ilk kez seçim ifadesini kullandı. Yaklaşan seçimlerde beni mahcup etmeyeceğinizi biliyorum dedi. Bu noktadan bakıldığında seçim dönemlerinde de biraz kesenin ağzı açılır
1: Değil mi?
0: yatırımlar noktasında. Bu talep devam ederse karşılık bulur diye düşünüyorum açıkçası.
1: Erzurum'u konuştuğumuzda tabii spor açısından değerlendirdiğimizde özellikle bazı ilçelerimiz var.
0: Evet,
1: Tortum, Uzundere.
0: tabii.
1: Hadi Artvin Yusufeli'yi de katalım,
0: Tabii,
1: değil mi?
0: tabii.
1: Ve
0: Geleneksel sporlar
1: pasinler.
0: noktasında aynen öyle.
1: Böyle iyi pehlivanlar çıkar. Bir de festival vardı herhalde. Pasinler Güreş
0: Evet,
1: Festivali.
0: Uluslararası Güreş Festivali vardı. Baktığınız zaman aslında biz bazı şeyleri Yıldıray Bey çok iyi tanıtamıyoruz ya da çok iyi gündeme getiremiyoruz. Mesela baktığınız zaman evet 1071 çok kıymetli bir savaştır. Bizans'a karşı bir galibiyettir ama Yinal Bey'in yaptığı
1: Evet.
0: Pasinler Savaşı 1071'i getiren savaştır. Tarihçiler bunu daha iyi bilirler. Yani eğer Pasinler Savaşı olmasaydı biz 1071'i yaşamayacaktık, o savaşa ulaşamayacaktık. Ama biz bunun bile tanıtımını henüz yapamadık. İşte 1071 kutlamalarına bakın. Yerelde sadece Pasinler'de yerel belediyenin imkanlarıyla bir kutlama yapılıyor.

0: Bu mesela güreş işi de böyle. Özellikle Pasinler'in doğunun Kırkpınarı demek lazım. Yani Kırkpınar neyse Edirne'de, o şenlikler, o etkinlikler neyse, aslında Pasinler de özellikle kara kucak güreşlerinde o çok ciddi pehlivanlar yetiştiren bir ilçe. Hem Türkiye genelinde hem uluslararası arenada bir Türkiye'yi temsil eden ciddi pehlivanlarımız var. Dediğim gibi Doğu'nun Kırkpınarı diyebiliriz
1: Evet.
0: Pasinler ilçesine. Müthiş de bir organizasyon yapıldı. 400 sporcu katıldı. İran'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan sporcular da geldi. Bahşiş pehlivanlık için hepsi er meydanına çıktılar.
1: Emeği geçenleri tebrik edelim
0: Herkese
1: buradan.
0: teşekkür ediyoruz. Pasinler Belediye Başkanı kendisi de eski bir baktığınız zaman pehlivandır başkan. Onu da kutlamak lazım.
1: Evet.
0: Böyle bir organizasyona imza attığı için, ama dediğim gibi bu işleri biraz daha da profesyonel bakanlıklar nezdinde de federasyonlar nezdinde de sahiplenilse, tıpkı Edirne'de olduğu gibi bir şenlik havasında
1: Daha farklı bir
0: haftalarca
1: boyuta, değil
0: süren
1: mi?
0: bir
1: Taşınabilir.
0: organizasyon olabilir. Bu arada şeyde kutlamak lazım. Baş pehlivan seçilen sporcumuzu da kutlamak lazım. İsmine şimdi hemen bakacağım. Kenan Gör
1: Onu da buradan
0: baş
1: tebrik etmiş
0: pehlivan
1: olalım.
0: oldu. Kendisini tebrik ediyorum,
1: Sayın Özçayrak, Pasinler'deyiz hemen komşuya geçelim.
0: evet.
1: Köprüköy'e.
0: Evet.
1: Belki bir başka yeterince duyuramadığımız, tanıtımını yapamadığımız bir Deli Çermik var.
0: Evet.
1: Ve belediyeye devredildi
0: Aynen,
1: zannediyorum.
0: aynen.
1: Neler söylersiniz?
0: Şimdi Deli Çelmi'nin hikayesi çok eski baktığınız zaman. Hatta kısa bir anı anlatayım eğer vaktimiz varsa. Allah rahmet eylesin eski Köprüköy Belediye Başkanı Erkan Mumcu'nun Turizm Bakanı olduğu dönemde ödenek alabilmek için Turizm Bakanı Erkan Mumcu Erzurum'a geliyor Ekim ayında. O bölgede ödenek alabilmek için belediye personeline diyor ki soyunun girin kaplıcaya, Turizm Bakanımız gelecek işte sizi görsün, ödenek isteyeceğim diyor. Tabii Ekim ayı Erzurum'da soğuk, belediye personeli de üşüyerek dişlerini birbirine vurarak, bakan da biraz gecikince epey bir üşüyorlar. Sonra Bakan Bey geliyor tabii, görüyor manzarayı, anlıyordur zaten Erkan Bey de. Sonrasında ben rahmetli belediye başkanımıza sordum ki ne yaptın, ödeneği alabildin mi? Vallahi dedi Sinan Bey, bir 30 bin lira ödenek aldık ama hepsi hastane masrafına gitti, belediye personeli hep hasta oldu demişti. Yani Deli Çermik gerçekten hem şifası açısından, biliyorsun sen de
1: Evet.
0: haberlerini yapmışsınızdır TRT olarak. Yani o çamurun şifası çok başka bir şifa. Ve gerçekten tanıtımını yapamadığımız ya da turizme kazandıramadığımız yerlerden biriydi orası. Bir özelleştirilmişti, özel bir firma. O da yeterince bu işin üstesinden gelemedi. Şimdi tekrar Köprüköy Belediyesi'ne geçti. Öğrendiğimiz kadarıyla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte de o bölgede çok ciddi bir yenileme çalışması yapılacak Kaplıca'da.
1: Evet.
0: Hem dış alanda hem iç alanda yeni bir yenileme yapılacak. Gerekli tanıtımlarla aslında o havza, işte Pasinler, Horasan, Köprüköy, biliyorsun buralarda hem şifalı sular var hem işte bu tarz yerler var. Buraların turizme kazandırılması o ilçeler için de aslında çok ciddi gelir kaynağı
1: Evet.
0: haline geliyor. Köprüköy kendi yağıyla kavrulmaya çalışan, ekonomik anlamda imkanları çok kısıtlı bir ilçe. Buradan Belediye Başkanı Sayın Nevzat Karasu'yu da tebrik etmek istiyorum böyle bir şeyin altına imza attıkları için. Şimdi belediyeye geçince çok ciddi bir yenileme çalışması olur. Bu yenileme çalışması sonrasında da umarım bu Deli Çermik hak ettiği noktaya
1: Evet.
0: taşınmış olur.
1: Sayın Özçaylak, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını gazeteci Sayın Sinan Özçaylak'la konuştuk.
2: TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Bölgemizde spor.
1: Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Yusuf Kılıç telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Kılıç merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Kılıç, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak son dönemde yürüttüğünüz ana faaliyetler ve vizyonunuzla ilgili bizlere neler söylersiniz?
2: Şimdi tabii ki eğitim öğretimimiz pazartesi itibariyle başladı. 2026-27 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, eğitim camiasına ve velilerimize hayırlı olmasını baştan diliyorum. Tabii okullar açıldı. Aynı zamanda yüksek öğretim yavaş yavaş açılıyor üniversitelerimiz. Şimdi biz üniversiteleri dediğimiz zaman akla hemen yurtlarımız geliyor biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Yurtlarımızda biz hazır hale getirdik ve eksiklerimizi son aşamasındayız. Tabii bunların içerisinde biz insan güvenliğine çok önem veriyoruz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak. Bunun yanında işte bu sene hayata geçirdiğimiz yangına dayanıklı yurtlarımızda, yangına dayanıklı kapılarımızı şu anda yapıyoruz ve bitiriyoruz. Ve böylece öğrencilerimizin, gençlerimizin ve insanımızın can güvenliğini sağlamış oluyoruz.
1: Evet.
2: Aynı zamanda tabii ki şu anda yaptıklarımızı sorarsanız işte yaz boyunca yurtlarımızın bakım onarımı ve diğer tatilat işlerini bitirmiş durumdayız. Ve öğrencilerimizi hazır halde 5 yıldızlı otel konforunda yurtlarımızda öğrencilerimizi bekliyoruz.
1: Hayırlı olsun efendim. Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimize ve sizlere. Sayın Kılıç, bir de şehirde düzenlenen triatlon yarışmaları var. Bunlara dair neler söylersiniz efendim? Zor bir branş.
2: Aynen. Şimdi tabii ki biz sadece triatlon değil, diğer branşlarda çok üstün başarılar elde ettik ilimizde. Burada tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu sevmesi, gençlerimizi çok sevmesi, Sayın Bakanımızın yine sporu çok sevmesi, gençlerimizi çok sevmesi, Sayın Vekilimizin destekleri, Sayın Valimizin ilimizdeki sporu sevmesi ve spora büyük destek vermesinden ötürü büyük üstün başarı ortaya çıktı. Altyapı hazırlıklarımız, işte tesisleşme olayı hemen hemen tamamlandı. Şu anda eksik tesisimiz yok diyebilecek seviyedeyiz. Tabii ki eksiklerimizi biliyoruz. Eksiklerimizi de hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Tesisleştikçe bu başarılar muhakkak gelecektir. Triatlon kısmına gelince de Balkan şampiyonu sporcumuz çıktı biliyorsunuz. Aynı zamanda bölgesel şampiyonluklar Bitlis'te yapılan 2026 triatlon bölge şampiyonasında 3. etap finallerinde de yine sporcularımız 4 bireysel bölge şampiyonluğu, 3 bireysel ikincilik, 1 bireysel üçüncülük, aynı zamanda da takım kategorilerinde ise 3 bölge şampiyonluğu ve 2 ikincilik elde etmişlerdir.
1: Evet, efendim gönüllü gençlerin müdürlük bünyesindeki çalışmaları da var. Buna dair neler söylersiniz?
2: Şimdi tabii ki biz her zaman şunu söylüyoruz. İnsanlarımız gönüllü bir şekilde destek verdiği zaman, gönüllü işler yaptıkları zaman çok mutlu olacağını her zaman söylüyoruz. Biz de ilimizde ve tüm tesislerimizde, yurtlarımızda, aynı zamanda gençlik merkezlerimizde, biliyorsunuz 6 tane ilimizde gençlik merkezimiz var, 6 tane yurdumuz var ve 50'ye yakında tesislerimiz var. Buralarda biz gönüllü gençlerimizle beraber tüm spor seven vatandaşlarımıza, halkımıza, çocuklarımıza, gençlerimize destek veriyoruz. Tabii burada yakın zamanda yapmış olduğumuz Korkut Gençlik Merkezi ile beraber bir köyümüzün boyaması, aynı zamanda köyümüzün okulunun çevre düzenlemesinin yapılması, işte kapılarının, camlarının, pencerelerinin eksiklerinin giderilmesi, lavabolarının giderilmesi, aydınlatmasının yapılması ve aynı zamanda da spor alanlarındaki eksikleri giderilmesi, gönüllü şekilde bunları yaptık. Ve çocuklarımız pazartesi günü sınıflara girdiği zaman sıraların üzerinde spor malzemeleri ve akıl zeka oyunları ve kültürel malzemeler buldular, bıraktık. Ve çocuklarımızı bu şekilde sevindirmiş olduk. Yine yakın zamanda gerçekleştiğimiz Haskoy

0: gençlik merkezimizin yapmış olduğu çilek toplama etkinliğimiz yapıldı. Gönüllerimizle beraber biz bunları yaptık. İlk defa çilek toplayan gençlerimiz oldu. İlk defa gönüllü faaliyetimize katılan oldu. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten gençlerimiz gönüllü olduğu zaman gönüllü bir şekilde tüm etkinliklerimize seve seve gönüllü bir şekilde katılıyorlar ve faydalı olduklarını hissettikleri zaman da çok mutlu oluyorlar. Biz o mutluluklarını gördüğümüz zaman biz de çok seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Yusuf Kılıç bizlerle birlikte oldular. Müdürlüğün yaptığı çalışmalarla ilgili kendilerinden bilgiler aldık.
2: Serhat şehri Kars'tan, Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.

0: Para piyasalarında son durum.
1: Araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Eski merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Yıldıray Bey günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Eski, FED konuşuyoruz bu hafta, neler söylersiniz?
2: FED tarafında açık ve net vurgulamak gerekirse artık faiz artırımına hep birlikte yol aldık. Neden? Burada özellikle Brent petrolün yükselişi, enflasyonun canlı kalışı, işte kişisel tüketim harcamaları tarafında beklenti üzeri çekirdek yapı doğal olaraktan bir faiz artırımı yönlendirdi bizi. Bu doğrultuda bir 25 bas puanlık bir faiz artırımı beklemek zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Borç tarafında da şahinliğini koruyacaktır ama biraz da ılımanlaşacaktır. Yani çok da aşırı şahin olmak istemez çünkü hatırlatmak gerekirse 5 yıllık tahvil tarafında 10 yıl tahvil tarafında %5'i açtık 19 yıl sonra ilk defa. Bu karmaşa biraz daha azaltmak isteyecektir. Orayı normalleştirerek izleyebilir diyebiliriz.
1: Peki bütün bu gelişmeler altın ve döviz tarafını nasıl etkiliyor?
2: Yani ons alt tarafında aşağı yönlü inme bir miktar daha sürüyor ama biraz daha dar banta oturdu gibi. Biraz daha böyle normalleşme çabası takip edebiliyoruz. Yani 4300'ün altını kırmadığı sürece böyle 4300-4400 aralığında gidip gelecek gibi. Toplantı eğer borç sürpriz yapar da aşırı şahin olursa 4300 altına hızlıca kırılıp 4000 bandına yönelecektir ama dengeli kalırsa biraz daha böyle dar bant sürdürdüğümüz, biraz daha böyle makro veri takip ettiğimiz bir ortam olacaktır. Döviz tarafında da hani dolar güçlü, iştahlı kalmaya devam ediyor. Bizim yani içerideki kontrolsüz bir durum yok. Daha hala içeride sakin duran bir yapı var ama küresel tarafta elbet yansımalarını takip ediyoruz. Yani biraz daha böyle altın ve gümüşü işte emtialar etkileyecek bir mekanizma izliyor olacağız.
1: Jeopolitik riskler, faiz kararı ve SPK'nın almış olduğu kararlar. Borsa İstanbul'da durum nasıl?
2: Borsa İstanbul tarafında özellikle işte bu fon rehberinin etkisiyle birlikte uyum süreci devam ediyor. Bir miktar daha yeni kuralların da gelmesini bekliyoruz. Gerek işte Borsa İstanbul'un endeks değişimleri, gerekse farklı aksiyonlarda. Bu doğal olaraktan endekslerde ve hisse senetleri bazında ciddi satıcılı seyirlere, ciddi dalgalanmalara neden oluyor. Biraz daha yatırımcıdan ricamız bu dönemde doğru şirketlerde değerlemesi açık olan, teması devam eden, şeffaf olan şirketlerde durmak. Yoksa hani anlık dalgalanmalara aldanıp da girdiğimizde işte ciddi zararlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biraz daha kendimizi korumamız lazım diyebiliriz.
1: Sayın Eski, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, haftanın ikinci işlem günü de para piyasalarındaki son durumu araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski bizlerle paylaştı ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programıyla Selma Atalar, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Başka bir programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.
3: TRT Erzurum Radyosu, Bölge Gündemi'ni sundu.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Hayatın İçinden programı başladı. Biz de huzurlarınızdayız. Bugün 2 saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'ndan sunacağımız programımızda sizinle buluştuk. Bunun heyecanını, mutluluğunu yaşarken size güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Gününüz güzel geçer umarız. Biz de bugüne katkı sağlamak istiyoruz programımızla birlikte. Programı Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir şarkıyla sizi 90'lı yıllara götürdük. 1996 yılında Fem albümünden bir şarkı seslendirdi Sibel Alaş. Bugün yine

programımız içerisinde şarkılar, türküler dinleyebileceksiniz. Pek çok şarkıyı, türküyü programımız içerisinde bulabileceksiniz. Biz ekip olarak hazırız. Siz de hazırsanız hemen tanıtımımıza başlayalım. Hoş geldiniz.

Birazdan takvim yaprağımızı okuyacağız. Bugün 15 Eylül. 15 Eylül tarihli takvim yaprağımıza düşen notlarımız sizinle buluşacak ilerleyen dakikalarda sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın İçinden programının konukları var. Bugün de sevgili dinleyenler Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Mevlüt Yüksel konuğumuz olacak. Sivas Kongresi'nin önemini ve Cumhuriyet'e giden süreci konuşacağız. Çevre, Şehir ve İnsan bölümümüzde ise israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak ve atık oluşumunu azaltmak için uygulanan sıfır atık yönteminin önemi ve çevre bilincini artırmak için neler yapabiliriz üzerine konuşacağız. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatör Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Kürşat Demirci konuğumuz olacak. İlerleyen dakikalarda kendisiyle bir telefon bağlantımız olacağını hatırlatalım size. Şarkılar dedik, türküler dedik. Sibel Alaş'tan Firarım beni dinledik. Şimdi de Mustafa Ceceli Yıldız Tilbe ile birlikte söylüyor Aşktan Giderken.

0: Takvim Yaprağı.
1: 15 Eylül tarihli takvim yaprağımızda günün sözü Seneca'ya ait sevgili dinleyenlerimiz. Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten ya da alçaltan şey kıyaslamadır. Nehirde büyük görünen bir gemi denizde küçüktür. Tarihte bugün neler olmuş hemen göz atalım. 15 Eylül 1911'de bestekar Hüseyin Fahrettin Dede vefat etti. ...15 Eylül 1972'de şair Baki Süha Ediboğlu vefat etti sevgili dinleyenlerimiz. 1915 yılında Antalya'da doğan Ediboğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sonra Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesine girmiş, ancak her iki okulu da yarıda bırakıp gazeteciliği tercih etmiş. 1940 yılına kadar gazetecilik ve sonrasında TRT kurumunda spikerlik, radyo müdürlüğü ve danışmanlık görevlerinde bulundu. Şiirlerini Cenup, Gece Yağmuru, İşaret ve Karanlıkta Geçen Gemiler isimli kitaplarında topladı. 15 Eylül 1972'de İstanbul'da vefat eden şairimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. ...15 Eylül 1972 tarihinde çağdaş Türk müziğine yön veren önemli bestecilerden Ulvi Cemal Erkin öldü. 1906 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk müzik derslerini piyano çalan annesinden aldı. Piyano derslerini önce Mergenier adlı bir Fransız öğretmenden, daha sonra da İstanbul'un tanınmış piyanistlerinden Adoni Lift'ten dersler alarak devam etti. Bir yandan da Galatasaray Lisesi'nde eğitimini sürdürdü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışında müzik öğrenimi görecek gençleri seçmek için açtığı sınavı kazanarak 1925 yılında Paris'e gönderildi. 5 yıllık öğrenimini başarıyla tamamlayan Ulvi Cemal Erkin, 1930 yılında yurda dönerek Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenliğe atandı. Ekrem Zeki Ün, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses ile birlikte müzik tarihinde Türk Beşleri olarak anılan grupta yer aldı. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın kurulmasıyla bu kurumun piyano bölüm başkanlığını üstlendi. Hayatının sonuna kadar bu kurumda piyano öğretmeni ve piyano bölüm şefi olarak görevine devam etti. Türk Beşleri'nin diğer üyeleri gibi eserlerinde Türk halk müziği ezgilerinden yararlanan Cemal Erkin, 1937 ve 1938 yıllarında yapılan birinci ve ikinci derleme gezilerine katıldı. Carmen, Aydia, Fidelio gibi birçok sayıda opera eserini Türkçe'ye kazandırarak sahnelenmesini sağladı. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülen Ulvi Cemal Erkin, 15 Eylül 1972'de 65 yaşındayken hayata veda etti. Kendisini saygıyla anıyoruz. ...15 Eylül 1980'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun bölge müdürlükleri kuruldu. 15 Eylül 2002'de tiyatro ve sinema sanatçısı Şükran Güngör hayata veda etti. 1926 yılında Aydın'ın Çin ilçesinde doğdu. Oyunculuğa ortaokul yıllarında başladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gördüğü eğitimi yarıda bıraktı. 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'a başvurarak profesyonel tiyatro yaşamına başladı. İlk olarak küçük sahnede Fareler ve İnsanlar oyununda rol aldı. Daha sonra Karakol'da, 12. Gece, Baba Yiğit, Hamlet, Örümcek, Her Yerde Bulut ve Bir Ümit için oyunlarında önemli roller üstlendi. 1956 yılı başlarında küçük sahneden ayrılarak devlet tiyatrosunda çalışmaya başladı. 1962'de Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'le birlikte Kent oyuncularını kurdu. Şükran Güngör tiyatro dışında sinema ve televizyon oyunculuğu da yaptı. Fatma Bacı, Kızım Ayşe, Dul Bir Kadın, Nihavent Mucize, Güle Güle, Büyük Adam Küçük Aşk sinema filmleriyle Aşkı Memnu, Yarın Artık Bugündür, Uğurlugil Ailesi televizyon filmlerinde rol aldı. 15 Eylül 2002'de hayata veda eden tiyatro ve sinema sanatçısı Şükran Güngör'ü saygıyla anıyoruz. ...15 Eylül 2005'te keman sanatçısı Nezahat Soysev vefat etti. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün anacağımız son isim 15 Eylül 2007'de kaybettiğimiz TRT İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği ses sanatçısı ve aynı zamanda koro şefi Ahat Uruk. 1965 yılında

Sivas'ta doğan Uruk, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. TRT İstanbul Radyosu'nun o yıllarda amatörlere yönelik açtığı sınavda Türkiye birincisi oldu. TRT'de ses sanatçısı olarak 1987 yılında göreve başlayan Ahad Uruk, sayısız Türk sanat müziği eserini başarıyla yorumladı. 15 Eylül 2007 tarihinde kaybettiğimiz sanatçımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, programımıza kendi sesinden dinleyeceğimiz Kürdili Hicazkar şarkıyla devam ediyoruz. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlünün kıyısına vurur.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Kürdeli Hicazkar şarkının ardından Rast bir şarkı Emel İşcan söylüyor. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glutensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Türk sanat müziğinin ardından türkülerle sürüyor programımız. Saatimiz 11.23'ü gösterirken TRT Erzurum Radyosu'ndan sunuyoruz programımızı. Nurullah Akçayır seslendiriyor türküyü. Ama onun öncesinde Nuray Hafiftaş'ı dinleyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Arşivden seçtiğimiz bir türkü, bir Kars türküsü. Nuray Hafiftaş diyor ki, "Bağa girdim üzüme."

0: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şarkıyı şimdi dinleyeceğiniz şarkıyı Göksel söylüyor. Biz seni konuşurum.

0: konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Yine bir şarkı dinliyoruz. Bu kez Emre Aydın söylüyor kendi şarkısını. Alıştım susmaya.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 11:41 gösterirken çevre, şehir ve insan bölümüyle devam edelim. İsrafı önlemek, kaynakları verimli kullanmak ve atık oluşumunu azaltmak için uygulanan sıfır atık yönetiminin önemi ve çevre bilincini artırmak için neler yapmamız gerektiği üzerine konuşacağız. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Oğuz Kürşat Demirci ile. Sayın Demirci, merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Biz tabii Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sıfır atık koordinatörlüğü ile ilgili olarak bilgi almak isteriz sizden. Üniversite bünyesinde bu koordinatörlüğün yaptığı işler, amacı nedir? Kısa olarak bahsetmenizi isteyelim.
1: Tabii efendim. Ülkemizde sıfır atık felsefesine zaten uzun zamandır önem veriliyor. Dünyada da bu anlamda öne çıkıyoruz. Üniversitemizde bu felsefeye, bu yönelime ayak uydurmak adına, geri kalmamak adına 2021 yıl itibariyle sıfır atık koordinatörlüğünü kurdu ve faaliyete geçirdi. Bizler de 2021 yılından işte günümüze kadar ve tabii önümüzdeki süreçlerde de aktif olarak üniversite içerisindeki atık dönüşüm süreçlerini, atık azaltma süreçlerini, bu anlamdaki eğitimleri ve dönüşümün kaynağından son aşamaya kadar takip edilmesi gibi, bunların denetlenmesi, istatistiksel olarak hesaplarının yapılması, işte ne yapabildik, neyi kurtarabildik tarzında durumların ortaya koyulabilmesi için aktif bir faaliyet göstermekte. Geçen yılda 2025 yılında da Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yaklaşık 5 milyon liralık bir projemiz de onaylandı ve sıfır atık koordinatörlüğümüze kompost makinamızı, pres makinalarımızı, elektrikli bir kamyonet atık toplama aracımızı ve geri dönüşüm kutularını da kazandırarak tüm üniversite bünyesinde geri dönüşüm sürecini tamamlamaya çok yaklaştık. Tabii aktif olarak sürdürüyoruz ama %100 içinde çok cüzi işlerimiz kaldı.
0: Evet.
1: Bu anlamda da aktif faaliyet sürdürüyoruz efendim.
0: Şimdi burada tabii başlarken dedik ki israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak. Burada kastımız nedir? Özellikle bu kavramları dinleyicilerimize açıklamanızı isteyelim.
1: Efendim, öncelikle bir ürünün üretim sürecinden başlıyor aslında. Bu ta ham madde süreçlerinden başlıyor. Mesela bir ham maddenin kullanım amacı öncelikle bizim için esas düşünülmesi gereken şey olmalı. Mesela bir defter üretiliyorsa, bu defterin yazı yazıldıktan sonra işlevi bitecekse eğer, bunun geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmesi elzemdir. Veya mesela bir ambalaj poşeti, ambalaj kağıdı, kullanat ürünler gibi, tek kullanımlık ürünler gibi şeylerin muhakkak ama muhakkak geri dönüştürülebilir, parçalanabilir, geri dönüşüm süreçlerinden geçerek yeniden dünyaya atık bırakmadan kazandırılabilir malzeme ve materyallerden imal edilmesi gerekmektedir. Aksi halde eğer ki dönüştürülemeyen ürünlerden imal ediliyorsa, ki hala günümüzde maalesef bu çok fazla, bunlar işlevi bittiğinde, çöpe atıldığında veya doğaya bırakıldığında, ki bunu asla istemeyiz, maalesef doğaya ve çevreye oldukça zararlı etkiler bırakmaktalar. Bildiğimiz üzere zaten plastik veya işte alüminyum, işte kurşun türevi, metal türevi atıklar doğada yani yüzlerce hatta binlerce yıllık bir süreç içerisinde dönüşüm sürecine giriyor, yani doğal olarak bozunuyor. Ancak daha bozulmaya yakın ürünleri tercih edebildiğimiz zaman, az kullanımlık, tek kullanımlık ürünleri de bu tabii ki daha hızlı bir dönüşüm sürecine gireceği için hem doğamızı kirletmemiş oluyoruz hem de geri kazanmış oluyoruz. Bu da tabii ki hem çevresel olarak hem ekonomik olarak bizleri daha iyi bir dünyaya, daha temiz bir dünyaya ev veriyor, kazandırıyor. Aynı zamanda israfı önleme noktasında da incelediğimiz zaman özellikle en başta gıda israfı geliyor. Yani günümüzde kıtlıkların olduğu, özellikle Afrika, Orta Doğu, savaş olan bölgelerde kıtlıkların yaşandığı süreçlerde, yani insanların bir bardak temiz suya, bir lokma temiz ekmeğe, gıdaya erişiminin olamadığı bir dönemlerde gıdanın maalesef israf edilmesi, fazla tüketilmesi, fazla üretilmesi hem su kaynaklarını hem de insanların daha fazla ekonomik olarak sekteye uğramasını, ülkelerin de sekteye uğramasına sebep oluyor ve bu da genel bir israf kültürü maalesef oluşturuyor. Mesela tabağımızda bile yiyeceğimiz kadar yemek alıp onu bitirmemiz hedef olmalı. Ancak baktığımız zaman bu tam manasıyla henüz oturmuş olmasa da bir genel anlamda bir olumlu yaklaşım var bu gıda israfına yönelik. Tabii bu da eğitimlerle, toplumsal çalışmalarla daha da artacaktır inşallah. Toplumumuz bu anlamda daha da bilinçli olacaktır. Tabii dünya toplumu için de bu geçerli. Sadece ülkemiz

0: bölgemiz adına da değil, tüm dünya buna ayak uydurmalı. Çünkü nasıl ki biz evimizde rahat ediyorsak, evimizde nasıl ki biz konforlu, temiz hissediyorsak, güvende hissediyorsak, aslında dünya da bizim ortak evimiz. Yani biz bu ortak evimizi korumalıyız, ona sahip çıkmalıyız. Çünkü kaynakların bir sınırı var. Yani bunu tüm bilim adamları aslında haykırarak söylüyor. Yani bu kaynakları pervasızca harcamamalıyız. Özellikle temiz su kaynaklarını pervasızca harcamamalıyız. Toprağı kirletmemeliyiz, suları kirletmemeliyiz tarzında. Tabii bunların da ön planda tutulması ve küresel bir aslında vizyona dönüştürülmesi oldukça önem arz etmektedir. Zaten ülkemizde Kasım ayında planlanan COP31, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği COP31 Antalya'da yapılacak, hepimizin malum üzerine. Burada da tabii bu temalar tüm dünyaya ülkemiz üzerinden yansıtılacak, bahsedilecek ve dünyada da farkındalık oluşturma adına ülkemizin ön ayak olacağı buradaki COP31'de de ortaya koyulacak efendim.
1: Burada genel olarak bahsettiğiniz konuların erken yaşta öğretilmesi gerekiyor. Bir toplumsal bilinçten
0: Tabii
1: bahsettiniz
0: ki.
1: çünkü. Üniversite bünyesinde bu toplumsal bilinci oluşturmak için yaptığınız çalışmaları dinleyicilerimize aktarır mısınız?
0: Tabii efendim. Özellikle şöyle ifade edeyim. Üniversite öğrencilerimize kısım kısım derslerine dahil olup, üniversiteye uyum derslerine, oryantasyon derslerine dahil olup sıfır atık anlamındaki çalışmalarımızı, bunun neden önemli olduğunu ve neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz ve kazançlarımızı da anlatıyoruz. Mesela diyoruz, Erzincan Üniversitesi yaklaşık 25 bin, 20 bin arasında değişen öğrenci sayımız var. Ancak biz burada topladığımız kağıtlarla yan yana dizdiğimizde diyoruz, mesela insanların gözlerine daha iyi canlanması için buradan Londra'ya, Erzincan'dan Londra'ya yol oluyor diyoruz. İnsanlar bunu duyunca aslında kafalarında bazı şeyler daha netleşiyor. Demek ki bir dönüşüm sürecine dahil olmak büyük işlemlere, büyük devasa kazanımlara sebep oluyor. Ki mesela biz 70 ton civarında bir kağıt, 50 küsür ton civarında bir metal atık topladık ki mesela metallerimizi de Makine Kimya Enstitüsü'ne yolluyoruz. Onlar da dönüştürerek ülkemize, savunma sanayimize katkıda bulunuyorlar. Kağıtlarımız da yine dönüşüm süreçlerinde firmalara, dönüşüm firmalarına veriyoruz topladığımız kağıt atıkları. Bunlar da tabii ne yapıyorlar? Yine dönüşüm süreçlerine dahil ederek bizlere yeni kartonlar, defterler, kitaplar gibi ambalaj ürünleri gibi şeyler yeniden ekonomimize ve hayatımıza kazandırılmış oluyor. Oysa ki bunlar dönüştürülmese de çöpe atılsa ve yakılsa veya toprağa karışsa hem toprağı kirletecek hem havayı kirletecek. Sonuç olarak bir hem ekonomik olarak da bir harcanmışlık, bir zarar geri dönüşüme sürecine dahil olmadığı için önemli olan da her anlamda bir zarar söz konusu olacak. Hem sağlık açısından hem maddi açıdan, hatta manevi açıdan bile bir zarar söz konusu oluyor. Bizler de öğrencilerimize bunları aktif olarak anlatıyoruz. Olayın ciddiyetinin farkında olmalarını, aslında basit bir kağıdı bile dönüşüm atmayıp da bir çöp kutusuna attıklarından neler olduğunu veya neler olabileceğini anlatıyoruz. Öğrenciler de tabii ki üniversite düzeyindeler. Bunu bizleri daha da iyi anlıyorlar, kavruyorlar ve süreç içerisinde bizleri oldukça destek oluyorlar efendim.
1: Evet, bu yönüyle tabii genç arkadaşlarımızın bu işin içerisinde olması oldukça önemli. Şimdi bahsettiğiniz konular içerisinde uyum bakımından aslında bütün kurumlarda bir dönüşüm başlatıldı.
0: Tabii
1: Sıfır
0: ki,
1: atık
0: evet.
1: projeleriyle ilgili olarak. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ndeki çalışmalardan bahsettiniz. Tabii çalışmalarda her gün bir gelişim, bir dönüşüm de yaşanabiliyor. Geleceğe yönelik olarak planlarınız var mı? Bunları değiştirme ve dönüştürme
0: Tabii.
1: konusunda
0: Tabii,
1: halkımıza
0: hatta
1: desteğiniz oluyor mu
0: evet
1: mesela?
0: efendim. Evet efendim. Şöyle, mesela üniversitemizde önemli oranda üniversitemiz kampüs içerisinde çim atıklarımız, mesela dal, budak gibi organik atıklarımız mevcut. Veya işte sebze çürükleri vesaire, bu tarz atıklar üretiliyor. Bizler kompost makinası temin ettik, proje neticesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından aldık. Ve bu kompost makinesine bunları sevk ediyoruz ve kesilen çimleri bu kompost makinesi içerisinde biyolojik olarak bozulmaya uğratarak yeniden bir gübre zengin toprak zenginleştirici olarak tekrar üniversitemizde kullanma sürecine sunuyoruz. Yani kesilen çimler mevcut çimlere gübre olarak geri dönüyor. Toprak zenginleştirici, mineral zenginleştirici olarak geri dönüyor ki bu da Türkiye'de şu an bir ilk diyebiliriz. Önemli bir uygulama diyebiliriz. Ve biz bu anlamda bu işlemi yürütüyoruz aktif olarak ve mümkün olduğu kadar dönüştürülebilecek her şeyi üniversitemiz bünyesinde dönüştürmeye, yeniden çevreye ve ekonomiye olumlu anlamda kazandırmaya bir gayretimiz söz konusu. Gelecekte de efendim daha da insanlar bilinçlendikçe hem dönüşüm oranlarımız artacaktır, hem çevre kirliliği azalacaktır. Mesela bir basit bir bataryanın, basit bir akünün bile çöpe pilin mesela çöpe atılmayıp geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi önemli anlamda toprağın kirlenmesini, insanların daha az sağlık problemlerine uğramasına, daha temiz bir çevrede ve doğada yaşamasına sebep olacaktır efendim.
1: Evet, bu anlamda da tabii önemli çalışmalar yapılacak. Şunu da sormuştum soru içerisinde. Toplumun içerisinde bu bilinci artırmak için halka yönelik çalışmalarınız var mı? Zaman zaman çünkü bu ayrıştırma ile ilgili olarak bilgilere de ihtiyaç olabiliyor. Akademik anlamda yardımcı oluyor musunuz?
0: Tabii ki şöyle zaten hem toplum nezdinde hani biz aslında yerel yönetimlerle de aktif olarak çalışıyoruz. Yani Erzincan Belediyesi olsun, işte Erzincan içerisindeki kurumlar olsun mesela onlarla da aktif çalışıyoruz. Aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla da toplumumuza da aktif olarak ulaşıp mesela toplum içerisinden kağıdı evinde mesela kitap biriktirmiş, kağıt biriktirmiş veya bozulur atık biriktirmiş veya tehlikeli atık biriktirmiş kişilerin birimimizde, sıfır atık birimimizde getirip teslim edebilmelerini, yönlendirmelerini sağlıyoruz. Bu anlamda da toplumumuza hem de aynı zamanda haberler de yaptırarak yerel medyaya toplumumuza da yaptığımız faaliyetlere bunlara dahil olmalarına vesile olacak girişimlerde bulunuyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için
0: ben
1: Sayın Demirci.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar dileyelim size. Hoşça kalın.
0: Erzurum'a çok selam ediyorum. İyi günler.
1: Teşekkürler, iyi günler dileriz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Oğuz Kürşat Demirci konuğumuzdu. İsrafı önlemek, kaynakları verimli kullanmak ve atık oluşumunu azaltmak için uygulanan sıfır atık yönetiminin önemi ve çevre bilincini artırmak için yapılması gerekenler üzerine konuştuk kendisiyle. Programımız devam ediyor bir türküyle. Gülşen Kutlu seslendiriyor. Şimdi dinleyeceğiniz bu hüzünlü türküyü. Yeşil Başlı Gövel Ördek.

Sevgili dinleyenlerimiz, yine bir türküyle sizi Tokat yöresine götürüyoruz. Bahattin Turan seslendiriyor. Gönül gel varalım Gülşen Bağı'na.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza devam ederken size bir türkü daha dinletmek istiyoruz. Ebru Çiçek seslendiriyor bu kez dinleyeceğiniz Erzincan türküsünü. Böyle ikrar ilen, böyle yoluna.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Tarih Bilinci bölümümüzde stüdyomuzda bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Mevlüt Yüksel. Sayın Yüksel, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk Sayın Şengül. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Sivas Kongresi'nin önemini ve Cumhuriyete giden yolu konuşacağız. Tabii Eylül ayı içerisindeyiz. Sivas Kongresi de 4-11 Eylül 1919 tarihinde yapılmıştı. Erzurum Kongresi'ni konuştuk. Sivas Kongresi'nin Cumhuriyet'e giden yoldaki önemini konuşmak istiyoruz bugün de. Sivas Kongresi'nin Sivas'ta yapılma nedenleriyle başlayalım. Atatürk'ün Erzurum'dan sonra Sivas'a gitme yolculuğu ile ilgili bilgi verelim önce.
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi'nin Cumhuriyet'e giden yolda birisinin diğerinden herhangi bir önem olarak fazlalığı yok. İkisi
1: farkı
2: de aynı
1: yok,
2: derecede önemli. Öyle söyleyelim önce başta. Çünkü Erzurum'da işte Erzurum Kongresi günlerinde anma kutlama toplantıları yapıldığında Cumhuriyet'in temelleri bu şehirde atıldı derken Sivas hemşehrilerimiz aslında burada atıldı gibi böyle tabi biraz daha mizahi iki şehir arasındaki tatlı rekabet ki kaldı ki Erzurum'la Sivas birbirine çok yakındır. Erzurumlarla Sivaslılar birbirlerini çok severler.
1: Evet.
2: Böyle bir durum oluşuyor gibi aslında her iki kongre de çok önemli. Sivas Kongresi'nin toplanmasına bakarsak aslında Erzurum Kongresi bir sivil inisiyatif hareketi olarak doğmuşken yani Kurtuluş Savaşı'ndan ve Mustafa Kemal Paşa'nın o başlattığı hareketten bağımsız olarak doğmuşken Sivas Kongresi biraz daha planlı. Yani bu hareket içerisine dahil edilen bir kongre olmuştur. Çünkü Sivas Kongresi'nin siz işte neden Sivas'ta toplandı şeklinde bir açıklama yapmamızı istediniz. Şöyle daha Mustafa Kemal Paşa Amasya'dayken yani Amasya Genelgesi'nin maddeleri içerisinde Sivas'ta bir umum kongre toplanacağı kararını almıştır. Yani maddesini yazmıştır ilk taslak metinde. Sivas'ın yeri burada çok önemli. Yani henüz işgale uğramamış, Anadolu'nun ortasında önemli yollar Sivas'tan geçiyor. Yol ağı var, iletişim ağı var. Yani işgale uğramadığı için iletişim hatlarında bir problem yok. Anadolu'nun her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Yine özellikle Ermeni iddialarının ya da işte bölünme parçalanma iddialarının ortasında yer alan bir vilayet, Ermenilerin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri vilayetlerden birisi gibi çeşitli nedenleri var. Ama tabii en önemli nedeni stratejik konumu, yani herhangi bir işgale uğramamış olması. Ve Milli Mücadele Hareketi'nde de Sivas, daha sonra Ankara bu yüzden çok ön plana çıkmıştır. Yani işte iletişim hatlarının sağlamlığı, işgale uğramamış olması, Anadolu'nun ortasında olması, yol...

0: ağının işte
1: Merkezi
0: bağlantılar
1: biraz.
0: merkezine yakın olması vesaire gibi nedenlerden dolayı Mustafa Kemal Paşa da Sivas'ı seçmiştir. Dolayısıyla Sivas Kongresi'nin kararı aslında milli mücadelenin başında, yani milli mücadelenin plan ve programı dediğimiz, yönteminin belirlendiği dediğimiz Amasya Genelgesi kamuoyuna duyurulurken, tabii Sivas Kongresi'nin bu noktada toplanacağı da duyurulmuştu ve seçim yapılması öngörülmüştü orada. Yani müdafaa hukuk cemiyetlerinden seçilen delegenin Temmuz ayı başlarında Sivas'ta olacak şekilde seçim yapılıp Anadolu'dan bölgeye, Sivas'a gönderilmesi şeklinde bir karar almıştı. Bu da çok önemliydi. Yani bu da Sivas Kongresi'nin çok demokratik bir ortamda gerçekleşeceğini, demokratik yollarla gerçekleşeceğinin ve milli iradenin, o günkü şartları belki
1: Evet.
0: çok geniş anlamda bir milli irade değil ama yine işte
1: Etkin
0: tabii
1: kalınacağı,
0: sivil
1: hakim kalınacağı.
0: inisiyatifin desteğini aldığı bir milli iradenin, o gün şartlarda dar çerçevede olsa bir milli iradenin tezahürü, tecellisi olarak karşımıza çıkacaktı. Tabii Temmuz ayında aslında toplanması kararlaştırılmıştı. Planda o şekildeydi Sivas Kongresi'nde. Fakat işte bir Ali Galip hadisesi var. Eski bir Osmanlı valisinin işte Milli Mücadele Hareketi'ne engel olmaya çalışan İstanbul hükümeti tarafından görevlendirilip Sivas Kongresi'ni dağıtmak, Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey'i derdest edip tutuklayıp İstanbul'a getirmek, hatta itiraz ederlerse orada işte öldürmek, katletmek, idam etmek gibi bir misyon olan bir bürokrat görevlendi. Eski Osmanlı bürokratı görevlendirmişti. Dolayısıyla bu hadiseden dolayı hani milli mücadelenin geleceğini tehlikeye atmamak adına Mustafa Kemal Paşa önce Erzurum'a geçti. Erzurum'daki kongre faaliyetlerinden sonra Eylül ayına sarkacak şekilde Sivas Kongresi'ni toplamıştır. Sivas Kongresi sizin de ifade ettiğiniz gibi 4-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiş ve çok önemli kararlar alınan, Cumhuriyet'e giden yolda çok işte artık son kararların ve sağlam adımların atılacağına dair kararların aldığı bir kongre olarak karşımıza çıkar.
1: Sayın Yüksel, kararlarla ilgili konuşurken tabii detaylarıyla alacağız sizden ama özellikle manda ve himaye tartışmalarının yapıldığını görüyoruz. Buradan başlayarak maddeleri biraz değerlendirelim.
0: Şimdi Sivas Kongresi her ne kadar kısmen bertaraf edilmiş olsa da Ali Galip hadisesinden dolayı, Ali Galip tehlikesinden dolayı Erzurum Kongresi gibi böyle zamana yayılan bir
1: Kongre değil.
0: şekilde değildir. Evet, yani 4-11, yani bir hafta içerisinde kararlar almıştır. Şimdi kararların, daha doğrusu kongrenin bu kadar işte kısa sürede gerçekleşmesi, kararların da aslında üzerinde fazlaca durulmadan, dolayısıyla birçok kararın Erzurum Kongresi'ndeki karar olarak onaylanması şeklinde bir manzara karşımıza çıkar. Ama burada en çok tartışılan manda ve himaye meselesidir. Sivas Kongresi'ne damga vuran bir hadisedir. Şimdi aslında baktığımızda manda ve himayenin işte ekonomik özgürlükleri ve tam bağımsız da zedelemeyecek şekilde bazı ekonomik yardımlar alınabilir şeklinde Erzurum Kongresi'nde bir karar vardı. Yani manda ve himayenin, yani sadece ekonomik ve bağımsız zedelemeyecek şekilde bir başka devletten yardım alma şeklinde onaylanmıştı. Ama Sivas Kongresi'nde bu manda ve himaye artık şu şekilde tartışılıyordu. Yani Milli Mücadele Hareketi İstanbul hükümetinin işte baskısına çok uğruyor. İşgal devletleri bu noktada işte artık bu Milli Mücadele Hareketi'ne engel olmaya çalışıyor gibi sebeplerden dolayı ortaya şöyle bir manzara çıkmıştı. Acaba bir başka devletin himayesinde mi gerçekleştirilse bu Milli Mücadele Hareketi diye. Tabii manda ve himayenin o Sivas Kongresi günlerindeki en ateş savunucularından birisi Halide Edip Adıvar ve Adnan Adıvar, yani karı koca olan, sonradan Milli Mücadele çok önemli vazifeler üstlenmiş olan kişilerdi. Tabii oraya baktığımızda aslında bir kurtuluş çaresi olarak düşünülüyordu manda ve himaye birçok kişi tarafından. Yani milli mücadele artık sekteye uğramasın, gerekirse bir devletin yardım desteğini alalım. Ama Mustafa Kemal Paşa bu noktada Sivas Kongresi'nde çok önemli bir konuşma yaparak manda ve himayenin kesinlikle kabul edilmeyeceği ve bu mücadelenin bir varlık yokluk mücadelesi olduğunu, kazanırsak varlığımıza devam ederiz, varlığımıza devam ettiririz, yani ülkenin varlığını devam ettiririz, kaybedersek yok oluruz, ya istiklal ya ölümü başka bir aslında
1: Söyleniş biçimi.
0: ifadesini burada sarf etmiştim Mustafa.

0: Kemalpaşa. Ve sonunda da kesinlikle artık bir daha ekonomik boyutuyla, sosyolojik boyutuyla, askeri boyutuyla, hiçbir boyutuyla tartışılmamak üzere kapatılmıştı ve mandayı kesinlikle Sivas Kongresi'nde reddedilmişti. Bir önemi budur. İkinci önemi de Erzurum Kongresi'nde oluşturulan heyeti temsilcilerin sayısının ve etkilerinin arttırılması. Yani 9'dan sayısı heyeti temsilcilerin 16'ya çıkması, yetkilerinin arttırılmasıdır. Dolayısıyla buradan baktığımızda o günkü heyeti temsilcilerin ileride kurulacak meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir nüvesini teşkil ettiği anlamına geliyordu. Bu da yine milli irade adına, demokrasi adına, cumhuriyetin ilanına giden yolda çok önemli bir adım olarak karşımıza çıkar. Bir diğer önemli husus ise milli mücadele artık tek elden yavaş yavaş idare edilmesine yönelik önemli bir kararlanmış olmasıdır Sivas Kongresi'nde. Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri ismi adı altında tek bir çatı altında toplanmış. Bu da yine faaliyetlerin hem kontrol altına almak, hem yek vücut bir şekilde mücadele etmek, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı öncesinde yine milli iradenin tesisi noktasında çok önemli bir adım atmak amacıyla kabul edilmiş bir karardı. Bu da yine Sivas Kongresi'nin Cumhuriyet'e giden yolda artık son ve önemli bir toplanma, karar, alınmış kararların uygulamaya konulduğu bir organizasyon, bir faaliyet olarak, bir sivil
1: faaliyet
0: itaatsizlik
1: olarak.
0: diye, ya sivil direniş diyelim, sivil direniş hareketi olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yine niye sivil diyoruz? Çünkü Mondros Mütarekesi sonrasında ordular dağıtılmıştı. Bu mücadeleyi, milli mücadeleyi aslında temelde sivil inisiyatif veriyordu. Yani sivil olan vatandaşlar veriyordu. Bu da çok önemlidir. Yani Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas gibi kongrede artık bu meydan okurcasına, işgallere, itilaf devletlerine, İstanbul hükümetine, yani bu yolda artık varlık yokluk mücadelesi verilecektir şeklinde bir kararlar bütününe alınması çok da önemlidir. Bir diğer husus, Sivas Kongresi'nden sonra bir de basın yayına da artık Mustafa Kemal Paşa çok önem vermiştir. Sivas Kongresi'nden sonra Sivas'ta bir gazete kuruyor. İrade-i Milliye ismiyle. İrade-i Milliye gazetesi daha sonra meclisin açılmasıyla birlikte Ankara'ya, milli mücadelenin merkezi Ankara olmaya başlayınca Hakimiyet-i Milliye ismiyle çıkarılmaya başlıyor. Bu da yine Sivas Kongresi'ne alınmış çok
1: Önemli
0: önemli bir
1: kararlardan biri.
0: evet karar ya da Sivas Kongresi sonrasında meydana gelen önemli bir gelişme
1: Geçme.
0: olarak karşımıza çıkıyor.
1: Sayın Yüksel, burada vurguladığımız şeylerden biri milli egemenlik ve milli iradenin hakim kılınması. Aslında
0: Evet.
1: Cumhuriyet'in temellerinin atılmasından bahsederken Cumhuriyet'in bir yönetim biçimi olarak ülkemizde tesis edileceğinin de en önemli işaretlerinden biri.
0: İşaretlerinden birisi, evet. Hatta şöyle söyleyeyim, şunu da ifade edelim. Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetinde bir değişiklik oluyor.
1: Evet.
0: Ekim ayı başı ile itibariyle. Damat Ferit artık bu milli mücadele hareketine engel olamadığı gerekçesiyle üzerine itilaf devletlerinin yapmış olduğu baskıdan dolayı dayanamayarak istifa ediyor. Dolayısıyla mesela bu Cumhuriyet'e giden yolda çok etkili bir hareket oluşunun bir göstergesi de budur Sivas Kongresi'nin. Yani milli iradenin artık tesisi, yani saltanat makamının veya işte saltanat makamının altındaki işte o yönetim
1: Yönetim
0: evet
1: mekanizmasının.
0: mekanizmasının çok ciddi anlamda sarsılmaya başladığı bir gelişme olarak da değerlendirebiliriz. Bu da çok önemli. Dolayısıyla hani işte Cumhuriyet'e giden yolda çok önemli bir adım ya da Cumhuriyet'in temelleri Sivas Kongresi'nde atıldı derken burada da yani fiili olarak aslında onu görmek de mümkün yani sonuçlarında, kongre sonrasında.
1: Evet.
0: Ve şunu da ifade etmek özellikle istiyorum. Erzurum Kongresi'nde de bunu görmek mümkündür ve Sivas Kongresi'nde artık bu tamamen teyit edilmiştir. Misak-ı milli kararları noktasında o işte Erzurum Kongresi'nde ifade edilen milli sınırlar artık Sivas Kongresi'nde tamamen
1: Netleşmiş.
0: belirlenmiş, evet belirlenmiş bir coğrafya, bir vatan şekline dönüşmeye başlamıştır. Yani Sivas Kongresi'nin böyle bir özelliği de vardır. İşte heyeti temsilcilerin yetkilerinin genişletilip bir yürütme mekanizmasının olması da devletleşme sürecinde coğrafya ile işte idari sistemin oturtulması noktasında bir önemli aşamanın kaydedildiği kongredir. Sivas Kongresi. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Çünkü sonrasında hemen Sivas Kongresi sonrasında artık hem İstanbul'daki bu işte yönetim mekanizmasının sarsılması, İstanbul hükümetinde artık çatlakların ortaya çıkması, hükümetlerin ard arda istifa etmesi, sonrasında İstanbul hükümetiyle Anadolu'daki başlayan bu milli mücadele hareketinin bir masa etrafında bir araya gelip anlaşma zemini aramasına yol açacak bir gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Çünkü hemen akabinde Amasya görüşmeleri gerçekleşecek. Yaklaşık işte Sivas Kongresi'nden hemen sonra o sarsıntıdan kaynaklanan bir durum. Amasya görüşmelerinden sonra da son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanacak. Yani meclise tamamen karşı olan bir yönetimden bahsediyoruz İstanbul hükümeti derken. Zaten bunun karşısına itilaf devletleri de var. Bunu kesinlikle istemiyorlar. Bir milli iradenin tezahürünü. Buna rağmen Sivas Kongresi İstanbul hükümetini ve dolaylı olarak da itilaf devletleri, İngiltere, bir son Osmanlı Mebusan Meclisi ile bildiğimiz o meclisin toplanmasını da, çünkü Sivas Kongresi'nde böyle bir karar almıştır, meclis mutlaka toplanmalıdır şeklinde, zeminin oluşmasını da sağlamıştır Sivas Kongresi. Çok önemlidir yani.
1: Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun programımıza katıldığınız ve bu önemli bilgileri dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Tabii o dönemlerde varını yoğunu ortaya koyan bir millet görüyoruz. Evet. Bunları da unutmamak gerekiyor, hatırlamak gerekiyor.
0: Hem maddi olarak hem manevi olarak sonrasında zaten büyük savaşlar yapılacaktır bu süreçten sonra. Canını ortaya koyup, malını ortaya koyup mücadele eden insanımız vardı. Bu insanımızın da tabii bir lider etrafında, Mustafa Kemal Paşa etrafında birleşmiştir. Evet, ama bir millette varını yoğunu dökerek mücadele etmiştir. Tüm şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle analım. Bu toprakların vatandaşması uğruna varıyla yoğuyla mücadele eden tüm geçmişimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Tarih Bilinci bölümümüzde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Mevlüt Yüksel konuğumuzdu. Sivas Kongresi'nin önemini ve Cumhuriyet'e giden süreci konuştuk. Programımıza devam ediyoruz. Türküyü Telli Kılıç seslendiriyor. Bir Sivas türküsü. Dağlar seni delik delik delerim.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Erol Parlak seslendiriyor. Sen gülersen.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, yine bir şarkı dinleteceğiz size. Artık programımızın son 12 dakikalık dilimi içerisindeyiz. Emel Müftüoğlu söylüyor, Hovarda.

Programın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Biz size mutlu huzurlu bir gün diliyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. TRT Türkü'de Bizim Eller programını dinleyebileceğinizi hatırlatarak. Programı sizin için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir şarkıyla size veda edelim. Fatma Turgut, Sezen Aksu şarkısını seslendiriyor ve biz de size veda ediyoruz. Hata, hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin PISA skorlarındaki

0: başarının şifrelerini açıkladı. 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye bir ilke daha imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikasını aldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Toplantının öncelikli gündemi terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta yapan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle ilgili MYK'da değerlendirmelerde bulunulacak. Yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülecek çalışmalar ele alınacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ABD-İran krizi başta olmak üzere dış politikadaki konularla ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak. Toplantı gündemine dair açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumu ile eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı.
1: 2015 bizim açımızdan şu noktada çok önemli. İşte FETÖ vesayeti. Bu vesayet diyor ki, milli eğitimin öğretmenleri işe yaramaz. Milli eğitimin ders kitapları işe yaramaz. Milli eğitimin okulları işe yaramaz. Sizin eğitim sisteminiz bu vesayetten kurtulmadığı sürece başarılı olma ihtimali yok. Dershanelerin yerine ihdas ettiğimiz kurumlara, özel öğretim kursları dediğimiz kurumlara bir şart koştuk. Dedik ki sizin programlarınız, müfredatınız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmak zorunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük. Çok önemli bir adımdı.
0: Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye bir ilke daha imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Gelişme Türk havacılığı içinde bir ilk oldu. Milli olarak geliştirilen bir hava platformuna uluslararası standartlara uygun ve tamamen yerli insan kaynağıyla yürütülen kapsamlı sertifikasyon süreci sonunda ilk kez askeri tip sertifikası verildi. Hürkuş 2 laboratuvarda yerde ve havada toplam 153 sertifikasyon testinden geçirildi. 12 ayrı disiplin 1790 gereksinim doğrulandı. Askeri tip sertifikası 9 Eylül'de Savunma Sanayi Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan sertifikasyon kurulu tarafından verildi. Süreçte Savunma Sanayi Başkanlığı, TR Uçuşa Elverişlilik Firması, Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ uzmanları birlikte çalıştı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Arama çalışmaları da havadan ve denizden sürdürülüyor. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yaş sebze ve meyvenin tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemlerine ait veriler tek tek incelendi. Fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri belirlenen hal tedarikçilerine ağır darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle eden hal tedarikçilerine yönelik soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Hal ve çiftçi kayıt sistemleri verileri doğrultusunda kapsamlı rapor hazırlandı. Haller'in büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri belirlendi. Çiftçi veya üreticilerden mal alınmış gibi gösterip sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları görüldü. Firmaların bu yöntemle

nedenlerle fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince 22 ilde 109 ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri de sürüyor. Organize suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar lira para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'yla Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik suçlarına yönelik Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları ve vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri tespit edildi. Yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalatıp vatandaşları baskı altına aldıkları belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz denildi. İstanbul'da sahte para ve altın üretimine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahtecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takiple sahte para üreten zanlıların kimlik ve adresleri belirlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 357.400 lira ve 500 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Ayrıca 15 adet 100 dolar bant rolü, 2636 mantrollük kağıt, 6 sahte altın bilezik, altın kolye ile tam altın bulundu. 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması çok yönlü sürdürülüyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddiasıyla 7 ilde 11 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise savcılık ve kolluk birimlerindeki ifade işlemleri devam ediyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı, İran Devrim Muhafızları Ordusu. Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından ihale vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Boğaz'daki gemi trafiğine ilişkin tartışmalar da sürüyor. İran şu ana kadar kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 77 gemiyi yaptırım listesine aldı. İran Silahlı Kuvvetleri 1 milyon askerin yer alacağı yüzlerce yeni tabur için eğitim sürecini başlatıyor. Bu kapsamda İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Müzakerelerin akıbeti de tartışma konusu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Trump'ın müzakereye açığız çıkışına yanıt verdi. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. 2 akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya Odessa'yı da vurdu. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Zaporijya'nın Ukrayna kontrolündeki bölümüne yapılan İHA saldırısı bir kişinin ölümüne neden oldu. Bölgede elektrik kesintisine de yol açtı. Ukrayna'da Rus topraklarını hedef almaya devam etti. Samara bölgesindeki bir petrol tesisi vuruldu. Kiev, Moskova hattındaki gerilim Avrupa semalarında da tansiyonu yükseltti. Belarus'tan gönderildiği düşünülen bir İHA NATO uçağı tarafından Litvanya hava sahasında düşürüldü. Danimarka'da hava kuvvetlerine ait askeri helikoptere uluslararası sularda Rus fırkateyninden işaret fişeği atıldığını açıkladı. Danimarka Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Dinlediğiniz haberlerin özeti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin PISA skorlarında

0: Okuldaki başarının şifrelerini açıkladığı 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye bir ilke daha imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Okçuluk Dünya Kupası finalleri Meksika'da yapıldı. Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Bursa, Çanakkale, Nevşehir ve Van 26, İstanbul, Kırklareli, Eskişehir, Düzce ve Rize 25, İzmir, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Adana, Malatya, Gaziantep ve Mardin 33, Diyarbakır ve Şanlıurfa 35 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bülteni dinlediniz.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat...

0: rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyenler, ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Hafta içi her gün olduğu gibi 15 Eylül Salı bugün saat 13.18 yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, dünyadaki gelişmeler küreselleşme kavramını doğurdu. Ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerin alışverişiyle uluslararası bir bütünleşme süreci yaşanıyor. Bildiğiniz gibi küreselleşme sadece ekonomik ilişkilerde ya da ticarette değil, sosyal alanda da yeri olan bir kavram. Hatta vatandaşlığın boyutları da zamanla değişiyor ve zenginleşiyor. Siz de işte bunları düşünürken biz şunları konuşalım istiyoruz. Küresel vatandaş olmak nedir acaba? Bunun önemi nasıl anlaşılabilir? Kendi içimizde izole şekilde yaşamak bizi nereye götürebilir? Ama onun haricinde biz biraz olsun bu küreselleşmeye uyum sağlamaya çalışırsak nerelere ulaşabiliriz, bundan bahsedeceğiz. Ve biliyorsunuz ki yapay zekadan bahsediyoruz artık, hayatın her alanında bizi kapsayan bir durum yapay zeka. Ve yapay zeka sayesinde birçok şey aslında kolaylaşırken bir yandan da çok fazla değişiklik yaşıyoruz. Yapay zekadan bahsederken, küreselleşmeden bahsederken çocuklarımızı nasıl bir gelecek bekliyor ve bu gelecekte onlar için en önemli kararlarını belirledikleri o yıllarda o meslekleri nasıl seçecekler? İşte konuşacağımız konulardan bazıları bunlar sevgili dinleyenler. Eğitim danışmanı Elif Özmenek Çarmıklı bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Elif Özmenek Çarmıklı stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Şimdi söylediğimiz gibi küreselleşme, küresel vatandaşlık son dönemde daha da ön plana çıkan kavramlar bunlar. Biz ne anlamalıyız küresel vatandaşlık denilince? Küresel vatandaş olduğumuzda hakikaten nereye gidersek gidelim rahat bir şekilde hayatımızı sürdürebilir miyiz mesela?
1: Şimdi artık küreselleşmenin de biraz ötesine gidildi. Hatta tam tersine belki biraz ülkeler içine bile kapanmaya başladılar. Evet. Dolayısıyla oradaki küresel vatandaşlık anlayışı da bence biraz değişmeye başladı. Her ne kadar bizim artık çocuklarımız ellerinde telefonlarla bugün dünyanın herhangi bir yerinde istedikleri insanla hem görüntülü olarak konuşabilirler, hem işte ne bileyim grup olarak konuşabilirler, ya da olayları çok yakından takip ederler. Ama sadece bu mudur aslında, ya da birkaç dil konuşabilmek midir küresel vatandaşlık? Biraz onu konuşmak lazım. Aslında baktığımızda sizin de az önce söylediğiniz gibi yapay zeka ile beraber küresel vatandaşlığın boyutları da değişmeye başladı. Onunla beraber gelen bazı sorumluluklar olmaya başladı. Ve biraz hani iyi vatandaş olmak ne demektir? Bizim zamanımızda böyle vatandaşlık bilgisi dersleri falan vardı.
0: Evet.
1: Bence onlar çok önemli derslerdi. Çünkü bir vatandaşın aslında görevleri nelerdir diye baktığımızda, değil mi? İşte oy kullanmak, ülkeni korumak, değerlerine sahip çıkmak vesaire. Aynı şekilde bu değerler birazcık küresel boyutta da ele alınmadı. Onun beraberinde getirdiği sorumluluklar, güvenlik açıkları, yani elinizdeki telefonlar bile artık çok ciddi bir güvenlik sorunu meselesi, devletler boyutunda da aynı şekilde ama özellikle bireysel boyutta çok ciddi dijital okuryazarlık gerektiren alanlar, işte medya okuryazarlığının çok yüksek olması, neyin doğru neyin yanlış olduğunu artık ayırt edemediğimiz, değil mi? Post-truth, yani gerçeklik sonrası dediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Dolayısıyla bunları ayırt edebilme becerilerini geliştirme, yerelde olan bir sorunun küreseldeki etkilerini iyi anlayabilme. Yani sizin bugün açtığınız işte ne bileyim bir havalandırma, değil mi? Artık o bir dünya sorunu. Bunu fark edebilmek ya da açtığınız musluktan akan su sadece işte Ankara özelinde bir problem değil, Türkiye genelinde bir problem değil. Aslında dünya genelinde çok ciddi bir su sıkıntısının olduğu bir dönem. Dolayısıyla artık bu ilişkilerin, örüntülerin, birbirleriyle ilişkilerini iyi anlayan, bunların sorumluluklarını iyi fark eden bireysel sorumluluklarımız var ve evet, yeni nesil bunları çok fark etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani nereden başlasak desek işte küresel vatandaşlığı biraz böyle tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi çok önemli bir konu hakikaten, ama tam tersi de yıllar

0: Geçtikçe bundan uzaklaşılıyor aslında ki buna bazen sosyal medyadaki bazı söylemler de sebep olabiliyor. Pompalanan belli görüşler de sebep olabiliyor. En değerli sensin. Sen iyi ol, yeter gibi bir bakış açısı var ya şu an sanki yanlış bir şekilde aktarılan. Aslında tabii ki insan değerli. Tabii ki kendi için iyi olanı yapsın ama orada acaba diğerleri nasıl etkilenecek? Hiç buna bakmayan bir nesil mi geliyor acaba? Ne dersiniz siz bu konuda?
1: Valla araştırmalar öyle göstermiyor. Yeni neslin özellikle Z kuşağının sosyal konulara son derece duyarlı olduğu, ama öteki taraftan da sizin söylediğiniz gibi birazcık böyle pamukların içine konulmuş bir nesil. Enteresan bence, çok yolculukları, bu dünyadaki yolculukları enteresan olacak. Bence tarih onlardan farklı söz edecek. Yani bizim işte diğer kuşaklar, Z kuşağı, X kuşağı baktığımızda mesela biz X kuşağı olarak hem bilgisayarlarla haşır neşir olduk, teknolojiyi biraz şey yaptık, içine doğmadık ama bizden sonraki jenerasyon içine doğdu falan. Bu jenerasyonda bence çok böyle tarihe geçecek enteresan kuşaklardan birisi olacak. Evet, bir taraftan o var ama öteki taraftan da bence onlar artık şeyin çok farkındalar. Yani bu sorunlar artık bizim sorunumuz değil sadece. Bunun daha büyük boyutları var ve dünya o kadar hızlı değişiyor ki, demin siz şey dediniz, işte uluslararası ilişkiler bu küreselleşmeden etkileniyor, işte ticaret etkileniyor. Tabii eğitim de etkileniyor.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla onlar birazcık daha bence bizden daha bu işe uyanıklar. Ha, harekete geçme konusunda ne kadar motiveler, orası bir soru işareti. Çünkü bizim zamanımızda belki biraz daha iç motivasyon yüksekken, şimdi o biraz daha düşük. Dolayısıyla her jenerasyon kendi döneminin sorularıyla ve sorunlarıyla sınanacak. Onlarınki de bu. Harekete geçmek zorundalar ve bir ortak zemin bulmak zorundalar bu sorunları çözüm bulmak için.
0: O harekete geçme motivasyonu ne olabilir sizce?
1: Demin bahsettiğim küresel vatandaşlık anlayışının giderek artması, özellikle okullarda giderek görüyorum, eğitimin içerisine konuluyor bu problemler. Şimdi artık bir telefonun olduğu dönemde bilgi değerini çok hızla kaybetmeye başladı. Baktığımız zaman, hatta ilk böyle ChatGPT falan çıktığı zaman oralarda böyle herkes şey deniyordu. Senin olduğun bir dünyada biz çocukları nasıl eğitmeliyiz falan. İlk söylediği şeylerden bir tanesi empati duygusunun, yani insana dair olan duyguların geliştirilmesi, empati, işte stratejik düşünebilme, analitik düşünebilme, problem çözebilme yetenekleri gibi insana dair bazı becerilerin geliştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla okullar ve üniversiteler, yani ilkokul, ortaokul, liseler ve artı tabii üniversiteler bence hızla oraya doğru zaten evrilmek zorundalar. Giderek değişiyor
0: Şimdi
1: her şey.
0: empati çok önemli bir duygu dediğiniz gibi. Ne yazık ki de bana sorarsanız çok da iyi durumda değiliz bu açıdan bakıldığında. Çünkü bunu yine söylediğim gibi sosyal medya biraz etkileyebiliyor. Şimdi sosyal medyaya girdiğinizde önce çok duygusal bir içerik görüyorsunuz. Birdenbire gözünüz dolmaya başlıyor. Ardından bir komik video, sonrasında sinirleneceğiniz başka bir şey, ardından bir yemek tarifi. Burada duygularımızı zaten daha tam yaşayamadan, yönetemeden başka bir duyguya atlarken doğal olarak başkasının duygusunu da tam olarak anlamlandıramayabiliyoruz. Siz de bir eğitim danışmanısınız. Yıllardır bu işle uğraşıyorsunuz. Empati duygusu gelişmiş insanlar nasıl yetiştiriliyor sizce?
1: Şimdi gazetecilikte, ben gazeteci kökenliyim. Dolayısıyla gazetecilikte bir şey söylenir. Manşet atarken çok dikkatli atın. Sür manşeti atarken ondan daha da dikkatli atın. Çünkü hem manşetin hem sür manşetin karşı tarafı uyuşturmaması, yani ona karşı duygularını kaybetmemesi gerekiyor. Yani bir konu çok fazla manşetten verilirse ya da sür manşetten verilirse aynı sizin söylediğiniz duyguyu yaratır. Şimdi tabii biz elimizde sürekli telefonlarla değişik duygulara ve değişik dopamin kaynaklarına sürekli ilişkiler var bu jenerasyonun. Şimdi nasıl gelişir empati duygusu? Çok aslında basit bir şey. Sahaya çıkmak gerekir. Yani sınıfın sınırları içerisinde, evin sınırları içerisinde empati bir yere kadar
0: Ya da
1: öğrenilir.
0: internette sürekli
1: Evet.
0: gezindiğinizde.
1: Evet, yani ancak hakikaten sokağa çıkmak dediğimiz şey, dışarı çıkıp bir şeyler yapmak, bir şeylere kafa yormak, bir soruna çözüm bulmak. Ben aynı zamanda dünyanın en büyük çocuk hareketlerinden bir tanesi olan Değişim İçin Tasarım, Design for Change'in Türkiye temsilcisiyim.
0: Evet.
1: Aslında orada da aynı şey söyleniyor. Çocuklardaki yapabilirim duygusu ve empati duygusu nasıl gelişir? Çünkü her çocuk aslında yapabilirim duygusuyla doğar. Fakat zaman içinde o kaybolur.
0: Evet.
1: İşte notlar girer. Önce yapabilir miyim acaba'ya dönüşür. Sonra hızla yapamam zaten. Hı-hı. Yapsam zaten bir şey fark etmez. Eninde sonunda ben bir çocuğum. Benim yaptığım şey neyi fark ettirir ki dünyada gibi son derece öğrenilmiş çaresizliklerin içine düşen bir sistem var aslında. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada çocuğa karşı bakış böyle değil mi? Onlar bizim yarınlarımız.
0: Evet.
1: Oysa onlar bizim yarınlarımız değil. Onlar bugün var olamazlarsa yarın olamazlar. Yarınlarımız olamazlar. Bir çocuğun yapabilirim duygusu da ve empati duygusu ona bağlı olarak nasıl gelişir? Dışarıya çıkıp bir soruna kendi gücünün ölçüsünde cevap bulabilmesiyle. Bu bir işte kırık okuldaki sandalye, işte zorbalanan bir arkadaşının sorununa çözüm bulabilmek. Yani bizler evet proje bazlı eğitim modeli daha ön plana çıkmaya başladı ama aslında projeden çok tasarım öğrenilmesi gerekiyor. Yani bir şeyi tasarlayalım, nasıl yapalım, bu sorunu nasıl değiştirelim gibi hakikaten sınıfta öğretilen şeylerin gerçek hayatta neye karşılığı var onu görmesi gerekiyor öğrencilerin.
0: Problem çözme becerisi aslında. Değil mi?
1: Hepsi sonuçta baktığımızda birer problem çözme becerisi ama hani sınıfların içerisinde biz aslında neyi neden öğretiyoruz da biraz kafa yormamız gerekiyor. Ve eğer o öğrendiğim bilgiyi dışarıda birisinin bir problemine, bir soruna çözüm bulmak için kullanamıyorsan o bilgi uçup gidiyor.
0: Evet, aslında sadece teoride öğrenilmiş, pratiğe aktarılamamış bir bilgi.
1: Aynen.
0: Oluyor.
1: O zaman ne oluyor? Onunla beraber arkasında kalacak kocaman bir empati tortusu da beraberinde gidiyor. Çünkü hiçbir zaman pratiğe dökülmemiş bir bilgi birisinin sorununa ya da bir okulun sorununa, bir mahallenin sorununa çözüm bulunmamış bir hayatta empati duygusu da gelişmiyor.
0: Evet. Aslında bu da yine başta konuştuğumuz küresel vatandaşlığa götürüyor bizi, değil mi? Bu empati duygusu ne kadar gelişirse küresel vatandaş olma olasılığımız da o kadar artıyor aslında.
1: Sorumluluk alma aslında ne kadar gelişirse, değil mi? Hepsi birbirine bağlı gidiyor.
0: Evet, evet.
1: Sorumluluk alma ne kadar gelişirse yapabilirim duygusu o kadar gelişiyor. Yapabilirim duygusu gelişmeye başladıkça onun arkasında onu destekleyen bir empati ordusu olması gerekiyor ki harekete geçebilsin. Kısacası aslında hayatta harekete geçebilme, bir şeyleri değiştirebileceğine inanma, bir şeyleri yapabileceğine inanma duygusu çok ciddi bir çaba gerektiriyor.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi konularımızdan biri de aslında geleceğin meslekleri. Çünkü değişiyor dünya, onu hepimiz fark ediyoruz zaten ama bazen buna uyum sağlamakta zorlanabiliyoruz. Ve bazen bu meslek seçiminin yapıldığı yaş hakikaten çok küçük olabiliyor. Şöyle bir bakıldığında ve kişi kendini daha iyi tanımamış olabiliyor. Siz bununla ilgili de hatta konuşmuşsunuz, bir videonuzu da izledim. Çok iyi tanımadan kendini eğer ki bir bölüm seçerse bu öğrenciler sonrasında o bölümü değiştirmeye çalışıyorlar, tekrar başa dönüyorlar vesaire, bir takım sorunlar yaşanabiliyor demişsiniz. Tabii ki değişiklik yapılabilir bu arada, hiçbir şey keskin sınırlar içerisinde değil ama neden baştan başlanıldığı gibi gitmesin ki, bir daha emek verilsin ki? Ne dersiniz, nasıl tanır insanlar kendini bu aşamada?
1: Şimdi demin konuştuğumuza bağlayacak olursak, bir çocuktaki yapabilirim duygusu düşmeye başladığında aslında öz şefkati, empatisi hepsi beraber düşmeye başlar. Tek başına gelmez o. Yapabilirim duygusu dediğim gibi çocuklarda aslında tam bütün gelir. Siz hiç gördünüz mü mesela bir çocuğun, ya ben acaba yürüyebilecek miyim, ya da bir bebeğin yürüyebilecek miyim, ya bu Türkçeyi acaba çözebilecek miyim ben falan. Ama İngilizce işin içine girmeye başladığında değil mi, kaygılar başlar. Matematik işin içine girmeye başladığında kaygılar başlar. Dolayısıyla okul sistemi içerisinde yapabilirim duygusu tam tersine zedelenmeye başlar.
0: Evet.
1: Bir çocuğun okul sınırlarının dışına çıkması, demin söylediğim işte çocuk katılımcılığının arttırılması, dışarıda projelerin içine çocukların da

0: bütün lise boyunca ki not ortalaman ne arkadaşım? Çünkü sen bir sene mi çalıştın, 4 sene boyunca giderek artan bir ivmeyle çalıştın? Kendini zorlayan dersleri aldın mı? Ne yaptın sen? Önce ona bakarlar. Sonra daha onu böyle dallandırırlar. Derler ki sen akademik derinliğinin bize gösterebildin mi? Yani bir makale yazabildin mi? Bir araştırma yapabildin mi? Bir laboratuvara girdin mi? Gibi. Yani böyle bir akademik başarıyı ve performansı başka boyutta değerlendiren bir sürü kırılımları var aslında.
1: Not değil sadece yani.
0: Sadece evet. Not değil, tabii ki sadece not değil. İkinci kısmında baktıkları uluslararası performanslar. Onlar hep böyle işte uluslararası dersler ya da sınavlar gibi algılanır ama sadece bunu söylemezler. Derler ki ya sen uluslararası mesela bir proje yaptın mı, insanlarla beraber çalışabildin mi ya da bir uluslararası yarışmaya katıldın mı, yoksa kendi küçük denizinde mi yüzdün sadece? Dolayısıyla uluslararası performans da bu işin ikinci ayağıdır. Orası çok önemlidir çünkü der ki bana gelecek öğrenci uluslararası performansı yüksek bir öğrenci olması gerekiyor. Küresel vatandaşlığı anlamış olması gerekiyor. Evet. Farklılığı bir tehdit değil, tam tersine bir fırsat olarak görüyor olması gerekiyor der. Üçüncü ayağında bizim şimdi portfolyo diye çokça konuştuğumuz, aslında Türkiye'de baktığınızda ölü sertifikalar haline gelen, çocuğu hiç anlatmayan, işte oraya gitmiş sertifika almış, buraya gitmiş sertifika almış, hiçbir şekilde derinleşmemiş. Bazılarını annesinin zoruyla yapmış, bazısını öğretmenin zoruyla yapmış ama
1: sadece toplamak hani, için o kağıtları.
0: Evet, sen buradan ne anladın desen o olmayan. İşte orası bizim için çok önemli bir yer. Çünkü orası aslında şunu sorarlar sana. Sen kimsin? Elif, sen kimsin sorusudur orası.
1: Evet.
0: Bu soruya cevap verebilmesi gerekiyor bir öğrencinin. Bu da nedir? İşte sporuyla, sanatıyla, işte sosyal yaşantısıyla kendini anlatabileceği bir alan yarattı mı? Üçüncü kriter de budur. Dördüncü kriter basit gibi gözükür. Bizde de yanlış anlaşılır hep. Referans mektupları gerekir. Derler ki işte öğretmenler çok iyiydi bu arkadaş. Ama bu böyle aslında biz sadece referans mektubu değildir. Aslında şunu soruyorlar. Senin network'ün ne? Sen lisede bir network kurabildin mi? Dışarı çıktın, işte ne bileyim bir mesleki gözlem yapabildin mi? İşte bir yerlerde ufak da olsa bir şeyi çalıştın mı? Bir emek harcadın mı? Bana o referansını göster aslında. Sana onu soruyorlar, network'ünü soruyorlar. Şimdi bana sorarsanız Türkiye'deki öğrenciler de bu sisteme göre hazırlanması gerekiyor. Gitsinler gitmesinler yurt dışında üniversiteye. 9. ve 10. sınıf bizim için hayati değerdir. Çünkü akademik olarak tam böyle bütün işte o bunaltı zamanında
1: ergenliğinde en sıkıntılı
0: evet.
1: olduğu dönem.
0: Evet. Evet. Dolayısıyla ergenlere bir amaç vermek lazım. Şu andaki en sıkıntılı
1: amaçsızlık
0: durum,
1: değil mi?
0: Amaçsızlık. Bir şey için uğraşıyor olabilmeleri lazım ama o sadece not olamaz. Yani
1: evet.
0: Şimdi ben size söylesem, bana söylesem değil mi? 8 saat okula git ve 8 saat ders öğren. Yani bu mümkün mü? Değil. Yani.
1: Aslında
0: bu
1: değil.
0: Mümkün
1: evet.
0: değil yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz o kadar 8-8,5 saat okulda bir öğrenciyi tuttuğumuzda aslında neleri kaybediyoruz? Biraz onu düşünmek gerekiyor. Şimdi demin sorduğunuz soru da şuydu. O konuşmada söylediğim. Her yıl Türkiye'de yaklaşık 450 bin öğrenci girdikleri bölümden U dönüşü yapmaya çalışıyorlar. Nedir o? İşte ne bileyim ya bir başka bölüme geçmeye çalışıyor. Ya diyor ki tekrar sınava gireyim. Ya diyor ki bu üniversiteden başka bir üniversiteye geçmeye çalışayım. Şimdi bunların hepsi emek, zaman, umut kaybı aslında. Hani böyle 3000 saat çalışıyor olsalar bu öğrenciler ortalamada. Yani baktığınızda 171 bin yıl emek gücü var. Yani büyük bir enerji var burada.
1: Tabii.
0: Ve Türkiye aslında bu enerjiyi kaybediyor. Çünkü bir de baktığımız zaman hangi bölümler, değil mi? Tıp en çok
1: vazgeçilenler.
0: Şimdi bunlar aslında Türkiye'nin en iddialı beyinleri yani söylediğimiz kısım. Şimdi böyle bir şey de şu soru akla geliyor ya, bu çocuklar gayet parlak öğrenciler. Ne oluyor da bu kadar sıkışmışlık ortaya çıkıyor? Şimdi baktığınız zaman 9. 10. sınıfta kendini tanımaya yönelmeyen, dışarıya çıkıp dünyayı anlamlandırmaya çalışmayan öğrenciler burada sıkışıyor. Çünkü sizin söylediğiniz gibi 15, 16, 17 yaşındaki bir çocuk nasıl karar verecek?
1: Evet, çok
0: nasıl
1: zor.
0: Karar? Çok çok büyük. Yani bir tabağa konacak bir şeyden çok daha fazla söylediğimiz bir şey.
1: Evet, evet.
0: Ancak dışarı çıktığı zaman, yani okulun dışına çıktığı zaman,

0: sınıfın dışına çıktığı zaman, gerçekten iş hayatına gidip birileriyle konuşmadığı sürece, bir şeyler sadece konuşmak da yetmez, gözlemleyip bir zaman harcamadığı sürece, şimdi okullarda mesela kariyer günleri yapılıyor. Ben sonrasında öğrencilerle konuşuyorum. Ne anladınız, ne gördünüz falan. Orada kimi seviyorlarsa, kim iyi konuştuysa o mesleği olmak
1: belki
0: istiyorlar.
1: Şey, öyle üzerindeki kıyafeti bile daha çok beğendiğini, bu olabilir diye düşünebiliyorlar.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu sadece yeterli olmadı zaten,
1: tabii
0: açık. Ne yapacağız? Yine aynı yere gidiyoruz. Deneyimleyerek öğrenmek bambaşka. Tabii bunun nasıl yollarını bulacağız, o da ayrı konuşulması gereken bir şey.
1: Evet, bu zaten tek başına bir gence söylendiğinde yapacağı bir şey de değil. O yaş grubunu şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde çok da belki söylediğimizi ciddiye almayacaklardır, ama okul yönlendirirse mesela, bu bir ders programının içerisine dahil edilirse o zaman olabilir.
0: Ya şunu görüyorum aslında orada, okul biraz bu arada meşruiyetini kaybetmiş durumda çocuklara söylediği şeyi yaptırabilme açısından. Çünkü çok talepkar okul. Dolayısıyla bu yeni bir talep gibi anlaşılıyor.
1: Bu da ekstra bir görev gibi.
0: Benim gördüğüm ve hani Türkiye'de oluşturmaya çalıştığımız sistem de bu. Mentörlük sistemi aslında. Hı hı. Yani eski usul, bayağı usta çıra ilişkisi. Burada ne oluyor, bak bir anlayalım, bir konuşalım. Bu mentörlük sistemini o yüzden çok önemsiyorum ben. Ve o mentörlük sistemi içerisinde öğrencilerin doğru yere, şimdi ben eğitim danışmanı dedik, hı hı, ama aslında ben bir mentorum. Aradaki fark ne? Danışman der ki bunlar gerekiyor. Mentor der ki gel elinden tutayım, beraber yapalım. Nasıl yapabilirsin sen bunu? Ben biraz sana yol göstereyim. Biraz geri çekileyim, seni anlayayım. Sen kendi yolunu çiz. Ama ben uzaktan seni izleyeyim.
1: Daha mı şefkatli bir...
0: Tabii, çünkü eskiden durum. Böyle öğretmenlerimiz çok vardı aslında. Okul dışında öğrenciyle çok vakit geçiren...
1: Ve yıllar geçtikçe unutamadığımız...
0: Hiç unutamadığımız
1: isimler.
0: Öğretmenlerimiz çok vardı. Şimdi sistemin o talepkar hali biraz o sistemi biraz azalttı. O yüzden dışarıda önemsiyorum. Yani mentorluk desteğini... İş dünyasından, akademisyenlerden, tıpçılardan, böyle daha bu işe gönüllü olacak insanların gerçekten öğrencilere yol göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Onlara biraz zaman ayırmalarını gerektiğini düşünüyorum. Her biri bir kişi, bir öğrenciye alsalar aslında bambaşka bir şey olur. İlla meslekle ilgili olması gerekli değil. Çünkü hayattaki en pahalı şey, değil mi? Tecrübe. Çünkü muhakkak kaybederek öğreniyorsun.
1: Ne yazık ki. Evet. Evet, kesinlikle. Siz peki bu sistemle ilgilenen bir kişi olarak nasıl değişiklikler gözlemliyorsunuz? Mutlaka siz dokundunuz böyle bir çocuğa, bir gence.
0: Tabii. Yani şeyi çok net görüyorsunuz. Benim çok vardır pilotajla başlayıp, ya ben aslında iktisatçı olmak istiyorum diye.
1: O kadar ilgisiz alanlar.
0: Tabii, o kadar.
1: Evet.
0: Ailenin işte kesin doktor olsun dediği öğrencilerin bambaşka alanlara gittiğini görebiliyorsunuz. Şimdi burada aslında meslekten de çok, ben hep onu söylerim, ne mesleği yaptığın önemli değil. Az önce siz de dediniz, tabii değişebilir. Tabii ki değişebilir. Bir hayatın boyunca yaptığınız meslekler değişebilir.
1: 40 yaşından sonra da değiştiriyorsunuz.
0: Önemli olan kariyeri ve kişisel markalaşmayı desteklemek. Ne demek istiyorum? Şu, yani bugün biz ilkokulda okuyan çocukların %65'ini mezun olduklarında üniversiteden ne iş yapacaklarını dahi bilmiyoruz. Dolayısıyla öyle bir döneme girdik ki biz ortaya konulan verilerden, yani işte kimisi un koyacağız, su koyacağız, işte meyve koyacağız, domates koyacağız, yumurta koyacağız. Kimisi bundan omlet yapacak, kimisi bundan turta yapacak. Öyle bir döneme geldi. Yani bir meslek dediğimiz şey artık o kadar da eskisi kadar tanımlı bir şey olmayacak. Şimdi biz o zaman meslek seçmeye değil, bir kariyer nasıl inşa edilir?
1: Evet.
0: Bireysel markalaşma ne demektir? Yani sen özgün hikayeni nasıl yazacaksın? Ve sen aslında bu sıradanlıktan nasıl kurtulacaksın? Çünkü eğer iyi yapmazsan o işi, yok olacağın bir döneme giriyoruz, değil mi? Sıradanlık artık giderek daha az tolere edilir bir şey olacak. Çünkü o sıradan olan işler zaten yapılıyor olacak,
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Yapay zeka ya da işte robotlar tarafından. Hı hı. Dolayısıyla sen burada nasıl bir özgün hikaye yazacaksın? Hikaye bu aslında bence.
1: Evet, sıradanlıktan kurtulup özgün bir hikaye yazmaya aslında. Belki de bütün konuşmanın özeti şu cümle olabilir. Çünkü öyle olduğunda zaten işte küresel vatandaşlığa doğru da yola çıkıyorsun. Öyle olduğunda empati duygunu da geliştiriyorsun. Öyle olduğunda kendini de fark etmeye başlıyorsun aslında, değil mi?
0: Evet, yani özgün hikaye çünkü altında, değil mi, kırılımlarında dünyayı iyi anlama, herkes ne yapıyor, hı-hı, oradan biraz daha nasıl farklılaşabilirim, bir ihtiyaca yönelik bir şey yapmam lazım ki farklılaşabileyim. Ben çünkü yaptığım zaman bir şey, değil mi, muhakkak onun bir alıcısı olması gerekiyor. Bu ne olursa olsun, yani ne işi yapıyorsan ol, o da karşıdaki alıcıyı iyi okumaktan geçmişti. O da empati duygusu. Evet. Hepsi beraber yani aslında.
1: Kesinlikle.
0: Onları.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun anlattıklarınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Eğitim danışmanı Elif Özmenek Çarmıklı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: evde bir dede, anneanne, babaanne.
1: Sen,
2: ben,
1: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün sözleşmenin geçerlilik koşulları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Sözleşme. Tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan bir hukuki işlemdir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz taraflar arasında gerçekleştirilen bir sözleşmenin geçerli olabilmesi, hukuk dünyasında yürürlüğe girmesi ve sonuçlarını doğurabilmesi için, yani sağlıklı bir sözleşme olabilmesi için gerekli koşullar. Evet, bir sözleşmeyi kurarken bir defa sözleşmenin tarafları birbiriyle tam anlamıyla anlaşmış olmalıdırlar. Sözleşmenin konusu, sözleşmenin adı, tarafların yükümlülükleri, o sözleşmeye vücut veren temel olgular üzerinde anlaşmış olmaları gerekir. Örneğin bir otomobilin satışı konusunda taraflar müzakere ediyorsa mal belli olmalıdır. Yani hangi arabanın satılacağı belli olmalıdır. Bir de bedelinin belli olması gerekir. Ve hem araç hem bedel konusunda tarafların satış hususunda anlaşmaları gerekir. O halde taraflar birbirlerine uygun irade beyanında bulununca sözleşme kurulmuş olur. O sözleşmenin temelini meydana getiren hususlarda anlaşmaları sözleşmenin kurulması, var olması için yeterlidir. Ancak bir sözleşmenin kurulması, taraflar arasında yapılması, o sözleşmenin her zaman geçerli olduğu anlamına gelmez. Yani siz kendi aranızda bir sözleşme yapabilirsiniz, evet, ama o sözleşmenin hukuk dünyasında kabul görmesi için, yürürlüğe girmiş kabul edilmesi için, daha doğrusu geçerli olabilmesi için başkaca koşullar da gerekir. Bu koşullardan ilki sözleşmeyi yapan kişilerin ehil olması, yani fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Özellikle sözleşme yapan kimsenin ayırt etme gücüne sahip olması, yani yaptığının bilincinde olması, yetişkin olması, herhangi bir sebeple mahkeme kararıyla kısıtlı olmaması gerekir. Yani tam ehliyetli olması gerekir. Peki kimler tam ehliyetlidir? 18 yaşını bitirmiş, yani rüştüne ermiş, yetişkin kabul edilen, akli melekeleri yerinde olan, yani ayırt etme gücüne sahip olan ve herhangi bir sebeple de kısıtlı olmayan kişiler tam ehliyetlidir ve bunlar kendilerini borç altına sokan sözleşmeleri yapabilirler. Örneğin 18 yaşından küçük çocuklar velisinden izin almadan ya da sonradan onayını almadan sözleşme yapamazlar, borç altına giremezler. Diğer taraftan eğer bir sözleşmeyi biz temsilci aracılığıyla yaptırıyor isek, örneğin birine vekalet vermiş isek ya da bir şirkette şirketi temsil yetkisini yönetim kurulu üyelerinden birine vermiş isek, bu temsilci olarak hareket eden kişinin mutlaka yetkili olması gerekir. Gerektiğinde ona bir belge verilmesi, gerektiğinde imza sirkülerinin verilmesi,

kendisi ve gerektiğinde noterden çıkarılmış bir vekaletnamenin verilmesi şarttır. Bazı önemli işlerde temsilciye yetki verirken ya da vekalet verirken açıkça bu

0: yetkileri o vekaletnameye ya da belgeye yazmak gerekir. Mesela bu temsilci bizim adımıza dava açabilecek mi? Karşı tarafla anlaşabilecek mi? Sulh olabilecek mi? Ya da tahkime, hakime başvurabilecek mi? Bir kambiyo taahhüdünde bulunabilecek mi? Yani bizim yerimize çek, poliçe, bono düzenleyebilecek mi? Bizim mallarımızı başkasına, hasreten taşınmazlarımızı başkalarına satıp devredebilecek mi? Onlar üzerinde ipotek kurabilecek mi? Evet, böyle önemli işlerde bunları teker teker vekaletnameye, temsil belgesine yazmaya mutlaka dikkat etmemiz şarttır. Yaptığımız sözleşmenin mümkün olması gerekir. Evet, sözleşmenin konusunun imkansız olmaması gerekir. İmkansız olan hususlar sözleşmeye konu edilemeyecektir. Mesela diyelim ki devlet tarafından mezarlık yeri olarak ayırt edilen bir yer hakkında müteahhitle bir inşaat yapım sözleşmesi akdedilemez. Çünkü orası imara açık değildir. Mezarlıklara konut ya da bina yapılamaz. Ya da olmayacak bir işi sözleşmeye konu etmemiz mümkün değildir. Diğer taraftan kanunun açıkça yasakladığı kimi hususlarda da sözleşmenin yapılması yasaktır. Kanun eğer bir şeyi yasaklamışsa, emredici bir hüküm ortaya koyarak şunu yapamazsın demiş ise bunu yapmak mümkün değildir. Örneğin diyelim ki biriyle rehin sözleşmesi yapacağız. Belli bir miktar borç alıyoruz ve o kişiye de çok değerli olan bir saatimizi rehin olarak bırakıyoruz. Borcu ödemediğinde saat benim olur şeklinde bir anlaşmayı kanun yasaklamıştır. Kanunun bu emredici hükmüne aykırı olan sözleşmelerde, hükümlerde geçersiz kabul edilir. Yine yaptığımız sözleşmelerle toplum düzenini bozamayız. Birileriyle yaptığımız sözleşmeler halkın düzenini, nizamını, kamu sağlığını olumsuz etkileyecek bir şekil alamaz. Çünkü hukukun temel amacı toplumun, kamunun düzenini sağlamaktır. Biz kişiler olarak kendi aramızda yaptığımız sözleşmelerle hukukun kurduğu kamu düzenini zarara uğratacak, tehlikeye düşürecek şekilde hareket edemeyiz. Evet, bir diğer husus ise yaptığımız sözleşme toplum ahlakına aykırı olmamalıdır. Evet, toplumun belli ahlaki değerleri vardır. Belli inanışları ve belli kabulleri vardır. Bu ülkenin her yerinde bu şekilde kabul edilir. Dolayısıyla yaptığımız sözleşmeler toplumun ahlakını bozacak nitelikte ise artık bu sözleşmenin de geçersiz olduğu kabul edilir. Evet, toparlayacak olursak birisiyle bir sözleşme yapıyorsak onun toplum ahlakına zarar verip vermeyeceğini hesaba katmamız, toplum düzenini bozup bozmayacağını, yine kanunun emredici hükümlerine aykırı olup olmadığını, sözleşmede kararlaştırdığımız hususun gerçekleştirilmesinin fiilen ya da hukuken mümkün olup olmadığını nazara almamız gerekir. Bir de sözleşme yaparken bu konuda bizim bir fiil ehliyetimiz var mı? Ben yetişkin biri miyim? Akli dengem yerinde mi? Ya da herhangi bir şekilde mahkeme tarafından kısıtlandım mı gibi soruların da cevabını vermek gerekir. Temsilci aracılığıyla sözleşme yapıyor isek temsilcinin gerçekten yetkili olması ve özel bazı önemli durumlarda da bizzat vekaletnamenin ya da yetki belgesinin içine bunların yazılması gerekir. Evet, sözleşmenin esaslı noktalarında da mutabık kalmışsak o sözleşmeyi artık yapabiliriz. Tabii ki geçerlilik koşulları sadece bunlardan ibaret değil, başka koşullar da var. Onları da daha sonraki bölümlerimizde ele almaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
0: Reklamlar.

4 yıl süren büyük savaşın ardından eski düzenini de geride bırakmıştı dünya. 1920'lere girilirken haritalar değişmiş, imparatorluklar tarihe karışmış, milyonlarca insanın zihninde ise tek bir soru kalmıştı. Bundan sonra dünya nasıl bir yer olacaktı? Avrupa'nın siyasi dengesi yeniden kurulurken kıtanın eski büyük güçlerinin ekonomik ve askeri açıdan önemli ölçüde yıprandığını, buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın ardından dünyanın ekonomik merkezi haline geldiğini, Sovyetler Birliği'nin ise bir devlet modeli olarak komünist ideolojiyi dünyaya sunduğunu hatırlatmak gerek. Böylece uluslararası siyaset liberal kapitalizmle sosyalizmin ilk büyük ideolojik rekabetine sahne oluyordu 1920'lerde.

Barışı korumak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, insanlık tarihinde ilk kez uluslararası sorunları diplomasi yoluyla çözmeyi hedefliyordu yine bu yıllarda. Ancak Amerika'nın örgüte katılmaması, yaptırım gücünün zayıflığı ve büyük devletlerin çıkar çatışmaları bu yeni düzenin daha baştan çok hassas dengeler üzerinde yükseldiğini gösteriyordu aslında. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Versay Anlaşması ise özellikle Almanya'da büyük bir aşağılanma ve ekonomik yük yaratacak, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın siyasal geleceğini derinden etkileyecek toplumsal huzursuzlukların da tohumlarını atacaktı.

Siyasette ise demokrasinin geleceği her yerde aynı değildi tahmin edileceği üzere. İngiltere ve Fransa parlamenter sistemlerini korurken İtalya'da Benito Mussolini 1922'de iktidarı ele geçirerek faşizmi devlet yönetimine dönüştürdü. Sovyetler Birliği'nde merkezi planlama güçlenirken tek parti yönetimi sertleşiyor, Almanya'da ise ekonomik sıkıntılar radikal hareketlerin giderek daha fazla destek bulmasına zemin hazırlıyordu. 1920'ler görünürde barış yılları olsa da aslında yeni bir dünya savaşının siyasal ve toplumsal koşullarının yavaş yavaş şekillendiği bir dönemdi dersek sanırız yanlış olmaz. Toplumlar da büyük bir değişim yaşıyordu 1920'lerde. Özellikle şehirlerde kadınlar çalışma hayatında daha görünür hale geliyor. Birçok ülkede seçme ve seçilme hakkı kazanıyor. Geleneksel toplumsal kalıpları sorguluyordu. Kısa saçlar, diz hizasına kadar inen elbiseler ve sade çizgiler dönemin moda anlayışının ötesinde kadınların özgürleşme arzusunu da simgeliyordu bir yanıyla. Erkek modasındaysa geniş omuzlu ceketler, üç parçalı takımlar ve fötr şapkalar modern kent yaşamının vazgeçilmez görüntülerine dönüşmüştü bile.

0: Müzikte yeni çağın ritmini caz belirliyordu savaşın hemen ertesinde. New Orleans'tan yükselen ezgiler kısa sürede Chicago'ya, New York'a, ardından Paris ve Berlin'e ulaşıyor. Doğaçlamayı, özgürlüğü ve hareket duygusunu harmanlayan caz, savaşın karanlığından çıkan genç kuşağın da sesi oluyordu. Dans salonlarında Charleston ve Foxtrot çalınıyor. Gramofonlar milyonlarca eve müzik taşıyor. Radyo ilk kez insanları aynı anda aynı ses etrafında buluşturuyordu. Müzik yalnızca konser salonlarının değil, gündelik hayatın ayrılmaz bir parçasıydı artık.
1: Rocky Point, Long Island, 1933. Guglielmo Marconi and David Sarnoff visit the birthplace of broadcasting. Radio's first castle was this rustic shack. In 1921, radio fans were all earphones listening to a pioneer station, WHN.

Sinemaysa sessizliğin en güçlü anlatıcısıydı iki savaş arası yıllarda. Charlie Chaplin, Buster Keaton ve Harold Lloyd milyonları güldürürken Alman dışa vurumcu sineması ışık ve gölgeyle insan psikolojisini perdeye taşıyor. Sovyet yönetmenler farklı kurgu teknikleriyle sinema dilini baştan yazıyordu. 10 yılın sonuna gelindiğinde ise sesli filmler gösterime girecek ve sinema dünya kültürünün en güçlü kitlesel iletişim araçlarından biri olmaya başlayacaktı. Ekonomi cephesinde ise dünya iki farklı hikaye yazıyordu. Bir yanda savaşın harap ettiği Avrupa borçlarını ödemeye, fabrikalarını yeniden ayağa kaldırmaya ve üretimi canlandırmaya çalışıyordu. Diğer yanda Amerika'da sanayi üretimi, seri imalat ve tüketim kültürü olağanüstü bir hızla büyüyordu. Otomobiller artık yalnızca zenginlerin değil, orta sınıfın da ulaşabileceği ürünlere dönüşüyor. Elektrik evlerin içine kadar giriyor. Radyolar, buzdolapları ve yeni ev aletleri modern yaşamın simgeleri haline geliyordu. Reklamcılık gelişiyor, taksitli alışveriş yaygınlaşıyor, borsaysa sonsuza kadar yükseleceğine inanılan bir servet makinesi gibi görülüyordu. Tarihe kükreyen 20'ler olarak geçen bu yıllar, refahın, iyimserliğin ve tüketimin adeta...

ise yeni bir yaşam biçimine dönüştüğü yıllardı. Bilim ve teknolojide de değişimin hızı dikkat çekiciydi. Ticari havacılık gelişiyor, telefon ağları genişliyor, otomobil üretimi rekorlar kırıyor, şehirler elektrik ışıklarıyla geceleri de yaşamaya başlıyordu. Modern mimarlık yükseliyor, işlevselliği ve sadeliği savunan yeni tasarım anlayışları geleceğin kentlerini şekillendirmeye hazırlanıyordu. Tıpta insülinin yaygın kullanıma girmesi, diyabet hastaları için yaşam süresini ve kalitesini kökten değiştirirken, fizik alanında kuantum mekaniği üzerine yapılan çalışmalar, evrene dair yerleşik kabulleri yeniden sorgulatıyordu. Laboratuvarlardan fabrikalara, gökyüzünden kent sokaklarına kadar uzanan bu yenilikler, 20. yüzyılın teknolojik devrimlerinin temellerini atan büyük dönüşümün habercisi oluyordu.

0: Tüm bunların yanında Avrupa ekonomisinin hala Amerikan kredilerine bağımlı olduğunu da hatırdan çıkarmamak gerekiyor. Tarım sektöründe üretim fazlası oluşuyor, gelir dağılımındaki eşitsizlik büyüyor, borsadaki yükseliş ise giderek gerçek ekonomik değerlerden kopuyordu. Sonunda 1929 sonbaharında New York borsasının çökmesiyle dünya tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri başladı. Fabrikalar kapandı, bankalar battı, milyonlarca insan işsiz kaldı ve küresel ekonomi uzun yıllar sürecek büyük buhrana sürüklendi. 1929 ekonomik buhranına giden sürecin detaylarını ve bu sürecin sonuçlarını İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Çetin anlatıyor.
1: Borsada spekülatif hareketler sebebiyle krizler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu bir gerekçe. Onun dışında tabii bu parasal bir gerekçe. Reel bir gerekçe olarak ifade edebileceğimiz tarım sektöründe kriz dediğimiz bir şey. Bunda da aslında Birinci Dünya Savaşı belirleyici olmuş. Çünkü savaşla beraber milyonlarca insan silah altına alındı. Bunların önemli bir kısmı tarım sektöründe yahut sanayide işçi olarak çalışıyordu. Dolayısıyla savaş esnasında bunların cepheye sürülmesi hem tarımda hem sanayide hem dış ticarette büyük bir daralmaya sebebiyet verdi. Parantez içinde söyleyelim, bu iş biraz kadınlara yaradı. Çünkü erkeklerden boşalan bazı sektörleri kadınlar doldurdular, ekonomik güç kazandılar. Ondan sonra takip eden dönemde de seçme, seçilme, oy verme gibi hakları elde edebildiler. Ama olayın kriz boyutuna baktığımız zaman bu cephede savaşan, sağ salim evine dönen insanlar hala tekrar üretim yapmaya başladılar. Savaş sırasında birçok çevre ülkesi yahut o dönem için gelişmekte olan ülke savaşan ülkeye satmak amacıyla çok fazla zirai üretimde bulundu. Hatta Amerika'da bile birçok alan tarıma açıldı. Askerler cepheden dönüp de tekrar üretime geçince bu çevre ülke üretim fazlası ister istemez bir arz fazlası doğurdu. Zaten krizlerin genel yapısıdır. Arz talep dengesizliğinden ortaya çıkarlar. Burada da 1929 buhranının bir gerekçesi aşırı üretim ve bu aşırı üretime karşılık yetersiz bir talebin doğmasıdır. O döneme kadar Batılılar bu yetersiz talep konusunda çok fazla endişe etmiyorlardı. Çünkü işte Adam Smith'le başlayan klasik iktisat doktrini, devamında Ricardo, Fransa'da işte Adam Smith'in temsilcisi Jean-Baptiste Say'dır. Onlar hep her arz kendi talebini yaratır diyorlardı. İnsanlar çalışıyor. Niye çalışıyor? Çünkü ekmek alacak. Ekmek alacak olduğu için çalışıyor. Emek arz ediyor. Önce emeği arz ediyor. Daha sonra gidiyor mal ve hizmet satın alıyor. Bu ister istemez kendi kendine bir denge sağlayacaktır diye öngörüyorlardı. Ama 1929 buhranı bunun böyle olmadığını gösterdi. Yani ilk defa talep kaynaklı bir kriz ortaya çıktı. Kriz sürecinde borsa çöküşleri yaşandı. Çok ilginçtir. Kriz Amerika'da başladı ama Avrupa ekonomilerinin işlemesi belli ölçüde Amerika'dan gelecek fonlara bağlıydı. Yavaş yavaş Amerikan fonları kesilince ister istemez Avrupa'da da iflaslar ortaya çıktı. Mesela bu iflaslardan bir tanesi meşhurdur. O hep dünyayı yöneten altı aileden bir tanesi olarak zikredilir. Rothschild'lerin Avusturya'da bir bankası var. Kreditanstalt diye, o da ödemelerini yapamıyor. İflas etmek zorunda kalıyor. Konuşmalara baktığımız zaman bu krizle beraber dünya ticaretinin %60 oranında zaten eski düzen yeniden diriltilememiş. Bunun üzerine bir de mevcut düzeyin %60 gerilediğini görüyoruz. Sanayi üretim %50'ye yakın düşmüş.

Amerika'da işsizlik %25'lere ulaşmış. Yine belki dinleyeceğimiz okurlar John Steinbeck'in gazap üzümleri var. Bu işte kriz sebebiyle bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalan bir aileyi anlatıyor. O da kriz dönemini örneklediği için genelde biz derslerimizde anlatıyoruz. Tabii bu kriz karşısında ülkeler hemen korumacılığa yöneldiler. Şimdi birazdan kapitalizme tekrar vurgu yapacağız ama kapitalizm çok esnek bir sistem. 18. yüzyılın sonuna kadar ticari kapitalizmdi. Daha sonra sanayi kapitalizm haline geldi. Sanayi kapitalizm biraz daha liberaldi. Çünkü ucuz, bol ham maddeye ihtiyaç duyuyordu. Fabrikaların kitlesel üretimini satabileceği pazarlara ihtiyaç duyuyordu. Bu buhran sonrasında yeni bir merkantilizm. Dış ticarette milliyetçilik ortaya çıkmaya başladı. Bunun da ilk örneğini Amerika verdi. Smoot-Hawley tarife yasasını yürürlüğe koyuyor ve dış ticarette korumacılığı artık önceliyor. Tabii olay Amerika ile başlıyor. Diğer ülkelerde ne yapıyor? Hızla benzer yollar izlemeye başlıyorlar. Gümrük tariflerini arttırıyorlar. Bu tarifler olayın reel yönü, bir de olayın parasal boyutu var. Aynı zamanda rekabetçi pur politikası izlemeye başlıyorlar. Şimdi dış ticaret hacmi daraldığı için benim ne yapmam lazım? Bir kere kendi sanayimi korumam lazım. Kendi sanayimi koruyabilmem amacıyla yüksek tarifler uygulamaya başlıyorum. Öte yandan kendi mallarımı satabilmem için bir rekabet gücü kazanmam lazım. Benim mal ve hizmetim rakiplerine göre daha ucuz olmalı. Bu ucuzluğu sağlayabilmenin bir yolu döviz kuru. Eğer benim param daha değersiz olursa ne yapacaktır? Diğer ülkeler ucuz olduğu için benim mallarımı tercih edebileceklerdir. Nihayetinde gördüğümüz karşılıklı ekonomik bağımlılığın artık yerini kendine yeterliliğe bırakmaya başladığını görüyoruz. Bu da ilginç bir durum. Şimdi biz hep kendine yeterliliği överiz. Karşılıklı bağımlılık kelimesi bizim için çok hoş bir izlenim uyandırmaz ama dış ticarette şöyle bir ilke var. Bütün mal ve hizmetleri kendiniz üretemezsiniz. Üretebiliyor olsanız dahi üretmeniz bazen iktisadi olmaz. Ondan dolayı dış ticaret yapacaksanız bir karşılıklı uzmanlaşma ve iş bölümüne ihtiyaç duymak gerekiyor. İhtiyaç duyuluyor daha doğrusu. Bu korumacılıkla beraber yavaş yavaş bölgesel ticaret bloklarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani her ülke kendi içine kapanmamış ama gruplaşmaya başlamışlar. Bir tarafta dolar bölgesi ortaya çıkmış, bir tarafta sterlin bölgesi ortaya çıkmış, bir tarafta altın bölgesi ortaya çıkmış. Her ne kadar korumacı önlemlere başvursalar dahi halen daha devletin ekonomiye aktif şekilde müdahale etmesi gerektiğini idrak edememişler. Mesela o dönemde Amerika'da başkan Hoover hala daha krizden çıkabilmek amacıyla piyasa güçlerine güveniyor. Herhangi bir müdahalede bulunmuyor ama başarısız oluyor. Başarısız olunca da Hoover devriliyor, onun yerine Roosevelt geliyor. Yani bu iki savaş arasındaki dönem doktrinal anlamda da bir geçiş dönemi. Düşünün, savaştan çıkmışlar, ister istemez savaş döneminde devlet iyi kötü ekonomiyi yönlendirmiş. Savaştan çıkmışlar, eski düzeni baştan kuramamışlar, korumacılığa yönelmişler, her biri kendi kur politikasını uygulamaya başlamışlar ama halen daha klasik piyasa düzenine bağlı kalmışlar, sadık kalmışlar. Ne zaman değişecek bu? 1936 yılında işte John Maynard Keynes ne yapıyor? İstihdam, faiz ve paranın genel teorisi isimli kitabını yayınlıyor. Keynes diyor ki buradaki işsizliğin sebebi talep yetersizliğidir. Yani siz daha önce talep yetersizliği olmayacak diye düşünüyordunuz. Olursa dahi arzi olacaktır. Herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Piyasa zaten bu işi kendi kendine çözer diye düşünüyoruz ama böyle olmadı. Dolayısıyla artık ne yapmak lazım? Kamu harcamalarını arttırmak gerekiyor. Kamunun bir fiil devreye girmesi gerekiyor. Ha, Keynes'in de buradaki hiç duyulmamış bir keşif değil. Çünkü İspanyol gribi zamanında da devlet bir fiil ne yaptı? Sağlık hizmetleri sunmaya çalıştı. Yani farklı alanlarda ister istemez ekonomiye müdahale etti. Ama bundan sonra artık sistematik bir biçimde bir kamu sektörünün oluşmaya başladığını görüyoruz. Bunu da yine aslında ilk benimseyen Amerika olmuştur. Roosevelt zamanında işte New Deal, yeni sözleşme, yeni ahit, çukur aç kapat, talep yarat. Büyük ölçekli kamu projelerine girişmeye başlıyorlar ki talep yaratabilsinler diye. Tabii bu buhran, 1909 buhranından hala daha geliyoruz. Sadece bir ekonomik daralmaya sebebiyet vermedi, sadece küresel ticaret sisteminde çöküşe yol açmadı. Ama aynı zamanda ülkelerin kalkınma stratejilerinde de bir farklılaşmaya yol açtı. Çünkü az önce de bahsettim, Birinci Dünya Savaşı dönemi boyunca ülkeler ilk kötü savaş ekonomisine özgü bazı katı kuralları uyguladılar. Bazı planlamalar yaptılar, buradan bir ders aldılar. Savaşa katılan ülkeler için büyük ölçüde geçerli olan durum bu. Bunların yanında bir de şöyle ülkeler var.

küresel sisteme çevre ülkesi olarak adapte olmuşsun. Sana şöyle bir empozede bulunmuşlar. Ya demişler ki küresel iş bölümüyle sen de kalkınacaksın. Sen de sisteme adapte olmuşsun ama gelinen noktada modernleşmeyi de, sanayileşmeyi de başaramamışsın. Dolayısıyla özellikle merkez çevre tartışması artık çok fazla güncel değildir ama gelişmekte olan ülkelerde de içinde bulundukları durumdan dolayı bir hayal kırıklığı var. Onlar da ister istemez yeni bir sistem arayışına giriyorlar. Burada da ülkeler buhrandan çıkabilmek, modernleşmeyi sağlamak, sanayileşmeyi sağlamak amacıyla farklı yollar izliyorlar. Mesela baktığımız zaman bir tarafta Akdeniz diktatörlükleri var. Onlar, oradaki otoriter rejimler, ekonomik dirijizme yöneliyorlar. Biraz söylemesi doğru, dirijizm. Nedir dirijizm? Dirijizm dediğimiz şey, ekonomik hedeflere doğrudan devletin planlamasıyla, devletin güdümüyle erişme. Yani bakın kapitalizm yeni bir evreye girmeye başladı. Az önce işte sanayi kapitalizmi dedik, neomerkantilizm dedik. Bundan sonra güdümlü bir kapitalizm var. Ekonomik dirijizm dediğimiz şey biraz daha devletin çok daha baskın olduğu bir güdümlü kapitalizm örneği. Yani kapitalizmden çıkmış değiller. Hala daha piyasa ekonomisine bağlılar ama devletin çok daha geniş çaplı fonksiyonlar üstlendiği bir rol benimsemişler. İşte burada bahsedebileceğimiz Mussolini İtalya'sı da böyledir, Hitler Almanya'sı da böyledir. Diğer otoriter rejimlere baktığımız zaman Metaxas Yunanistan'ı böyledir, Salazar Portekiz'i böyledir, Franco İspanya'sı böyledir. Bunların hepsi güdümlü kapitalist sisteme adapte olmuş ülkelerdir. Bu biraz dediğim gibi savaştaki tecrübeden kaynaklanıyor. Bir de az gelişmişliğin verdiği örnekten kaynaklanıyor. Çünkü hepsi aynı yoldan yönelmediler. İtalya ve Almanya evet belli ölçüde sanayileşmiş. Özellikle Almanya için konuşabiliriz. Almanya zaten sanayileşmişti. Ama İspanya baktığınızda mesela muazzam bir geri kalmışlık görüyorsunuz. Biraz da ondan sıyrılmak için böyle bir yola girdiler. 1920'lerde bir darbe gerçekleşti orada. İşte Primo de Rivera önderliğinde başarısız oldu. 30'larda bu sefer Franco İspanyası'nı görmeye başlıyoruz. Yahut doğuya bakıyorsunuz Sovyetler Birliği'nde özel mülkiyet ve piyasa ekonomisi komple rafa kaldırıldı. Onun yerine merkezi planlamayla bu az gelişmişliğin önüne geçmeye çalıştılar. Yani piyasa dışı bir sistemle zoraki bir sanayileşme politikası izlemeye başladıklarını görüyoruz. Tabii 1930'lar boyunca Sovyetler Birliği yüksek büyüme oranları da yakaladı. Baktığımız zaman Sovyetler Birliği'nin ortalaması %6'larda. Oysa Batı Avrupa'nın ortalaması %3'lerde. Ama buradaki üretim artışı büyüme refah getirdi mi? Getirmedi. Niye getirmedi? Çünkü zorunlu bir kolektivizm uyguladılar. Siyasi baskı uyguladılar. İster istemez bu rejim baskısı çok da müreffeh olmayan sonuçlar yarattı. Yani Sovyetler Birliği her ne kadar yüksek büyüme oranları yakalamış olsa da refahı sağlayamadı. Yahut bize bakıyorsunuz Türkiye'dir, Arjantin'dir, Meksika'dır, Şili'dir, Brezilya'dır. Bu 1929 buhranı ve sonrasındaki sürece İtalya ikamecilikle karşılık verdiler. Bizdeki Etibank'ın kurulması, Sümerbank'ın kurulması, kalkınma planları yine bu döneme tekabül eder. Sorunun yahut karmaşanın devam etmesine yol açan bir unsur da sömürgelerdeki başkaldırılar. Çünkü İngiltere ve Fransa düzeni kuramadıkça, ekonomik sarsıntıdan çıkamadıkça haliyle sömürgelerde de yani Hindistan'dır, Mısır'dır, Vietnam'dır, Endonezya'dır. Bu tür bölgelerde geniş ölçekli yoksulluk zaman içerisinde bir başkaldırının ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Tabii tüm bunlar olurken Milletler Cemiyeti ne yapıyor? Milletler Cemiyeti birkaç tane toplantıda gerçekleştirdi Cenova'da, Cenevre'de falan ama bol bol telkinde bulundu. Yani tekrar ticaret serbestliğinin sağlanması, tekrar tek para sistemine bu altın standardında olduğu gibi geçilmesi doğrultusunda bol bol tavsiyelerde bulundu. Ama Milletler Cemiyeti bugünkü BM ile kıyasladığımız zaman çok fazla yetki sahibi olmayan, daha ziyade işte yönlendirici, gevşek örgütlenmiş bir kuruluş. Ondan dolayı telkinlerinde çok da başarılı olamadığını görüyoruz.

Çöken imparatorlukların yerine ulus devletlerin kurulduğu, demokrasilerin sınandığı, ekonomik krizlerin milyonlarca insanın hayatını değiştirdiği, kadınların toplumsal konumunun güçlendiği, radyo ve sinemanın yeni bir ortak kültür yarattığı, fakat aynı zamanda nefretin, aşırı milliyetçiliğin ve totaliter ideolojilerin yeniden filizlendiği bir dönemi ifade ediyor. İki dünya savaşı arasında yaşanan 21 yıl.

1939'da patlak verecek İkinci Dünya Savaşı aslında bu 21 yıl boyunca biriken siyasi, ekonomik ve toplumsal gerilimlerin kaçınılmaz sonucuydu bir anlamda. Biz de modern tarihin en belirleyici evrelerinden biri olarak kabul edilen bu döneme, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gelişmelere bakmaya çalıştık bu haftada. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

Aklımda kalan satırlar. Henüz yataktayım. Bu kentin en güzel özelliği her sabah yeni bir mevsimin insanı karşılaması. Bir gün sokakları saran güneş ve sıcaklık, ertesi sabah yerini hemen serin bir havaya bırakıveriyor. Ve sevdiğim gri gökyüzü, canlı yeşili üzerine oturuyor ağaçların. Elimde bir gazete kesiği, 5 yıl önce ölmüş bir insanın resmi. Beyaz gömlek giymiş, yakası açık. Bir elinin duruşunu çok iyi biliyorum. Titreyen, nereye koyacağını bilemediği terleyen eli. Gözlerindeki bakış canlı mı? Ya da yaklaştığı ölümün izlerini mi taşıyor? Fotoğrafın ne zaman çekildiğini bilemiyorum. Ama bugün onunla ilişkimizden 16 yıl sonra onun gözlerinde yaklaştığı ölümün izlerini sezinliyorum. İşte bir gazete parçası. Üzerinde bir fotoğraf. 5 yıl önce Orta Anadolu'da bir mezarlığa gömülmüş bir adam. Berlin'de yemyeşil ağaçlar, gri gökyüzü ve ağaçlar arasında beliren kırmızı, sivri, tek tük çatılara bakan bir kadın. Yaşamımız geçen yıllarının anıları olmadı. Her yıl, her gün, her an yeni bir yaşam oldu. Zaman zaman kendimi bağdaştırdığım dış dünyayla giderek zayıflıyor bağlantılarım. Kalkacak bir trene binerken beni artık içinde bulunduğum ülke, gideceğim kent, ineceğim istasyon, bindiğim tren ve kompartımandaki insanlar pek ilgilendirmiyor. Trene binerken benim içinde bulunduğu duygu birikimleri ilgilendiriyor. Dış dünyayla tüm bağlantılarımın duygu birikimlerinden oluştuğunu biliyorum artık. Yazı yazmak isteğinin dış dünyaya karşı bir tür savunma olduğunu daha bir algılıyorum. Yaşamın kendisinin yazı yazmaktan çok daha gerçek, çok daha derin olduğunu da biliyorum. Sözcüklerle yaşamın derinliğini vermeye hiç olanak yok. Çünkü sözcüklerde rüzgarlar ne kadar esebilir? Sözcüklerden nasıl bir güneş doğabilir? Sözcükler açık bir pencere önüne büyük yağmur taneleri olarak yağıp bir insanı derin uykusundan uyandırıp mutlu kılabilir mi? Sözcüklerde yağmur ıslaklığı var mı? Sözcükler insanın yanında yatan diğer bir insanın yürek çarpışlarını duyurabilir mi? Yanımda bir canlının yatmasını neden bu kadar istediğimi şimdi daha iyi duyuyorum. Yaşamaya belki de her şeyin bittiği bir yerde başladım. Ya da kendi yaşamıma inanmıyorum. Ya da kendi varoluşum yetmiyor bana. Yaşamın kendisi nötron bombasına çok benziyor. Soluklar, yürek atışları, duygular gidiyor. Kavak ağaçları yükseliyor. Vivaldi'nin, Mozart'ın duyguları. Kendi yaşamı adını algılamak istedikleri onunla birlikte ölüyor. Gazete kesiklerindeki onun beyaz gömlekli fotoğrafına bakıyorum. Kendimi ayrılışların acılarına çoktan alıştırdım.

0: Aklımda kalan bu satırlar Tezer Özlü'nün Kalanlar adlı kitabından, Yapı Kredi yayınlarından. Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Seviyorsan sebebi çok. Süpersiz mekanisi yok.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mehmet Bahar. Güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda Hayatı Anlamak serisinin 7. kitabı olan Anoreksiya Nevrozayı Anlamak ve Yenmek kitabının yazarı Hakan Öğütlü bizlerle birlikte olacak. Hayatı Anlamak serisinin bu kitabında çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Hakan Öğütlü, anoreksiya nevrozanın yalnızca basit bir diyet ya da zayıflama hevesi değil, zihni, bedeni ve tüm ilişkileri kuşatan karmaşık bir hastalık olduğunu anlatıyor. Bilişsel davranışçı psikoterapi ilkelerine dayanan bu eser, bilimsel bilgiyi akademik dilden arındırarak gündelik yaşama taşıyor ve herkesin anlayabileceği bir dilde çok basit ve sohbet eder gibi bir üslupla aslında okurlara anoreksiya nevrozayı nasıl anlayabiliriz ve onun üstesinden nasıl gelebiliriz, bütün bunların ipuçlarını veriyor. Hattımızın diğer ucundaki konuğumuza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Hakan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
1: Çok iyiyiz, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
2: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
1: Hayatı Anlamak serisinin 7. kitabı dedik programın açılışında. Gerçekten çok kıymetli bir seri olduğunu düşünüyorum. Özellikle OKB üzerine Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın dizi editörlüğüyle aslında oluşturulmuş bir seri ve alt başlığında da kendi kendine yardım kitabı olarak geçiyor. Yani bu serideki herhangi bir kitabı okuyan okurlar aslında kitabın içindeki bilgiler ve bir takım alıştırmalarla, pratiklerle kendilerine de bir noktaya kadar da yardım edebilecekler gibi görünüyor. Kıymetli bir seri, çok önemli bir kitap anoreksiya başlığı şüphesiz. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Biz beslenme bozukluğu dediğimiz zaman genelde hep obeziteyi anlıyoruz. Yani çok kilolu insanlar geliyor, duygusal yeme bozukluğu olan, sürekli mutluluğu, hazzı yemekte arayan ve dolayısıyla da bedenlerine büyük bir kötülük yaparak yeme alışkanlıklarından vazgeçmeyerek gitgide daha çok kilo olan insanlar geliyor gözümüzün önüne. Ama aslında son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de anoreksiyada çok önemli bir beslenme bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Birçok örnek görüyoruz. Bununla ilgili mesela karşılaştığımız çok üzücü vakalar var. Bir takım ölümler var hatta. Çok genç yaşta insanları kaybediyoruz. Biraz anoreksiyanın ne olduğundan, ebeveynlerin bunun nasıl farkına varabileceğinden başlayalım mı?

0: dikkat ederek aslında maalesef her geçen gün kilo veriyorlar ve kilo verdikten sonra da korkuyorlar tekrar kilo almaya. İşte sürekli hedefler değişiyor. Diyelim önce mesela 55 kilo olan bir hasta 50'ye düşüyor, 45'e düşüyor, 40'a düşüyor, daha da düşmek istiyor. Hiç hedefler durmuyor ve ne kadar zayıflasa bile, yani ölüme ne kadar yaklaşsa bile maalesef bunun farkına varamıyorlar aslında baktığımızda bu süreçte. Çünkü bir hastalık tarafından kontrol ediliyorlar. Hani kitapta da bunu çok güzel bir şekilde tasvir ettik. Hani bir çizim üzerinden sanki böyle bir hani şeytan gibi bir aslında imge, bir şey. Onu alıp yönetiyor, kontrol ediyor, kukla gibi oynatıyor ve sürekli emirler gönderiyor aslında. Hani şöyle olur, böyle olur, kilo alırsan değersizleşirsin, zayıf değilsin işte yeterince, daha az ye gibi gibi söylemler maalesef onu her geçen gün daha da kötüye doğru itiyor. Böyle bir bozukluk. Tabii hani temeli psikiyatrik ama her geçen gün de fiziksel tarafa dönüşüyor. Çünkü gerçekten kilo veriyorlar. Kas kaybı oluyor, kemik kaybı oluyor, adetten kesiliyorlar. İşte ciddi şekilde fiziksel rahatsızlıklara dönüşebiliyor. Yatılabiliyoruz, kalp ritim bozukluğu oluyor ve en sonunda ölüme kadar giden maalesef bir bozukluk süreci gibi anlatabilirim.
1: Hakan Bey, siz bu konunun uzmanı olarak eminim çok tabii ki araştırmalarla beraber vakalarla da karşılaşıyorsunuz. Son yıllarda anoreksiya vakalarının bu kadar artmış olmasını neye bağlıyorsunuz? Genel olarak özellikle gençlere dayatılan bir güzellik algısı da acaba bu rahatsızlığı tetikliyor olabilir mi?
0: Kesinlikle öyle. Şimdi pandemi kavramından da bahsetmek istiyorum. Hani az önce de söylediniz aslında, tam onu cevaplamadım. Şimdi onu da değineyim. Şimdi obezite evet hani biliniyor. Evet kilo alıyoruz hani vesaire. Hani evet sorun olarak görülüyor. Gerçekten ciddi de bir sorun. Hani Türkiye hatta Avrupa hatta birinci, dünyada üçüncü diye hatırlıyorum en sonki çalışmalara göre. Hani oldukça ciddi bizim böyle bir sorunumuz var. Ama şöyle bir olay da var. Pandemiyle birlikte artık istediğimiz kültürü izleyebiliyoruz artık. Hani erişim çok arttı. Sosyal medyaya erişim çok arttı. Evde kaldıkça yeme rutinlerimiz çok bozuldu. Ya az yedik ya çok yedik. Ya çok uyuduk ya çok az uyuduk ya da çok uyuduk. Böyle hani uyku, yeme, hareket dediğimiz bu üç önemli şey aslında bozulmaya başladı. Böyle olunca da ister istemez hani düşünce sistemi bizi yalnızlıkla beraber yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Bunda sosyal medyanın etkisi çok güçlü. Kore kültürünün etkisi çok güçlü. Çünkü onların bedenleri aslında çok farklı bizden ve biz onlara benzemeye çalışıyoruz. Onlar gibi zayıf olmak, onlar gibi aslında yemek, içmek, işte vücudumuz onlar gibi ince olmasını istiyoruz ama biz genetik olarak zaten bu şekilde yaratılmadığımız için mümkün değil. Bir taraftan da obezite politikaları olumsuz etkiliyor. Neden? Çünkü hani televizyonlarda görüyoruz, işte şu kadar kalori alınması lazım, günde şu kadar adım atılması lazım gibi şeyler. Özellikle anoreksiyaya yatkın olan hastalarımızı daha da arttırıyor aslında düşünce yapılarını ve bundan aslında çıkamıyorlar. Bu da maalesef hani ciddi bir soruna yol açıyor. Obezite evet işin bir ucu, hatta işte tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi bozukluk de yol açabiliyor. Ama anoreksiya da işin bir başka ucu ve maalesef aslında obeziteden çok daha riskli. Çünkü psikiyatrinin en çok öldüren bozukluğu diyebiliriz. Yani %5-10 civarında ölüm riskimiz var. Bu öyle algılı bir şey değil. Maalesef yakın zamanda da hani bir yıl önce şimdi en son tarihlere baktım. Ölen bir aslında ünlümüz olmuştu. Şimdi ismini vermesem daha iyi olabilir. Hani oldukça hani toplumumuzun tanıması arttı. Yine bir başka sanatçımız, ünlü bir sanatçımız bunu atlattı. Onunla beraber çok duyuldu. Hala çok fazla kişiye yardımcı olmaya çalışıyor sanatçımızı. Her geçen gün aslında toplumumuzun içine maalesef yayılmaya başladı. Hani biz aslında batı kültürünü kendi ülkemizde de görmeye başladık. Aslında dünya global bir köy oldukça her geçen gün bize de maalesef sirayet ediyor bu tarz rahatsızlık.
1: Aslında fiziksel olarak kas kaybı, kilo kaybı olmasıyla beraber aslında bu bir psikiyatrik rahatsızlık diyorsunuz. Çünkü kişi ne kadar zayıf olursa olsun aynaya baktığında kendini hala kilolu görüyor ve daha fazla kilo vermeye çalışıyor ve maalesef sonunda da hayati riskler alacağı bir boyuta kadar geliyor. Peki tedavi edilebilir bir şey mi anoreksiya?
0: Evet, en azından böyle bir güzellik var, tedavi edilebiliyor. Ama bunun en önemli özelliği aslında ilaçtan ziyade terapilerle aslında tedavi edilebiliyor olması. İlaçlar bir yere kadar terapiyi kolaylaştırıyor. Ama hani şöyle bir özel bir alan aslında hani niye bu kadar aslında gündeme gelmiyor? Zor bir alan, tedavi etmesi de terapileri de biraz daha zor. Hani uzun emekler gerektiriyor, biraz daha hani farklı teknikler gerektiriyor. O yüzden de biraz aslında öksüz kalmış bir hastalıkta. O yüzden de aslında biraz hani ben bu alana biraz daha değinmek istedim. Hani uzun yıllardır emek verdiğim bir alan bu alan benim aslında. Böyle olunca hani biraz daha hani toplum tarafından ulaşılabilmesini istedim. Hani birçok kaynak önce çevirmeye başladık, şimdi yazmaya başladık. Hani kültürümüze kazandırmaya çalışıyorum ki bilinsin, duyulsun, farkındalık gelişsin ve tedavi alınabilsin. Tedavilerde şimdi çocuk ergen grubu için iki özellikle tedavi ön plana çıkıyor. Birincisi aile tabanlı terapi. Aile tabanlı terapi daha çok ailenin desteği alınarak, hani ailenin davranışları üzerinden ilerleyerek olan bir terapi sistemi. Ama bizim daha çok bu kitapta anlattığımız bilişsel davranışçı terapi. Bu yeme bozukluğu için geliştirilmiş özel bir bilişsel davranış terapi var ve burada hem erişkinlere yönelik hem çocuk ergenlere yönelik aslında yaklaşımı birleştirmiş oluyoruz. Tabii ki ailelerin de yapması gerekenler yine bu kitapta yer alıyor. Ama daha çok hani bireysel olarak nasıl bir farkındalık geliştirebilirler? Anoreksiyanın artıları neler, eksileri neler? Hani bununla savaşmak için neler yapabilirler? Parça parça bilişsel davranış terapi yönelimli bir şekilde aslında burada anlatıyorum hani. Biraz hani ona odaklanmaya çalışıyorum. Tedavisi o yüzden var ve

0: etkili. Ama hani dediğim gibi erken başlamak, özellikle hani çok tedavide ara vermemek, yıllar çünkü sürdükçe tedavi zorlaşıyor ve hani düzenli olarak tedaviye gitmek çok çok önemli. Yani bu kitap kendi başına bir tedavi sunmayacaktır ama en azından bir yol haritası olacak ve hani tedaviye yönlendirmek için, en azından o farkındalığın gelişmesi için ciddi bir aslında bir katkı sunacaktır diye düşünüyorum.
1: Tedaviye erken başlamak önemli diye altını çizdiniz. Şimdi tabii özellikle çocuklar ve ergenlerde böyle bir durumla karşı karşıya kalındığının acaba ebeveynler nasıl farkına varacaklar? Çünkü anne babaya çok iş düşüyor diye anlıyorum. Çok erken safhada belki fark edilirse çocuğun beslenmesindeki, tavırlarındaki farklılık eğer fark edilirse çok erken önlem alma şansı da olur. Tedaviye de belki çok daha erken başlanabilir. Anne babalara bu noktada neler öneriyorsunuz? Yani bir çocuğun anoreksiya eğilimi olduğunu, yavaş yavaş o tehlikeli yolda yürümeye başladığını bir anne baba nasıl anlayabilir?
0: Çok güzel bir soru, çok teşekkür ederim. Şöyle, özellikle mesela önce öğünleri atlamaya başlıyor yavaş yavaş. Karbonhidratları kısıtlamaya başlıyor. Diyor ki mesela ben pilav yemeyeceğim, ben işte makarna yemeyeceğim, ben ekmeği hayatımdan çıkartıyorum. Önce bunlar geliyor. Sonra yavaş yavaş spor da eklemeye başlıyor. İşte sürekli hareket etme ihtiyacı. Her öğünden sonra işte dışarı çıkayım, yürüyüş yapayım, yarım saat yürüyüş yapayım, göbeğim şişti. Sürekli aynanın karşısında vakit geçirmek. İşte göbeğim şişti, şu kalçam şöyle oldu, işte bacaklarım kalın gibi gibi söylemlerin artması ve sürekli teyit alma arayışı. Çok mu şiştim? Kilolu mu oldum? Sizce ben kilo mu aldım? Gibi sürekli böyle sorularda artış aslında en riskli şeyler arasında yer alıyor. Ve ondan sonra zamanla yağları da kısıtlamaya başlıyor. Benim yemeğime yağ atmayın, yağsız yapın, işte hiç yağ olmasın. İşte ben şu yağlı diye zeytin tüketmeyeceğim, şu yağlı diye şunları tüketmeyeceğim diye çıkartmaya başlıyor. Ve bir süre sonra yavaş yavaş artık proteinleri de kaldırıyor. Hani et de tüketmeyeceğim, çok kalorili onlar deyip hani böyle bazen hiç bir şey yemeyecek noktaya kadar gelebiliyorlar. Ya da işte çok kısıtlı bir şekilde böyle yeni nesil karbonhidrat dediğimiz işte kara buğday patlağı ya da işte ne bileyim böyle kalorisinin çok düşük olduğunu bildiği şeyler gibi böyle zayıflatan ürünler gibi, diyet ürünleri gibi şeyleri tüketmeye başlıyorlar ve maalesef o kilo kaybı çok hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Hani ebeveynler burada özellikle bu öğün atlamaları, işte aşırı spor yapma ihtiyacı özellikle yemeklerden sonra ya da hareket etme ihtiyacı ya da işte bazen hani gizli gizli böyle kilo verdiren, ishal eden ilaçlar da olabiliyor. Bunları da kullanabiliyorlar hani kilo verme amaçlı. Ya da işte bazen tek tük kusmalar bile olabiliyor. Yemeklerden sonra tuvaletlerde uzun süre kalmak, işte öğürme gibi sesler duymaları hani bizim için aslında en riskli parçalar. Hani bunları fark ettiklerinde çocuklarıyla konuşup bir sorun mu var deyip hani farkında olduklarını hissettirmeleri ve ondan sonra bir tedavi arayışına başlatmaları iyi olur. Çünkü hani bu çok sinsi bir hastalık. Size şöyle anlatayım. Genelde böyle öykülerin çoğunda 3-4 yıla varan bir düşünce yapısı söz konusu. Hastalık başlamadan önce nasıl olduğunu anlatayım. Mesela çocuğumuz daha 4. sınıf, 5. sınıf kız çocuğu, öyle düşünebiliriz. En çok kızlarda görüyoruz. Diyor ki göbeğim kalın. Bir de hani çocuklar dalga geçmiş, bir de zorbalık yaşadıysa özellikle maalesef çok sık oluyor. İşte senin göbeğin şöyle falan diye çok şişmiş bilmem ne kilolusun vesaire dediklerinde kızımız buna takmaya başlıyor. Ve her seferinde göbeğini düşünüyor. Belki 4-5 yıl buna takılıyor. Sonra diyelim LGS sürecine geldi. Şimdi sınav stresi ciddi bir faktör. Sınava çalışırken LGS'ye bir yandan kafasında bu var. Şimdi anoreksiyanın yapısı şöyle bir şey. Kontrol edemediğimiz bir noktada kontrol edebileceğimiz bir noktaya itiyor bizi aslında bilinçaltımız. Yani sınavı yönetemeyeceğini düşündüğümüzde, o stresle baş edemeyeceğini düşündüğümüzde, mükemmele erişemeyeceğimizi düşündüğümüzde diyeyim daha doğrusu, bu sefer de bedenimize kayıyoruz. Çünkü bedenimiz bizim kontrolümüz altında. Yemeyince kilo verebiliyoruz mesela. Ve bunu bildiği için anoreksiya buradan geliyor. Diyor ki madem hani burada daha başarılı olalım, kilo verelim, yemeyelim, az yiyelim. Sonra gerçekten az yemeye başlayınca da 1-2 kilo veriyor. Bu sefer de çevredekiler şunu söylüyor. Halbuki söylememek en güzeli aslında. Bedenle ilgili yorum yapmamak en güzeli ama şöyle diyorlar. Aa çok güzel olmuşsun, bak kilo vermişsin, çok yakışmış sana. İlk başta bu gelen övgüler daha da motivasyonunu arttırıyor, bir ödül gibi. Bu sefer daha çok kilo vermeye başlıyor. Bir süre sonra diyorlar ki çevredekiler çok zayıflamışsın, yapma bunu, bak sağlığın elden gidiyor vesaire. Ama artık o durdurulamaz noktaya geliyor. Hani benim için işte ne bileyim belki de kilo almam için yalan söylüyorlar. Hani bana doğruyu söylemiyorlar gibi düşüncelerle kilo verme süreci maalesef devam ediyor. Artık hani ok yaydan çıkıyor. Hani ciddi sonuçlara ilerleyebiliyor. Aslında genel süreç biraz böyle. Dediğim gibi stresler hayatımızın önemli dönemleri. Sınav stresleri gerçekten oldukça tetikleyici, yine benzer şekilde akran zorbalığı yine bir başka tetikleyici az önce bahsetmediklerimin arasında.
1: Hakan Bey, çok güzel bilgiler verdiniz. Gerçekten bizi dinleyen dinleyicilerimizin de pek çok açıdan aydınlandığını düşünüyorum ki ben de şu anda aynı duyguları yaşıyorum. Yani bunun aslında bir anda olmadığı, 3-4 seneye yayılan bir geçmişinin olduğu, ebeveynlerin fark eder fark etmez muhakkak çocuklarla iletişime geçmesi gerektiği gibi çok önemli bilgiler var bu bilgilerin içinde. Bir şey daha aklıma takılıyor. Anoreksiya tabii ki hem fiziksel olarak zarar veriyor bireye hem psikiyatrik açıdan çok zarar veriyor ama bir taraftan da aslında sosyalleşmenin de önünde bir engel gibi görüyorum. Çünkü belki çok az yemek yediği ya da hiç yemediği anlaşılmasın diye aile sofralarına oturulmaması ya da

0: dışarıda yapılacak herhangi bir plana, bir etkinliğe dahil olmama. Çünkü orada muhakkak gidince bir şeyler yenilecek, içilecek ve onlar yine kalori olarak kişiye dönecek diye bunlardan kaçınma gibi, sosyal ortamlardan kopma, asosyalliğe doğru ilerleme gibi de bir riski var mı anoreksiyanın?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi anoreksiya dediğim gibi böyle bir canavar, bir şeytan gibi bir şey olduğu için yalnız aslında çalışır. Bir şekilde çocuğu yalnızlığa çekmeye çalışır. Özellikle kimse yokken düşünce daha çok gelir. Ne kadar sosyallik azalırsa o kadar, çünkü başarılı olacağını bildiği için depresyona iter, yalnızlığa çeker. Zaten hani dışarıda yemekten çok kaygılanıyordur. Bu sefer yani bütün sosyal etkinliklerini, arkadaş ilişkilerini kesmeye başlar ve en sık depresyonla bir arada görüyoruz. Böyle bir yapısı var gerçekten ve yalnızlaştırmaya çalışıyor. O yüzden tedavide tekrar aktivitelerini arttırması, eski sosyal paylaşımlarını arttırmasına özellikle eklemeye çalışıyoruz. Hani burası çok kıymetli. Yine şöyle bir şey yapıyorlar. Hatta bundan, bu deneyden de kısaca bahsetmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Minnesota açlık deneyi diye bir açlık deneyi yapılıyor. Minnesota Üniversitesi tarafından. Amerikalılar hani Avrupalılara yardım etmek istiyor. Avrupalılar o dönemde çok açlar. Biz nasıl bu açlığı giderebiliriz diye aslında böyle bir bilimsel çalışma yapmak istiyorlar ve gönüllüleri alıyorlar. Erkek bunlar, gelenler daha çok. Ve şöyle bir şey yapıyorlar. İlk 3 ay normal besleniyor bu kişiler. İkinci 3 ay yemeklerini yarıya indiriyorlar direkt. Ve üçüncü 3 ayda da yavaş yavaş yemeklerini tekrar arttırmaya başlıyorlar. Bu özellikle yemenin azaltıldığı dönemde hepsinin düşüncesi aynı anoreksiya gibi olmaya başlıyor. İşte acaba işte çok mu yedim? Acaba şöyle mi oldu? İşte mesela yolda iki kişi diyelim yürüyor. Bunlar ne düşünüyoruz diye soruyorlar onlara. Kesin akşam eşlerine ne yemek yaptığını düşünüyorlardır. İşte böyle yemeğe karşı bir takıntı oluyor. Kilolarına, bedenlerine karşı bir takıntı oluşuyor aslında. Yani açlık maalesef böyle bir şeyi tetikleyebiliyor. Ve sonrasında da bu çalışma bittikten sonra bir kısmı anoreksiyaya kayıyor, bir kısmı obeziteye kayıyor. Ama çoğunluğunda bir yiyecek takıntısı var. Sürekli yemeği düşünüyorlar. Yani aslında anoreksiya biraz da kasıtlı bir şekilde oluşturulmaya çalışılabilecek de bir bozukluk. Mesela yememizi azalttığımızda maalesef, hani uzun da bir süre bunu devam ettirdiğimizde psikolojimizi ciddi bir şekilde bozmaya başlıyor. Hani böyle tetikleyen kız grupları da var. Yani ben anoreksiya olmak istiyorum, zaten biraz yatkın. Biraz da böyle bir şey başladığında maalesef kendilerini gerçekten anoreksiyaya sokmak için çabalayan bir grup var. Ve bu sosyal medya çok arttı. Benim de öyle takip ettiğim birkaç yabancı grup var. Orada da maalesef birbirlerini öğretiyorlar bu teknikleri. Böyle de bir yapısı var. Yani aslında olmayan bir şeyi çıkartmak için çabalamaya yönelik bir tutum da var. Buna işte pro-anoreksiya diyoruz. Yani pro-anoreksiya, yani anoreksiya öncülü gibi bir aslında çalışmaya girişiyorlar ve bu gerçekten çok tehlikeli. Ergen gruplarında da bu tarz şeylerin yayılması bizim açımızdan çok çok riskli. O yüzden aslında ebeveynlerin bunu fark etmesi, dikkat etmesi ve hani sapladıklarında müdahale etmesi önemli. Çünkü aynı zamanda sosyal medyaya da müdahale etmek zorunda kalıyoruz. O girdikleri gruplar onları tetiklediği için. Ya da işte body shaming diye bir uygulama var maalesef, bu da çok kötü. Nedir bu? Vücutları hakkında utanmaları gereken bir yargı söylenmesini istiyorlar karşı taraftan. Bana diyorlar body shaming yap. Özellikle de online platformlarda, işte senin işte ne bileyim kalçan çok büyük, çok kötü, göbeğin şöyle kötü, yüzün çok çirkin gibi gibi şeylerle kendilerini utandırtıp yemelerini azaltabileceklerini düşünüyorlar ve işte bedenle ilgili memnuniyetsizlik oluşuyor. E tabii de bedenini sevmeyince bütün aslında her şeyle ilgili memnuniyetsizlik oluşuyor. Ve yani kendilerini olduğundan çok çok düşük görüyorlar. Kendilerine karşı saygıları da düşüyor. Zaten mükemmelliyetçi bir yapıları var ve kendilerini beğenmiyorlar. Yetersizlik hissiyle daha da anoreksiyaya maalesef sarılıyorlar. Böyle baktığımızda hani oldukça böyle ciddi boyutlara giden de bir yapısı var psikolojik olarak.
0: Verdiğiniz bu bilgiler de gerçekten tüyler ürpertici. Çünkü ergenlik çok hassas bir dönem insan hayatında, özellikle gençlerin hayatında. Özgüvenlerinin de çok sağlam olması, sağlam inşa edilmesi gereken bir dönemde bedenlerindeki kusurlar üzerinden zorbalanıyor olmaları ve bunun içinde gönüllü hale gelmeleri sadece kilo verebilmek için gerçekten beni şu anda çok şaşırttı. Tabii iyi olan tarafı, sizler gibi uzmanlar sayesinde önlem alınıp tedavi edilebilir bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkması anoreksi. Az önce dediniz ki daha çok kızlarda görülüyor. Peki daha çok kızlarda görülürken sizin karşılaştığınız vakalarda, örnek olaylarda daha çok oran olarak hangi yaş grubunda anoreksiyi gözlemliyorsunuz?
1: Çoğunlukla ergen yaş grubu gözlemliyoruz. 11-12 yaş ve üstü olarak gözlemliyoruz ama son zamanlarda maalesef 9-10 yaşlar da gelmeye başladı ve onların tedavisi daha zor. Atipik, çünkü yani klasik anoreksiya gibi değiller. Daha hani ergenlikte şimdi vücut değiştiği için hani göğüsler ortaya çıkıyor, kalçalar ortaya çıkıyor. Hani bundan da memnun olmayabiliyor. Ve hani adetini durdurarak aslında bunların gelişmesini engellediğine dair hani bazı böyle dinamik açıklamalar da var. Hani bunlar böyle kesin bilimsel şeyler değiller ama hani geçmişte olan açıklamalar biraz daha bunları da benimseyebiliyor. Bakınca da dışarıdan anlaşılıyor. Gerçekten o hani vücudun büyümesini durdurma çabası, daha çocuksu kalma arayışı özellikle çok sık gördüğümüz şeyler arasında. Ama bunun dışında erkeklerde hani yine artmaya başladı. 10'a 1 gibi oranlar. Hani 10 kız çocuğunda varsa 1 erkekte var. Özellikle de yabancılarda çok sık görüyorum.

0: Genelde benim hastalarımdan çok erkek olanlar ağırlıklı olarak yabancı olabiliyor. Ya da futbolla çok ilişkili olan, futbolcu olmak isteyen, kas yapmak isteyen kişiler de oluyor. Ve kas yapayım derken hani beslenme düzenini bozarak maalesef anoreksiye böyle kayabiliyorlar. Ama özellikle ergenlik yaş grubu en sık karşılaştığımız grup. Hani oradan 11 ile hani 15 yaş bandı diyebiliriz. Sonrasında tabii uzayabiliyor süreç biraz daha. Tabii erişkinlerde de çıkıyor ama çoğunlukla bu yaş grubunda en çok beden algısı sorunları var. Çünkü bedenlerinin de değiştiği ve kendilerini genellikle beğenmedikleri bir dönem. Vücutlarından memnun olmadıkları bir dönem. Bir de ufak bir tetikleyici geldiğinde hayatlarına genetik de risk faktörü varsa maalesef olumsuz etkilenebiliyorlar. Burada bir de ufak bir şeye daha değinmek istiyorum. Bizde çok fazla aile çatışmasının olduğu ailelerde biraz daha fazla görüyoruz. İşte anneyle sürekli çatışan bir kız olabiliyor. Baba genelde ilgisiz olabiliyor bu ailelerde ve maalesef bu sorunun yani sürmesine maalesef katkıda bulunuyor. Direkt sebebi diyemeyiz asla ama hani sorunun sürmesine, devam etmesine böyle bir katkı sağladığı için aile yapısına da müdahale etmemiz gerekiyor baktığımızda.
1: Zaten yaş grubu olarak da ailelerin çocuklarla en fazla ilgilenmesi gereken, en fazla sevgi ve şefkat göstermesi gereken yaş grubu 11 artı dediniz en fazla görülen risk grubu için. Dolayısıyla anne babalara bence çok iş düşüyor. Tabii içerik olarak böyle biraz moralimiz bozuldu belki programda ama sizin hem yaptığınız çalışmalar bireysel olarak ve bu alanla ilgili tüm hekimler olarak hem de yazılan bu kadar kıymetli kitaplar eminim gelecek dönemde çok işe yarayacaktır anoreksiyanın önüne geçilebilmesi için. Kitapta şöyle bir umut veren paragraf var. Müsaadenizle onu da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum.
0: Tabii ki çok iyi olur.
1: Diyorsunuz ki anoreksiya nevroza yenilmez bir hastalık değil, adım adım anlaşılarak içinden çıkılabilecek bir kısır döngü. İyileşmenin kusursuz bir düz çizgi olmadığını hatırlatan bu rehber aslında tökezlediğiniz anlarda şefkatle ayağa kalkabilmeniz, yemek masalarını yeniden paylaşım açabilmeniz ve hastalığın susturduğu gerçek sesinizi tekrar yükseltebilmeniz için size umut dolu bir yol haritası sunuyor. Zannediyorum bu kadar karamsar aslında düşündüğümüz bir OKB rahatsızlığı için bundan daha güzel tanımlanan bir rehber olamazdı.
0: Tabii çok teşekkürler. Şimdi tabii tedavisi de var. Tedavi olmayı da verelim özellikle. Gerçekten bunun bir tedavisi var ama özel bir tedavisi var. Yeme bozukluğu için geliştirilmiş özel bir versiyon var ve bunun özellikle hani uygulanması gerekiyor aslında. Hani terapist arayışı içinde olan danışanlarımız, hastalarımız için konuşuyorum. Hani bunu özellikle bilen, bu alanda çalışan kişilerle çalışmanız çok kıymetli. Çünkü klasik sistem bunlar kadar etkili değil ve çok işe yaramıyor. Ama yeme bozukluğunun özelinde çalıştığımızda gerçekten çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. İlk aşamada önce farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü hastalarımız genelde buna inanmıyorlar. Hani bunun inanma sebebi de o hastalığın çok güçlü olması. Kendilerinin yaptığını zannediyorlar. Halbuki onlara yaptıran bir şey var. O dediğim gibi onları yöneten bir şey. Bazen bunu Harry Potter'daki duh emicilere benzetiyoruz. Sanki ruhlarını o an emiyorlar aslında baktığımızda. Onu gösterdiğimizde, farkındalığı arttığında ve hayatlarının değişebileceğini aslında bu hastalık gittiğinde gösterdiğimizde işte ders başarıları artacak, daha sağlıklı olacaklar, geleceklerini daha güzel yaşayacaklar, daha sosyal olacaklar. Hani güzel bir hayat onları bekliyor aslında bu gittiğinde ama gitmezse ömür boyu yakalarını yapışacak, hatta onları öldürmeye çalışan bir şeye dönüşecek aslında bir durum. O yüzden de hani bunlar gerçekleşmesin diye hani elimizden geleni yapacağız. Hani o farkındalığı geliştireceğiz. Arkasından yemesini düzenlemeye başlıyor. Düzenli ve sağlıklı beslenmeyi öğretiyoruz. Nasıl beslenebilirler? Hedefimiz kilo aldırmaktan ziyade düzenli ve sağlıklı beslenmeyi öğretmek. O düzeni hayatı boyunca oturtabilsin. Arkasından beden algısı kısmına geçiyor. Çünkü bedenlerini de sevmiyorlar. Bedenleriyle nasıl daha barışık olabilirler? İşte beden kontrollerini nasıl durdurabilirler? Kendilerini karşılaştırmayı nasıl azaltabilirler? Ya da bedenlerinden kaçınmamayı nasıl öğrenebilirler? Bunları öğretiyoruz. Yine bir taraftan şişman hissetmeyle ilgili çalışıyoruz. Çünkü o hisler şişman da hissettiriyor. Şişman olmamalarına rağmen. Ve sonrasında diyetle ilgili kalan müdahaleler yapıyoruz. Bazı yiyemedikleri yiyecekleri özellikle mesela pilav gibi, makarna gibi yiyeceklerle yeniden tanıştırıyoruz. Çok gelecekte tabii bunlar. Ve düşüncelerle nasıl mücadele edebilir? Yerine alternatif nasıl düşünceler ekleyebilir? Bunları ekliyoruz. Ve zaten sürecimiz bu noktada sonlanmış oluyor. Böyle ilerlediğimiz zaman güzel bir noktaya gelmiş oluyoruz.
1: Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Hem bu kıymetli kitabı yazdığınız için hem de bugün program konuğu olup pek çok dinleyiciye ulaştığınız için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın dizi editörlüğünde ve Tolga Meriç'in içerik editörlüğünde hazırlanan Hayatı Anlamak serisinin 7. kitabı Anoreksiya Nevroza'yı Anlamak ve Yenmek kitabının yazarı Hakan Öğütlü bugün bizlerle birlikteydi. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mehmet Bağır. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Ayraç.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde Bozkır'ın o sarı ve sakin sabır ikliminden ayrılıyoruz. Yönümüzü zeytin kokulu rüzgarların estiği, toprağın denizle kucaklaştığı o aydınlık ve çalışkan diyara, Ege'ye çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu dördüncü menzilinde niyetimiz, dışarıdan bakıldığında o neşeli, rahat ve adeta acelesiz görünen Ege insanının o ipek dokulu çalışkanlığının ardına, kalbindeki o muazzam bölüşme cevherine pür dikkat kesilmek. Biz bu yolculukta toprağın ve zeytinin bereketine kendi alın terini katanların, hayatın her dönüm noktasını müşterek bir ziyafete dönüştürenlerin zarafetine şahitlik etmek istiyoruz. İstiyoruz ki her şeyi bireysel bir tüketime, yalnızlaşan birer eğlenceye indirgeyen günümüz dünyası, Ege insanının o düğünlerde, sünnetlerde ve hatta en derin ayrılık olan ölüm yıl dönümlerinde bile devasa kazanlarda keşkekler döverek, lokmalar dökerek, acıyı ve sevinci bölüşerek azaltma güzelliğini ruhunda hissetsin. Ege'nin o beyaz badanalı sokaklarında, zeytinliklerin gölgesinde ya da meydan kahvelerinde hayat tek başına yaşanabilecek bir lüks olarak görülmez. Burada asıl olan her vesileyle bir araya gelip o büyük insanlık sofrasını yeniden kurabilmektir. Coğrafyanın sunduğu o cömert topraklar insanları bencil biriktirmeye değil, aksine neşeyle ve ihtimamla paylaşmaya davet etmiştir. Bu insanların kelimelerindeki o naif ritim, deniz esintisinin vakur birer yansımasıdır. Saadettin Ök'ten medeniyet tasavvurumuzun özünü, insanın dünya nimetleriyle kurduğu o estetik, ölçülü ve başkalarını gözeten o yüksek rıza nizamı olarak tarif eder. Ege insanının fıtratında bu tasavvur, sadece kendi ailesi için değil, bütün mahalle, bütün köy için sofralar sermesinde, en ufak bir sevinci ya da hüznü toplu bir ikram vesilesi kılmasında hayat bulur. Hayatın yükünü tek başına sırtlanmak yerine, komşusunun acısını, neşesini o devasa kazanların harcında pürüzsüz bir ihtimamla yoğurmak, Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü şehirli ve insani ahlakın en güzel nişanelerindendir. Kemal Sayar, modern çağın bizleri içine ittiği o en büyük yalnızlığın, acıyı tek başına çekmek ve sevinci tek başına tüketmek olduğunu savunur. Ege'nin o meydanlarında dualarla ve salavatlarla dökülen o lokma sıralarında zenginin de fakirin de aynı sıraya girerek o ikramı paylaşması ne kadar hoştur. Kemal Sayar'ın bahsettiği o bireysel yabancılaşmayı tamamen iyileştiren, ruhu şifalandıran muazzam bir paylaşma eylemidir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal hayatta bir araya geldiklerinde birbirlerinin keder ve neşe alanlarına nasıl saygılı birer ortak olduklarını ve o topluluk sığınağının insanı nasıl koruduğunu inceler. Coğrafyamızın bu aydınlık köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o topluluk sığınağı sarsılmaz bir bölüşme hukukuna dönüşmüştür. Bir ölümün ardından günlerce o eve yemek taşımak, acı sahibine hiçbir iş bırakmadan onun yasını pürüzsüz bir dikkatle paylaşmak, o topraklarda kimsenin acısıyla tek başına kalmasına rıza göstermemek demektir. Bauman'ın herkesin sadece kendi anlık hazlarına odaklanarak komşuluk bağlarını kopardığı akışkan dünya eleştirisi, her türlü bahaneyle bütün mahalleye ikramlar yetiştiren o Ege insanının cömertliğinde tüm hükmünü kaybeder. Çünkü müşterek yaşamak, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, nesilden nesile aktarılan köklü bir içsel sürekliliktir. Ruhun cömertlikle ve vefayla mayalanmasıdır. Yunus Emre, paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil derken, asıl mülkiyetin ve insanlığın ancak bölüşmekle değer kazandığı bize hatırlatır. Sevgili dinleyenler, bu kadim miras bize yine aynı şeyi hatırlatıyor. Coğrafyamızın her bir rengi aslında ayrı enstrümanlardan yükselen ama aynı ilahi besteyi çalan koca bir orkestra gibi. Ege'nin ipek dokulu çalışkanlığı bize birbirimizin sesini duymayı, bereketi bölüştürerek çoğaltmayı, hayatı müşterek bir zarafetle güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini veriyor. İncelik bu bencil dünyada sadece kendi sofrasını donatmak değil, yanı başındaki komşunun neşesine de kederine de o pürüzsüz şefkatle ortak olabilme olgunluğu. Gelin bugün gönül haritamızın bu dördüncü durağını selamlarken kalbimize ve kelimelerimize o kadim birliğin rikkatini

0: bekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak mayayı pür dikkat hissedelim. Unutmayalım ki dünya sadece kendine biriktirenlerin değil, bir lokmayı edeple, sadelikle ve aşkla paylaşanların zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Sever Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, evlerinizin zeytin dalı huzuruyla, gönlünüzün o duru paylaşma ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da bir araca yapılan baskında 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gülistan doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diyarbakır'da 13 yıl önce işlenen Dilek Kalkan cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına toplam 7,7 milyar lira ödeme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi önceliğimiz dedi. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından İHA ile vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. İki akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya Odessa'yı da vurdu. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk

0: oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Ulukuş'la Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamlar.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Genç Yaşam programı başladı. Gençlerin ve genç kalanların programında bugün de huzurlarınızdayız. Bugün de sizinle birlikteyiz. Genç arkadaşlarımız birazdan stüdyomuza gelecekler. Onlarla ilgili olarak bilgi vereceğiz ama önce ekibimizi tanıtalım. Programı Azer Yılmaz Aydın, Cihat Kalpar'la birlikte hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Programımız içerisinde pek çok şarkı var. Size dinleteceğimiz bugün de yine programımız devam ederken konuklarımıza eşlik edecek bu şarkılar. Programımızın içeriğine dair bilgi aktaracağız. Ama önce sizi bir şarkıyla karşılayalım. Bu şarkıyı dinleyelim. Ardından da program tanıtımımızı yapalım. Atiye söylüyor. Bonkör Dünya.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın başında belirtmiştik ki bugün yine stüdyomuzda genç arkadaşlarımızı ağırlayacağız. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Türkiye Ulusal Gözlem Evleri Doğu Anadolu Gözlem Evi yerleşkesinde staj yapmak için gelen öğrenci arkadaşlarımız var. Sıla Sarıkaya, Gökay Arzutu, Can Piran, Mehveş Sencan konuğumuz olacaklar. Stüdyomuza gelecekler. Hem buradaki tecrübelerini konuşacağız, hem onları tanıyacağız, hem de bu stajla ilgili olarak bilgi alacağız kendilerinden programımızın ilerleyen dakikalarında. Onlara şarkılarımızı eşlik edecek, her zaman olduğu gibi konuştuğumuz zaman bir ara vereceğiz ve aranın ardından da onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Grup Pinhani söylüyor, Düğün Dernek.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam devam ediyor. Programımızın başında belirttik. Bugün konuklarımız var. Ulusal Gözlem Evleri Doğu Anadolu Gözlem Evi yerleşkesinde staj yapmak için geldiler. Sıla Sarıkaya Fotonik bölümünde, Gökay Arzutu İnşaat Mühendisliğinde, Can Piran Fizik Mühendisliğinde, Mehveş Sencan ise Uzay Mühendisliğinde. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi herkesi tek tek tanıyacağız. Önce Can Piran'la başlayalım. Siz kendinizden biraz bahseder misiniz? Şöyle sabit kalalım mikrofona doğru. Lütfen
2: tamamdır.
1: Buyurun.
2: Merhaba, ismim Can. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim.
1: Evet.
2: Erzurum'a da zorunlu stajım için geldim aslında ulusal gözlem evlerine. Yaklaşık bir aydır falan buradayız. Bugün de evet sizlerle bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Buradaki tecrübelerinizi de konuşacağız tabii her zaman olduğu gibi ama diğer arkadaşlarımızı da tanıyalım. Daha sonra da bunları paylaşalım. Gökay Arzutu, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
1: Mikrofonu yaklaştırıyoruz kendimize. Siz de dinleyelim. Tamam. Buyurun.
3: Hoş buldum. Ben Gökay Arzutu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim.
1: Evet.
3: Ulusal Gözlem Evleri'nde benim de arkadaşlarım gibi 4. haftamıza girdik. Bu hafta son haftamız olacak stajımızın.
1: Siz de stajınıza devam ediyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Hemen Mehveş Sencan'ı da tanıyalım. Siz de hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk. Merhabalar. Ben Mehveş. Ankara Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzay Mühendisliği öğrencisiyim. Bu sene mezun oldum ben de. Son stajımı gözlem evlerinde yapıyorum şu anda. Benim de son haftam.
1: Son haftanız. Okulda bitirmişsiniz.
4: Evet,
1: aynı
4: bitirdim
1: zamanda.
4: Ben.
1: İkisi de bitti o zaman.
4: Evet.
1: Hayırlı olsun diyelim.
4: Çok teşekkürler.
1: Sıla Sarıkaya'yı da tanımak isteriz. Siz de hoş geldiniz programımıza. Tanıyalım sizi.
5: Hoş bulduk.
1: Sizi.
5: Ben de Sıla. İzmir Yüksek Teknoloji Endüstrisi Fotonik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Benim de buradaki gönüllü stajım ve son haftam. Cuma günü son buluyor. Bu şekilde.
1: Siz hepiniz aynı dönemde geldiniz, aynı dönemde başladınız değil mi? Şimdi hemen şöyle Can Piran'la konuşalım. Siz İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu söylediniz ve fizik mühendisliği sizin bölümünüz. Burada tabii tecrübeleri konuşurken biraz fizik mühendisliğini de arkadaşlarımıza anlatalım. Çünkü genç arkadaşlarımız dinliyorlar. Onlar için de fizik mühendisliği ile ilgili olarak genel bir bilgi olur. Neler söylersiniz?
2: Doğru. Genel bilgi olarak şöyle söylemek isterim. Öncelikle insanların hakkında hem bir fizik nedir? Fizik, genel bir fizik bölümü okuyan biri ne yapabilir sorusu gelir. Bir de fizik mühendisliğinin fizik bölümünden nasıl bir farkı vardır sorusu gelebilir. Çok kısa cevaplamak gerekirse zaten İstanbul Teknik Üniversitesi genel olarak mühendislik odaklı bir üniversite olduğu için fizik mühendisliği bölümünü barındırıyor. Ve fizik mühendisliğinin diğer fizik bölümlerine özellikle müfredat bakımından kıyasladığımız zaman 3-5 adet nümerik metodlar ya da sembolik metodlar öğrendiğimiz kodlama dersleri haricinde fizik bölümleriyle aslında aşağı yukarı aynı müfredata sahip. Peki bir fizik bölümünde aslında ne öğreniyoruz? En temel olarak aslında biz evrenin nasıl çalıştığını, temel mekanikleri nelerdir? Onları çalışmaya çalışıyoruz. Bunu anlamaya çalışıyoruz.
1: Evet. Bu şimdi şekilde. Tabii Doğu Anadolu Gözlem Evi'ne de geldiniz. Bu arada burada stajınızı yaparken sizin çalıştığınız alanla alakalı olarak Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde bu bölümde staj yapmak isteyen öğrencileri kapsayan bilgiler ne oluyor peki?
2: Burada şundan bahsetmek isterim. Öncelikle astronomi yani uzay bilimi.

0: bilimleri de fizikle gene bağlantılı.
1: Evet.
0: Bu alanda genel astronomi okuyan veya fizik okuyan öğrenciler de gelebilir. Onun haricinde özellikle Erzurum'da Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde çok sağlam bir optik ekip bulunuyor. Optikte ışığı inceleyen fiziğin gene temel alanlarından bir tanesi. Bu anlamda optik alanında çalışan veya genel işte astronomi, astrofizik alanında çalışmak isteyen bu tarz alanlarla ilgilenen öğrenciler için ya da stajyerler için çok güzel bir fırsat.
1: Peki siz fizik mühendisliğini tercih ederken bilinçli bir tercih mi yapmıştınız?
0: Evet, bilinçli bir tercih yapmıştım. Vallahi ilk sıraya yazdım, öyle söyleyebilirim. Ailem özellikle biraz tedirgin olmuşlardı çünkü yani hemen hemen herkes gibi işte fizik mühendisi ne iş yapar, mezun olunca ne olacaksın gibi endişeler bulunuyordu. Ama ben özellikle YKS sınavına hazırlanırken de fiziği seviyordum, matematiği de seviyordum özellikle. Üniversitede bunu okumak istiyordum. O yüzden ilk tercihime yazdım. Herhangi bir pişmem yoktu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de okumak istiyordum zaten.
1: Evet, Türkiye'nin
0: Çok
1: sayılı
0: şükür, evet çok
1: üniversitelerinden
0: şükür
1: biridir.
0: ilk tercihimde de yerleştim ve hala
1: Yerleştiniz.
0: da memnunum.
1: Ne kadar güzel. Şimdi Gökay Arzu Tuğ'a sorayım. Siz de İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiniz. Ancak
0: Evet.
1: sizin branşınız farklı, inşaat
0: Evet.
1: mühendisliğinde okuyorsunuz. Sizin burada Doğu Anadolu Gözlemevi'nde staj yaptığınız süre içerisindeki bu görev alanını tanımlarken siz nelere dikkat ettiniz? Mesela teleskopla mı ilgileniyorsunuz, inşaat mühendisliği deyince çünkü insanın aklına çok fazla şey geliyor.
0: Evet, aslında ben diğer meslektaş adaylarıma göre biraz daha farklı bir yerde staj
1: Evet.
0: yapma tecrübesi elde ettim. Yani benim aslında burada da temel staj yapma sebebim biraz daha tasarım koşullarının ve hassasiyet koşullarının farklı olmasından kaynaklı, farklı mühendislik becerilerini geliştirebileceğinden düşündüğümden kaynaklı burada staj yapmak istemiştim. Normal bir farklı bir yerde yapısal bir tasarım da öğrenebilirdim. Ama buranın dediğim gibi hassasiyet koşulları ve tasarım koşulları hassas. Birazcık daha nasıl söyleyebilirim? Hani askeri düzeyde
1: Bir de
0: tanımlamak
1: diğer
0: daha doğru olur.
1: binalara göre ya da diğer inşaatla ilgili mevzulara göre çok daha farklı bir
0: Evet.
1: mevzunun içindesiniz
0: Evet,
1: aslında.
0: yani burada mühendislik üretilmesi gerekiyor. Çünkü hani var olan sistemlerin, optik sistemlerin işte çok hassas, milimetrik oynamaların olmaması gerekiyor. Bunun için farklı inşaat mühendisliği alanında tasarımlar yapılması gerekiyor. Farklı mühendislik becerilerin geliştirilmesi gerekiyor. Bunların tamamını deneyimlemek istemiştim açıkçası bir inşaat mühendisliği öğrencisi olarak. Ve bunun ileriki kariyerimde de faydalı olabileceğini düşündüğüm için de
1: Düşündüğünüz için buraya geldiniz.
0: buraya
1: Ne
0: geldim.
1: kadar güzel. Şimdi Mehveş Sencan'a verelim. O da Ankara'daki Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndesiniz siz de.
2: Evet.
1: Sizin branşınız da uzay mühendisliği.
2: Evet.
1: Doğrudan bağlantılı olan tek bölüm olarak çağrışım yapıyor insanda, değil mi?
2: Açıkçası öyle ama aslında bölümün içindeki derslere baktığımızda çok da öyle olmuyor gibi oluyor
1: Öyle
2: aslında.
1: mi?
2: Çünkü aslında biz bir hani mühendislik adı altına geçtiğimiz için roket üretimi ve uydu üretimi gibi bir noktada oluyoruz aslında. Ama gözlem evleriyle ortak noktamız aslında yörünge parametreleri, yörünge takibi, uydu ve yıldızların konumları, onların hareketleri gibi oluyor aslında. Mesela hani biz bir uydu gönderdiğimizi düşünelim. O uydunun takibini yapacağız gözlemsel olarak tabii ki. Onun dışında gerekirse manevra yaptırmamız gerekecek. Uzay mühendisliği aslında bunları içeriyor. Benim ilgilendiğim alan da aslında yörünge mekaniği ve hani uzaysal gözlem. Ondan kaynaklı burada olduğum için hani şu anda da o alanlarda ilerliyorum zaten. Optik üzerine ve yörünge uzay durumsal farkındalık üzerine burada araştırmalarımızı yapıyoruz bu şekilde.
1: Sizin katılma, bu staja başvurma nedeniniz de özellikle buydu tabii. Bununla
2: Aynen.
1: ilgili olarak da bilgi aktardınız bize. Hemen Sıla Sarıkaya'ya verelim mikrofonu. Siz de İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'ndesiniz. Şimdi biraz fotonikten bahsedelim dinleyicilerimize. Bir
2: Evet.
1: açıklama yapalım lütfen. Buyurun.
2: Aslında fotonik adından da belli olduğu üzere foton bir ışık parçacığı demek. Fotonik de ışığın maddeyle etkileşimi, ışığın olduğu her şeyle ilgileniyor diyebiliriz. Tabii ki bu alanı kendi ilgi alan
1: Evet.
2: bu alanı kendi ilgi alanımıza göre, sevdiğimiz şeye göre ilerleyip spesifik bir alanda ilerlemek kişiye göre değişiyor.
1: Evet. Sizin şimdi Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde gözlem yaparken stajınıza katkı sağlayacak bilgi birikimini hangi konular içerisinde elde ettiniz peki?
2: Can arkadaşımızın dediği şekilde de çok iyi, çok güzel bir optik ekibi var Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde. Ve ben de zaten kendim optik alanda ilerlemeyi istiyorum. Bu nedenle ilk tercihim olarak burayı tercih ettim. Optik alanında kendimi geliştirmek için. Burada farklı optik

0: elemanlar, bileşenler kullanılıyor. Teleskopla bunun bağlantıları benim gerçekten ilgimi çekti. Bu alanda ilerliyorum ben de şu anda
1: Evet,
0: stajda.
1: siz de buna devam ediyorsunuz. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Daha sonra da söyleşimize devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Türkiye Ulusal Gözlemevleri Doğu Anadolu Gözlemevi yerleşkesinde staj yapmak için gelen öğrenci arkadaşlarımız stüdyomuzdalar ve biz onlarla söyleşiyoruz. Şimdi de Doğu Anadolu Gözlemevi ile ilgili olarak tecrübelerini paylaşacaklar bizimle. Ama bir şarkı arası verelim. Edis'i dinleyelim. Arıyorum diyor sanatçı.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam'a devam ediyoruz. Stüdyomuzda konuklarımız var. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Türkiye Ulusal Gözlem Evleri Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde staj yapmak için gelen öğrenci arkadaşlarımız var. Biz de onlarla konuşuyoruz. Şimdi tabii sizin genel olarak tanımaya çalıştık ilk röportajın ilk bölümünde. Doğu Anadolu Gözlem Evi'nin staj imkanı, genç arkadaşlarımıza sunduğu olanaklarla ilgili olarak biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü biz pek çok program yaptık bu konuyla ilgili olarak ve çok fazla şehirden, çok fazla yerden, farklı alanlarda, farklı branşlarda arkadaşlarımızı da ağırladık. Önce Can Piran'a sorayım. Şimdi siz alanınızla ilgili olarak staj yapıyorsunuz ama burada Doğu Anadolu Gözlem Evi'nin olması ve sizin bu staj imkanıyla beraber artık size kattıklarıyla ilgili olarak bir soru yöneltmek istiyorum. Neler kazandınız? Buradan gittikten sonra kariyerinize, hayatınıza neler katmış olacak Doğu Anadolu Gözlem Evi?
2: Öncelikle Türkiye'nin en büyük temel bilim yatırımlarından bir tane, hatta en büyüğü.
1: Evet.
2: Ya bunun içinde çok ufacık bir parçada olarak bulunmak bile, yani sadece gelip görmek bile muazzam bir deneyim. Ama yani çok kısa özetleyecek olursam kesinlikle multidisipliner bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Yani farklı disiplinlerden insanların bir arada ortaklaşa çalışması kesinlikle benim için yani inanılmaz bir tecrübe olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii zirvede yer aldığı için yükseklik biraz fazla.
2: Evet,
1: siz çok
2: civarında.
1: Sıklıkla çıktınız mı?
2: Çok sık çıkmıyoruz.
1: Gözlem evine. Evet. Peki çıktığınızda gözlemlediğiniz şeyler neler oldu? Mesela teleskop çok etkileyici.
2: Teleskop çok etkileyici.
1: Gözlem yaptınız mı teleskopla?
2: Şu şekilde, zaten aktif olarak sanırsam teleskopta gözlem yapılmıyor yani henüz.
1: Zaman zaman açıyorlar. Evet.
2: Fakat henüz astronomik gözlemlere başlanmış değil. Burada aslında yapılan şey, hala optik ekibin çok sıkı bir şekilde en ufak detaya kadar, özellikle atmosfer kaynaklı yaşanacak türbülansları, yani bir gözlem yaptığımız zaman, işte bir yıldız olsun, bir öte gezegen olsun ya da başka bir şeye baktığımız zaman gelen ışığın atmosferde yaşayacağı bozulmaları en ince detayına kadar düzeltmeye çalışıyor aslında. O yüzden hiç aceleye getirmemişler. Ya, güzel bir şekilde.
1: İnce bir işten
2: ince
1: bahsediyorsunuz.
2: Bir iş yapıyorlar. Çok ince bir iş yapıyorlar.
1: Şimdi tabii çalışılması da zor bir bölge orası. Hem soğuk hem de çok yüksek, hı-hı, olduğu için oldukça da etkileniyorlardır mutlaka. Gökay Arzutu, şimdi siz binanın yapılanması ile ilgili olarak bu hassasiyetlerden bahsettiniz.
3: Evet.
1: Sizin açınızdan kariyerinize ne tür bir katkı sağladı? Oradaki o teleskobun yapısı, inşaatlaşma belki her yerde aynıdır da burada bir farklılık var mıydı gözlemlediğiniz?
3: Aslında tabii ki de farklılık var. Az önce de bahsettiğim gibi mesela oradaki optik ekipmanlar, orada tasarlanan binanın işte gelen farklı dış yüklerden, işte rüzgar etkilerinden ve benzeri yüklerden etkilenmesinden kaynaklı optik ekipmanların düzgün çalışmamasına, belki de işte hatalı çalışmasına, gözlem kalitesinin düşmesine sebep oluyor. O yüzden bu tüm tasarımını, bu tarz tasarımlarını öğrenmek benim için çok faydalı oldu. Bunun dışında da Can arkadaşımın da bahsettiği gibi aslında farklı, yani multidisipliner bir şekilde mühendislik bakış açısı kazanmak benim için çok faydalı oldu. Yani geçen hafta ben bir simülasyon üzerine uğraşıyordum ve işte ben o simülasyonu gerçekleştirirken Can arkadaşım geldi, dedi ki aslında bak burada farklı bir model kullanabilirsin. O kendi bilgisini bana aktardı. İşte ben evet, aslında o belki de farklı bir deneyim kazandım onun sayesinde ve belki de daha optimize bir sonuç elde edeceğim bunun sayesinde. Henüz kesinleşmiş değil. Ama multidisipliner bir ortam kazanmak hem de bunu ekstrem koşullarda gerçekleştirmek.
1: Şimdi iyi. Evet, ekstrem koşullar diye bahsettiğiniz şey hem yükselti hem de mesela kış şartları oluşunca belki oraya ulaşamamak, oradaki binaların hasar görmesi ya da teknik ekipmanın hasar görmesi gibi sorunlar da ortaya,
3: evet,
1: çıkabiliyor. Bunların bertaraf edilmesi açısından teknik bilgileri araştırdınız mı, baktınız mı? Nasıl çalışıyor oradaki ekip?
3: Evet, yani orada benim

0: edilmesi, bunları araştır, bunları birazcık daha detaylandırarak bakarsan işte bu konu üzerine daha derinleşebilirsin gibi yönlendirmeye devam etmekteyim.
1: Evet.
0: Bu şekilde birazcık hem ben seni yönlendirmesi hem de arkadaşların bilgilerinden faydalanmak yani bir inşaat mühendisi adayı olarak benim için daha faydalı
1: Daha
0: oldu.
1: farklı oldu ve faydalı oldu. Hemen mikrofonu Mehveş Sencan'a verelim. Tabii Mehveş Sencan uzay mühendisliği ile ilgili olarak bilgileri bize aktardı. Şimdi sizin Doğu Anadolu gözlemevinde yine siz de diğer arkadaşlarımızla birlikte mi çıktınız yüksekliğe, Doğu Anadolu gözlemevinin olduğu yere?
2: Evet, onun öncesinde de iki defa çıkma fırsatımız oldu. Onda da teleskobun, yani ana teleskobun temizliğine denk geldik. Ve eşsiz bir deneyimdi. Öncelikle 4 metre çapında bir teleskobu görmek, onun nasıl temizlendiğini görmek, nelere dikkat edildiğini görmek eşsiz bir deneyimdi bence. Çünkü başka herhangi bir yerde olduğumuzda böyle bir fırsatı sağlayamayacağımızı düşünüyorum. Bundan kaynaklı hem gözlemsel olarak hem titizlik olarak hem başlangıç süreçteki ve sonucundaki farklılıklar ve o süreçte takip edilen yöntemler burada çok büyük bir bakış açısı kattı bize. Ben öyle düşünüyorum en azından.
1: Şimdi siz bahsederken dediniz ki mesela işte bir uzay aracının uzaya gönderilmesi, roketin, uydunun gönderilmesi. Şimdi bütün bunların teknik altyapısını anlamak üzerine soruyorum. Her yerde gözlemevi yok. Ancak bu araçlar uzaya fırlatılıyor. İşte uydular üzerinden çalışmalar devam ediyor. Haritalandırma çalışmaları belki işte bizim yayın yaptığımız o dalgaların yayıldığı alanlar. Şimdi bu tip şeyleri gözlemlerken

0: Türksat 6A uydusu örneğini verecek olursak, zaten o şu anda yeryüzüne 42 bin kilometre uzaklıkta olan bir uydu ve dünyanın dönüş hızıyla aynı hızda dönen bir uydu. Dünyanın çevresindeki yörüngelere göre de uyduların dönüş hızları ve bulundukları konum, yeryüzünün tarayışları ya da işte hangi amaçla gönderildikleri yörüngelerine ve amaçlarına göre değişiyor. Ama yeryüzünde bulunan işte Dak 400 gibi, yani hani buradaki Dak yerleşkesi gibi, o daha çok gözlemsel, yıldız ve öte gezegenler gözlemi için, kızılötesi ışınları algılayabilmek için tasarlanmış bir teleskop aslında. Bu şekilde.
1: Evet, hepsinin birbiriyle bağlantısının olmadığı ya da işte insan çünkü düşünüyor acaba sürekli olarak gözlem evlerinden mi bakmak gerekiyor diye bunları ama bunlarla ilgili teknik bilgiyi de sizden öğrenmiş olduk. Hemen mikrofonu Sıla Sarıkaya'ya verelim. Şimdi Sıla Sarıkaya, siz ışıkla ilgili olarak çalışmalar yapıyorsunuz. Teleskobun üzerindeki işte ışığın yansıması, görüntülerin net alınması doğru anladım değil mi? Genel anlamda sizin Doğu Anadolu Gözlem Evi'ndeki tecrübeleriniz, burada edindiğiniz bilgiler sizin kariyerinize nasıl bir katkı sağlayacak?
2: İlk öncelikle 4 metrelik bir teleskobu görmek bence de gerçekten çok etkileyiciydi. Onun ışığı algılaması, düzeltilmesi ve 4 metrelik bir teleskoptan bahsediyoruz. Bence çok etkileyiciydi. Onun dışında ışığın atmosferde bozularak gelip teleskopta aslında bizim amacımız görüntüyü en net şekilde elde etmek. Ve teleskopta da nazmit denilen bir oda var. Burada aslında ışıktaki bozulmaları gidererek görüntüyü en net şekilde elde edebilmek. Ve burada çok hassas optik bileşenlerle uğraşarak hocalarımızın bu ışığı nasıl düzelttiklerini gördüm. Veyahut da kendim okulda gördüğüm teorik optik bileşenler olsun veya sadece adını duyduğum optik bileşenlerin orada nasıl kullanıldığını gözlemleme fırsatı buldum. Benim için gerçekten çok güzel bir fırsattı bu.
1: Şimdi siz bunları anlatırken insanın bilinmezliğe olan merakı her zaman dikkat çekici konulardan biri. Bizim dışımızda da bir dünya var tabii, bir uzay boşluğu var ve sonsuz bir boşluk bu bildiğim kadarıyla değil mi? Öyle algılıyoruz yani baktığımız yerden de. Şimdi bu sonsuz boşluğu algılayabilmek, anlayabilmek insanoğluna ne katacak? Niye bu kadar uğraşıyoruz? Siz hiç bu konularda düşünür müsünüz? Bu konuyla ilgili olarak bir şeyiniz var mı, fikriniz var mı?
3: Öncelikle ya biz de evrenin bir parçasıyız ve evrenin kendi kendini anlaması bile insanı manevi olarak tatmin ettiğini düşünüyorum.
1: Evet. O merakıyla birlikte de o bilinmezlikleri çözme hevesi içerisinde. Bu
3: Direkt
1: da
3: bilim
1: güzel.
3: olarak baktığımız zaman aslında bilim direktman fayda sağlamıyor. Ve fayda sağlasın diye yapılan bilimin de çok doğru olduğunu ben de düşünmüyorum ki daha yetkin hocalarımıza sorarsanız onlar da aynı fikirde olacaktır. Fakat mühendislik dediğimiz, teknoloji dediğimiz şeyler hep bilimin yan ürünleri, ilerledikçe çıkan ve insanlığa çok büyük fayda sağlayan şeyler.
1: Evet.
3: Bu yüzden aslında ne işimize yarayacak demeden bilimde ilerlemek ve bunun yan ürünlerini teknoloji olarak kullanmak aslında olay bu.
1: Evet. Şimdi biz yine bir kısa müzik arası vereceğiz. Sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Ulusal Gözlem Evleri Doğu Anadolu Gözlem Evi yerleşkesinde staj yapmak için gelen öğrenci arkadaşlarımız stüdyodalar. Onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Bir şarkı arası verelim. Funda Arar söylüyor şarkıyı. Alagül.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam'a devam ediyoruz. Saatimiz 15.43'e ulaştı bile. Biz Doğu Anadolu Gözlem Evi'nden gelen stajyer arkadaşlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii bu bahsettiğimiz şeyler, bahsettiğimiz konular yüksek bir teknolojinin de sonucu. Şimdi dünyada 3. teleskop Erzurum'da yapılıyor ve önemli bir süreç bu. Ve dünya artık bir adım ilerlemeye çalışırken Türkiye'nin de bundan geri kalmaması gibi bir süreç söz konusu. Siz genç arkadaşlarımız olarak ve fen bilimleri alanında çalışan insanlar olarak bu ülkeye ne katmayı planlıyorsunuz? Teknolojik anlamda hayalleriniz var mı? Şimdi biz belki gözlemevi üzerinden konuşuyoruz ama başka şeyler de düşünebilirsiniz, üretebilirsiniz. Sizinle mi başlayalım Can Piran?
2: Arkadaşlar başlayalım.
1: Öyle mi? Gökay'la mı? Sizinle başlayacağız. Mehveş'le başlayacağız. Mehveş, sen Can söyleyecek fikirlerini dinleyelim hemen.
3: Şu şekilde söyleyebilirim. Gözlem hiçbir zaman bitmez. Keşfedilecek şeyin de veya teknolojik gelişmelerinin de son olduğunu düşünmüyorum. En azından günümüzde bunlar çok daha hızlı gelişiyor. Bundan kaynaklı keşfettiğimiz ya da yerel veri olarak elde ettiğimiz her şey bizim kârımıza diye bakıyorum açıkçası. Çünkü okumanın ve keşfetmenin bir sınırının olduğunu düşünmüyorum. Bundan kaynaklı gelişme her zaman devam eder. Keşfetmek, teleskobumuzu, optiğimizi ya da kızılötesi ışınları, onları, öte gezegenleri, yıldızları keşfetmek bir sonraki günde bizim gönderdiğimiz yerel herhangi bir uydunun daha verimli çalışmasına, daha uzun ömürlü olmasına, sürdürülebilir olmasına

0: katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Şimdi tabii sizin okuduğunuz, eğitim aldığınız dönemin şartları dünyanın globalleşmesinin arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Artık
0: Evet.
1: dünyanın bir ucunda üretilmiş bir bilgiyi çok kolaylıkla elde edebiliyorsunuz. Şimdi bilgiye bu kadar kolay ulaşırken, elde edilmesi bu kadar kolayken belki biraz kıymetini de anlayamıyoruz. Böyle bir
2: Kesinlikle.
1: düşünce içerisinde misiniz? Ne
2: Kesinlikle.
1: dersiniz?
2: Yani bilgiye sahip olmakla bilgiyi gerçekten anlamak ve özümsemek aynı şey değil. Bu anlamda aslında bir önceki şarkıdan önce konuştuğumuz konuya da dönmek isterim. Yani teknoloji dediğimiz şey aslında temel bilimlerin ilerlemesinde bize yan kalan yan ürünler aslında. Bu anlamda gerçekten ulaştığımız bilgiyi iyi değerlendirip iyi bir şekilde özümseyip ve kullanabilmek için temel bilimin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden her ne kadar yani bir mühendis gerçekten iyi bir teknolojiyi belki işte Avrupa'da görüp Türkiye'ye getirip yapabilir. Ama temel bilim alanına yeterince yatırım yapılmadığı sürece, temel bilimde gelişmediğimiz sürece yeni bir icat, yeni bir teknoloji üretmemiz maalesef zor.
1: Evet. Şimdi işin içindesiniz ya, öngördükleriniz ve geleceği taşıyacaklarınız da bu anlamda, ya da belki işte eleştirileriniz, olumsuz gördüğünüz şeyler de mutlaka önem taşıyacaktır. Tespitlerinizi hocalarınızla paylaşır mısınız? Mesela işte İTÜ'de uluslararası çapta gelen öğrenciler var mı? Onlarla, yabancı uyruklu öğrencilerle okuyor musunuz? Bu tip gözlemleriniz var mı mesela? Demek ki soruyu Can Piran cevapladı sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi de Gökay Arzutuğ'a soralım bunu.
3: Ya tabii ki de yani uluslararası çapta gelen benim birkaç Erasmus'tan gelen arkadaşlarım olmuştu ve onların da aslında teknoloji nasıl kullandıklarını gözlemleme fırsatım oldu.
1: Evet.
3: Hani bu noktada aslında dünya olarak çok garip bir dönemden geçiyoruz çünkü hani yapay zeka çok gelişmeye başladı ve Can'ın bahsettiği gibi işte bilgiye çok hızlı erişiyoruz ama bunu çok hızlı özümsemeden alıyoruz. Ama belki de bu bir noktada aslında düşünce sistemimizi biraz da değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü
1: Esnek olmak gerekiyor
3: evet, biraz daha
1: artık.
3: esnek olmamız belki gerekiyor. Çünkü eskiden insanlar bilgiye erişmek için belki de ansiklopediler karıştırıyordu. İşte bilgisayarda belki çok uzun zamanlar harcıyordu. Ama şu an yapay zekayı sorarak bile çok fazla bilgi erişebiliyorsunuz. Bu bilgiyi belki nasıl kullanılabileceğini ve onun nasıl devam ettirilebileceğini değerlendirmek belki de farklı bir bakış açısı sağlayacaktır. Onun dışında okuldaki hocalarımızla aslında tabii ki de bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ama onlar da bizlerle beraber aynı dönemden geçiyorlar ve bence bu dönemden geçiyor olmak heyecan verici bir yanı var. Çünkü sistem tekrardan oluşuyor. Yani gelenekselleşmiş bir sistem yok ve herkes için kural sıfırdan yazılıyor.
1: Şimdi mesela işte teknolojisi yüksek teknoloji üretebilen ülkeler var. Mesela Hindistan onlardan biri aklıma geldi. Çin yine onlardan biri. Amerika Birleşik Devletleri bile biraz geri kaldı. Yani işte Japonya belki biraz geri kaldı. Şimdi bu ülkelerin insanların yaptığı illaki çok farklı şeyler var. Gençleri eğitme konusunda, gençlere belki alan açma konusunda. Zaman zaman bizim ailelerimiz dahi kısıtlayıcı olabiliyorlar. Ya bir icat çıkarma diye bir söz var ya. Şimdi sizin ailelerinizin yaklaşımı nasıl mesela? Sizin bu yenileşmeye yönelik olarak tavırlarınızı ya da işte hayatla ilgili meselelerinizi nasıl görüyorlar? Biraz daha belki eski ebeveyn modeline göre farklılar diye düşünüyorum ama siz ne dersiniz?
4: Söz almam gerekirse, benim ailem de geleneksel bir aile ama bana geldiğinde, söz konusu ben ve eğitimim olduğunda, sağ olsunlar çok açıklar ve beni geliştirmek için, benim gelişmem için ne gerekiyorsa ellerinden gelenleri yapmaya çalışıyorlar. Bu eğitimler olabilir, kurslar olabilir, üniversite olabilir, herhangi bir seminer olabilir. Ya da alanında ilgili ve uzman kişilerle tanışıp onlarla konuşmak olabilir. Bu alanda gerçekten çünkü ya yani iyiler, onlara çok şükürler yani gerçekten. Ama onun dışında ailem dışında Türkiye'de de hani çok fazla alanı olmayan yani çok tanınır kişisi olmayan bir alan aslında benim alanım.
1: Evet.
4: Bundan kaynaklı bulduğumuzda aslında orayı kazmamız gereken bir alan olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii üniversitelerde yeni bölümler de açılıyor. Siz de hemen Mehveş Sancan'dan sonra alın mikrofonu Sıla Sarıkaya. Şimdi yeni üniversiteler açılıyor. Mesela siz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öğretim görüyorsunuz. Yüksek Teknoloji Enstitüleri'nin bu anlamdaki genç arkadaşlarımıza katkısı nedir? Yani diğer üniversitelerden bir farkı var mı? Şimdi İTÜ çok köklü üniversitelerden biri. Çok uzun yıllardır var ülkemizde. Çok başarılı öğrenciler.

0: yetiştiriyor ama bir taraftan da bu yenileşmeyle beraber yeni üniversitelerde yeni kapılar açmaya çalışıyor öğrencilere. Belki eğitim sistemi biraz daha farklı mı bilemiyorum. Siz ne söylersiniz?
1: Özellikle bizim okulu baz alarak bahsetmem gerekirse bizim okul daha çok zaten enstitüsü, yani daha çok mühendisliklerin ve temel bilimlerin olduğu bir okul. Bundan kaynaklı olarak daha çok Ar-Ge merkezi, bir sürü çeşitli alanda laboratuvarların bulunduğu, burada deneylerin yapıldığı, buna yönelik araştırmaların yapıldığı bir yer.
0: Şimdi o laboratuvarların imkanları mutlaka ki iyidir, değil mi? İyi mi? Yani öğrenci için yeterli mi? Biraz şunu da yapmaya çalışıyorum. Şimdi sizin gittiğiniz üniversitelere arkadaşlarımız gitmek isteyebilirler. Oradaki imkanları biraz anlamaları bakımından da bu soruları soruyorum size.
1: Tabii ki kendi ilgi alanımıza göre hocalarla konuşup girmek istediğimizi belirterek bu konuda çok destek sağlayan hocalarımız var. Aynı şekilde TÜBİTAK destekli burada laboratuvarlarda bunları gözlemleyebileceğimiz yine çok çeşitli laboratuvarlar var. Bu konuda kendini geliştirmek, sürekli bir şeyler öğrenmek isteyen kişiler için çok büyük bir avantaj bence burası.
0: Şimdi tabii Sıla Sarıkaya çok önemli bir şey söyledi. Kendini geliştirmek isteyenler için. Zannediyorum ki yol kat etmenin en önemli unsurlarından biri bu. Kendini geliştirmeyi istemek, bunun için azimli olmak ama bir taraftan da o yıldıracak olanaksızlıklardan da uzak tutmak kendini. Biraz umutvari olmak gerekiyor zannediyorum ki. Yabancı dil bakımından ne söyleyeceksiniz? Artık belki bir tek dilin yetmediği bir dönemdeyiz. Buna da Sıla Sarıkaya'dan sonra Mehveş Sencan cevap verecek.
2: Bu konuda şöyle bir şey söylemek isterim. Ben bölümümü üniversitemde %100 İngilizce olarak okudum. Bunun bana çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle literatür taramasında. Çünkü çoğu makale ve kitaplar İngilizce zaten. Bundan kaynakla İngilizce okumak avantajlı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında artık İngilizcenin de yeterli olmadığı bir noktadayız. Çünkü herkes bir noktada İngilizce biliyor aslında. Bunun yanında katılacağımız işte mühendislik alanında olabilir ya da hangi alandaysak o alanın önde gelen ülkelerinden bir tanesinin dilini bilmek çok büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum.
0: Evet. Mesela farklı farklı ülkelere gidiyor artık öğrenciler. İşte Rusya, Güney Kore. Sadece eğitim dediğimizde eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan o ihtisas önem arz ederdi ama artık farklı ülkelerde çok başarılı öğrenciler farklı ülkeleri tercih ediyorlar. Burada tabii zannediyorum ki esas mesele belki deyip gidip o ülkeleri gördükten sonra geri gelip ülkesi için bir şeyler yapması insanın, değil mi? Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Buna herhalde Gökay Arzutu cevap verecek. Dinliyoruz.
3: Yani açıkçası ben bu konuda çok önyargılı olmamaktan yanayım. Çünkü hani hayat koşulları hepimize ne gösterir bunu bilemeyiz. Hani
0: Tabii.
3: çok gitmek isteyip geri de dönemeyebilirsiniz. Ama geri dönmek de isteyebilirsiniz. Hayat koşulları size ne gösterir bilmem ama ben en azından yüksek lisans eğitimim için bir dönem yurt dışında yaşayıp hayat görüşü kazanıp farklı kültürdeki insanların hayata nasıl yaklaştığını deneyimlemek bana alanımdan daha fazla şey katacağını
0: Hangi
3: düşünüyorum.
0: ülkeye gitmeyi planlıyorsunuz? Kafanızda bir ülke
3: Ya,
0: var mı?
3: ya ben İngiliz
0: İngiltere'ye gitmeyi
3: İngiltere
0: planlıyorsunuz. Evet.
3: üniversitelerini ne düşünüyorum
0: Evet.
3: şimdilik.
0: Şimdi mesela bu dille ilgili olarak konuşurken tabii öğrencilerin kendilerini geliştirmesi bakımından kaç yaşlarından itibaren genç arkadaşlarımız dil öğrenmeye başlasınlar ki ikinciyi ve üçüncüyü ekleyebilsinler
4: Ne
0: üzerine.
4: kadar erken o kadar iyi.
0: Yani, okuma yazmaya başladığınız andan itibaren.
3: Ben dil konusunda bilmiyorum arkadaşlarım kadar galiba şey değilim. Hani ikinci, üçüncü dili o kadar öğrenmeye eğer o ülkede yaşamayacaksanız çok gerek olduğunu düşünmüyorum ki. Keza yapay zeka çağı zaten hani bizim biraz dil bariyerimizi artık ortadan kaldırdı.
0: Evet.
3: Çünkü ortak dilde anlaşabiliyoruz. En kötü farklı bir ülkeye, dilini bilmediğimiz bir ülkeye gittiğimiz zaman bile ne yapay zeka ile restoranda siparişimizi verebiliyoruz. Markette alışverişimizi yapabilir konuma geldik.
0: Şimdi öyle tabii. Sosyal hayat içerisinde bu bahsettiğiniz şey önemli de.
3: Evet.
0: Diyelim ki sizin dilinizin konuşulmadığı ve kendi dilini çok önemli ölçüde konuşmayı seven bir ülkeye gittiniz. Orada teknolojik araştırmalar yapacaksınız. İlla ki hakim olmanız gerekir. Bunu
3: Evet.
0: arzu ederler
3: İşte
0: yani.
3: ama o gittiğiniz ülkenin dilini hani o sizin özel bir koşulunuz olmuş oluyor. İngilizce bilmek çok önemli ama hani onun dışında da hani eğer başka bir ülkeye gitmeyi planlamıyorsanız
0: Çünkü kendi
3: evet.
0: dilleri bakımından çok katı ülkeler de var bir
3: Evet.
0: taraftan. Bu da önemli bir husus tabii. Genç arkadaşlarımızın kariyerini belirlerken ve sizin gibi bu alanlarda çalışmak istemeleri olağandır. Onunla ilgili olarak biz sizin düşünce

0: Ailenizi biraz daha öğrenmeye çalıştık programımızda. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz
1: Biz teşekkür
0: programımıza.
1: ederiz.
0: Stajınızı bitirip tekrar geri döneceksiniz bulunduğunuz şehirlere. Başarılar diliyoruz
2: Çok
0: hayatınızda. Çok sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: ederiz.
2: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Türkiye Ulusal Gözlemevleri Doğu Anadolu Gözlemevi Yerleşkesi'nde staj yapmak için gelen öğrenci arkadaşlarımız vardı. Sıla Sarıkaya, Gökay Arzutu, Can Piran, Mehveş Sencan konuğumuzdu. Onlar farklı mühendislik alanlarında çalışmalarını devam ettirirken buraya da staj yapmak için gelmişlerdi. Azer Yılmaz Aydın, Cihat Kalpar, Emre Fidan, Hande Zeynep Şengül. Biz de programımızı sunduk bugün genç ve genç kalan arkadaşlarımız için. Programımızın sonundayız artık. Yarın yine sizinle aynı saatte buluşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bunu hatırlatalım ve size son bir şarkıyla veda edelim. Hoşça kalın.

0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenlemeyle okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından ihale vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. İki akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya Odessa'yı da vurdu. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.
11: Yeryüzü Günlüğü.

0: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
1: Yeryüzü takvimi.
0: Bağ bozumunu müjdeleyen üzüm, bereketi çağıran nar, hastalıkları kovan sarımsak. Eskiler bunları Eylül başında açık havaya bırakır, gece boyu yıldızlı göğün altında bekletir, gün ağarmadan toplayıp mutfaklara kaldırırlarmış. Bereket olsun diye. 9. ay bereketi simgeler. Mahsulden yana zengindir. Üzüm ve nara, ağaçların dibine düşmeye başlayan ceviz ve zeytin de eklenir. Eylül, zeytinin hasat mevsimi, kara suların akma zamanıdır bazı yörelerde. Bıldırcın, turna ve çaylak geçimi fırtınaları, küçük ve büyük mihricanlar, kestane karası bu 30 günün zeytin silken, yaprak döken fırtınalarıdır. Bağ bozumu coşkusudur Eylül, pekmez ayıdır. Türlü meyve, pestile, reçele, sirkeye, domatesler, biberler salçaya dönüşürken sebzeler de turşu kavanozlarına özenle dizilir. Evlerde bu hareket yaşana dursun, yaylalarda var git, döngel denen güz çiçekleri açar. Serinlik dağ eteklerinden kıyılara iner.

Geçen hafta size sonbahar fırtınası da denen Mihrican'dan söz etmiştik. İşte o takvimde Eylül'ün ikinci haftasının başına denk gelen küçük Mihrican'dı. Küçük Mihrican'dan bir hafta sonra, yani tam da bugünlerde büyük Mihrican fırtınası hissedilmeye başlar. Rüzgarlar yeryüzüne nem taşırken geceler de çiğ getirir sabahlara. Bostan bozan adı da verilir bu fırtınaya. Mahsulü yakıp karartan bir gücü vardır. Yine yılın bu zamanı çaylakların göçü başlar. Bu yüzden Eylül ortalarına denk gelen rüzgara çaylak fırtınası denir. Isı, ışık, zaman, yaşam. Dengelerin değiştiği, değişirken dengelendiği bir düzenin içindeyiz. Terazi sonbahar ekinoksunu bekliyor. Gün ve gece ile birlikte iki kefe de eşitlenecek doğada. Umuyoruz ki yeryüzünün ihtiyaç duyan her köşesine ve her sakinine ulaşsın bu eşitlik.

0: başka bir yeryüzü.
1: İklim krizi bir çocuk ve gençlik hakları krizidir. Bu gerçeğin farkına gün geçtikçe daha çok varıyoruz. Çevresel eşitsizlikler, biyoçeşitlilik kaybı ve yaşamsal kaynaklara erişim sorunları toplumların geleceğini tehdit ediyor. İklim değişikliği sadece çevreyi değil, toplumsal dengeleri de sarsıyor. Çatışmaları, eşitsizlikleri ve kırılganlıkları derinleştirirken, kadınları, çocukları, yaşlıları, engellileri daha savunmasız hale getiriyor. Aşırı hava olaylarında kadın ve çocukların hayatlarını kaybetme olasılığı erkeklere kıyasla 14 kat daha yüksek. Yerinden edilen her 5 kişiden 4'ünün kadın ya da kız çocuğu olduğu tahmin ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde kadınların büyük çoğunluğunun geçim kaynağı toprağa ve suya bağlı. İklim krizi kadınların ekonomik üretimden gelen gücünü ve zamanını çalıyor. Kırsal bölgelerde su, yiyecek ve yakacak odun sağlamak genellikle kadınların sorumluluğunda. Kuraklık ve seller arttıkça daha fazla çalışmak ve daha uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyorlar. Kız çocuklar eğitimden

0: uzak kalıyor. Kriz nedeniyle yaşanan zorunlu göç, barınma sorununa, yoksulluğa ve şiddete sebep oluyor. Köylerde tohumlar, şehirlerde sürdürülebilir politikalar koruyucularını kaybediyor. Oysa tam tersi bir senaryoda, kadınların liderliği yalnızca kendi yaşamlarını değil, gezegenin geleceğini de güvence altına alıyor. Gençlerin, kadınların ve çocukların demokratik katılımıyla daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için yola çıkan birileri var. Onlar Sosyal İklim Derneği üyeleri. Doğayı temel alarak çalışmalar yürütüyorlar. Gençlik hakları, çocuk hakları, kentlilik hakları ve kadın hakları ve tabii iklimle ilgili her konu çalışma alanları arasında. Bugün Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrul Öz'le birlikteyiz. Sürdürülebilir bir yaşama giden yolda iklim krizine karşı yürüttükleri projeleri konuşuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle derneği tanıyalım.
1: Ben Gaye Tuğrul Öz, Sosyal İklim Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Halihazırda da son 8 senedir dernekte bulunuyorum farklı görevlerde. Kendimi siyaset bilimciyim, 26 yaşında genç bir aslında sivil toplum çalışanıyım. Sosyal İklim Derneği de aslında gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu, 2014'te yola çıktığı İzmir'de kurulan bir dernek. Kendini doğayı merkeze alarak hak temelli çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak tanımlıyor. Bu yüzden de iklim krizinden en çok etkilenecek ve etkilenmekte olan çocukların, gençlerin, kadınların sesi olmak için, onların katılımını arttırmak için ve iklim krizine mücadelede aslında sivil katılımı üretmek ve bu sivil katılım süreciyle beraber de çözümler bulmak için çalışıyor. Çok paydaşlı bir yapı. Belediyelerle çalışıyoruz. Türkiye'nin 8 farklı şehrinde operasyonlarımızı yürütüyoruz. Kamu kurumlarıyla, bakanlıklarla, uluslararası kuruluşlarla sürecimizi yürütüyoruz ve Avrupa Birliği tarafından birçok projemizde hibe desteği alıyor. Bu şekilde bahsedebilirim Sosyal İklim Derneği'nden. Sizin sorularınızla daha da detaylı
0: devam edelim. Biraz projeleri açalım dilerseniz. Projelerin ayrıntılarına girelim. Güncel olanlarla da başlayabiliriz. Geçmişte yaptıklarınızı kısaca özetlediniz zaten. Yaşamı Koruyorum, Kıyı Ege İklim, Gençlerin Konağı. Bu projeleri kısa anlatalım mı dinleyicilerimize, bahsedelim mi içeriklerinden?
1: Tabii ki seve seve. Kurulduğumuz günden bu yana aslında gençlerle çalışan bir derneğiz. Gençlerin katılımı için bu projeleri yürütüyoruz. Bahsetmiş olduğunuz projeler bizim önceki dönem projelerimiz. Mesela Türler için Harekete Geç, bizim 2020 yılında Kıyı Ege İklim Ağımızla beraber, biz 2020 yılında Kıyı Ege İklim Ağını kurduk. Nedir bu ağ derseniz?
0: Nedir? Evet.
1: Ege Denizi'nde, Akdeniz'de belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, aktivistlerin ve akademisyenlerin bir araya gelerek denizel ekosistemi ve biyoçeşitliği korumak için bir araya geldi bir ağ. Ve dedik ki bu ağın ilk projesi de ne olsun? Beraber tartışırken biyoçeşitliliğimiz çok kıymetli dedik ve iklim krizinden de en çok etkilenen konulardan biri. Biyoçeşitliliğin korunması çok kritik. Bu yüzden Ege Denizi'nde kıyısı olan ve Akdeniz'e etkileyen illerde, Balıkesir'den, Çanakkale'den, tutun Adana, Mersin'e kadar kıyı şeridinde bulunan biraz önce saydığım paydaşları bir araya getirerek bir eylem planı hazırladık. Tabii bakanlığımızın eylem planları var. Fakat bu sivil gücün harekete geçebileceği ve kendi çözüm önerilerini üretebileceği bir planda. İki tane de rapor yayınladık. Eğer herhangi bir kişi Türler için bir şeyler yapmak istiyorsa, Türk koruması alanında çalışmak istiyorsa bu raporları takip ederek aslında hareket edebiliyor. Diğer bahsettiğiniz bir program Yaşamı Koruyorum. Bizim derneğimizin bir çocuk yürütme kurulu var. 2017 yılında kurduk bu çocuk yürütme kurulunu. Bizler nasıl gençler adına karar alıcıların, siyasetçilerin söz almasını istemiyoruz. Gençleri dinleyerek, gençlerin orada koltuklarda bulunarak olmasını istiyoruz. Bu yüzden dedik ki biz de çocuklar adına karar alamayız. Ama çocuklar iklim krizinden olabildiğince etkilenecek ve ilk yaşayacak nesil bizden sonra. Bu yüzden bir çocuk yürütme kurulu oluşturduk ve onlar kendi kararlarını alıyorlar.
0: Harika.
1: Yaşamı, çok sağ olun. Yaşamı Koruyorum da çocuk yürütme kurulunun yazdığı bir proje. Dediler ki biz akranlarımıza iklim krizini anlatmak istiyoruz. Biyoçeşitliliğin korunmasını anlatmak istiyoruz ama bunu da bir kutu oyunu oluşturarak aslında onlara anlatmak istiyoruz. Bir kutu oyunu ürettik projenin sonunda biyoçeşitlilik korunması üzerine ve bunu yaklaşık 2000'den fazla çocuk oynama fırsatı buldu ve bunu tamamen çocukların kolaylaştırıcılığında yürüttük.
0: İki programla ilgili iki küçük sorum var. Bu kutu oyununa hala ulaşmaları mümkün mü?
1: Derneğimizin sosyal medya hesapları, Sosyal İklim Derneği hem etkinliklerin

0: oyunlarımızı takip etmek isteyebilirler. Hem de bize mesaj kutumuzdan ulaşıp isterlerse biz tabii ki bu oyunları da tedarik edebiliriz çocuklarımızın oynaması
1: harika.
0: İçin.
1: Harika. Bir de Kıyı Ege İklim projesiyle ilgili iki rapordan söz ettiniz. O raporlara nasıl ulaşabilirler? Yine web sitesi aracılığıyla mı?
0: Evet. Web sitesi sosyaleklim.org aracılığıyla ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımızda da bir post paylaşmıştık. Oradan da inceleyebilirler raporun içeriğini. Hepsi açık kaynak erişilebilir halde.
1: Neden kırılgan gruplar daha çok etkileniyor iklim krizinden?
0: Tabii yani bildiğimiz üzere aslında iklim krizi bir insan hakları krizi. Ve çocuk hakları, gençlik hakları, kadın hakları zaten günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği bizim hali hazırda sağlamak için uğraştığımız meseleler. Bu aslında grupların görünürlüğü ve sorunlarını ön plana çıkarıp çözmeye çalışırken bir de tabii çoklu krizler çağında iklim krizi onları daha da etkiliyor. İşte biliyorsunuz ki yoksullukla mücadele eden, korunaklı bir yapıda yaşayamayan bir aile iklim krizinin etkilerinden çok daha hızlı etkileniyor ve o ailenin geçimini sağlayan hali hazırda üretiminde bulunan kadınlar daha çok etkileniyor. İşte tarımla uğraşan işçiler daha çok etkileniyor gibi aslında iklimle birebir ilişkili olan ama günlük hayatında da birçok sorunla karşı karşıya olan kırılgan grup çok daha etkileniyor. Mesela diyoruz ki gençler biliyorsunuz ki özellikle öğrenci gençler, işsiz gençler ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Yaşadıkları bu ekonomik sorunun içerisinde daha dayanıksız yapılarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Kentin en ucuz kirasında olan yapılarında yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu bize aslında barınma kriziyle iklim krizinin yine ilişkili olduğunu gösteriyor.
1: Ya da doğrudan beslenmeyle ilgili de sıkıntılar yaşıyorlar.
0: Tabii,
1: sağlıklı
0: tabii.
1: Gıdaya ulaşmayla ilgili ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyorlar. Aslında sağlıklı gıdaya ulaşmakla ilgili hepimiz sıkıntı yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz ilerleyen zaman içinde büyük olasılıkla.
0: Kesinlikle. Biraz önce dediğim gibi iklim krizinden etkilenecek grupların, kırılgan grupların söz sahibi olmaları bizim için çok kritik. Bu yüzden de Gençliğin Yüzleri isimli bir programa başladık. Burada sadece iklim değil, gençlerin tüm taleplerini aktarabilecekleri gençlik forumları düzenledik. Biz de bu aslında çoklu krizlerin iklim krizi tabii ki içlerinden biri ve özneleri çok fazla etkilemesinden dolayı da bu Gençliğin Yüzleri programının bir parçası olduk. Ve burada gençler tüm sorunlarını konuştular ve politika önerileri hazırladık. Yine onlar da web sitemizde var. Gençlerin sesini duyurmak için. Ardından da yerel seçimde de bunu yaptık ve belediyelerden taleplerimizi belirledik. Hem takip ediyoruz, izleme süreci oluşturduk. İzleyicisi olmanın yanı sıra biz bu sürecin paydaşı da olmak istiyoruz. Yani buradaki hedefleri yerine getirirken bu sürecin katılımcı yürütülmesini, gençlerin yer almasını, buradaki özne olan herkesi dahil etmelerini istiyorduk. O yüzden hani verdiğimiz mesaj da zaten sadece sizi izleyeceğiz değil, aynı zamanda bu işi beraber yapacağız. Biz bu iş için motiveyiz diye gençler olarak yanlarına gittik. Beklentimiz şu: aslında hem genç dostu hem de çevre dostu şehirleri inşa etmeleri, bu süreçlerde gençlik merkezleri gibi alanlar kurmaları, işte sürdürülebilirlik eğitimine desteklemeleri, aldıkları tüm kararlarda gençlerin ve bizden sonraki nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılamadan, ödün vermeden, kaynaklarımızı gözeterek kararlar almalarını, yani aslında sürdürülebilirliği bir vizyon, bir ilke haline getirmeleri belediyelerin içerisinde bizim en temel olarak istediğimiz şeylerdi. Tabii burada fiziki sosyal mekanlar istiyoruz, ulaşımı dönüştürmelerini istiyoruz. Kanunen ona verilmiş tüm yetkileri sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle gerçekleştirmelerini bekledi gençler.
1: Atık yönetimi önemli bir konu belki, çöp meselesi değil mi?
0: Tabii, çok kritik bir konu. Şimdiki mesaimiz ise bu süreçte stratejik planlara, ardından da gençlik eylem planlarıyla bu süreci desteklemek. Ama bir yandan da gençlik programlarımız dernekte çok aktif yürüyor. 3 tane de iklim projesi yürütüyoruz birebir. Bir tanesi Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekliyor. İzmir'de Konak Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz ve iklime uyumlu, katılımcı bir iklim uyum eylem planı hazırlıyoruz. Nedir bu derseniz, 1,5 derece bizim için çok önemli bir hedef ve azaltım iklim kriziyle mücadelede en önemli konulardan biri. Ama bir yandan da iklim krizi bugün. Yani 5 sene sonra, 10 sene sonra olacak bir şey beklemiyoruz. Bu yüzden de yaşadığımız etkileri minimalize etmek ve daha az etkilenmek için ise kentlerin uyum planlarına ihtiyacı var. Uyumla çalışmaya başladık ve Clocalization isimli bir program yürütüyoruz. Bu süreçte çocukları, gençleri, kadınları, mültecileri ve engellileri eğitim programlarıyla bir araya getirdik. Ardından da çalıştaylar düzenledik. Ve tabii burada çok önemli bir paydaş özel sektörü de dahil ettik. Çünkü biliyorsunuz özel sektörün hem bu süreçte payı var ama hem de aynı zamanda sektörler de etkileniyor ve bu tabii bize işsizlikle karşı karşıya geliyor ve bahsettiğim bir sürü krizi insanlar için beraberinde getiriyor. Bu yüzden özel sektörde bu sürecin bir parçası oldu. Özellikle sürdürülebilirlikle yakından ilişkili olan firmaları görmek bizleri de mutlu etti bu süreçte. İklime uyum nedir? İklim krizi nedir? Sürdürülebilirlik nedir? Nasıl harekete geçebiliriz? Nasıl çözüm önerileri üretebiliriz? Aslında buna dayanan eğitimlerdi ve tabii ki işin bir aktivist boyutu da var. Özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarını biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bu 17 amacı nasıl yerelde yerelleştirebiliriz? Bunun üzerine eğitim içeriklerimizi paylaştık. Elçilerimiz 18-30 yaş arası. Biz bu sürecin aslında gençlerin katılımıyla ve gençlerin liderliğiyle yürütmesini istedik. Ama biraz önce bahsettiğim o 5 kırılgan grup da sürecin katılımcısı oldu. Gençlere nasıl eriştik? Sosyal Eklim zaten bir aslında gençlik derneği. O yüzden hani sosyal medya hesaplarımızı, çağrılarımızı takip eden birçok genç arkadaşım var. Bu süreçte hem onların aslında kulaktan kulağa yayılmasıyla, birbirlerine taban oluşturmasıyla davet ettikleri genç elçilerimiz, hem açık çağrıyla, sosyal medya hesaplarıyla bize erişen gençler, hem de tabii ki iklim meselesine ben gönül veriyorum ne yapabilirim diyen bir gönüllü havuzu var. Ben sosyal iklime katılabilir miyim ne yapabilirim diye. Bu da buradan da bir açık çağrım olsun. Eğer iklim meselesiyle ilgili bir şey yapmak isterseniz bize her zaman erişebilirsiniz. Bahsettiğim kanallar aracılığıyla çok da aslında dijitalde kolay erişilebilir bir derneğiz biz de. Çok da isteriz. Bu şekilde bizlere başvuran genç arkadaşlarımızın arasından seçtik. Özellikle motivasyonu yüksek olan, bu konuda deneyim sahibi olmak isteyen, biraz da bazı arkadaşlarımız farklı arka planlardan olsun istiyoruz. Bir kısmının deneyimi var. Bir kısmı ilk defa bu projeyle deneyim kazanıyor. Böyle bir grup oluşturduk aslında.
1: Harikasınız.
0: Şu an yürüttüğümüz iki diğer programımız daha var. Bir tanesi Ek for Ecogender dediğimiz bir program. Ekolojik toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşuyoruz. Yine Avrupa Birliği finanse ediyor ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği bizle beraber bu süreci destekliyor. Bu çok kritik çünkü biraz önce bahsettiğiniz izleme meselesini önemsiyoruz. Cinsiyet eşitliği ekolojik olarak nasıl sağlanabilir? İklim krizinden kadınlar nasıl etkilenecek ve biz genç kadınlarla beraber ne yapabiliriz diye çok yoğun bir mesaimiz var. Farklı arka planlardan gelen genç kadınlar. Onlarla beraber de bu süreci yürütüyoruz ve aslında bu işi daha da ulusallaştırmak. İzmir'den başlayan etkiyi diğer şehirlere de dahil ettiğimiz İstanbul, Ankara, Samsun, Eskişehir, Adana, Mersin, Denizli, bizim burada da gönüllülerimiz var. Onları da bir iklim çatısı altında bir araya getireceğiz. İklim için gençlik hareketi diye bir projeye başladık. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yine Avrupa Birliği desteğiyle bu süreci yürütüyoruz. 8 şehirde gençlerin iklim için söz sahibi olabileceği bir hareket de başlatacağız. Yani dediğimiz gibi sadece karar alıcılardan talep ettiğimiz bir süreç yürütmüyoruz. Evet. Aynı zamanda sürecin aktif oyuncusu olmak için de gençlerle bir ağ kuruyoruz.
1: Harikasınız. Hatta genç kadınlar için bir iklim maratonu düzenlenmiş galiba.
0: Evet, 3 günlük bir programda hem beraber konuştuk genç kadın arkadaşlarımızla beraber, iklim krizi bizim hayatımızı nasıl etkiliyor,
1: evet,
0: bir suyun kesilmesi bile günlük hayatta bir kadını nasıl etkiler, hijyene erişimini nasıl etkiler, gıdaya erişimini nasıl etkiler diye aslında buna çok detaylı konuştuk. Hani bunun özellikle cinsiyete duyarlı da bir konu olması gerektiğinin ve kararların bu şekilde de alınması gerektiğini altını çizdik ve son günde de bahsettiğim politika önerilerini oluşturmak için geniş oturumlar, forumlar düzenledik. Çok önemli konular var. İşte denizin korunması çok önemli bir mesele dediler. Kadınların temiz suya, hijyene erişimi çok önemli bir konu dediler. İklim krizi bunu etkileyecek dediler. Gıdadan, tarımdan bahsettiler. Genç kadınların istihdamda yer almasının bile iklim krizinin etkileri olduğunu, özellikle ulaşıma etkisinin olduğundan bahsettiler ve çok detaylı bir politika önerisi hazırlıyoruz. Hayata geçirmede de beraber bu motivasyonla çalışacağız. Son bir mesaj, biraz önce saydığım 8 şehirler ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun genç arkadaşlarımız bizlere dahil olmak isterse, ki uluslararası programlar da yürütüyoruz, bizlere dahil olmak isterlerse biz memnuniyetle kurumumuz içerisinde onlarla birlikte çalışmak, birlikte yürümek isteriz. Böyle de bir geniş sizlerin aracılığıyla çağrımız olsun. Çok da teşekkür ederim davetiniz için. Medya kanalları çok kıymetli bizim yaptığımız işleri ve sesimizi duyurmamız için.
1: Gençlerin özellikle de hakikaten bu alanda duyarlı gençlerin var olduğunu bilmek, çalışmalarını duyurmak bizi de mutlu ediyor. Gayet Tuğrul Öz, teşekkürlerimizle veda edelim size. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrul Öz'le söyleştik. Sosyal İklim Derneği'nin etkinlikleri farklı şehirlerde devam ediyor. Ayrıntılar ve başvuru linki sosyaliklim.org adresinde.
2: Yeryüzü Sakinleri.
1: Kendimizden bahsettik. Ya diğerleri? Arıların bildikleri, ve Tohumların Zaferi kitaplarının da yazarı olan Thor Hansen bu konuya kafa yormuş ve insanlara yönelik olumsuz etkileri ön plana çıkarılan iklim değişikliğinin diğer türleri de etkilediğini çeşitli türlerin hikayeleri üzerinden anlatmaya karar vermiş. Kitabının adı Kasırga Kertenkelesi ve Plastik Kalamar. Yazar, bitkilerin ve hayvanların iklime nasıl tepki verdiklerinin, değişen koşullar karşısında nasıl uyum sağladıklarının, değiştiklerinin ve bazen de nasıl yok olup gittiklerinin büyüleyici hikayesini anlatıyor. Sayfaları çevirdikçe hayatın karmaşasıyla iç içe haldeki iklimin ne kadar öngörülemez olabileceğini bir kez daha fark ediyoruz. Bir de dünyada yalnız olmadığımızı ve gözle görülmeyecek kadar küçük bile olsa her canlının kendi filminin baş kahramanı olduğunu. Thor Hansen'ın yazdığı Kasırga Kertenkelesi ve Plastik Kalamar, Metis Yayınları etiketiyle çıktı.

Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Reklamlar. Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
12: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
12: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

0: sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlibol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, dünya yapay zeka alanında büyük bir yatırım yarışına girdi. Uluslararası verilere göre küresel yapay zeka yatırımları 2025 yılında 581.7 milyar dolara ulaştı. Yapay zeka pazarının ise 2033 yılına kadar 4.8 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Ülkeler verimliliği artırmak, kamu hizmetlerini geliştirmek, nitelikli insan kaynağı oluşturmak ve küresel rekabette güç kazanmak amacıyla bu dönüşüme yöneliyor. 2030 yılına kadar 170 milyon yeni işin ortaya çıkması beklenirken temel soru artık şu: bu dönüşümü kim üretecek, kim yönetecek ve toplum yararına nasıl kullanacak? Bugün programımızda kamuda yapay zeka uygulamalarını, iş gücünün dönüşümünü, dünyadaki farklı ülkeleri ve Türkiye'nin 2006-2030 yapay zeka eylem planını konuşacağız. Konuğumuz Kamu Yapay Zeka Yönetim Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Ömer Kılıç. Sayın Kılıç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gonca Hanım.
0: Tabii dünya büyük bir dönüşümün eşiğinde Ömer Bey. Dilerseniz sizler de bu alanda önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Kamu Yapay Zeka Derneği özellikle kamu yapay zekanın gelişmesi adına önemli stratejik çalışmalar yürütüyor. Dinleyicilerimize Kamu Yapay Zeka Derneği neler yapıyor dediğimizi nasıl anlatabilirsiniz?
1: Yapay zeka konusunda bahsettiğiniz gibi dünya çok büyük bir dönüşümden geçiyor. Ülkemiz de bu dönüşümün içerisinde lider ülkeler arasında olmak için ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de bu çalışmaların bir parçası olmak adına sivil toplum kuruluşu olarak Kamu YZ Derneğimizi kurduk. Ve Kamu YZ Derneği olarak bu dönüşümün etkin ve etik bir şekilde dönüşmesi için çalışma gruplarımızla birlikte çalışıyoruz. Örnek olarak vermem gerekirse Etik YZ çalışma grubumuz MIT Üniversitesi'nin risk konusunda yapmış olduğu bir derleme çalışmasını Türkçe'ye kazandırdı. Yapay zeka riskleri konusunda bu platform üzerinden herkes erişebilir durumda. Adresi de riskyz.org olarak bu çalışmalara erişebilirsiniz. Bunun gibi birçok çalışma grubumuz eğitim, sağlık, hukuk, iklim değişikliği konusunda çeşitli çalışma gruplarının güzel faaliyetleri var ve Eylül, Ekim, Kasım aylarında etkinliklerimiz var. Herkesi Gonca Hanım sizlere de bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Ömer Bey, bir ülkenin stratejik kararlarını uygulamaya dönebilmesi için özellikle kamunun rolü çok önemli. Çünkü kamu iyi tamiridir. Onlar karar verir, strateji belirler, karar alır ve özel sektör ve ilgili kurumlarda bunu uygulamaya geçer. Şimdi bugün baktığımızda Türkiye'de kamu yapay zeka uygulamaları daha çok hangi alanlarda kullanılıyor ve bu süreci dijitalleşmenin bir devamı mı ya da bir devrim niteliği mi ya da kamuyu şekillendiren bir dönüşüm olarak mı değerlendirmek gerekiyor?
1: Çok güzel soru hocam. Bireysel çalışmalarımda da 2005'te endüstri mühendisliğinden mezun olduktan sonra E-Devlet Kapısı projesinde görev aldım. Orada kağıt ortamında yürüyen bu kamu hizmetlerini dijitale taşıdık. Bir dijital dönüşüm gerçekleştirdik o yıllarda ve tüm kamu bu çalışmaları, o dijital dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirdi. Şimdi önümüzdeki konu dijitale dönüşen bu hizmetlerin akıllı hale getirilmesi. Zaten eylem planında da belirtildiği gibi E-Devlet Kapısı'ndaki hizmetlerin akıllı hale getirilmesi, sağlık, eğitim, hukuk alanındaki o bürokratik işlemlerin yapay zeka desteğiyle hızlandırılması gündeme geliyor. Bu dijital dönüşümün bir adım ötesi diyebiliriz. Çünkü bu araç gerçekten çığır açıcı bir araç. Yapay zeka ve çevresindeki yenilikçi teknolojiler. O yüzden onun devamı ama onu çok daha eksperimental, geometrik bir artışla hızlandıracak bir teknolojiden bahsediyoruz. O nedenle hem kamu hem özel sektör tüm alanlarda iş süreçlerini daha iyi hale getirmek, rekabet avantajı sağlamak için kullanıyor. Belli bir alanda yoğunlaşma değil de tüm sektörlerin dönüşümü olarak düşünebiliriz.
0: Peki şu anda geçtiğimiz günlerde yapay zeka eylem planı yayınlandı. Çok da önemli başlıklar var içerisinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bu çok önemliydi. Çünkü karar alıcıların bahsettiğiniz gibi bu tarz eylem planlarının, bu tarz konuları ortaya koyması çok kritik. bu diğer paydaşların bu tarz eylem planında görev tevdi edilen ve ilgili olan kuruluşların yol haritalarını belirleme, stratejilerini belirleme ve bunlarla ilgili bütçe planlamaları yapmalarını sağlıyor. Bu sayede planlar artık fiiliyata dönüşecek. 2027 ile birlikte ülkemizde yönetişim sorumlularının da belirlenmesi, siber güvenlik başkanlığı kuruldu, yapay zeka genel müdürlüğü kuruldu. Benzer şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu konudaki sorumluluk alanlarını netleştirdi ve bu eylem planını bakanlık yayınlamış oldu.

0: göre buradan dinleyicilerimize bir mesaj vermek gerekirse, özellikle gençlere, hangi meslekler ve görevler dönüşecek? Kamuoyunda biz bunları nasıl doğru bir şekilde anlatabiliriz?
1: Çok gelen bir soru, gerçekten insanların merak ettiği bir konu. İşler nasıl dönüşecek? İşleri yapay zekaya mı devredeceğiz? Burada şöyle bir konu söz konusu. Evet, yapay zeka modelleri, öncü modellere bir matematik olimpiyat sorusunu verdiğinizde çözebiliyor. Ama aynı modeli duvar saatindeki saati oku ve saat kaç dediğini sorduğunuzda %50-50 doğru ve yanlış yanıt veriyor. O yüzden bu modeller, bu teknolojiler tüm işlerimizi emanet edeceğimiz noktada değil. İnsan her zaman sürecin içerisinde olacak. Meslekler hala insanlar tarafından gerçekleştirilecek. Bazı tekrarlayan, angarya dediğimiz işleri yapay zekaya devredeceğiz. O yüzden sizin programın başında da bahsettiğiniz gibi 170 milyon iş dönüşecek. Dünya Ekonomik Forum'un 2025-2026 raporlarında bu geçiyor. 92 milyon mevcut iş reorganize olacak, yeniden tasarlanacak ve yapay zeka destekli halde bu çalışmalar, bu meslekler icra edilecek. Bunun yanında 78 milyon da yeni iş çıkacak. Yapay zeka iş süreç tasarımcısı, yapay zeka insan arayüz tasarımcısı, yapay zeka altyapı geliştiricisi gibi birçok yeni iş ortaya çıkartacak. Bu tıpkı 2000'li yıllara geldiğirken dotcom dediğimiz o internetin büyük iş dalgası üretmesi gibi bu yapay zekada da aynı büyük iş gelişmesini, hacmi artışını, yeni mesleklerin ortaya çıkışını öngörüyoruz. Mevcut işleri için de arkadaşlara önerim şu olur: bir hafta boyunca yaptıkları işi bir analiz etsinler. Hangi işi angarya, hangi iş tekrarlıyor, kendi bilişsel insani yaratıcılık yetkinliklerine ihtiyaç duymuyor, bir makineye, bir yapay zekaya devredilebilir. Bunları işte yapay zekaya devretsinler. Böylece arta kalan zamanlarında daha yaratıcı, katma değeri daha yüksek işlere odaklanabilirler.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle, teknolojinin zaten çıkma amacı insanoğluna katkı sağlamak. Her zaman bu böyle olmuştur. Eskiden akıllı telefonlar yokken ve akıllı telefon geldikten sonra nasıl hayatımız olumlu bir noktada değişmişti? Yapay zeka teknolojileri de aslında bize bunu sağlıyor şu anda. Böyle bir şey var. Kamuoyunda belirli kesimler tarafından, iş dünyası evet bunu çok güzel benimsemiş durumda, ama belirli kesimlerde böyle bir uzak bakış açısı var. Geçenlerde bir etkinlikteydim. Çok ülkemizin önemli bir şirketleri, yani holdingin yönetim kurulu başkanı şu ifadeyi kullanmıştı. Dedi ki, her ne kadar yapay zeka olsa da biz her zaman kolektif zekaya önem verelim. Elbette bu çok değerli, fakat dediğiniz noktada onu hayatımıza nasıl entegre edip, nasıl kişiselleştirip, nasıl ondan verim alabiliriz noktasına gelmek önemli. Yine isterseniz buradan devam edelim. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun da 2030 yılına kadar %39 oranında iş gücünün değişeceğini söylüyor. Bununla beraber özellikle beceri anlamına, yani bizim yetkinlik dediğimiz bilgi, beceri ve davranış tarafına baktığımızda burada hani bir püf noktası vermek gerekirse, hem iş dünyasında çalışanlar, özellikle kamuda çalışanlar, çünkü kamuda da çok önemli bir dönüşüm içerisinde, neler önerebilirsiniz? Yani bugün bakıyorsun, Dünya Ekonomik Forumu'nun işte işin geleceği raporlarında anlattığı işte problem çözme becerisi, yaratıcı olması, analitik zeka becerisi, sonuç odaklı olma gibi özellikler istenirken iş dünyasında, bu da bir dönüşüm içerisinde. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Az önceki ifadeleriniz çok kıymetliydi Gonca Hanım. Ülkemiz tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna ve şu an yapay zeka çağına geldik. Bu çağı nasıl ifade edeceğimizi, isimlendireceğimizi hep birlikte düşüneceğiz. Bu çağa gelirken, bu noktaya gelirken ülkemizin bir takım ihtiyaçları vardı. Sizin de bahsettiğiniz gibi akıllı telefonlar, cep telefonları ile internete bağlanma konusuna değindiniz. Ben de o konuya değinmek istiyorum. Çünkü devlet kapısını biz ilk ayağa kaldırdığımızda Türkiye'de internete bağlı kişi sayısı, hane sayısı çok azdı. Cep telefonları o sırada internete bağlı değildi. Bu cep telefonlarının internete bağlı olması sayesinde şu an 70 milyon vatandaşımız devlet kapısına bağlanmış durumda ve 9000 üzerinde kamu hizmetine oradan erişebilir durumda. İşte bu bir bilgi iletişim teknolojileri atılımı.

0: boyutu ülkemizde bu bilgi otoyollarının inşası konusunda iletişim altyapılarına çok ciddi önem verdi. Şu an ülkemizin her noktasında yüksek hızlı internetle bu tarz hizmetlere erişebiliyorsunuz. Hani bir vatandaş olarak da erişebiliyorsunuz. Bahsettiğiniz gibi bir firma olarak da, bir bilgi teknolojileri firması olarak da yapay zeka teknolojileri üretebilir durumdasınız. Bu altyapı ülkemiz sahip. Şimdi bundan sonra da yapay zeka ile neler yapabileceğimiz, üretip globalde yarışabileceğimiz yeni ürünleri, bu yarışta ülkemizin her noktasındaki teknoloji firmalarımızın içerisinde olacağı bir yarışın içerisindeyiz. Bu konuda da neler yapılabilir? Sadece metin üretmiyor artık yapay zeka modelleri. Kod üretiyor, ses üretiyor, video üretiyor ve bu üretimi bizim vatandaşlarımız, firmalarımız, kamu kurumları işlerini dönüştürmek için kullanarak, otomatize etmek için kullanarak bir rekabet avantajı etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Buradan isterseniz dinleyicilerimize şu mesajı da verelim. Şimdi ülkemizin e-devlet kapısı dünyada çok fazla rol model alınan önemli bir alan. Yani bu bizim Türkiye'nin bilişim alanında yapmış olduğu en büyük devrimlerden bir tanesi. Şimdi geçtiğimiz günlerde yapay zeka eylem planı açıklandı. Orada da şöyle bir madde var. Kamuda, yani halkımızın yapay zeka okur yazarlığı noktasında oradan işte eğitimlerin verileceği, analizi bir süreç ölçümleme yöntemleriyle ileri seviyeye geçileceği noktasında bunu yine e-devlet üzerinden yapılabiliyor olması çok kıymetli. Yani altyapıları, algoritmaları, sizler bunu ilk kurarken nasıl bir öngörüde bulunmuştunuz? Bu kadar büyüyebileceğini tahmin etmiş miydiniz?
0: Aslında insanlık bu konuda bir öngörü sahibi. 1950'li yıllardan işte Alan Turing, Cahit Arf'ın makalelerine baktığınız zaman makinelerin insan gibi düşünmesi konusunda bir öngörü var. Bu öngörüyü gerçekleşmesi için de hep bir beklenti içindeydi insanlık. Bu üretken yapay zeka modellerinin gelişmesiyle birlikte insan gibi metin üreten, sizin sorunuza hızlı bir şekilde yanıt veren yeni teknolojilerle şu an Kasım 2020'den beri tanıştık ve günlük hayatımız içerisinde aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bu kullanımla birlikte bunu işte hayatın her alanına etkileyecek Gonca Hanım. Siz e-devlet kapısındaki hizmetleri dijitale taşırken bugünleri hayal etmiş miydiniz? Evet, bir miktarda etmiştik. Çünkü bu bazı angarya işleri, tekrarlayan işleri bir makinenin, bir yapay zeka modelinin devralması öngörülüyordu. Biz de bugünleri hayal etmiştik yaşıyor olmak için. O da ayrı bir mutluluk. İşte enerji ve grafik işlem kartlarının da ülkemizde de ciddi bir şekilde o konuda da devletimiz yatırımlar yapıyor. Bu konuda dünya devleriyle diğer ülkelerle rekabet konusunda güzel adımlar atılıyor ve vatandaşlarımız, firmalarımız bunları kullanarak diğer ülke vatandaşlarıyla rekabet edebilir duruma gelecek ve daha iyi yaşayacak. Refahı, günlük hayatındaki, o sosyal hayatındaki, iş hayatındaki rekabet edebilir ve refah düzeyi yüksek düzeye gelecek.
1: Evet, şimdi biraz isterseniz globalden yola çıkalım. Şimdi tabii yapay zeka yarışında olan ülkeler var. Özellikle Çin bu alanda çok büyük devrimler yaptı. Ben seneler evvel Çin'in Pekin'de yapay zeka şehri kurduğunu duyduğumda, ki o zamanlar hiç kamuoyunda duyulmamıştı bu. Bunu bir ortamda dile getirmiştim. Demişlerdi ki hocam siz çok fütüristik düşünüyorsunuz diye, böyle bir espri olmuştu. Gerçekten şu anda Çin bakıldığında patentleri, fikri mülkiyetleri alanında dünyada çok güzel işler yürütüyorlar. Şimdi bakıldığı zaman tabii her ülke kendi ekonomisine göre, teknolojisine göre, demografik yapılarına göre farklı modeller geliştiriyorlar. İşte Amerika'nın yapmış olduğu yatırımlar farklı, Çin'in farklı. Onlar mesela Çin'de devlet planlarına bunu entegre ederken Amerika özel sektör yatırımlarına daha fazla kullanıyor bunu. Veriyle, ölçüyle değerlendiriyor. Japonya yine her zamanki gibi yaşlanan nüfusa çare bulmaya çalışıyor. Robotik teknolojilere dönüştürüyor. Tabii Türkiye'nin de şöyle bir her zaman gücü olmuştur. Türkiye tarihine de bakıldığında dünyada model alınan dev ülkelerden bir tanesi. Bu ülkelerle Türkiye'yi bir SWOT analizi yaptığımızda hangi stratejik alanlarda Türkiye öne çıkıyor? Neler söylersiniz bu kapsamda?
0: Çok güzel soru Gonca Hanım. Tekrar teşekkür ediyorum bu soru için. Ve Çin'le başladığınız sorunuza ben de Çin'i belirtmek isterim. Çünkü ülkeler arasındaki yarış

0: başta. Liderliği eğer Amerika Birleşik Devletleri yapıyorsa, ikinci sırada yakın takip eden de Çin Halk Cumhuriyeti. Ve o konudaki bu motivasyona nereden başladı derseniz, AlphaGo ile bir Go Master'ı Lee Sedol'un maçına sizlere götürmek isterim. Orada AlphaGo ve Lee Sedol bir mastermind, yani o ülkede o oyunu en iyi oynayan oyunculardan birisi. Tüm Çin aynı bizim voleybol takımını izlediğimiz gibi nefesini tutmuş bir şekilde izliyor. Ve orada AlphaGo Lee Sedol'u yeniyor. O zaman hem ülke yöneticileri hem tüm Çin halkı bu teknolojinin çığır açıcı bir teknoloji olduğu ve bu konuya ciddi bir eğilmesi gerektiği konusunda hemfikir oluyorlar. Bahsettiğiniz altyapılar, şehirler kuruluyor ve kamu verileri ciddi bir şekilde üniversitelerin, firmaların kullanımına açılıyor. Çin gibi büyük nüfuslu bir ülkede de bu verilerin işlenebilir olması onlara ciddi bir avantaj sağlıyor. Ve şu an ikinci noktaya, bu yarışta ikinci noktaya gelmeleri biraz da o sayede oluyor. İnanılmaz makale üretiyorlar, patent üretiyorlar. Ülkemizin de benzer şekilde bu alana, bu ciddiyetle eğilmesi gerektiği, ki zaten eylem planımızda da bunlar belirtiliyor. Hem bu alandaki 100 bin uygulama geliştiricisi, 10 bin yapay zeka uzmanı geliştiricisi ve bahsettiğiniz gibi E-Devlet Kapısı üzerinden yapay zeka okuryazarlığını artırma konusunda çeşitli çalışmalar sürdürülüyor. Buradaki esas odaklanılması gereken konu tek bir nokta demek zor, çünkü altyapı gerekiyor. Bu konuda ciddi veri merkezleri kurulması gerekiyor. Bu konuda altyapı bütçeleri ayrılmış durumda. Çeşitli kamu ve özel sektör ve global oyuncuların Türkiye davetiyle güzel altyapılar kuruluyor. Çünkü bu bahsettiğimiz teknolojiler bu altyapılar üzerinde çalışıyor. Altyapımız, fiber altyapımız çok ciddi, bunu kaldırabilecek düzeyde ve dünyayı açabilecek düzeyde. Bundan sonrası da biraz teknoparklardaki ve girişimcilerimizin garajlarında, evlerinde geliştirecekleri katma değeri yüksek uygulamalarda. Bu konuda da işte yılın başında hızlı uygulama geliştirme teknikleri var, yazılım geliştirme teknikleri var. Biz de Nisan'dan bu yana bu konuda atölyeler geliştiriyoruz. Burada fikri uygulamaya dönüştürüyoruz ve bu dönüştürdüğümüz uygulamalarla hızlı prototiplerle sahada testler yapmasını sağlıyoruz girişimcilerimizin. Bu alana hem girişim, hem kamu çalışanları, hem eğitimciler, sağlık çalışanlarının eğilmesini hızlı prototip yaparak zihinlerindeki o zihni fikirler var ya, zihnisine fikirleri hayata geçirmelerini öneriyorum. Burada ciddi bir potansiyel görüyorum.
1: Peki bu alana, yani yapay zeka alanında çalışmak isteyen kişiler için çalışmalarının ne ölçüde sağlıklı olduğunu kontrol etmek, ölçümlemek, bir mentora ihtiyaç duyuyorlar çünkü genelde girişimciler ve bu alana kafa yoran kişiler. Onlara tavsiye edebileceğiniz, mesela sizin derneğiniz böyle bir mentorluk hizmeti sunabiliyor mu?
0: Bahsettiğiniz yapı, işte az önce bahsettiğim atölye çalışmalarında hem mentorlarımız kendilerini geliştiriyorlar, hem katılımcılar kendilerini geliştiriyorlar. Bir nevi mentor çırak, usta çırak ilişkisi bizim de geleneğimizde olan yapıyı biz de kurguluyoruz. Çünkü bu konuda bilgi sahibi olan insanlar az sayıda. Bu az sayıdaki insanlar da bilgilerini paylaşma konusunda çok açıklar. Evet, belki bu konuda bir pedagojik formasyon almadılar ama o yüzden zaten eğitim değil de atölye diyoruz biz. Bu atölyede bu usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenmeye hevesli gençlerimiz veya her yaştan insanlarımızı davet ediyoruz. Biz bu konuda dernek olarak çok açığız. Çeşitli etkinliklerimiz, uygulama geliştirme atölyelerimiz de olacak. Buralara tüm vatandaşlarımızı, katılımcıları bekliyoruz ve bu konuda elimizden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu iletiyoruz.
1: Güzel. Bir de şunu sorayım size. Şimdi az önce kelimeleriniz arasında geçmişti. Yapay zeka teknolojini özellikle öğretmen, eğitmen tarafında zannediyorum sektör olarak çok yeterlilik oranımız yok. Ya da eksik mi diyelim buna? Bu anlamda neler söylersiniz? Yani yeterli bir, bu kişilerin doğru eğitimi alabilmeleri adına nerelere ulaşması gerekir?
0: Gonca Hanım, bu bahsetmiş olduğunuz konu çok önemli bir konu. Şöyle de bir avantaj var. Önceki teknolojilerde karmaşık

0: yapıları öğretmek için bir uzmana ihtiyacımız vardı. Burada avantaj şu, bu yapıyı öğretecek yine yapay zeka. O
1: Evet.
0: yüzden kişi hevesliyse, istekliyse, hele de şu anki yapay zekalar sübvanse ediliyor. Bu kalitede bir hizmeti şu an biz çok uygun maliyetlerle, hatta bedava ediniyoruz. Çünkü burada şöyle de bir durum var. Sizin insan olarak ona sorduğunuz bir soru o modeli eğitiyor. O yüzden hem insanlar eğitiliyor hem modeller eğitiliyor. Bir önceki sorunuzdaki insanın doğru yapıp yapmadığı konusundaki bir kıyaslamayı da sordunuz. Bu modeller için de geçerli. Dünyada inanılmaz bir model geliştirme yarışı var ve bu modellerin farklı alanlarda diğerinden daha iyi yapılması konusunda geliştiriciler bir yarış içerisinde. Aynı durum insanlar için de geçerli. Yani iş hayatında biz önde olmak istiyorsak yapay zekayı doğru kullanarak işlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Ve bu konuda da bir insana ihtiyaç var mı? Mutlaka var. Çünkü sosyal bir varlık olduğumuz için eğitimi bir insandan almakta ciddi bir avantaj var. Bunun yanı sıra İşte bizim gibi dernekler, farklı programlar var. Bunlara erişebilir insanlar. Yapay zekayı da bir öğretmen gibi kullanabilirler ve gelişimlerini çok hızlandıracağını düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi en önemli konuların başında bu iki konu var benim özellikle size sormak istediğim. Birincisi veri merkezleri. Çünkü veri merkezleri konusu hassas bir konu. Çünkü yapay zeka çok fazla su tüketimi. Yani biz bir fayda maliyet analizi yaparken bunu gerçekten çok iyi yapmamız lazım. Birincisi buradan kamuoyuna sizden bir hani tavsiye rica edeceğim. Çok fazla su tüketimi olduğu için. İkincisi de tabii ki bizim bütün özellikle iş dünyasına ilişkin veriler, işte matematik vesaire her türlü konunun güvenliği noktasında yerli ve milli yapay zeka teknolojilerinin kullanılması. Çünkü siber güvenlik kanununa da buradan atıf yapmak önemli olur diye düşünüyorum. İki soruyu tek soruda sormuş olayım size.
0: Çok teşekkürler. Baktığınız zaman bu tarz yapılar bir altyapıda çalışıyor ve grafik işlem kartları üzerinde çalışıyor ve bunlar inanılmaz ses üretiyor, ısı üretiyor. Soğutması konusunda da bahsettiğiniz su soğutmalı yapılar gündemde. Bunlar ağırlıklı olarak kullanılıyor. Bizim de ülkemizde güzel bir gelişme var hocam. Nevşehir'de yeraltı veri merkezinin ilki kuruluyor. Bu konudaki çalışmalar ve farklı fizibilitesi yapılan lokasyonlarda bu tarz su dışında soğutma teknolojilerinin kullandığı yapılar gerçekten avantaj sağlayacaktır. Çünkü ısınan iklim değişikliğiyle birlikte dünyamızı korumak için bu tarz konulara ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Bir başka konuda bu yapıların çalışması için elektrik ihtiyacı var. Bu elektrik ihtiyacı konusu da ülkemizin enerji üretiminde bağımsız olması için yaptığı yatırımlarla, işte nükleer santrallerle, çünkü dünyada da artık nükleer santralleri dönüş konusunda bir eğilim var. Biz de bu çalışmaları yapıp hem hidroelektrik hem diğer enerji üretiminin yanına nükleere de koyduğumuzda yeni yapılacak bu farklı soğutma tekniklerinde test ettiğimiz veri merkezlerinde bu enerjiyi doğru bir şekilde kullanıp bu enerjiyle birlikte veri merkezlerinin etkin kullanımını da sağlayarak inanılmaz bir şekilde rol model olup diğer ülkelere de örnek olabiliriz hocam. Çünkü biz 30 Eylül'de İklim Zeka ismini verdiğimiz bir etkinliğimizde de bu konuları işliyoruz. Baktığınız zaman web sitemizden kamuyz.org sayfamızdan bu etkinliği takip edip bu konuda daha detay bilgilere erişebilirler.
1: Ömer Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Değerli dinleyiciler, bugün yapay zeka konusunu ele aldık. Kamu Yapay Zeka Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Kılıç bizimle birlikteydi. Türkiye'nin küresel yarışta güç kazanması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, kendi teknolojilerini üretmesi, yerli ve milli teknolojilere odaklanılması, elbette verinin korunması, yapay zekanın güvenilir, etik ve insan odaklı bir kamu yaklaşımına bağlı. Sayın Ömer Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Geleceğin anahtarında geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Bir soru, bir cevap. Cildimizde eksilen kolajenin yerine konulması mümkün mü? Medikal Estetik Hekimi Osman Baş cevaplıyor.
1: Bizim vücudumuzda yaklaşık normal bir bedende 3,5-4 kilo kadar bir kolajen bulunuyor. Bu kolajen de %75'i deride yer alıyor. Yani aslında derinin en temel elemanı kolajen. Ve derinin mukavemetini, gücünü, desteğini sağlayan güçlü bir elementtir kolajen. Bunu bir sünger yataktaki yaylara benzetebiliriz. Sünger bir yatağın içindeki o helezonik yaylar yatağın gücünü sağlarken, direncini sağlarken tıpkı kolajende benzer bir görevi üstlenmekte. Fakat ne yazık ki doğar doğmaz kolajenimizi yitirmeye de başlıyoruz. Pek çok sebepler. Güneş ışını, beslenme tarzımız, oksidatif stres, oksidatif radikallerin birikimi ve en önemlisi de sigara gibi sebeplerden dolayı biz kolajen kaybına uğruyoruz. Vücut bunu yerine koyma çabası içerisine giriyor elbette. Fakat öyle bir an geliyor ki bu 35'li 40'lı yaşlar arası denebilir, artık eksiği yerine koymakta vücut yetersiz kalıyor. Bu durumda biz bu eksilen kolajeni telafi etmek amacı pek çok tedavidir seçebiliyoruz. Bunlardan önemlileri vücuttaki kolajeni kendine ürettirme çabasıdır. Yani vücudumuzda kolajen üreten mekanizmalar var, hücreler var ki buna fibroblast diyoruz. Biz bunları çoğaltarak, biz bunları daha iyi üretim yapmaya teşvik ederek kolajen üretimini artırabiliriz. Bu amaçla kolajen uyarımını sağlayan dolgu sistemleri, kolajen uyarımını sağlayan mezoterapiler, enerji bazlı cihazlar dediğimiz özellikle radyo frekans cihazları veya ultrason cihazları gibi lazer cihazlarını kolajen üretim amacıyla kullanabilmekteyiz. Ve bu tedaviler oldukça iyi sonuçlar da verebilmekte. Hatta genel olarak bu tedavileri uygun vakalarda, çok sınırı geçmemiş, çok aşırı problem yaşamayan hastalarda ameliyatsız yüz germe gibi ifade edildiği yerlerde var. Hakikaten de bu anlamda yüzün gerilmesini, lifting etkisini ve cilt kalitesini artmasını güçlü bir şekilde sağlayabilmekteler.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrasında yaptığı açıklamada yeni anayasa yapmak bir ödevimizdir diye konuştu. Öznesi millet olan bir anayasanın hazırlanması gerektiğini ifade eden Çelik, siyasetin yeni anayasa için bir araya gelmesini istedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası krizlerin arttığı bu dönemde güçlü olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz işbirliğini vurguladı. Güler, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'nün kurtuluşunun 108. yılı anma programında konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Gülistan doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından İHA ile vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. İki akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka tünelinin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şerit sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: 14-21 Eylül tarihleri arasında JBL Waveflex kablosuz kulak içi kulaklık 1699 liraya. Huawei Watch GT 6 46 milim akıllı saat 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Doktorum yanımda.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Gökhan Çakmak, kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Gökhan Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk Serkan Hocam. Çok teşekkür ederim davetiniz için, ayrıca da teşekkür ederim tabii.
1: Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine çok önemli bir konuyla, merak edilen bir konuyla beraberiz. Omuz ağrısı ve spor yaralanmaları. Gökhan Bey özellikle spor yaralanmaları konusunda uzman bir ortopedist hocamızdır. Bugün de onunla bazı sorular yönelterek inşallah çok verim alacağımızı düşünüyorum. Hemen başlayalım, süremiz kısıtlı. Hocam şunu sorayım öncelikle. Spor yaparken ne tür yaralanmalar olur? İsim verebilir misiniz öncelikle?
2: Tabii özellikle omuz çevresi yaralanmalarla sık karşılaşıyoruz. Özellikle belli bir yaş üzerinde. Olabilecek şeyler şunlar. İşte tabii ki travmaya bağlı olarak omuz çıkığı meydana gelebilir. Aynı zamanda köprücük alt ucunda yine çıkıklarla meydana gelen travmalarla karşılaşabiliyoruz. Ve omuz çevresinde kas yırtıkları özellikle orta yaş üzeri, 50 yaş üzeri kişilerde sıklıkla karşımıza çıkıyor.
1: Peki omuz harici hangi bölgeler daha çok yaralanabiliyor? En çok gördüğünüz, tabii spor çeşidine göre değişebilir herhalde ama.
2: Tabii bugün konumuzda daha çok omuzla ilgili konuşacağız ama tabii en sık görülen ve toplumda da en sık karşımıza çıkan diz yaralanması. Diz çevresi travmalar tabii ki.
1: Anladım. Peki hocam. Omuz dedik. Bu omuzdaki yaralanma riskini azaltmak için nelere dikkat etmek lazım spor yaparken?
2: Tabii bizim aslında dikkat etmemiz gereken başlıca şey nasıl spor yaptığımız. Herkesin aslında limitini bilmesi lazım. Hepimiz kendimizi genç hissediyoruz. 20'li yaşlarda hissediyoruz ama tabii ki zamanı durduramıyoruz. Zaman durduramadığımız için tabii vücudumuz da biraz yıpranıyor yıllar içerisinde. Öncelikle beynimizle vücudumuzu koordine etmemeye çalışmamız lazım. Aslında vücudumuzu dinlememiz lazım. Spor yapmak tabii ki çok önemli bir şey. Özellikle uzun yaşamak için devamlı hareket halinde olmamız lazım. Hareketli olmamız lazım ki sağlıklı yaşayalım, yıllanalım diyelim.
1: Evet, doğru.
2: Onun için de tabii ki kendimizi zorlamamamız gerekiyor. Ağrı olan noktada sporu biraz ara vermek, belki bir derece düşürmek yaptığımız egzersizin şiddetine daha iyi olabilir. Atıyorum mesela işte 50 kilo ile çalışıyorsak 20'li 30'lu yaşlarda artık bunu biraz daha düşük kilolara, işte 30'lu kilolara düşüp çalıştığımız bölgeye göre biraz daha set sayımızı arttırabiliriz ve ağır olan noktada dur deyip biraz dinlenmemiz gerekiyor açıkçası.
1: Evet hocam, herhalde haddimizi bilerek spor yapmamız lazım. Herhalde ben şu 54 yaşımda futbol oynamayacağım, eski bir futbolcu olabilir.
2: Şöyle tabii ki keyif aldığımız şeyi yapmalıyız ama yine futbol oynayalım ama çok fazla böyle atraktif hareketlere girmememizde fayda var tabii.
1: Evet, hocam şimdi ben spor yapıyorum, omuzum ağrıdı. Bu her omuz ağrısı spor yaparken bir yaralanma anlamına geliyor mu? Ya da omuzum ağrıdı, ağırlık kaldırıyordum, omuzum ağrıdı, sağ omuzum. Ne demek bu?
2: Şimdi tabii şöyle, egzersiz esnasında özellikle uzun süre spor yapmıyorsak oradaki kaslarımız mikroskopik düzeyde, çok daha küçük seviyelerde bir tekrar şekillenmeye giriyor aslında. Bu normal bir şey. Biz buna işte hamlık ağrısı deriz halk arasındaki tabir. Ufak ufak böyle sızlamalar olabilir. Bunlar normal şeyler. Fakat bizim için önemli olan özellikle hareketle beraber şiddetlenen ağrı, çok fazla bizim işte uyku uyutmayan, günlük hayatta hareketlerimizi engelleyen şiddette bir ağrı olması ve bunun özellikle 24 saatten fazla sürmesi bizim için aslında biraz bir alarm niteliği taşıyor. Bu noktada gerekli müdahaleyi yapıp gerekli uzmanlara danışmakta fayda var.
1: Aslında ben soracaktım hangi tip ağrılar bizi endişelendirmeli diye. Siz de ona da anlattınız hocam. Teşekkür ederim. Şimdi aslında bahsettik en başta ne tip ağrılar olabilir diye. Şimdi ağırlık çalışması yapıyoruz ve omuz ağrım var. Buradaki durum nedir? Yani ağırlıkla omuz ağrısı arasında bir ilişki var mıdır?
2: Özellikle başüstü hareketlerde omuz problemlerini daha fazla görüyoruz. Fırlatıcı hareket dediğimiz işte bir taş atma, ip atlama veya bir yere asılma gibi hareketlerde omuz ağrılarını çok görüyoruz. Bu olduğu zaman, yani ağrı olduğu zaman biraz önce başta belirttiğimiz gibi durmamız lazım. Ve yaptığımız açıları değerlendirmemiz lazım. Özellikle belirli açılarda bu hareketler artıyorsa o zaman omuzda bir mekanik problem meydana gelebilir. Bizim omuz sıkışma sendromu dediğimiz bazı kemik yapılar kas dokulara baskı yapıyor olabilir. O zaman tabii ki herhangi bir patolojik bir durum yoksa, yani böyle bir yırtık yok, ciddi bir sıkıntı yok ama ağrımız varsa o zaman başüstü hareketlerde yaptığımız açıyı gene işin profesyoneli olan spor hocalarından destek alarak o açıları biraz azaltmamızda fayda var. Özellikle belli bir yaş üzerinde böyle fırlatıcı hareketler, işte top atma, özellikle mesela ip, şimdi özellikle cross training'de ip sallama şeklinde egzersizler var. Bunlar omuz problemlerine yol açabiliyor. Bunlar da biraz daha dikkatli olmak, özellikle profesyonel yardım almakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Peki başta bahsettik ama sporcularda en çok gördüğümüz yaralanmalarla ilgili biraz açarsak ne deriz? Bir de profesyonel sporcu olmakla bizim gibi amatör sporcu olmak arasında yaralanma açısından bir fark var mı? Veya sporcuda daha az yaralanma olur, onlar zaten alışık, vücutları sağlam. Bizim gibi bir insan spor yaparsa bizde daha çok olur diyebilir miyiz? Öyle bir şey var mı?
2: Var tabii ki. Başta da belirttiğim gibi orta yaş grubu hastalarda bizim aslında omuz kitaplarımızın bir tanesinde bir değiş vardır. Biz ilk cümle çok eski baskısına vardır. Saçlara ak düştüğü zaman kısmi yırtıklar olur, beyaz düştüğü zaman tam kat yırtıklar olur diye. Bu tabii ki bizim için önemli bir şey. Bizim aslında vücudumuzun dejenere olduğunu gösteriyor. Bunun için anlatıyorum. Özellikle bizim yaş grubumuz, işte 50, biz 50'li yaşlar grubundayız. Bu yaş grubu hastalarda daha çok omuz çevresi kaslarda yırtıklarla karşılaşıyoruz. Biz de yani amatör sporcularda tekrarlayan travmalara bağlı. Yani yıllar içerisinde binen yüke bağlı olarak bir noktada dejenerasyonla beraber ciddi rotator kaf yırtığı dediğimiz, rotator manşet yırtığı dediğimiz yırtıklarla sık karşılaşabiliyoruz. Onun haricinde gene başımıza gelebilecek olan şey labrum dediğimiz eklem kapsülündeki yırtıklar. Onlar yine olabilir. Bunlar traksiyona bağlı. İşte bir barfix çekmiştir hastamız veya kişi. Omuzunda bir ağrı başlamıştır. Çocuklarıyla top oynamıştır. Bir basket oynayayım demiştir. Orta sahadan bir topu fırlatayım der. Ciddi bir omzuna ağrı girer ve bu aslında işte bir yırtıkla beraber spor yaşamını biraz sekteye uğratabilir. Bu nokta biraz daha farklı. Bize tekrarlayan travmalarla genelde olur. Yani ufak ufak travmalar yıllar içerisinde evet. Ama sporcu için çok daha farklı. Sporcu çünkü çocukluk yaşlardan itibaren hazırlanıyor. Omuz çevresi kasları çok güçlü. Kürek çevresi kasları çok güçlü. Çünkü omzumuzun aslında önemli bir kısmının hareketini sağlayan kürek çevresi kaslarımız. Tüm vücudu güçlü. Kolay kolay bir şey olmuyor. Fakat onun aslında şikayetini tetikleyen veya probleme yol açan şey şu. Özellikle yarışma esnasında, müsabaka esnasında kendi limitlerini zorlarken veya karşı rakibin limitlerini zorlarken omzunda ciddi bir yırtık meydana getirebilir. Bazen mesela dövüş sporcularında meydana gelebilir. Düşme neticesinde omzunda çıkık olabilir. Ciddi kapsül yırtıkları olabilir. O zaman tabii ki işin boyutu biraz daha değişiyor.
1: Evet, tabii yaşla beraber doğal olarak bütün organlarımız ve dokularımız da yaşlanıyor. Yani bizim bütün organlar ve dokularımız bizle aynı yaşta sonuçta. Doğal olarak da yaşla beraber bunlarda da yıpranmalar daha çok olabiliyor. Peki hocam, bir de bazı sporlarda omuz daha çok zorlanıyor. Bunlar özellikle yüzme, tenis, voleybol gibi. Neden?
2: Az önce de belirttiğim gibi omuza yük bindiren sporlar, yani başüstü spor dediğimiz işte basketbol, voleybol, tenis. Bunlar şimdi yeni moda padel mesela, onlar da öyle. Padel bir tık daha tenisten daha az yük bindiriyor ama gene de omuza yük bindiren sporlar. Bunlar omuz eklemine yük bindiriyor. Gene fırlatıcı sporlar çünkü. Labrum dediğimiz yapıya özellikle bizim pazukasımız, bisepsin bir kısmı omuzun içerisine doğru, omuz ekleminin içerisine bağlanır ve kapsüle yapışır. O bölgede yırtıklar meydana geliyor. O işte egzantrik kuvvetle, fırlatma gücüyle beraber orada yırtık oluştuğu zaman da tabii ağrıya yol açıyor. Bu yüzden de bu spor dallarında biraz daha fazla görüyoruz.
1: Peki hocam, o zaman şöyle bir soru sorayım. Ben spor yapıyorum mesela. Spor esnasında harekette bir çıt sesi aldım. Tehlikeli midir? Bu ne demektir? Yani her bu ses, bir eklemden bir ses gelmesi kötü bir şey anlamına gelebilir mi?
2: Şöyle, tabii eklemlerimizden ses geliyor. Yani özellikle işte parmaklarımızı çıtlatma diye bir kavram vardır biliyorsunuz. Yani eklemlerden ses gelir. Bizler dinamik aslında bireyleriz. Öyle yaratılmışız. Bunun tabii açıklayıcı birçok şey var. Eklem içerisindeki sıvının içerisinde ufak kabarcıklar oluşabiliyor parmaklarımızda. Omuzumuzda keza aynı şekilde. Omuzdaki bu şey biraz daha farklı. Özellikle hareketle beraber omuz çevresindeki kaslarda, tendonlarda, kas kirişlerinde hareket meydana gelebiliyor. Bunlarda da böyle çıtlama, tıklama sesleri olabilir. Eğer varsa, öncelikle eğer ağrı yapıyorsa bizim için önemli. Ağrıyla beraber böyle bir ses geliyor ve bu ağrı uzun sürüyorsa o zaman bir mekanik problem, içeride bir sıkıntı olduğunu bize gösteriyor. O zaman dikkat etmemiz lazım ve hekim tarafından, doktor tarafından değerlendirmek lazım. Bir ortoped uzman tarafından.
1: Peki hocam, ağrım oldu, spor yapıyorum. Devam edeyim mi? Yani ben bunu doktor olmadığımı düşünün. Bir şahıs olarak omuz ağrısının önemli bir ağrı veya önemsiz spora devam edeyim diyebileceğim bir ağrı olduğunu anlayabilir miyim? Ne yapmamız lazım?
2: Şöyle anlarsınız aslında. Nasıl anlarız? Hafif bir ağrınız var. Başta belirttiğim gibi böyle hamlama şeklinde ufak bir sızlama var. Bu ciddi olmayabilir. Ama hareketle beraber çok ciddi bir ağrınız var. O zaman üzerine çok fazla gitmemek lazım.

0: lazım. No pain no gain diye bir kavram vardı, eski fitness mottosuydu. Aslında çok da doğru değil. Ağrı olacak, hafif ağrı olacak ama böyle ciddi ağrı var. Ağrı üzerine gideyim ben bunu, biraz daha güçlenmem lazım. İşte 30 kilogram bastım bench press'te, bunu 60 yapayım değil. Bir şey olabilir. Ağrı varsa durmakta fayda var. En azından o gün dinlenelim ve ağrımız devam. Yani o seti bırakalım. Ya yani omuz çalışıyorsak omuz o gün çalışmayalım. Başka bölgeye yönelim. Kardiyo yapalım. Bacak çalışalım. Başka bir şey yapalım. Omuzumuzu bir dinlendirelim. Eğer devam ediyorsa bu ağrı, muhakkak işin uzmanına gitmekte fayda var. Ağrımız hafifledi, rahatladık. Bir ağrı kesici aldık, rahatladık. O zaman tamam, bir şeyler yok diyebiliriz. Ama gene de bir derece altında çalışmakta fayda var tabii.
1: Süresi var mı hocam peki ağrının? Yani ne kadar devam ederse ben bir uzmana başvurmalıyım.
0: Açıkçası 24-48 saatten fazla bir devam eden ağrı var ve günlük hayatta, günlük aktiviteyle ciddi bir ağrı varsa bizim için önemli.
1: Veya 24-48 saat olmadı ama bir daha spor yaptığımda tekrar ağrıdı.
0: O
1: Gitmem
0: zaman
1: lazım mıydı?
0: tabii ki gitmek lazım. Onun haricinde özellikle mesela gece ağrısı varsa, omuz problemlerinde bizim çok sık rastladığımız, üzerine yattığı zaman ağrı var, gece ağrısı var. İstirahatte bile ağrı varsa tabii ki bizim için alarm demektir bu. Dikkat etmenize fayda var tabii.
1: Evet, bir de hocam görüntülemeden bahsetsek, MR'dan. Biliyorsunuz Türkiye'de de MR gerçekten belki diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha fazla kullanılıyor. MR tabii tomografiden farklı, daha yavaş çekiliyor ama avantajı radyasyon yok. Pek çok kişi de bunu biliyor. Ama süresi uzun olduğu için çekiminde bayağı sıra oluyor. Hastalar sıra bekliyor istendiği zaman. Omuz ağrısı olan her hastaya MR isteyelim mi? Veya ne zaman isteyelim? Siz ne yapıyorsunuz veya pratiğinizde?
0: Tedavi öncesi tüm hekimlerin, sizin de öyle hocam, siz de üroloji
1: Evet.
0: profesörüsünüz sonuç olarak, ilk yapmamız gereken tıp eğitiminde hastayı muayene etmek ve anamnez almak. Bizler aslında bunları yapıp, anamnez alıp, muayene edip ona göre görüntüleme tetkiklerini istiyoruz. İlk aşamamız aslında MR'dan önce bir röntgen çekmek. MR'da çok sıra varsa yine çoğu yapıyı ultrason eşliğinde, ultrasonla biz görüntüleyebiliyoruz. Eğer yırtık varsa ona göre veya çok ciddi bir şey yoksa basit bir tedaviyle hastamızı günlük hayata döndürebiliyoruz. MR aslında bizim için en son seçenek ama Türkiye'de ulaşım çok kolay. Gerçekten
1: Evet.
0: MR'a çok ulaşım kolay. Bir o kadar da aslında maliyetli bir işlem. Yani sağlık harcamalarını arttıran bir işlem. O açıdan aslında en son aşamada. Fakat tabii ki kliniklerimize hastalar MR'larıyla, hatta birden fazla MR'la geliyorlar. Bir MR çektiriyor, beğenmiyor. 2-3 hafta sonra bir MR daha çektiriyor. Biraz ulaşmak kolay tabii ki. Veya bize sosyal medyadan da danışıyorlar. Hocam bir MR raporu var, şununla ne yapalım? Diyorum ki ya tamam, bir problem var fakat muayene etmemiz lazım sizi. Çünkü biz MR'ı iyileştirmiyoruz, biz hastayı iyileştiriyoruz. Sonuç olarak başta da belirttiğim gibi toplumun aslında büyük bir kısmında ufak tefek zedelenmeler, yırtıklar oluyor. MR raporunda da hastalar bunu gördükleri zaman biraz panik oluyorlar. Bizim için klinik çok önemli. Eğer bu hastalarda ciddi bir yırtık yoksa, günlük hayatını etkileyecek derecede bir problem yoksa, muayene bulguları negatifse biz bu hastaları aslında hemen ameliyat etmiyoruz. Başka tedavi yöntemleri
1: Evet.
0: uyguluyoruz.
1: Peki, MR çekildi, yırtık var. Hangi tür yırtıklar önemli? Ne zaman ameliyat yaparsınız?
0: Şimdi rotator kaf, yani rotator manşet yırtıklarında tam kat yırtıklar bizim için çok önemli. Eğer tam kat yırtık varsa bunları hemen tedavi etmek, cerrahi müdahale yapmak lazım. Ben rotator kaf tam kat yırtıkları aslında şeye benzetiyorum. İşte evimizin çatısı gibi. Omuz eklemini aslında destekleyen yapılar. Evimizin çatısı olmazsa ne olur? Evimiz su alır. Aynı şekilde eklemimizde de basınç düşüyor ve eklemde kireçlenme başlıyor. O yüzden eğer yırtık varsa, tam kat yırtık varsa bu hastaları mümkün olduğu kadar çok ilerlemeden şikayetleri ve kaslar, tendonlar dikilebilecek durumdayken dikmek lazım. Bunu da kapalı olarak artroskopi dediğimiz
1: Evet.
0: yöntemle, endoskopik bir işlemle omuzun içerisine bir kamerayla girip değerlendirip aynı zamanda özel dikiş teknikleriyle, özel aletlerle dikiyoruz. Aynı şekilde eğer omuzumuzda çıkık olduğu bir labrumda yırtığımız var. Az önce bahsettiğim gibi slap lezyonu dediğimiz lezyon var. Omuzumuzda eklem kapsülü bir yırtık var. Yine aynı şekilde artroskopi dediğimiz yöntemle bunları dikebiliyoruz. Kısmi yırtıklar, ufak yırtıklar, yani eklemin o dokunun hepsini içermeyen küçük yırtıkları aslında hemen ameliyat etmiyoruz biz. Ortobiyolojik tedavi dediğimiz, aslında vücudumuzda bazı iyileştirici faktörler var. Biz bunları işte halk arasında hep duyuyorsunuz. PRP, kök hücre, egzozom şimdi çok moda. Ortobiyolojik yöntemlerle biz bunları aslında tedavi edebiliyoruz. Dokunun iyileşmesini aslında biraz uyarıyoruz. Hastalar büyük oranda tabii ki şikayetleri geriliyor ve iyileşme sürecine giriyorlar.
1: Evet, omuz çıkığından da bahsettiniz. Şunu sorayım ben de bununla ilgili. Omuz çıkığı oldu, yerine oturttunuz. Tedavi bitti mi? Başka bir şeyler yapıyor muyuz?
0: Bitmiyor. Çıktı. Az önce sorduğunuz soru. İşte bu hastada aslında MR istemek lazım.
1: Evet.
0: Çünkü ne kadar hasar gördü. Eklem

0: kapsülünde sadece problem olmuyor bu kişilerde. Özellikle eklem kıkırdağında kemikte de kalıcı hasarlar meydana geliyor. İlk çıkık mı, birden fazla çıkık mı var? Bu bizim aslında yaklaşımımızı biraz da belirleyen şeyler. Zaten çok sık çıkıyorsa bunu hemen MR değerlendirme sonrası artık ameliyat etmek lazım. İlk çıkıklarda biraz daha tartışmalı aslında. Eğer aktif spor yapmıyorsa ilk çıkığı ve stabil bir omzu varsa fizik tedaviyle takip edebiliyoruz. Fakat son yayınlarda özellikle genç bireylerde aktif spor yapan, spor yapması da şart değil aslında, amatör sporla uğraşan kişiler de dahil. Eğer ilk çıkıksa ve ciddi bir yırtığı varsa MR'ında ve stabil değilse omuz, o zaman hemen cerrahi müdahale yapıyoruz.
1: Hocam bir de aslında bahsettiniz bu enjeksiyon tedavilerinden de. PRP, steroid, kök hücre. Ne zaman bunları tercih ediyorsunuz? Her eklemde uygun oluyor mu? Omuzun diğer eklemlere göre bu tedaviler açısından bir farklılığı var mı?
0: Şöyle aslında hemen hemen benzer, fakat omuz eklemi biraz daha zor bir eklem. Hasta açısından da, şimdi sadece yırtıklardan, travmalardan bir grup hasta da mesela donuk omuz dediğimiz bir tabloyla geliyorlar. Travma oluyor, hareketleri kısıt. Onlara da yine bazen işte enjeksiyon tedavileri yapıyoruz. Bu tip hastalarda steroid tedaviler, yani donuk omuz olan hastalarda, ufak tendonlarda yırtık değil ama ödem olan hastalarda steroid tedavisi, yine ozon terapiler uygulayabiliyoruz. Bununla beraber PRP ile beraber yine ozon tedavileri veya PRP artı prolaterapi uygulayabiliyoruz. Bunlar da aslında destekleyici tedaviler. Kabaca şöyle diyebiliriz. Kasta bir zorlanma var, ufak bir yırtık var, kapsülle bir yırtık var. O zaman bizim vücudumuz bunu iyileştiriyor aslında. Ama bunu uyarmak için bizim bir şeye ihtiyacımız var. Vücudumuzdan veya başka bir canlıdan alınmış olan hücrelerin aslında tedavi edici özelliklerine ihtiyaç var.
1: Hızlandırıyoruz yani süreci
0: Evet, biz
1: aslında bir
0: aslında biraz
1: miktar.
0: gaza basıyoruz. Bunu yapıp iyileştirmeyi hızlandırıyoruz. Özellikle bireyler günlük hayatta sporcu olsun olmasın çok daha hızlı dönmek istiyorlar. Bizim aslında amacımız bunu sağlamak.
1: Peki hocam, özellikle spor yapanlara veya sporculara omuzunu korumak için ne tür mesajlar verirsiniz? Yani nelere dikkat etmek lazım? Sadece ağır kaldırmak mı? Başka şeyler var mı?
0: Tabii ki sadece günlük hayatta işte spor yaparken ağır kaldırmıyoruz. Yaptığımız şeyler, evde kanepenin yerini değiştiriyoruz. Alışverişe gidiyoruz. 6-7 tane torbayı alıyoruz. Aslında bunları biraz yapmamakta fayda var. Yani omuz eklemini mümkün olduğu kadar belli bir yaştan sonra çok yük bindirmemekte fayda var diye düşünüyorum. Biraz ona dikkat etmemiz
1: Evet, bir
0: lazım.
1: de genel olarak şunu da sorayım aslında bir ortopedist olarak. Spor yaparken nelere dikkat etmek lazım? Sadece omuz değil, sonuçta pek çok eklemimiz var. Yani hepsini korumamız lazım, vücudumuzdaki bütün kas, kemik kütlesini. Hani genel olarak nelere dikkat edelim?
0: Genel olarak spor hayatımızın bir parçası. Biz ne kadar hareketli olursak o kadar sağlıklı devam ederiz hayatımıza. Bizim için yapmamız gereken şu: vücudumuzun limitini bileceğiz. Devamlı hareketli olacağız. Fakat bunu yaparken yaşımıza ve fizik kondisyonumuza göre egzersiz programı yapmamız lazım. Ona göre düzenlememiz lazım. İlgili bölgenin, omuz olur, diz olur, kaslarını güçlendirmek bizim için esas amaç olmalı. Sonuç olarak işte daha hızlı koşmak değil, aslında o bölgenin kaslarını güçlendirmek ki ileriki dönemde bir sakatlık olmasın ve sağlıklı yıllar içerisinde bir spor yaşamımız olsun. Buna dikkat etmemiz lazım. Eklem mobilitesi, eklem esnekliği çok önemli. Özellikle günümüz insanı masa başında çalışıyor. Eklem hareketleri ciddi egzersizler yapsa dahi eklem hareket açıklığı kısalıyor. Bunu esas sağlamak lazım. Yani üç tane şey var aslında. Hareketli olacağız, limitimizi bileceğiz, eklem mobilitemizi, esnekliğimizi sağlayacağız. Ağrımız olduğunda da nerede durmamız gerektiğini bileceğiz. Aslında bu dört tane şey.
1: Peki hocam, son sorum. Bilinçlendirmek amacıyla her branşta biliyorsunuz branş içi branşlaşma var. Sizde de var işte el cerrahisi mesela. Ama ben şunu görüyorum genel olarak. Mesela dizle uğraşan daha çok, omuzla uğraşan daha az. Bununla ilgili de branşlaşma var mı? Omuz tek başına bir branş mı sizde? Veya omuzu ağrıyan her kişi, her ortopediste gitsin mi? Omuzla ilgili uzman biri var mı?
0: Tabii uzman var. Yani bu işe gönül vermiş olan. Biz aslında omuz cerrahı Türkiye'de herkes omuzla uğraşıyor. Fakat omuz dirsek cerrahisine kayıtlı olan ortopedist sayısı aslında çok artıyor. Genç nüfus,
1: Evet.
0: genç ortopedist arkadaşlar oldukça
1: Ama diz
0: çok.
1: daha çok değil mi mesela
0: Diz
1: dizle
0: daha çok.
1: uğraşan?
0: Omuz biraz da aslında meşakkatli. Çünkü öğrenme
1: Zor diye
0: eğrisi
1: mi?
0: çok yüksek bir bölge. Sonuçta yıllar içerisinde ciddi tecrübe elde etmeniz gerekiyor. Ne kadar fazla ameliyat yaparsınız, vaka görürseniz o kadar tecrübeniz artıyor. O yüzden de tabii ki sayı az. Bir de omuz ve dirsek cerrahisi diye geçer. Aslında rehabilitasyonu, ameliyatı, ameliyat sonrası hasta takibi de aslında en zor bölgelerden bir tanesi. Çünkü ameliyatı çok güzel yaparsanız iyi takip olmaz, iyi rehabilite olmaz ise hareket kısıtlığı meydana gelebilir. O yüzden bizim için aslında olmazsa olmaz yerlerden bir tanesi fizik tedavi. Biz fizik tedaviyle ortopedistler aslında beraber takip evet. ediyoruz bu hastaları. O açıdan da omuz biraz meşakkatli. Aslında bir ortopedist, bir omuz cerrahı ve spor alanında uğraşan bir hekim olarak da benim tutkum bir o kadar da keyifli bir bölge.
1: Evet, sevgili dinleyicilerimiz, yine bir yayının sonuna geldik. Bugün değerli hocamız Profesör Doktor Gökhan Çakmak'la beraberdik. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Kendisinin de belirttiği gibi omuz zor bir eklem. Kendisi bu konuda uzman. Bugün omuz ağrısı, spor yaralanmalarından bahsettik. Tekrar kendisine verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi bize yazın merak ettiğiniz konuları. Benim sosyal medya sayfalarıma yazabilirsiniz. Profesör Doktor Serkan Altınova veya Profesör Serkan Altınova Instagram sayfama. Merak ettiğiniz konuları lütfen yazın. Onları tartışalım. Tabii her hafta ilgi çekici konuklarla ilgi çekici konuları tartışmaya çalışıyoruz. Bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova. Yapımda Burak Erdem Çelik. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Seviyorsan seveni çok, süpersiz mekanisi yok.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Süpürge deyince vatan.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
16: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
17: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
18: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
19: Akakçe.
0: Reklamlar.
20: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Ataman Kılıç, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan gazeteci Barış Sağlam'la enerji gündemini konuşacağız ama kadın girişimcileri konuşalım istiyoruz. Kadın girişimcilerin ekonomideki yerini sıkça konuşmaya çalışıyoruz bu programda ve önünün açılması için kadının girişimcilerin önünün açılması için yapılan her hareketi, her hamleyi de destekliyoruz. Hani bunu belirterek başlayalım. Ve birçok sosyal sorumluluk projesi var son dönemde. Girişimcilerin ihracata açılma ve yapay zeka ile ilgili, yapay zeka kullanma ile ilgili taleplerine de yer veren, buna yoğunlaşan. Onlardan biri daha önce iki kez konuğumuz olmuştu. Şopan kurucu ortağı Selin

0: Önceki konuşmalarımızdan farklı olarak galiba bu sefer ihracata açılmasını destekleyen ve işte yapay zeka kullanımı konusunda yardımcı olan yeni programlarınız var anladığım kadarıyla. Hemen oradan başlayalım isterseniz.
1: Evet. Daha önce konuştuk böyle Türkiye'deki kadın girişimcilerimize nasıl katkılar sağladığımızı. Biliyorsunuz hani el emeği ürünler üreten muhteşem kadınlarımız var Türkiye'mizde. Bunların hem kendi ülkemizdeki satışlarını nasıl yapabilecekleri, e-ticareti nasıl başladıkları üzerine hep sizinle güzel sohbetler yapmıştık. Artık biraz da yurt dışına nasıl açılabilir bu girişimcilerimiz diyerek onların süreçlerini de ilerletiyoruz. Bu kapsamda da geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir etkinliğimize katıldık. Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin davetiyle katıldık. Orada da böyle gözlemlediğimiz deneyimlerimizle işte global taraftaki birçok bir sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelince biz de dedik ki artık girişimcilerimizi globale de taşıyabiliriz. Onlara neler yapabiliriz diyerek yeni projeler geliştirmeye başladık. Girişimcilerimiz artık ürünlerini sadece Türkiye'de değil globalde de satış yapabilecekleri bir platformumuzu gelişmelerle, güncellemelerle destekliyoruz diyebiliriz aslında.
0: Peki,

0: eksiklikleri hep onları bir adım geri tutan en büyük engellerden biri oluyor. Bu kapsamlarda da hani Türkiye'de de başladığımızda işte e-ticareti hızlı başlayabilmeleri için yaptığımız bu katkıları aynı şekilde burada da devam ettirme yönünde adımlar attık. Bu konularda işte girişimcilerimizi daha bilgilendirici eğitimlerimize ekledik Shopperm Akademi adı altındaki platformumuza. Burada hem nasıl başlayabilecekleri ihracat tarafına, hangi ülkelerde nasıl iletişim kurabilecekleri, mesela katıldığımız etkinliklerde de hep sosyal medya tarafını hep konuştuk. Asıl işte mesela büyük çaplı firmalarda bile sosyal medyanın gücü, yurt dışına açılımındaki o gücünü konuştuk. Bunu aslında biz biraz daha evrimleştirip kendi girişimcilerimize de adapte etmeye çalışıyoruz. Hani mevcuttaki hedef kitlelerine sosyal medyadan nasıl ulaşabilirler, mağazalarını o kitleye nasıl ulaştırabilirler gibi bu tip eğitimlerimizi desteklemeye başladık. Bunların yanı sıra yine katıldığımız etkinlikte birçok lojistik taraftaki büyük firmalarla da hani girişimcilerimizi desteklemek amaçlı işbirliği görüşmeleri tamamladık. Bunun etkisiyle de onların daha kolay, daha nasıl ifade edebilirim, kampanyalı fiyatlarla veya destekleyici başlangıç hediye paketleriyle hızlı bir şekilde o kargo lojistik tarafında çözümleyici çözümlere kavuşturacak işbirlikleri gerçekleştirdik. Girişimcilerimiz bunların hepsinden faydalanabilir konumda olacaklar.
1: Peki bu katıldığımız etkinlik dediğiniz Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin öncülüğünde düzenlenen bu küresel e-ticaret zirvesinden bahsediyoruz değil mi?
0: Evet. Peki Eylül'ün ilk haftasında Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirildi.
1: Evet,
0: Türkiye
1: evet.
0: İhracatçılar Meclisi ve Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bu etkinlik kapsamında da dünyanın dört bir yanından pazar yerleri, önde gelen marka isimler, ödeme sistemleri, lojistik sağlayıcıları gibi birçok paydaş bir araya geldik. Hem B2B iş görüşmeleri gerçekleştirdik bu etkinlikte.
1: Asıl onu soracağım. Yani o iş görüşmelerinden somut sonuç çıktı mı?
0: Evet, bizim tarafta çıktı diyebiliriz.
1: Şahane.
0: lojistik tarafında özellikle hani bu girişimcilerimizin en çok takıldığı noktalardan birinde bir iş birlikteliği gerçekleştirdik. Artık hem daha öncesinde yurt içine katkı sağladığımız şekilde yurt dışında da girişimcilerimiz ürünlerini aktarırken platformdan satmış oldukları ürünleri lojistik kısmında daha güvenli, daha pratik bir şekilde ilerleyebilecekler.
1: Peki gelelim yapay zeka meselesine. Şimdi artık hayatımızın her alanında işte kimi astroloji soruyor, kimi karpuz seçtiriyor, kimi ciddi işlerde kullanıyor ama bu artık yadsınamaz bir gerçek ama son dönemde de tekrar tartışılmaya başlandı. İşte özellikle Anthropic'in CEO'sunun istifasıyla, yani bu iş çığırından çıktı diye özetlenebilecek isyanıyla birlikte tekrar tartışılmaya başladı. Şimdi yapay zeka kullanımı, yaygınlaşması, özellikle küçük işletmeler için söylüyorum. Kadın girişimcilerin çünkü büyük bir çoğunluğu küçük işletme. Avantaj mı, dezavantaj mı sizce?
0: Kesinlikle bir avantaj. Hani özellikle de bu nasıl kullanabilirler yapay zekayı kendi işlerinde diye eğitimlerimize de mutlaka ekliyoruz. Çünkü bunun bir avantaj olduğunu kesinlikle savunuyoruz. Sizin de dediğiniz gibi küçük işletmeler olduğu için aslında bir şirketin yapması gereken tüm işleri yapıyorlar. Ama bir kişi ya da bir iki kişiyle bunu çözebiliyorlar. Hani bir girişimcimiz sosyal medya tarafını yapıyor, yeri geliyor şirketinin kendi gelişiminin pazarlamacısı rolünde oynuyor, marka sorumlusu oluyor. Bir taraftan bakıyorsunuz paketleme, kargolama süreçleriyle ilgilenen bir tarafta kalıyor. Sürekli canlı tutmaya çalıştığı bir aslında vitrini var sosyal medyada bu girişimcilerimizin. O yüzden de aslında biz yapay zekayı çok olumlu ve bir avantaj olarak düşünüyoruz girişimcilerimizin.
1: Yani örneğin hangi maliyetleri azaltıyor yapay zeka ya da hangi iş yükünü alıyor kadınların omzundan?
0: Mesela en basitinden öncelikle sosyal medya tarafındaki içerik üretimlerindeki maliyetlerini düşürüyor. Hani bunun için ekstra birim çalıştırması ya da bir ajanstan vesaire yardım almaya gerek duymadan sadece kendisi içerik üreterek sosyal medya tarafındaki o sosyal vitrinini güncel tutabiliyor sürekli. Bunun yanı sıra yine ürünlerinin içeriklerinin açıklamalarını vesaire oluştururken yine kullanabiliyor yapay zekayı. Özellikle de mesela biz kendi platformumuzda bunu otomatik kısımda da dahil ettik. Hani girişimcimiz tek ekran üzerinden ürünün açıklamasını vesairesini yapay zekanın desteğiyle birlikte yapabiliyor. Ve böylelikle aslında SEO tarafında yani hedef kitlesi

0: arama tarafında daha çok yukarıda gözükebilecek konumda da yer almış oluyor. Normalde bir girişimci bu bilgilere sahip olmadığı zaman ya bir ajanstan ya da aracı bir kişiyle anlaşarak bu işleri yaptırması gerekebiliyor. Ama onlara gerek kalmadan sadece yapay zeka ile bunları halledebilir konumda oluyor.
1: Peki son olarak tekrar şu küresel e-ihracat zirvesine dönelim. Yani biz TİM'in genel sekreter yardımcısıyla da konuşmuştuk o sırada, yani zirve sırasında, zirve devam ederken. Ama sonra zirvenin katılımcılarından pek kimseyle konuşma fırsatımız olmadı sizin dışınızda. Katılımcılar beklediklerini buldular mı o zirvede genel olarak? Yani sadece kadın girişimciler için sormuyorum.
0: Tabii. Ya hani katılımcılar aslında hani pay, yani dağılım olarak bakarsak bizler gibi hani daha girişimcilik seviyesinde olan katılımcılar da vardı. Daha sonrasında tabii ki büyük firmalarımız da vardı. Türkiye'deki e-ticaret, e-ihracat yapan büyük çaplı firmalar. Bu firmalar üzerinde özellikle hani farklı ülkelere açılım noktasında değerlendirilen oturumlar vardı. Onlar tabii ki katkı sağladı. Etkinliğin ilk 2 gün içerisinde B2B görüşmelerimiz oldu. Orada hem yurt içindeki hem yurt dışındaki paydaşlarla, hani görüşmek istediğiniz kişilerle bir meç ederek bizleri, hani sürekli bir görüşme yapıp hani hangi işbirlikleri vesaire çıkar gibi güzel bir çalışma oldu. Diğer kalan 2 gününde de standlarımızda birbirimizi ziyaret ederek ve konferansların aldığı bir süreç gerçekleştirdik. Açıkçası bizler gibi hani daha Türkiye'de başlayan, yurt dışına açılmak isteyen firmalar açısından inanılmaz verimli bir etkinlikti. Onun dışında mevcutta bir aşamaya gelmiş firmalar açısından da yine farklı ülkelerdeki paydaşlarla bir araya gelmek onların da kesinlikle katkı sağladığını düşünüyorum ben. Biliyorsunuz diğer bir girişimimiz olan hani ödeme sistemleri tarafında da yer alıyoruz biz. Hani orada bile farklı ülkelerden farklı paydaşlarla bir araya gelmek bizim bile vizyonumuzu farklı noktalara taşıdı diyebilirim ileri yönlü. O yüzden bence kesinlikle çok verimli bir etkinlikti. Türkiye'de şu an ikincisi yapıldı bu etkinlikle beraber, ikincisi gerçekleşmiş oldu. Hani bunları çok değerli ve verimli buluyorum açıkçası. Bizleri bir tık daha yukarıya taşımak açısından umarım devamlılığı olur.
1: Peki son olarak çok kısa rica ediyorum yanıtını. Şoparm olarak kadın girişimcilere destek veren işte e-pazar yerlerinden birisiniz.
0: Evet.
1: Sizden başkaları da var. Bu da haliyle rekabet de ortaya çıkaracak. Sonuçta işin içinde ticaret de var. Sadece kadınları desteklemek değil, ticaret de var işin içinde. Bu rekabette bu elektronik pazar yerlerini ya da işte bu platformlar arasındaki rekabette ne öne çıkaracak sizi? E-ihracat mı? İhracat mı? Yapay zeka mı? Eğitim mi? Neyi öne koyarsınız?
0: Şöyle, aslında biz konumlanma olarak daha farklı konumlanıyoruz. Hani biz sadece bir girişimcimize hani sadece bir e-ticaret yapabileceği bir platform verme olarak bakmıyoruz olaya. İşimi nasıl büyütebiliriz, nasıl onun iş ortağı olarak konumlanabiliriz diye bakıyoruz açıkçası. Bu yüzden de hani sadece sana bir platform verdim, hadi buraya ürün yükle ve sat demiyoruz her gelen girişimcimize. Onun işini daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Gerek eğitimlerimizle, gerek mentorluk danışmanlıklarımızla destekleyici noktada rol alıyoruz. Bu yüzden de hani sürekli sadece işte Türkiye'de satmasını yurt dışına satalım, markalaştırma oluşturalım, hani Türkiye'den bir marka konumuna getirelim girişimcilerimiz gibi desteklerimizi hep sürdürüyoruz. Şoför biraz burada ayrılıyor açıkçası o yüzden. Yani tamamen bir sadece aracı kurum, onların bir online mağaza sağlayan platform değil de onların bu girişimlerini büyütme noktasındaki iş ortağı konumunda yer alıyoruz.
1: Hı hı. Anladım. Şoparm'in kurucu ortağı Selin Nizam. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Sağolunuz, kolay gelsin. Kısa bir ara rica ediyoruz konuk değişimi için. Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci, enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Barış hoş geldin.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Ufuk Avrupa programı.
1: Evet, şimdi bu Ufuk Avrupa programı.

0: Avrupa neyi bir kere ona bir bakalım. İnovasyon projelerine doğrudan hibe desteği sağlayan bir program. Bu Avrupa Birliği hem sektördeki Avrupalı alandaki şirketlerle, kurumlarla hem de yani bunlarla bağlantı sağlayarak bir yardım yapıyor. Aynı zamanda doğrudan finansal hibe sağlıyor. Yani ufuk Avrupa'nın Türkiye açısından önemli sadece Avrupa'dan finansman gelmesi değil bizim için. Bu AB projelerine hibe desteği verirken Türk şirketlerini hem araştırma kuruluşları Avrupa'nın güçlü teknoloji ekosistemleriyle de buluşturması bu bizim açımızdan önemli. Şimdi Türkiye güneş enerjisinde sadece panel üreten değil ki burada biliyorsun 94,5 milyon avroya yükseldi ufuk Avrupa'dan aldığımız toplam. Burada sadece güneş enerjisi üreten değil teknolojiyi geliştiren ve yön veren bir konuma yükselmeyi hedeflediğimiz için bu çok çok.
1: Ve artık hücre üretimi de var değil mi?
0: Tabii.
1: Yani şimdi, eskiden o yoktu çünkü sadece panel üretebiliyorduk mesela ilk başta.
0: Hücreyi dışarıdan alıp etrafını tamamlayıp evet. Bunun üstüne bir sistemi geliştirmiş oluyorduk. Ama şimdi her aşamasında biz varız ve bu 2021'den bu yana da 150 Türk kuruluşu enerji alanında da 80'e yakın proje buradan doğrudan hibe desteği aldı. Şimdi Türkiye'nin artık sadece proje ortağı değil bir de bazı projelerde koordinatör ülke olarak atanması da var. Yani hani projenin bir parçası değil projeyi yöneten ekibin de Türkiye olması, Türkiye'den şirketler ve kuruluşlar ve kişiler olması da çok çok önem kazanıyor. Şimdi artık güneş enerjisinde sadece kaç megawatt kurduk değil de neler yaptık, burada neler geliştirdik sorusunu sormaya başlıyoruz. Bu çok çok önemli. Daha verimli paneli kim üretecek, yeni teknolojiyi kim geliştirecek gibi soruların cevaplarını arıyor bu projeler. Bu nedenle ilerleyen dönemde de bizim için büyük katkılar sağlayacak gibi görünüyor. Artık asıl hedef daha yüksek kaliteli, daha uzun ömürlü, geri dönüştürülebilir ve daha yenilikçi ürünler geliştirmek. Çünkü artık biliyorsun teknoloji hızla geliştiği için eski projeler hatta şimdi kurduğumuz projeler belirli bir aşamada çöpleşmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Bu nedenle de geri dönüşümü de bunun çok çok önemli. Yani ufuk değeri tüm bu projelerin Türk şirketlerini ve araştırma kuruluşlarını Avrupa'nın önde gelen araştırma merkezleriyle aynı ekosistem içerisine entegre etmesi ve bizim zayıf kaldığımız Türkiye'nin sermayesi biliyorsun bunu anlatmaya gerek yok. Zayıf kaldığımız bu yönde Avrupa'nın finansmanından faydalanacağız. Ama ileriye baktığımızda asıl başarı bu kaynakların patente, yeni üretim teknolojilerine, küresel markalara ve ihracata dönüşüp dönüşmeyeceği. Biz başarıyı burada aramalıyız ülke olarak. 94,5 milyon avro almamız önemli bir aşama.
1: İşte orada sorum var.
0: Evet.
1: Yani benim ilk aklıma gelen dinleyicilerimizin de aklına gelmiştir büyük olasılıkla. 94,5 milyon avro hani Türkiye ölçeğindeki bir ülke için çok küçük bir bütçe değil mi? Bu sadece bir projenin içinde olduğu için mi bu kadar düşük?
0: Şimdi şöyle bu evet bir de şöyle düşünelim bunu. Koskoca bir sektörü kalkındırmaya çalışmıyor bu projeler. Bu projeler özellikle gelişim vadeden, ufuk vadeden projeleri doğrudan destek ve Avrupa'nın altyapısıyla buluşturmayı sağlıyor. Bu nedenle önemli. Yoksa 94,5 milyon dolar belki de bazen büyük bir güneş paneli üreticisinin tek bir ihalede aldığı fiyatlara belki denk geliyordur diyelim. Hani abartıyorum ama anladın sen benim söylemek istediğimi. Dinleyicilerimiz de anladı. İşte burada asıl fırsatı Türkiye'nin güneş enerjisinde üretici olmaktan çıkıp teknoloji sahibi olmasını sağlamak olmalı. O yüzden bu 94,5 milyon avronun önemi kadar bizim Avrupa'daki teknolojik merkezlere ulaşmamız da önemli.
1: Yani moda tabirle inovatif girişimlere verilen evet. Bir destek gibi görünüyor.
0: Yenilikçi.
1: Bu. Evet. Peki Türkiye'de yıllık 10 milyar metreküp yenilenebilir biyometan üretim potansiyeli varmış. Şimdi 10 milyar metreküp neye denk geliyor? Ben yine onu sorarak başlayacağım. Yenilenebilir biyometan bizim için ne anlama geliyor? Onu ayrıca soracağım.
0: Tamam. Şimdi 10 milyar metreküp Türkiye'nin yıllık tüketiminin 5'te 1'i.
1: Gayet iyi.
0: Çok çok iyi. Yani hani bu TANAP'tan gelenin yarısı gibi düşünelim.

0: Yani bunlar önemli rakamlar. Şimdi organik atıklardan yaklaşık 10 milyar metreküp doğalgaz eşdeğeri biyometan üretme potansiyeline sahibiz. Bu da üretiyoruz değil.
1: Evet.
0: Gelişmeler gerekiyor. Bu gelişmeler ve upgrade'ler, daha doğrusu yenilikler gerçekleşirse olacak bir şey. Biyometan ne? Onu da sordun tabii. Organik atıkların oksijensiz ortamda parçalanmasıyla biyogaz oluşuyor. Bu çeşitli filtrelerden, ayrıştırmalardan geçtikten sonra da doğalgaza çok fazla benzeyen, yüksek oranda metan içeren bir ürün. Ve burada kritik nokta şu: biyometan yalnızca elektrik üretmek için kullanmak zorunda da değilsin. Doğrudan doğalgazın kullanabildiği birçok yerde, alternatif sanayide kullanabilirsin, ısıtma uygulamalarında, ulaşım araçlarında, alanlarında kullanabilirsin. Yani mevcut doğalgaz altyapısının bir bölümünü buna kanalize edebilirsin. Bu Türkiye açısından son derece önemli. Peki bunun kaynağı ne? Nereden üretiliyor bu doğalgaz? Yani doğalgaz derken biyogaz. Tarım atıkları, hayvansal atıklar, gıda sanayisinin organik atıklarından, belediyelerin organik atıklarından, atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurlar, bunu seninle konuşmuştuk hatırlarsan. Hı hı. Bunların tamamı doğru işlendiğinde biyometan üretiyor. Bu bir taraftan atık sorununu çözerken diğer taraftan da enerji ithalatını azaltan bir sürece dönüşüyor. 10 milyar metreküp, işte 50-60 milyar metreküp bandında seyreden Türkiye'nin önemli bir bölümünün ihtiyacını karşılayacağı anlamına geliyor. 10 milyar metreküp bugün üretilen miktar değil, bu bir potansiyel. İleride bunu üretmeye çalışıyoruz ve bunun için yapmamız gerekenler var. Enerji güvenliği
1: yapmamız açısından gerekenlerin arasında ciddi yatırımlar var büyük, ama ne kadarlık yatırımdan bahsediyoruz?
0: Şimdi bunun için bir şey öngörmek çok zor. Bunun projelerin değişikliğini, kullanılacak teknolojilere bağlı olmak üzere, ama 10 milyar metreküpün hem atık kurtulması, yani atıktan kurtulma, hem de ithalat ikamesi göz önünde bulundurulduğunda milyarlarca dolar yatırıma değeceği çok açık bir şekilde görünüyor. Çevre boyutunu zaten katmıyorum. Bizi kurtardığı metanın, biliyorsun, çevresel etkilerini, karbondioksitten çok daha fazla ısı biriktirme ve ısı yayma potansiyeli var. Bu da zaten kullanılmayan bir şeyin, yani atığın ekonomiye dönüştürülmesinin de ayrıca katkısı var. Bugün bunun üretilmemesinin, dediğimiz gibi, birçok yatırım ve düzenleme gerektirmesi başta geliyor. Ama bu potansiyeli hayata geçirmemiz çok çok önemli. En önemli taraf şurada: Türkiye'nin enerji geleceğini konuşurken sadece Karadeniz'deki doğalgaz değil, ya da güneş, rüzgar santralleri de değil, hemen elimizde enerji kaynağı olarak çok sıradan bir şeyi kazanmak var. Ve bunlar, enerji dönüşümünün de yalnızca enerji kaynakları bulmak değil, elimizdekinden faydalanmak olduğunu da gösteren, bence kazan kazan kazan kazan formülü olan bir katkı sağlayacak bir alan. Geleceğin enerji sahası sadece Karadeniz'de değil, tarlada, ahırda, gıda fabrikasında ve çöp tesisinde yer alıyor. Yani bu gerçekten çok büyük bir kazanç olacak. Umarız Türkiye bu altyapıyı da kurarak bunu elde eder. Ama bizim gördüğümüz şu ana kadar, enerji yönetiminin bu konuda ciddi adımlar attığı, hakkını teslim edelim.
1: Evet, şimdi dünyanın çok konuştuğu, bizde de sokakta aslında benzin ve motorin meselesiyle çok konuşulan, evet, bir mesele var. Hürmüz alternatif Doğu Batı hattı da kapatıldı ve dolayısıyla Suudi petrolünün çıkış rotaları da daraldı. Bu arada petrol 107 doları görmüş, 108 dolar şu anda. Evet.
0: 110 dolar değil ama, yani buna bu önemli.
1: Vallahi yüreğime su serpti. bu gece 3 haneli rakamlara çıkacak.
0: Evet.
1: Motorin, ben hatta bugün duydum onu. Birçok akaryakıt istasyonunda o işte elektronik tabelalar 2 haneye göre ayarlıyor.
0: Evet.
1: Şimdi para harcamak zorunda kalacaklar 3 haneli tabela için.
0: Bunu daha önce de tek haneye ayarlılarken, yine bunu biz haberde yapmıştık, açıkçası konuşmuştuk da. Evet, şimdi de 3 hanelere doğru gidiyor. Gidecek gibi de görünüyor, açıkça konuşmakta fayda var.
1: Bu gece çıkıyor galiba.
0: Şimdi bu artık gördüğün gibi petrol piyasasında bugün asıl soru petrolün var mı sorusu değil. petrolün dünya pazarına ulaşabiliyor mu sorusuna dönüştüğünün çok açık bir göstergesi. Evet. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda 21.6 milyon varilken savaş öncesinde bugün 4.9 milyon varile ortalama düşmüş. Bu yaklaşık %77'lik bir düşüş. Şimdi Suudi Arabistan özelinde baktığımızda Hürmüz Boğazı'nı kullanan çıkışlardan daha çok batıdan, doğudan Yanbu Limanı denilen bir limanla, ki bu da Kızıldeniz'deki bir liman, doğrudan bir geçiş hattı var. Bu 7 milyon varil kapasitesine sahip 2 milyon varili yaklaşık olarak Suudi Arabistan içerisinde kullanılıyor. Yani 5 milyon varillik bir kapasite ihracat kapasitesi sunuyor. Bu 5 milyon varilin de tamamı bir anda dünya piyasasına girecek ya da dünya piyasasından kaybolacak değil. Çünkü Suudi Arabistan'ın depoları var. Bu depolardan da dünya piyasasına sunmaya devam ediyor. Asıl risk lojistik, yani petrolü üretmekle kalmıyorsunuz. Bunu Hürmüz'den sonra piyasaya sunamıyorsanız ciddi bir sıkıntı içerisindesiniz. Petrol fiyatları açısından ne anlama geliyor? Arz ne kadar güvenli olursa fiyatlar o kadar stabil hale gelecek demek oluyor bu. Bugün bizim eksik olan şey arz güvenliği tüm piyasada. Yani petrol var, petrol üretiliyor, petrol borularla aktarılıyor bazı durumlarda ama piyasaya kavuşamıyor. Borular bombalanıyor, limanlar kapatılıyor, boğazlar kapatılıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarıyla 90 ila 110 dolar arasında değişen bir petrol fiyatına neden oluyor.
1: Az önce yani 110 doları böyle bir barem gibi söyledin. Bu tabii, psikolojik sınır olduğu için mi söyledin, başka bir sınır mı?
0: Psikolojik sınır bu. Hatırlarsan bundan daha önce hep konuştuğumuz 100 dolar. 110 dolarları, yani 110 dolarları test edip geri geldi, 110 doların biraz üstüne çıktı, geri geldi. Bu 110 doların uzun süre seyretmesi demek artık geri çekiliş, direniş noktalarının buralardan başlaması demek ki, kırılma, direnç noktalarının buralara çıkması demek ki, bu da marjı kısaltıp fiyatların daha çok 110 dolar bandının üzerinde seyredebilmesine yol açacak demektir. Şimdi dünyada petrol eksilmeden önce petrolün hareket alanı daralıyor. Bu bize bunu gösteriyor. Petrol ortada, var. Biz hep bundan korkuyorduk hatırlarsan. İşte üretim azalacak, rezervler düşecek. Bu konuşulurdu eskiden. Hayır, şimdi daha da fazla artarak üretiliyor ama piyasayla buluşmasının önüne geçiliyor açıkçası. Hürmüz'den Süveyş'e, Kızıldeniz'den Asya'ya uzanan küresel petrol ticaret zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu bize gösteren yeni bir halka, petrol var mı değil soru artık, petrolü dünyaya ulaştıracak güvenli rota kaldı mı?
1: Ya da sen ulaşabiliyor musun?
0: Gibi.
1: Şu anda dünyada kimse ulaşamıyor gibi görünüyor. Her yerde
0: aslında ulaşılıyor var. Ama risk primini fiyatlıyoruz. İleride kesilecek olma fikrini fiyatlıyoruz.
1: Ama işte bununla birlikte sanıyorum bu hafta, bütün hafta boyunca onu konuşacağız. Yani yarın bizim programda Fed'in faiz kararı hala belli, evet, olmamış olacak saat itibariyle ama yine de konuşuruz. Fed'in kararından Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde alacağı kararlara
0: kadar,
1: tüm dünya merkez bankalarının alacağı faiz kararlarını çok yakından etkileyecek.
0: Evet.
1: Bir durum söz konusu, amiyane tabiriyle aldı başını gidiyor, izleyeceğiz bakalım.
0: Evet, hem yani doların kendisini etkileyen bir süreç, hem de faiz lobisini etkileyen bir süreç. Umarız her şey dünya piyasalarında biraz daha az yangın yerine döner.
1: Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler, yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi

0: iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: 14-21 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J'ye çift 05 GTR, Intel Ultra 7 işlemcili, hepsi bir arada bilgisayar 64.999 liraya. Brother DCP T536DW, çok fonksiyonlu dubleks kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 7.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Reklamlar.
0: Gün ötesi.
2: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 15 Eylül 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenlerimiz Eda Işık ve Tuna Şengil, mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, tarihi bir günün akşam saatlerinden sesleniyoruz sizlere. Bundan tam 108 yıl önce Azerbaycan, İngiltere ile Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı Devleti'nden yardım istemiş, Enver Paşa da Azerbaycan için Kafkas İslam Ordusu'nun kurulması için emir vermişti. İşte Nuri Paşa komutasındaki bu kahraman ordu 15 Eylül 1918'de Bakü'yü Bolşevik ve Ermeni işgalinden kurtardı. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 15 Eylül akşamında kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak başlıyoruz yayınımıza.
0: Gün ötesinde son 24 saat.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem, 2015 sonrası stoklarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren...

0: bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değildir, dedi. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tulberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış stoklarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını açıkladı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Belgin Aydın bizlere aktaracak. Belgin Aydın, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Belgin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen gençlik buluşması programına katılmış. Etkinlikte yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar vermişti. Mesajlarda öne çıkan başlıkları hatırlatarak başlayalım. Neler aktaracaksınız?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen gençlik buluşması programına katıldı. Burada konuştu. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk, dedi. Samsun'da anlamlı bir gün yaşadıklarını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından gençlerle bir araya geldi. Her gençlik buluşmasında olduğu gibi bugün de Türkiye'yi, dünyayı ve geleceği gençlerle konuşacaklarını söyledi. 107 sene önce başlayan, Samsun'dan başlayan İstiklal Yürüyüşü'nü hatırlattı ve bu dönemde de Türkiye'yi şahlandırdıklarını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık, diye konuştu.
0: Belgin Aydın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sabah saatlerinde Anadolu Ajansı'nın konuğuydu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin'in mesajlarında dikkat çeken cümleler neler oldu?
2: Milyonlarca öğrenci dün itibariyle ders başı yaptı. Bugün beklenen açıklamalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. PISA'ya katılan öğrencilerin OECD tarafından belirlendiğini söyledi Bakan Yusuf Tekin. Ne okulları ne de öğrencileri biz tespit ettik, dedi. Bakan Tekin 2015 yılında dershanelerin dönüştürülerek FETÖ vesayetinde son verilmesi için de eğitimde bir yükselişe geçildiğini söyledi. Öğretmenlerin beyaz önlük giyme zorunluluğuna ilişkin olarak da yine açıklamalarda bulundu. Özellikle PISA testlerinde bilindiği gibi Türkiye sıralama atlamıştı, bu konuya değindi. Okulları, öğrencileri biz belirlemedik, OECD kendi belirledi açıklamasında bulundu. Gerekli tedbirleri aldık, sınavlardan uygulama olarak da steril bir ortam yarattık. Ne okulları biz tespit ettik, ne de öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen OECD'nin kendi planlamasıyla yapılan bir değerlendirme testidir açıklamasında bulundu Bakan Yusuf Tekin. 2024 yılında yönetmeliğe atıfta bulundu. Dedik ki bu yönetmelik yürürlükte kalmasın. Yönetmeliğe uygun, yani devlet memuru olduğuna göre arkadaşlarımız da yönetmeliğe uygun giyinsinler dedik ve bu şekilde önlük giymeleri tavsiye ettik, dedi. Bu konuda son dönemde çıkan önlük tartışmasına ilişkin olarak da yine açıklamasını yaptı Milli Eğitim Bakanı. Beyaz önlük giymesine ilişkin düzenlemenin de yeni olmadığının bu şekilde altını çizmiş oldu.
0: Belgin Aydın, son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Halil Hasar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'yla ilk kez COP gündemine taşınacağını açıkladı. Gelişmenin ayrıntılarını paylaşalım ve tamamlayalım.
2: Sıfır Atık ilk defa COP gündemine alınacak. Türkiye Kasım ayında iklim zirvesi bilindiği gibi COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emin Erdoğan himayesinde başlatılan sıfır atık projesinde COP37 ilk kez gündeme alınacağını açıkladı. Bu açıklamada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı olan Halil Hasar'dan geldi. Sıfır atık çok önemli bir gündem dedi Hasar. Sıfır atıkla ilk kez alınıyor bir COP sürecine. COP marjında sıfır atığın emisyonlara katkısı, emisyon azaltımının gündeme gelmesini sağlayacak dedi. Bunun da çok önemli bir gelişme olacağını söyledi. Bilindiği gibi Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacak iklim zirvesi COP35 ve bu anlamda da sıfır atık da yine gündeme gelecek. Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi de ilk kez iklim zirvesinin gündemine gelmiş olacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın. Kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Belgin Aydın aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahpeyker Aksu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var. Öncelikle şununla başlayalım Hakkı Bey. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıya ilişkin elinize ulaşan bilgileri paylaşarak başlamanızı isteyeceğiz.
3: Evet, gündemin sıcak başlıkları AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun gündemindeydi Mahpeyker Aksu. Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın yaptığı bir toplantı oldu.
0: Evet.
3: Aynı zamanda 1 Ekim'de parlamento yeni yasama yılına başlayacak. Meclis grubu çalışmalarına yönelik değerlendirme yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında. Tabii her ne kadar rutin gündem bunlar olsa da kapalı kapılar ardında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinden diplomasideki başlıklara kadar önemli konuların ele alındığını belirtelim.
0: Evet.
3: Zaten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına da bu konuların damga vurduğunu söyleyebiliriz. Öne çıkan başlıklardan biri Mahpeyker Aksu, erken seçim tartışmaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum demişti. Bu sözler bazı kesimlerce erken seçim söylemi olarak değerlendirildi. Buna karşın AK Parti sözcüsü Çelik erken seçim olmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin erken seçim sinyali niteliği taşımadığının da altını çizdi. İkinci öne çıkan başlık terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçleri. Son dönemde artık terör örgütü ve uzantılarının silah bırakma ve kendilerini feshetme adımlarına odaklandı Ankara Mahpeyker Aksu. Bu süreç istihbarat birimleri tarafından da dikkatle izleniyor. Gelecek ay Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. İşte o toplantıda hem yurt içinden hem sınır ötesinden son duruma ilişkin raporlar yansıyacak. Gerçekten örgüt beklenen adımı atıyor mu, yoksa bir senaryo mu sahneleniyor? Bu tespit sürecinde aslında gidişatında belirleyici olacak. Bu konuda dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştu. O komisyonda da alt komisyonlar kurulmuştu. İşte o çalışmalar AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündem başlıklarından biriydi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik komşulardaki gelişmelere işaret etti ki özellikle Suriye'de bu konuda önemli gelişmeler yaşandı son günlerde. Çelik dedi ki komşularımızda zayıf ülke arzu etmiyoruz. Tek ordu prensibine göre güvenlik güçlerinin yapılanması ve toprak bütünlüklerinin korunması herkes için iyidir. Bu prensiplere saygı duymak barışı korumanın alfabesi olarak ele alınmalıdır. Bu gelişmeleri bu ilkeler çerçevesinde takip etmeye devam edeceğiz değerlendirmesini yaptı. Üçüncü öne çıkan başlık Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler Mahpeyker Aksu. Son dönemde hem Yunanistan hem Rum kesimi attıkları adımlarla provokatif bazı girişimlerde bulunmuştu. Bu konuda Türkiye net duruşunu zaten ifade etti. İlgili bakanlıkların açık mesajlarda belli uyarılarda bulunduğunu görmüştük. Ömer Çelik de bu konuda net değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin diplomasiye ve müzakereye verdiği önemin bir zaaf olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'ye güç gösterisi yaparak verilecek mesaj yoktur ifadeleri de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından öne çıktı. Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde bir karar olmuştu. Bu kararın doğru olmadığının da altını çizdi Ömer Çelik. Bunun yanı sıra 12 Eylül darbesinin yıl dönüm vesilesiyle yapılan değerlendirmeler Ankara'da hala gündemde Mahpeker Aksu.

0: bu konu yeni anayasa tartışmalarını da bir kez daha gündeme taşımış görünüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan birinin anayasa olduğunu vurguladı. Siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma görevi vardır değerlendirmesinde bulundu. Meselenin sadece anayasanın ele alınması olmadığını söyledi. Öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılması gerektiğini söyledi ki yeni yasama yılının başlayacağını söylemiştik 1 Ekim'de. Görünen o ki meclisin en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Evet. Son bir not aktaralım AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısından. Yapay zeka konusu bütün dünyanın gündeminde muhafazakar aksu. Hatta Amerika Başkanı Donald Trump da kısa süre önce yaptığı açıklamalarla tartışmalara dahil oldu. Yapay zeka insanlık için bir tehdit mi? İşte bu konu AK Parti'nin de gündeminde. Ömer Çelik yapay zeka istihbarattan güvenliğe, ülkelerin egemenliğinden toplumsal bir takım dönüşümlere kadar her alanı etkileyebilecek sonuçlar doğuracaktır. Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz dedi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. Gerçekten önemli bilgilerdi bunlar. Bir diğer başlığımız da Adalet Bakanı Akın Gürlek ülke genelinde başlatılan sokaklar güvende operasyonlarında 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Hakkı Bey, operasyonun ayrıntılarına ilişkin neler paylaşırsınız bizimle?
0: Sokak çetelerine, yeni nesil suç örgütlerine ve gençlere hedef alan yapılara karşı başlatıldı operasyonlar. Öncelikle bunun altını çizelim muhafazakar aksu. Zaten isminden belli sokaklar güvende mesajı verildiğini söyleyebiliriz. Dört temel amaç olduğunu belirtelim. Birincisi tabii çocuklarımızla ilgili eğitim öğretim yılı başladı. Bununla eş zamanlı olarak gençlerin ve çocukların sokak çeteleriyle suç örgütlerinin insan kaynağı olmasına izin verilmeyeceği bu operasyonlarla bir kez daha vurgulanmış oldu. İkincisi dijital ve sosyal medya suç ağlarını çökertmek. Bu platformlar üzerinden son dönemde suçu sanki bir güç ve statü unsuru gibi gösterme yarışına girdi bazı kesimler. Gençleri de ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Yeni nesil suç yapıları olarak adlandırılıyor muhafazakar aksu bunlar. Evet. Bunları ortadan kaldırmaya yönelik bu operasyon yapıldı. Üçüncüsü geniş suç yelpazesiyle bütüncül bir mücadele amacı taşıyor operasyon. Yalnızca tek bir alan değil. Uyuşturucuyla ticaret konusu var, yağma, silah kaçakçılığı, şantaj, kara para aklama, yasa dışı bahis. İşte tüm bu konulardaki suç ağlarının tamamının hedef alındığı operasyonlar yapıldı. Dördüncü bir yönü var. Suçun finansmanını ve lojistiğini kesmek. Mücadeleyi sadece şüphelileri yakalamakla sınırlamadı operasyon yapan birimler. Örgütlerin finansal kaynaklarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini tamamen yok etmeye yönelik bu operasyon yapılmış oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de siz de vurguladığınız bazı açıklamalarda bulundu. 78 Cumhuriyet Başsavcılığınca bu operasyonlar ülke genelinde gerçekleştirildi. 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış. 148 eş zamanlı da operasyonlar düzenlendi muhafazakar aksu. Bakan Gürlek altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde bu operasyonların yapıldığını vurguladı. Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren tüm suç yapılarına karşı bu mücadelenin gerçekleştirildiğini vurguladı. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır ifadelerinde kullandı. Tabii merkez aslında İstanbul oldu diyebiliriz. İstanbul merkezli 11 ilde yapıldı operasyonun bir kısmı. 4 farklı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi ve orada kamuoyunun da aslında çok yakından bildiği bazı örgütlerde darbe vurulduğunu söyleyebiliriz. Volkan Reçber suç örgütü, Daltonlar suç örgütü, Şapkalılar suç örgütü gibi son dönemde çeşitli eylemlerde ön plana çıkan örgütlerin temsilcileri gözaltına alındı. Çok sayıda tabanca, uyuşturucu ve parayla birlikte. Tabii İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de mesajları oldu gün içerisinde muhafazakar aksu. Son olarak onu paylaşalım. Evet. Yılın 8 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda %30.5'lik suçlara karşı %14'lük mal varlığına karşı işlenen suçlarda da %30.5'lik bir düşüş yaşanmış. Suç nereden işlenirse işlensin, İçişleri Bakanlığımız bu konuda son derece kararlı bir mücadele yürütüyor dedi Bakan Çiftçi. Özellikle

0: 2021-25 yıllarında 5 yıllık dönemde yaklaşık 309 bin suç işlenmiş ortalama yıllık. Bu sene 267 bine düşmüş. Bu önemli bir gerileme tabii. %14'lük bir düşüşe işaret ediyor. Yapılan operasyonlar önümüzdeki süreçte bu oranın daha da aşağı çekilmesine yönelik onun altını net olarak çizebiliriz.
1: Evet, Hakkı Kurban, son olarak sabah saatlerinde duyurulan yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik operasyon da çok dikkat çekti. Operasyonun detaylarını ve başkente nasıl yankılandığını da dinleyelim ve tamamlayalım.
0: Gerçekten çok önemli, muhafazakar haklı vatandaşların en çok yakındığı konulardan biri faiz fiyatlar. Son dönemde zaten ilgili bakanlıklar marketlerde yoğun bir denetim çalışması yürütüyordu. Bugün yapılan operasyon ise bambaşka bir noktayı gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma bu. Tarladan markete kadar fiyat yolculuğu mercek altına alındı ve soruşturmada fahiş şekilde fiyatları artıran yapılanmaya yönelik bir operasyon gerçekleşti. 22 ildeki bu operasyonlarda 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı aramalar yapıldı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında da gözaltı kararı verildiğini belirtelim. Tabii yoğun bir çalışma yapıldı. Hal kayıt sistemi, çiftçi kayıt sistemi verileri incelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın bir kapsamlı raporu vardı. 1029 çiftçinin de beyanı alındı. İşte bu kapsamda da bir operasyon gerçekleştirmiş oldu. Gerçekten çok çarpıcı tespitler var. Tedarik zincirinin gereksiz şekilde uzatılması, fiyatların yukarı yönlü manipüle edilmesi tespitler arasında daha da ötesi var muhafazakar Aksu. Raporda adı geçen şirketlerden birinin bir dönem ölüm kaydı bulunan bazı kişiler adına da müstahsil makbuzu düzenlediği tespit edildi. Şirketin söz konusu kişilerden tarımsal ürün almış gibi kayıt oluşturduğu belirlendi. Hatta daha da ötesi var. Ölen 49 kişi adına 2,5 milyon liralık müstahsil makbuzu düzenlenmiş ki bu çok ciddi bir tespit tabii.
1: Evet. Yanı
0: sıra soruşturma kapsamında hazırlanan raporda çiftçilerin ifadeleri yer aldı dedik. Bir çiftçi örneğin ürününün kilogramını en fazla 11.50 liradan satmış. Ancak makbuzlarda kilogram fiyatını 18.70 lira olarak görmüş. Adına 759.776 lira arıp makbuz düzenlenmiş bir çiftçinin ürünlerini 8-9 liradan sattığını, buna karşı makbuzlarda neredeyse 2 kat fiyat gördüğünü ifade etmiş ki işte bu nedenle bu operasyon gerçekleştirildi ve 41 kişi gözaltına alınmış oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bunlar önemli bilgilerdi. Hakkı Kurban, sevgili dinleyiciler, gazeteci Hakkı Kurban gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum.
2: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesinde dünya gündemi.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.28'i gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gayet iyiyim. TRT Radyo'nun değerli izleyenlerine, dinleyenlerine selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Ülke, bölge ve dünya ekopolitiğini konuşmak için tekrar birlikteyiz hocam. Size hoş geldiniz dedik zaten, bununla başlayalım.
7: Sağ olun
6: Mahdi
7: Kerem, sağ olun.
6: Hocam geçtiğimiz birkaç gün önce yurt dışında önemli bir toplantıya katılıp ayağınızın tozuyla döndünüz.
7: Evet.
6: Bu kısa seyahatinizde ülkemize dışarıdan bakma fırsatı yakaladığınızı düşünerek sormak isteriz. Dışarıdan geniş bir perspektiften baktığınızda Türkiye dünyanın içinden geçtiği süreçte nasıl bir fotoğraf veriyor? İletişim kurma şansı bulduğunuz yabancı uzmanların ülkemiz için kurdukları cümleler neler oldu, neler oluyor?
7: Evet.
6: Diyelim ve sözü size bırakalım.
7: Sağ olun, teşekkür ederim. Senenin başından beri aslında gerek bu TRT mikrofonlarında, değişik sütunlarda, değişik sebep ve şartlar vesilesiyle hep şu görüşü paylaşıyoruz, altını çiziyoruz. Aslında bu orijinal bir görüş de değil. 2026 yılı hakikaten jeopolitik gerginliklerin, değişikliklerin, hatta kimilerine göre bir takım kırılmaların,
6: evet,
7: ekopolitik çerçeveyi, gidişatı, piyasaları biçimlendirdiği, belirsizlik ikliminin aslında en koyu yüzünü gösterdiği bir gelişime sahne oldu ve anlaşılıyor ki bu yıl kapanmadan bu tabloda ortadan kalkmayacak. Ama 2026 yılının sona ermesiyle beraber 2027 yılında biliyorsunuz sayaçlar sıfırlanmıyor. Evet. Tam tersine bir tarafta 4 yılını tamamlayan Ukrayna-Rusya savaşı, öbür tarafta 6 ayını tamamlayan bir Körfez savaşı diyoruz şimdi ama adının ne olacağı, nereye evrileceği tam bilinmeyen bu sıcak çatışmaların andacında özellikle dünya piyasalarında çok farklı ve bugüne kadar benzeri sıklıkla görülmemiş dalgalanmalar, belirsizlikler oluyor. İşte şu anda da bütün dünya deyim yerindeyse FED toplantısı başta olmak üzere bu haftaki Merkez Bankası kararlarına yoğunlaşmış durumda. Altın kendine yön arıyor. Petrol risk faktörünün yeniden fiyatlanmasıyla inanılmaz dalgalanmalar yapıyor. 10 dolarlık, 20 dolarlık varil başına dalgalanmalar Mahpeker Hanım hiç de normal sıradan değil. Tıpkı altında olduğu gibi,
6: evet,
7: birdenbire bir yıl içinde %140 prim yapıp sonra bunun %65'ini geri veren bir finansal varlıktan bahsediyoruz. Hisse senedi piyasaları gördüğünüz gibi böyle. Şu anda mesela 7-8 aydır dünyada sermaye piyasalarındaki çıkışı %70'ini, 1/3'ünü karşılayan, lokomotiflik yapan yapay zeka ve dijital sektörde birdenbire sektörün lider oyuncuları tartışmalar başlattılar. Varoluşsal bir sorun haline gelmeye başladı. Birdenbire aşağı yönlü düşüşler var. Kriptolar birdenbire çıkıyor. Çıktığı, gördüğü değerin yarısına düşebiliyor. Demem odur ki hakikaten belirsizliklerle kaim bir dünyadayız. Dünyada tabii bu kırılmalar, bu değişiklik

0: oldukça jeopolitik olarak ülkeler de yeniden konumlanmaya çalışıyorlar. Her zaman söylüyoruz, her şeyin değiştiği, renklerin hızla kirlendiği ve burada da birinciliğin, şairin deyimiyle beyaza verildiği bir ortamda, evet, bazı umdelerin, bazı ilkelerin, bazı değerlerin korunması lazım. Birleşmiş Milletler çıpamız kalmadı. Bakıyoruz, neye bakacağız? Dünya Sağlık Örgütü diyorsunuz, farklı bir şey. Ona bakıyorsunuz farklı, buna bakıyorsunuz farklı. Şimdi yapay zeka meselesi çıktı. Trump'a bakarsanız diyor ki bunlara hiç kulak vermeyin. Bu tamamen hatta Çin propagandası veya hastalıklı bir entrikadır, kendi deyimiyle söylüyorum. Bunlara kulak asmayın. Bu işte biz sonuna kadar varız. Meydanı boş bırakırsak Çin alır götürür diyor. Ve diyor ki bu diyor aslında dünyada bu biliyorsunuz hani ozon tabakasındaki yırtılma vesaire konularda, iklim değişikliği konusunda senelerdir komplo teorileri geliştirenler oradan istediklerini elde edemeyince şimdi bu işe geldiler gibi yorumlar yapıyor. Evet. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Dünya değerlerini arıyor. Görüyorsunuz gençler ilk defa yakın tarihte anneleri babaları kadar kolay ev sahibi, varlık sahibi olmayacakları bir açılıma giriyorlar vesaire vesaire. Bütün bunlar bir araya gelince dışarıdan görünüm dediğiniz zaman yeni yapılanmalar oluyor. En son biliyorsunuz Mekke yapılanması, işte Şangay örgütü vesaire vesaire. NATO yeniden tanımlanıyor. Birdenbire bakıyorsunuz Finlandiya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sivil savunma tatbikatını yapıyor. Almanya endüstriyel konuda kaptan ve lider olurken birdenbire Çin'e karşı nasıl ayakta duracağım diyor. Sıfır büyümelerle karşımıza çıkan bir Avrupa var. Dolayısıyla bütün bunlarda yeniden buna geopolitical positioning veya jockeying diyorlar. Yani ülkeler de, kurumlar da, sektörler de kendilerini yeniden konumlandırmaya, pozisyon almaya çalışıyorlar. Türkiye son dönemde bu pozisyonun parametrelerini, kerteriz noktalarını çoktan belirledi. Evet. Proaktif bir yaklaşımla merkez ülke, merkez güç olma iddia ve ülküsüyle yola çıktı. Ve anlaşıldığı kadarıyla dünyada da böyle istikrar, denge, her şeyin bozulduğu bir ortamda kompartmanlaşma ve içine kapanma, bir tarafa kulağını verip diğer dünyaya sağır kalmanın dışına çıkabilen, Ukraynalı da konuşabilen, Rusya ile de el sıkışan, bir taraftan Şangay Beşlisi'nde boy gösterip ertesi gün NATO'nun en ön safında yer alabilen, Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmadan İran'la yüzlerce yıllık barışı sürdürebilen bir ülke. Dolayısıyla böyle geçenlerde Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bir kere daha ifade ettikleri gibi bir transit, bir köprü veya kendisini başkalarının diliyle, başkalarının görünümüyle tanımlayan bir ülke değil. 50'li yıllarda Cezayir aleyhine oy kullanmak durumunda kalan bir ülke konumunda çıkmış bir ülke. Yani kuzeyde, batıda, güneyde, doğuda, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, gerçekten her yerde.
1: Evet.
0: Şimdi dikkat ederseniz derin uzaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar, bu perspektifler gerçekten önemli, iddialı, yükü ağır bir yoldayız. Gerçekten belirsizliklerle kaim, kırılmaların yaşandığı bir coğrafyada, bir zaman dilimindeyiz. Hayat zor, gidiş zor ama bu zorluğa karşı Türkiye'nin en azından belirli parametrelerde bir iradesi, kararlılığı var. Tabii burada

çekirdeği, yani başta savunma sanayindeki gelişmeler olmak üzere. Bir de soft power dediğimiz o yumuşak güç. O bir yerde, hani bu coğrafyada bir hamilik, bir herkese büyüklük, abilik, ablalık yapma istek ve kapasitesi. Evet. Yani bir yere mahkum olmama, bir dünyaya kendini açarken diğer dünyaya kapatmama gibi olumlu tarafları var. Dünya markaları çıkartma konusunda evet yapacağımız çok şey var ama bu topraklardan da dünya markası çıkarılacağını gördük. Ama çok daha iyisini yapmamız lazım. Ez cümle, Türkiye yumuşak karnını, o da ekonomi biliyorsunuz, yumuşak karnını ve bu enflasyon illetini belirli bir şekilde rayına oturttuğu zaman bu parametrede yoluna devam edecek. Ben OECD Avrupa Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı'nda bir takım görüşmelerde bulundum. Tam bir dipnotla bitireyim müsaade ederseniz. Hepimiz tabii veli olarak da ilgilendiriyoruz.

0: ne kadar böyle.
1: Evet.
0: Enflasyonun ise yükseldiği bir dönem. Yani küresel büyüme baskılanıyor, enflasyon artıyor. Bu aslında kapalı kutu Çin içinde böyle baktığınız zaman rakamlara. Dolayısıyla şimdi işte yapay zeka tartışmaları vesaire gibi biraz böyle varoluşa dair, insana dair böyle yapısal ve köktenci tartışmalar da gündeme gelince hakikaten insan bir parça daha acaba nereye doğru yolculuk diye düşünmeden edemiyor.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık tabii. Önemli bir tablodan bahsettiniz ve ülkemizin de bu manadaki durumundan bahsettiniz. O halde ülkemizle devam edelim. Yeni orta vadeli ekonomi programı geçen hafta kamuoyuyla paylaşıldı biliyorsunuz hocam. Genel anlamda programa ilişkin izlenimleriniz neler olur sizin?
0: Evet. Bu sene 21. orta vadeli program paylaşıldı.
1: Evet.
0: Bir kere şunu vurgulamakta fayda var Mahpeker Hanım. Şimdi netice itibariyle Türkiye kalkınmasını, istikbalini planlama üzerinden yürütme karar ve iradesini seneler evvel almış ve hali hazırda bunu temel olarak 5 yıllık kalkınma planları üzerinden gerçekleştiren, takip eden bir ülkedir. Hali hazırda 12. 5 yıllık kalkınma planı yürürlüktedir. 2
1: evet.
0: senesi daha var. Fakat adı üstünde 5 yıllık kalkınma planı olunca bunun alt yıllara bölünmüş birer yıllık kalkınma programları var.
1: Evet.
0: Veya planları var. 2002 yılından başlayarak kısa süreli, orta vadeli ve gelişmelere göre o dönemden 2000'lerden sonra özellikle biliyorsunuz dünyada da çok hızlı değişme ve gelişmeler oldu. Onlara ayak uydurabilmek ve planlamayı güncelleyebilmek, gelişen ve değişen dinamiklere ayak uydurabilmek için daha dinamik orta vadeli program çerçevesi geldi. Bu bir mekanizma. Bu mekanizma 5 yıllık kalkınma planının yerine geçmiyor. Ama şöyle oluyor. 3 yıl boyunca birer yıl kaydırarak onun için bugün yani 2003'te başlayınca daha fazla 21.sindeyiz. Çünkü bu senede 2027'den başlayacak.
1: Evet.
0: 28 ve 29'a kadar. Geçen senede 2026 son senesiydi. Yani hep böyle birer sene kaydırıyoruz. Dolayısıyla mesela orta vadeli programda ilk bizim bulgumuz 2026 yılının hedefleri güncellendi. Burada tabii enflasyon söz konusu olduğunda çok dikkat çeken bir unsur. Maalesef beklediğimiz, istediğimiz oranlara henüz gelemediğimizi görüyoruz. Ancak şurası bir gerçek ki özellikle orta vadeli programın dibacesinde de belirtildiği gibi dünyadaki küresel riskler ve petrol fiyatları bizim gibi petrol ihracatçısı, enerji özür dilerim düzeltiyorum. Allah söyletti. İnşallah bir gün ihracatçı da oluruz. İthalatçısı ülkeler bakımından çok zorlu bir açılımı gündeme getiriyor. Dünyadaki ülkelerin 2/3 ithalatçı ve bütün hesaplarının yeniden elde edilmesi gerekiyor. Ama vaktimiz sınırlı olduğu için şunu söyleyeyim, orta vadeli program veya bu tür kapsamlı çalışmalar konusunda hani böyle alel usul konuşmakta dikkatli davranmak gerekir, haksızlık etmemek gerekir. Ama bir gerçeği tespit edelim, ortaya çıkan yeni sonuçlar ve öngörüler özellikle 36 yıldır sürdürülen enflasyon programında, enflasyonla mücadele programında bazı değişiklik ve ayarların yapılması gerektiğine işaret ediyor. Çünkü istenilen sonuçların elde edilmesinden uzak bir durumla karşı karşıyayız. Bunu da mutlaka not olarak belirtmekte fayda var.
1: Çok teşekkürler tabii. Bunların detaylarını konuşacağız. Diğer başlıklarımız tabii var. Onların hepsini tabii konuşacağız ama şimdi sevgili dinleyiciler kısa bir aramız olacak. Aranın ardından dünya gündemine dair sıcak başlıkları ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulama.

0: opelye.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara,
12: bankanın güzeli.
11: Reklamlar.
12: Gün ötesi devam ediyor.
13: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.45'i gösteriyor. Stüdyo konuğumuz ekonomist Profesör Doktor Murat Farman. Kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşuyoruz. Aslında önemli değerlendirmelerde bulundunuz ama hocam, şimdi şununla başlamak istiyoruz. Aranın ardından bu sabah güne yaş sebze ve meyve piyasasını manipüle edenlere karşı yapılan bir operasyon haberiyle başladık. Evet. Tarlada alıcı bulamayan ürünlerin piyasada fahiş fiyatla satılması ülkemizde hep soru işareti oluşturmuştur. Sizin bu konudaki gözleminiz ve yorumunuz ne olur?
14: Kısa bir değerlendirme yapalım. Çünkü gene hakikaten bu saatler boyu analize ve çok kapsamlı değerlendirmelere muhtaç olan bir konu. Yıllardır bu konuyla ilgili biz de kendi ihtisas alanımızla ilgili yönüyle bağlantılı olarak değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu aslında çok boyutlu bir konu. En önemli bacaklarından bir tanesi maalesef Türkiye'de, yani onlarca yıldır yerleşik olarak lojistik ve taşıma büyük oranda karayolu ve tabii karayolu gerçekleştirildiği için petrol fiyatları başta olmak üzere dış fiyatlara ve biraz evvel anlattığımız bütün risklere açık bir şekilde yürütülüyor. Evet. Dolayısıyla bunun özellikle gıda taşımacılığındaki maliyet kalemi olarak karşımıza çıkması gerekiyor. Tabii gıdada önemli nokta şu, tarladan değil tohumdan başlayarak çatal ucuna kadar uzanan bir zincirden bahsediyoruz. Burada aslında dikkat edilirse daha evvel benzeri bir takım cezai uygulamalar veya adli uygulamalar, örneğin patates, soğan veya tavuk kanadı, beyaz et endüstrisi için yapılmıştı. Benzeri çalışmalara Ticaret Bakanlığımız fiyat biliyorsunuz kontrolleriyle, hal denetimleriyle sürdürüyor. Şurası bir gerçek. Tabii sadece belirli unsurları, Türkiye Ziraat Odası Birliği'nin hakikaten çok değerli bir çalışması vardır. Biz de enflasyon modelimizde kullanırız. Tarlada kaç lira? market rafında kaç lira? Hakikaten bir bakıyorsunuz 5 kat, 5.5 kat fark olabiliyor. Bunun rasyonel bir şekilde anlaşılması pek mümkün değil. Ama market kanunu ve hal kanunu bir arada zamanında hemhal edilmediği için böyle bir uyumsuzluk var. Marketlere hal yetkisi verildikten sonra sıkıntılar biraz daha farklı bir noktaya taşınıyor. Ama burada söz konusu olan şey şu. Burada bir fiyatlarda anlaşıldığı kadarıyla bizde tabii iç şeyini ancak değerli savcılarımız bilir. Anlaşıldığı kadarıyla müstahsilden alınan fiyatın çok üzerinde bir tahşişle yani yalan beyanda veya gerçek olmayan beyanda bulunarak maliyetler şişirilmiş. Bu ve buna benzer tüm yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, kayıt dışı işlemleri mutlaka kontrol altına alınması lazım. Ama şunu da vurgulamakta fayda var. Bu tür tedbirler hiç şüphesiz sektör oyuncularını veya sadece kötü niyetlileri değil ama iyi niyetli oyuncuları da belirli bir eksende buluşmaya, daha dikkatli tedbirli olmaya davet edebilir, farkındalığı arttırabilir. Ama mevzi uygulamalarla ticarette veya yıllardır süren bazı dengesizliklerin bir anda ortadan kaldırılamayacağını herhalde hepimiz bilmek durumundayız. Bu tür açık ve net usulsüzlüklerin elbette kanuni olarak karşılığı vardır. Ama dediğim gibi aslında bu mesele çok boyutlu, çok uzun yıllara dayanan, çok bacaklı bir meseledir. Gene de bu türden gelişmeler veya operasyonlar farkındalığın arttırılması ve belirli bir duyarlılığın oluşturulması bakımından yararlı. Ama biliyorsunuz ekonomik konular geldiğinde, ticari konular geldiğinde maalesef kesin çözümler mümkün değil. Mesela değişik iktisat kuralları da şunu söyler. Belirli konularda eğer çok yasaklama, tahdit veya kota gelirse o zaman örneğin kaçakçılık konusu artar vesaire. Bu İsveç'te mesela denendi. %90'ın üzerinde vergi oranı olunca bir süre sonra insanlar iş yapmayı bıraktılar. Dolayısıyla tekrar makul seviyelere geldi. Eğer siz örneğin çok yüksek vergi oranı alırsanız kağıt üzerinde çok güzel değil mi?
13: Evet, evet.
14: Ama bakarsanız bir süre sonra insanlar iş yapmaktan imtina etmeye başlarlar. Dolayısıyla olumlu adımlardır, olumlu gelişmelerdir ama kimse bunu hani bir sihirli çözüm veya bugünden yarına o tarlayla raf arasındaki fiyat 5 kat değil de 2.5 kata inecek veya makul inecek diye beklemesin. Dediğim gibi çok boyutlu bir meseledir. Burada herkesin, bakın tohumdan tekrar ediyorum, çatal ucuna kadar tüketici dahil herkesin dahli ve sorumluluğu vardır.
13: Evet.
14: Yani kolaycılığa kaçarak sadece işi aracılara da bırakmamak bence şeyine dikkat etmemiz
13: çok
14: gerekiyor.
13: Çok teşekkür ediyoruz. Bu da önemli bir konuydu. Tabii sizi bulmuşken hocam yatırımcılarımız için mesajlarınızı almamak olmaz. Piyasalardaki belirsizlik ve yön arayışı tasarrufların korunmasını da zorlaştırıyor.
14: Evet.
13: Son yıllarda yüz güldüren emtiaların başında gelen altın 2026 yılının başlamasıyla bir hayli geri çekilmişti.
14: Evet.
13: Son dönemde kıpırdayan altın konusunda izlenimlerinizi de almak isteriz.
14: Tabii. Şöyle müsaade ederseniz o söylediğiniz noktanın altını çizim. Bir kere altın bu coğrafyada bizim tarihi deneyimlerimize ve muktesebatımıza göre piyasadaki varlıklar veya finansal varlıklar, değer temsil eden varlıklar arasında, eşitler arasında birincidir.
13: Evet.
14: Ve Moğolların büyük kaçkınlık döneminden bu yana bu coğrafyanın insanı fare tarafından kemirilmeyen, suda erimeyen, rüzgarda uçmayan altını tercih eder. Altın özellikle bizim hanımlarımıza da çok yakışır. Onların bir ziyneti olarak onlar tarafından taşınır. Bir zorunlu biriktirme ve tasarruf aracıdır. Gerektiğinde bir amaca matuf olarak genellikle biriktirilir. Dediğim gibi özellikle bu coğrafyada maalesef son dönemlerin makus talihi enflasyon olduğu için Türk lirası enflasyon karşısında değer korumayı yeteri kadar sağlayamadığı için başta altın olmak üzere değer koruyucu, geleneksel ve o genlerimize işlemiş tercihler ön plana çıkıyor. Ama burada da şunu vurgulamak lazım. Altın biliyorsunuz her zaman yukarı yönlü grafik çizen bir değerli maden değildir. Dediğim gibi belirli bir amaca matuf olarak yönlendirilir. İşte borcunuz vardır altın üzerinden, düğün yapacaksınızdır, araba alacaksınız vesaire. Zaten o zorunlu birikim, o amaç ortaya çıktığında vatandaş kendi kararını verir. Şimdi tabii şöyle bir durum oldu. Uzunca bir müddet adeta dünyada da Türkiye'de de öyle pek yatırımcısını mutlu etmeyen, büyük kazançlar getirmeyen ama gene de enflasyonun üzerinde belirli bir en azından hani değer kaybını engelleyen

0: yüzden tasarruf, zorunlu tasarruf aracı olarak altın geçtiğimiz sene birdenbire daha evvel de konuşmuştuk, özellikle Amerika'nın yol vermesiyle beraber inanılmaz bir yukarı yönlü koşu yaptı. Evet. Bunun arkasında yeterli destek ve teknik mantık yoktu. Genellikle böyle durumlarda balon dediğimiz bir durum ortaya çıkar. İlk defa altında böyle bir şey görüyoruz. Bir 1979'da görülmüştü. Ondan beri en yüksek değer artışını yaşadı. Bir sene zarfında %135 değer kazandı. Ve ondan sonra da tabii %65 bir çöküş oldu. Dolayısıyla aslında dünyada 5500 dolar ons fiyatına, Türkiye'de de 8200 liralara kadar çıkan altın aslında beklentilerin kimyasını da bozdu. Doğal olarak, haklı olarak insanlar dediler ki 4000 liradan aldığım altın 8000 küsur liradan çıktı. Müthiş paralar kazanıldı. Merkez Bankası Başkanı 255 milyar dolar para kazanıldı söylüyor yastık altında. Sene başında da biliyorsunuz Mahpeker Hanım, araba satışları, ev satışları rekor kırdı.
1: Evet.
0: Ama sonra düşüş olunca dikkat ederseniz şu anda tam tersine bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tür zamanlarda kademeli alım, kademeli satım, eldeki mala sahip çıkma, kısa dönemde al sattan kar elde etmenin peşine düşmeme, evet, zararı mümkün olduğu kadar kontrol etmek gerekiyor. Son söz çarşamba günü FED toplantısı önümüzdeki saatlerde çok önemli. Faiz artarsa altının önü kesilir, faiz artmazsa altının önü açık ve yukarı yönlüdür.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim.
1: Çok duyurucu bir sohbetti.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sevgili dinleyiciler. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenlerimiz Eda Işık ve Tuna Şengil. Mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Dünya üzerinde birçok dil ailesi bulunmaktadır. Bunlar arasında Hint-Avrupa, Çin-Tibet, Nijer-Kongo, Afro-Asya, Ural-Altay ve Avustronezya dil aileleri yer alır. Türkçenin mensup olduğu Ural-Altay dil ailesi dünya üzerinde en çok konuşulan diller arasında yer alır. Yapı bakımından eklemeli bir dildir ve küçükle büyük ünlü uyumuna göre şekillenir. Cümle yapısındaysa özne, tümleç ve yüklem sıralaması esas alınır. Dilimizin tarihi ve kökeninin farkında olmak ve Türkçeyi doğru kullanmak hepimiz için önemli bir sorumluluktur. Ancak bu kadar köklü bir dilin tarih boyunca farklı kültürlerle etkileşim içinde olması da oldukça doğaldır. Bugünkü konumuz Türkçe'ye başka dillerden geçen ilginç kelimeler. Tarih boyunca ticaret, göçler, savaşlar ve kültürel etkileşimler diller arasında bir alışverişe neden olmuştur. Bu etkileşim sayesinde Türkçe'ye Arapçadan, Farsçadan, Fransızcadan, İtalyancadan ve daha pek çok dilden kelimeler geçmiştir. Örneğin günlük hayatta sıkça kullandığımız pantolon kelimesi İtalyanca kökenlidir. Balkon yine İtalyancadan dilimize geçmiştir. Garson, restoran ve bilet gibi kelimelerse Fransızcadan gelmektedir. Pencere kelimesi Farsça kökenliyken kitap kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir.

0: bize geçmiştir. Limon kelimesi de Arapça kökenlidir ve farklı diller arasında yolculuk yaparak bugünkü halini almıştır. Belki de en dikkat çekici örneklerden biri yoğurt kelimesidir. Bu kelime Türkçeden dünyaya yayılmış ve birçok dilde benzer şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yani dil alışverişi her zaman tek yönlü değildir. Bazı kelimelerse o kadar benimsenmiştir ki artık yabancı kökenli olduklarını fark etmek neredeyse imkansızdır. Günlük konuşmalarımızda kullandığımız bu kelimeler zamanla Türkçenin ses yapısına uyum sağlamış ve adeta dilimizin bir parçası haline gelmiştir. Dil yaşayan bir varlıktır. Zamanla değişir, gelişir ve farklı dillerden etkilenir. Bu etkileşim dilin zayıfladığı anlamına değil, aksine zenginleştiğinin bir göstergesidir. Bugün kurduğumuz her cümlede aslında farklı kültürlerin izleri de yer alır. Kullandığımız kelimeler geçmişten günümüze uzanan bir yolculuğun sessiz tanıklarıdır. Bir kelimeyi söylerken belki de yüzyıllar öncesinden gelen bir mirası dile getirdiğimizi hiç düşündünüz mü? Bir sonraki bölümde bildiğinizi sandığınız bir başka konunun bilinmeyen yönleriyle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni. İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir erken seçim yok dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. İstanbul merkezli 22 ilde yaş, sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de söylediği seçimleri başarıyla atlatacağı sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yok dedi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından, Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda, bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem onların desteklerini duyduğunda, hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlara karşı da sağduyu çağrısı yaptı. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla, bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur dedi. Türkiye'nin masa ve sahadaki gücünü vurgulayan Ömer Çelik,

0: diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekti. Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.
1: Son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye'nin diplomasiye verdiği önem herkes için bir şanstır. Bu bir zaaf değildir. Tam tersine hem masada hem sahada ki gücümüzü bilerek bütün meselelerin provokatif yaklaşımlardan uzak Doğu Akdeniz ve Ege'de yeni bir takım sıkıntılar ortaya çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi.
2: Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bunun için de bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi arttırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası krizlerin arttığı bu dönemde güçlü olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz işbirliğini vurguladı. Güler, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür dedi.
3: Uluslararası sistemin kırılganlaştığı, krizlerin ve çatışmaların çoğaldığı, güvenlik, enerji ve ekonomik rekabetlerin giderek sertleştiği bir ortamda stratejik konuma sahip ülkelerimizin her alanda güçlü olması ve caydırıcılığını artırması bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu kritik ortamda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korurken aynı zamanda pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrara da müstesna katkılar sunmaktadır. Böylesine hassas bir güvenlik ortamında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın işbirliği her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin gücü, Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenlemeyle okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı.
4: 2015 bizim açımızdan şu noktada çok önemli. İşte FETÖ vesayeti. Bu vesayet diyor ki Milli Eğitim'in öğretmenleri işe yaramaz. Milli Eğitim'in ders kitapları işe yaramaz. Milli Eğitim'in okulları işe yaramaz. Sizin eğitim sisteminiz bu vesayetten kurtulmadığı sürece başarılı olma ihtimali yok. Dershanelerin yerine ihdas ettiğimiz kurumlara, özel öğretim kursları dediğimiz kurumlara bir şart koştuk. Dedik ki sizin programlarınız, müfredatınız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmak zorunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük. Çok önemli bir adımdı.
0: İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a

0: ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Arama çalışmaları da havadan ve denizden sürdürülüyor. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yaş sebze ve meyvenin tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemlerine ait veriler tek tek incelendi. Fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri belirlenen hal tedarikçilerine ağır darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle eden hal tedarikçilerine yönelik soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Hal ve çiftçi kayıt sistemleri verileri doğrultusunda kapsamlı rapor hazırlandı. Hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri belirlendi. Çiftçi veya üreticilerden mal almış gibi gösterip sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları görüldü. Firmaların bu yöntemlerle fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince 22 ilde 109 ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Yeni Parti'nin ismi yargıya taşındı. Konu Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirildi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, biz ismimizi koruyoruz, İltibas olduğunu düşünmüyoruz dedi. Anayasa Mahkemesi'nin benzerlik kararı alması halinde ise yeni ismi korunarak bir düzenleme yapılabilir açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi.
1: 2026 yılında, yani 8 aylık verileri paylaşıyorum, 8 önemli suç başlığı altında kişilere karşı işlenen suçlarda bu sene 267 bin toplam suç işlenmiş bütün Türkiye'de. 2021-2025 yıllarını hesaba kattığımız zaman, yani 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Önceki bu 5 yıllık ortalama 309 bin civarında. Göreve geldiğimden bu yana 7 ay geçti. Bu süre içerisinde 562 organize suç örgütüne toplamda 1592 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bu sene operasyon yaptığımız 562 organize suç örgütünün 18'i uluslararası çapta.
0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması çok yönlü sürdürülüyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddiasıyla 7 ilde 11 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Şüphelilerin tamamı Erzurum'a götürüldü. Şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi, 4 zanlı tutuklandı. Derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tutuklular arasında cinayetin baş şüphelisi Mustafa Türkay Sonel, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le eşi Handan Sonel de bulunuyor. İhracatçılara destekler hız kesmiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yıl 134 firmanın 600

0: 138 milyon liralık destek aldığını açıkladı. Amacımız e-ihracat yapılan ülke sayısını 35'e çıkarmak dedi. Bakan Bolat, Türk medya, e-ticaret ve perakende zirvesinde konuştu.
1: Bu yıl 134 firma 638 milyon lira Ticaret Bakanlığı'ndan e-ihracat konusunda destek almışlar. Ve şu anda 26 ülkeye yapılan e-ihracat bu destekler kapsamındadır. Amacımız bu rakamı ilk planda 35 ülkeye çıkarmaktır. Etbis'teki verilere göre Türkiye'deki e-ticaret hacmi geçen yıl 2025'te 2024'e kıyasla %52'lik bir artışla 4,5 trilyon lirayı geçmiş durumda. Tam rakamıyla 4 trilyon 567 milyar. Türkiye genelinde 2025 sonu itibariyle e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 634 bine ulaşmıştır. Bu rakam değerli arkadaşlar 2019'da 64 bindi.
0: Savunma sanayi alanını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Havelsan Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörümüzün insan kaynağını güçlendireceğiz dedi.
2: Havelsan'ın geliştirdiği Milli İş Yönetim Sistemi Kovan için uzman yetiştireceğimiz bu programla gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık alanında gençlerimizi yetiştirerek hem sektörümüzün insan kaynağını güçlendirerek gençlerimizin nitelikli istihdama geçişini destekleyeceğiz. Hem de tam bağımsız yerli ve milli savunma gücümüze güç katacak yeni nesillerimizin de önünü açmış olacağız.
0: Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda Amerikan yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de Amerika tarafından İHA ile vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Boğazdaki gemi trafiğine ilişkin tartışmalar da sürüyor. İran şu ana kadar kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 77 gemiyi yaptırım listesine aldı. İran Silahlı Kuvvetleri 1 milyon askerin yer alacağı yüzlerce yeni tabur için eğitim sürecini başlatıyor. Bu kapsamda İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Müzakerelerin akıbeti de tartışma konusu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Trump'ın müzakereye açığız çıkışına yanıt verdi. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın hazır olması durumunda görüşme masasına oturabileceklerini söyledi. Moskova'nın müzakereden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı. Lavrov, Avrupa ülkelerini eleştirdi. Washington yönetiminin Avrupa'nın etkisinde hareket ettiğini de öne sürdü. İki başkentten de enerji ateşkesine yeşil ışık yakan açıklamalar geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yok dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor ve Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Spor. Trabzonspor, Alman teknik adam Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Reis'in bugün Trabzon'da olması bekleniyor. Alman teknik adam bir dönem Samsunspor'u da çalıştırmıştı. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 26 Ekim pazartesi günü oynanacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertler ilk 5 hafta itibarıyla son 10 sezonun en başarısız

0: ikinci başlangıcını yaptı. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı yarın saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Kayseri 14, İstanbul, Çanakkale, Aydın ve Denizli 19, İzmir, Kahramanmaraş ve Samsun 20, Antalya 23, Adana 24, Trabzon 21, Erzurum 9, Van 11, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Sigortam.net. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
12: Bugünden yarına.
11: Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G, 12 512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig 75GQ 850A 189 santim 4K Google Smart QLED TV 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Zengezur Koridoru nedir? Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'a sorduk.
1: Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan'ın Sünik bölgesinden geçmesi öngörülen kara ve demir yolu bağlantısını ifade etmektedir. Koridor, 2020 Karabağ Savaşı sonrasında imzalanan ateşkes bildirisi çerçevesinde Güney Kafkasya'nın jeopolitik geleceği ve şekillenmesi açısından ön plana çıkan stratejik konulardan birisini oluşturmaktadır. Değişen, dönüşen bölgesel ve uluslararası konjonktürde Zengezur Koridoru'nun yeri birkaç başlıkta özetlenebilir. İlk olarak Güney Kafkasya'da yeni güç dengesi başlığında ele alınabilir. 2020 Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zaferiyle birlikte bölgesel statükoda yaşanan değişim, ulaştırma hatlarının yeniden şekillenmesini de gündeme getirmiştir. Bölgesel bağlantısallık ve entegrasyon süreci bağlamında koridor, Azerbaycan'ın Nahçıvan üzerinden doğrudan Türkiye'ye bağlamaktadır. Bu durum, Güney Kafkasya'da ekonomik entegrasyonu arttırabilecek bir ulaşım ağı anlamına gelmektedir. Büyük güç rekabeti bir diğer önemli başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Rusya, İran, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kafkasya yönelik artan ilgileri, bölgeyi küresel güç mücadelesinin önemli bir sahası haline getirmiştir. Koridorun statüsü, kontrolü ve geleceği meselesi, bu aktörlerin jeopolitik hesaplarıyla doğrudan ilişkilidir. Orta koridor ile bütünleşme potansiyeli, Zengezur'u Çin'den Avrupa'ya uzanan orta koridorun önemli bir tamamlayıcı unsuru yapacaktır. Bu sayede Hazar geçitli ticaret hattı daha kısa ve kesintisiz hale gelecektir. Türkiye açısından Zengezur koridorunun önemine gelince, koridorun hayata geçmesiyle ülkemiz her şeyden önce Nahçıvan ve Azerbaycan ile kesintisiz kara ve demiryolu bağlantısına kavuşacak, Türk dünyası ile coğrafi ve fiziki entegrasyon gerçekleşecektir. Türkiye'ye jeopolitik ve jeostratejik boyutların yanında jeoekonomik avantaj da kazandıracaktır. Türkiye, Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya ve Hazar Havzası'na daha hızlı erişim imkanı elde ederek ticaret hacmini ve lojistik etkinliğini arttırabilecektir. Enerji, iletişim, ulaştırma ve lojistik güvenliği bağlamında Türkiye'nin kilit aktör rolü daha da güçlenecektir. Mevcut Bakü-Tiflis-Kars hattına alternatif ve tamamlayıcı bir güzergah oluşturması, fiber optik ağların bu güzergahta yer alması, Türkiye'nin ulaştırma, lojistik, iletişim ve enerji hatlarında stratejik esnekliğini arttıracak, enerji, ulaştırma ve dijital altyapı açısından Türkiye'ye entegrasyon imkanları sunacaktır. Zengezur Koridoru, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru'yla birlikte Türkiye'yi küresel tedarik zincirlerinde merkezi aktöre dönüştürme fırsatı da sunmaktadır. Türk dış politikası bağlamında bölgesel istikrar ve barışa katkı potansiyeli ise hiç kuşkusuz coğrafyanın bütünleşmesi noktasında en büyük kazanım olacaktır.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün 15 Eylül 2026 günlerden salı, saat 19.28. Bakıyorum şöyle tarihe, notumuzu düştük böylece ve yaklaşık 60 dakika sürecek programımız da başlamış oldu. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım, Tuna Şengil teknik yönetmenimiz ve bugün stüdyomuzda değerli bir kardeşim, arkadaşım, spor yorumcusu var. Burak Özgül, hoş geldin sevgili Burak.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Ahmet abi.
1: Evet, Burak Özgül de ben özlemiştim. Eminim siz de bizim radyoda en azından özlemişsinizdir. Bilmiyorum, başka yerlerden sesine eminim ulaşıyorlardır.
2: Ulaşıyorlardır ama genelde son iki ayda Tolga abiyle çok yayın yaptım. Hı-hı.
1: Olsun, yine de benim dinleyicim ayrıdır biliyorsun.
2: Tabii. 2-3 defa da seninle telefonda yaptık.
1: Bağlantı evet. Yaptık. Ama şimdi yüz yüze her zaman telefondan tabii. Daha farklı tabii. Oluyor. Daha efektif kullanıyoruz. 5. haftayı geride bıraktık. Ligde enteresan işler oluyor. 5 haftada ligin başında deselerdi ki sevgili Burak, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olarak geldiği, değil mi? Güçlü bir yönetim kurduğu, işte her şeye rağmen transferler yaptığı, bu sezon başladığında İsmail Kartal'ı da geri getirdi ki biliyorsun 99 puanlık sezon da kendisi hep söylüyor. İşte böyle bir sezonun hocasıyım ben diye. Buna da kendi hep altını çiziyor sezonun. Böyle bir sezonda 5 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik liderden bayağı bir geriye kalmış Fenerbahçe. Ne dersin? Sen düşünür müydün 5 haftada böyle bir sonuç çıkacağını?
2: Yani 5 haftada bundan lig açılmadan bir hafta önce dediğim gibi Tolga abiyle işte kim nerede bitirir ne olur diye söylüyorduk. Milli araya kadar Fenerbahçe'nin en az bir tane mağlubiyet yaşayacağını, hatta oyun olarak da bize bir şey katamayacağını söylemiştim. Neden? Bütün yaz boyunca Fenerbahçe'nin kadro kurulumunu tek tek eleştirdim. İşte Aken'in alınması, Grimut'u ayrı bir kenara koyuyorum, Talisca'nın gönderilmesi, Lukaku'nun alınması, Kante Gendouzi'nin önüne doğru bir oyuncunun alınmaması, sol ve sağ beklerin doğru bir rotasyonda olmaması, Skriniar'ın ağır olması, Kerem'in formsuz olması gibi birçok maddeyi tek tek sıraladım. İşte tabii yorumlar da geliyordu. Neden işte bu kadar sert eleştiri var? Fenerbahçe bu kadar iyi oyuncuları almasına rağmen neden hala eleştiriliyor? Biz burada hani bir gündem oluşturup böyle kendi adımızı duyurmak amaçlı yapmıyoruz. Biz burada maçın analizini, oyuncunun analizini yapıyoruz. Şimdi takım kimyası diye bir şey var. Takım kimyasında baktığımız zaman Ake, Skriniar, Kante, Gendouzi, Semedo'ya da Mert ve Archie Brown'un olduğu bir arka hatla sen rakip sahaya çok hızlı bir şekilde çıkamazsın. Bu bir. İki, Kerem, Muriç, Greenwood ya da Kerem, Lukaku, Greenwood'un olduğu yerde de topu sadece Greenwood'un ayağında tutabilirsin. Greenwood'a birli değil de ikili baskı geldiği zaman bütün oyunu Kante ve Gendouzi üstünden oynaman lazım. O zaman ne olacak? Yani tek en çok kullandığım kelime şuydu. Fenerbahçe bu kadroyla rakip sahaya çoğalamaz. Baskı, yani oyunu yıkamaz oraya. Bu kadroyla oyunu yıkma şansın yok.
1: Peki yani, mesela Fenerbahçe o 99 puanlı sezondan sonra da bir sürü adam aldı, değil mi? Aslında kıl payı kaçan bir şampiyonluk var. Herkesin memnun olduğu bir futbol vardı.
2: Evet.
1: O takımdan bir sürü adam gitti, yine adamlar geldi. Sonra o gelen adamlardan da bir sürüsü gitti. Bu sene yine yeni futbolcular alındı ve yani hatır sayılır futbolcular baktığın zaman. Neden bu böyle bir devinim oluyor? Mesela o kadroda hani o zaman seninle de konuşuyorduk. Ya bu 99 puan Fenerbahçe'nin 2 veya en fazla 3 takviye ihtiyacı
2: aynen
1: var.
2: Öyle.
1: Onları yaparsa bitti olay demiştin sen. Evet. Hatırlıyorum ben. Ertesi sene yaptı. 3 değil 5-6 tane takviye yaptı.
2: İşte yanlış yaptı işte. Yani o yeterli noktayı bulman gerekiyor. Yani biz burada Ahmet abi
1: hani senle... O 3 taneyi oturtmadığı gibi hiç onların yerini almadı
2: işte
1: diyorsun.
2: İşte evet. Yani biz burada 4-5 senedir seninle ne konuşuyoruz? Ya iki tane oyuncunun
1: bu sene de 4 demiştik hatırladığım kadarıyla. Geçen sene 3 tane.
2: Hani kaleciye artı 1 koymuştuk.
1: Yani olabilir.
2: Hani belki olabilir diye. Kaleci normaldir. Hı-hı. Tutar.
1: Bu sene de bu sene de kendini ederse onda iyi buldu yani. Evet.
2: Ha, tamam. Ya biz 4-5 senedir her sene, her ay, her hafta, her maç sonunda neden şunu konuşuyoruz? Fenerbahçe doğru kadrosunun üstüne 2 ekleme yap.

0: ne yapıyor? Doğruyu çıkartıyor. Yani
1: 8 senedir neredeyse bunu konuşuyoruz.
0: Yani en az. Yani biz seninle 5 senedir evet. program yapıyoruz diye. Tabii. Ya Ahmet abi biz bunları senelerdir konuşuyoruz. Fenerbahçe bilerek mi artık anlamıyorum. Yani sürekli en doğru oyunculardan çıkıp en yanlış oyuncularla dolduruyor. Sonra diyorlar ki aa kadro doldu ya.
1: Hatta süper paralar harcanıyor. Yani o paraya dediğin gibi mesela 100 milyon euro harcadı bu sene bile. Yani
0: artı maaşlar.
1: Artı maaşlar onları korkunç saymıyorum. Yani 3 futbolcuya ayırsan bu paranı 30-30-30 çok iyi 3 tane adam alırsın.
0: Şimdi Ahmet abi şöyle mesela soru cevap yapalım. Şimdi böyle iki futbol sever olarak soru cevap yapalım. Şimdi önünde senin Lukaku, Muriç gibi adaylar var. Tamam güzel.
1: Doğru Muriç'i mu?
0: Anlayabilirsin.
1: Muriç'i anlarım ben de. Ama Türk statüsünü oynatamadığın için anlamam. Bak. O konuda eleştiririm.
0: Bir nebze diyelim. Bir nebze anlayabiliriz. Önünde senin Vlahovic'i alma ihtimalin varken neden almadın? Şimdi bu bir hata mıdır?
1: Hata.
0: Hatadır.
1: Ama hadi ona da sakattı falan filan
0: tamam,
1: diyebilirsin.
0: Tamam hadi diyelim öyle.
1: Ama bir sürü aday
0: var. Onun muadili Lukaku mudur?
1: Değil tabii ki.
0: Vedat Muriç varken Vedat Muriç'in onun yedekleyebileceği oyuncu Lukaku mudur? Bu da yanlış. Bakıyorsun Kerem mentali, skor yükü hepsi artık Kerem'de gitmiş yerlerde. Çok çabalıyor ama yerlerde. Sen Kerem'in yerine oyuncu alamadın. Bakıyorsun diğer tarafa Greenwood'u almışsın. Greenwood'un yanına bakın arkasına yanına 10 numaraya bir de 8 numarada git geli iyi olan çok iyi bir oyuncu
1: almadın. Takımda şu anda tek kreatif adam o Asensio'da olmadığı için. Yani bir şeyler yapabilecek, pozisyon yaratabilecek, oluşturabilecek tek futbolcu o gözüküyor.
0: Şimdi hoca kimi kullandı peki? İrfan Can'ı kullandı. Ya İrfan Can Kasımpaşa'da bile bazen zorlanıyordu. Sen şimdi İrfan Can'ı çıkarıp da al hadi benim takımı kurtar dersen bu İrfan Can'a da ayıp.
1: Bak onunla ilgili başka bir paragraf da açacağım. İrfan Can orada da konuşacağız. Şimdi devam et.
0: Şimdi gelelim diğer paranteze. Diyorum ki Ahmet Füsunoğlu Fenerbahçe teknik direktörü. Ahmet Füsunoğlu Fenerbahçe'de yazacağın 2-3 tane Türk oyuncudan bana isim söyle desem 2 tane Türk oyuncu sayar mısın bana? Direkt ilk 11'e yazabileceğin kim var mesela?
1: İsmail ve Kerem başkasını.
0: İsmail ve Kerem. Bir de Oğuz Aydın değil mi?
1: Ha, Oğuz.
0: Bu Oğuz Aydın ne yaptı?
1: Oğuz Aydın da şöyle bir şeyini söyleyebilir. Mesela Lyon maçında, ikinci Lyon maçından bahsediyorum. Hı-hı. Çok iyiydi. Samsun'a gitti. Orada da iyiydi, etkiliydi yani. Hatta bir de gol attı değil mi? Attı, attırdı.
0: Evet, evet, attı, attırdı.
1: Sonra buradaki maçta direkt oynadı. İstanbul'daki maçta çok kötüydü. Yani Beşiktaş maçından bahsediyorum.
0: Ama takım halinde yanlış kadroyla çıkıldı orada. Ama yanlış felsefeyle çıkıldı.
1: Yani
0: hadi diyelim tamam doğru bu arada.
1: Bak futbolcunun ben şeyini anlamam. Hoca kötü taktik verir seni yanlış yerde oynatır. İstekli olduğunu taraftar görmeli.
0: Evet.
1: Mesela
0: doğru.
1: Dünkü maçta ben taraftar gruplarını sen de okursun ben de okuyorum. Hı-hı. Okuyorsundur yani.
0: Tabii.
1: Taraftarın en büyük isyanı şu. Diyor ki takımda istekli adam yoktu ya diyor. Ya herkesin eleştirisi o. Herkes de bir yani oynayanların Archie Brown hariç genelde evet. bunu yazmışlar. İsteksiz oynadılar diyor.
0: Ki Archie Brown da kötü oynadı yani.
1: Kötü oynamasına rağmen ama en azından diyor bir istekli yani gol atmaya o bile çalıştı yani. Bir gol at düşünsene iki tane forvetinin şutu yok.
0: 50 ya da 55. dakikalar gibiydi. Hani oyun o kadar artık durağanlaştı ki. Yani 55. dakikada şeyi rahat söyledik. Hani penaltı duran top olmadığı sürece Fenerbahçe'nin gol atma şansı
1: bence
0: yok.
1: Bence Fenerbahçe'nin bu sene akan oyunda tabii ki şey maçında attı.
0: İstisnalar var.
1: İstisna var işte. Şey maçında attı Hakan oyunda.
0: Avrupa maçında attı.
1: Roma maçında. Hatta güzel de gol oldu. Yani uzun zamandır görmediğimiz şekilde.
0: Araya evet, koşular. Güzel. O,
1: yani hazırlanmış mıdır onu da sana soracağım. Gerçekten buna çalışılmış
0: ya
1: mıdır?
0: Ya şöyle illa onun çalışılmasına gerek yok. Hani orada dar alan oynadığın için zaten hani geniş alanda yapman gereken çizilmiş seti orada biraz doğaçlamayla biraz da çalışıldığı için rahat bir ezberle yapıldı.
1: Rahat çünkü bir ezber bir de orada İsmail Kartal'ın Greenwood'un şeyi işte futbol
0: İsmail
1: zekası.
0: İsmail Kartal'ın şeyi vardır. Kanat oyuncusu topu aldığında bek oyuncusu çapraz koşuya başlar. İsmail Hı-hı. Kartal'da çok görürüz onu. Yani o gole tesadüf demek İsmail Kartal'da bir haksızlık olur bence.
1: Evet. Yani
0: şimdi Oğuz Aydın var. Kerem var. Bir de ne dedik? Oğuz Aydın'ı saydık, Kerem'i saydık, başka kimi saydık? Mert Müldür'de.
1: Mert Müldür diyebiliriz. Onu da
0: İsmail Yüksekleri.
1: İsmail Yüksekleri. Evet. Yüksek. Mert Müldür'ü de Aziz Başkan hatırlattı. Evet. Elinde o da var dedi.
0: Şimdi son 4 senenin şampiyonu kim? Galatasaray. Bu takımda Galatasaray'da 4 sene boyunca kimler takımın bel kemiği oldu? Abdülkerim, Barış Alper, Yunus Akgün, işte 1,5 sene geçen sene Uğurcan oldu. Yani ön taraftaki oyuncular arasında en belirgin özellikleriyle ortaya çıkan oyuncular Yunus ve Barış oldu. Sane ve Lea olmasına rağmen bu seneden de bahsediyorum. Yani senin şampiyon olmak isteyen takımın ilk 11'inde en az 3 tane

0: O biraz daha geriye gelmiş ki 10 numarasız da oynuyor bazen Fenerbahçe. İşte İsmail gelmiş vesaire. Bir bakıyorsun arkada 8 kişi var. 8 kişi durağan halde top bekliyor. Greenwood'la Kerem çizgilere basıyorlar. Uzun top bekliyorlar. Ön taraftaki forvet 2 tane stoperin kucağında. Kucakta oynayan stoperle oynayan forvetin en büyük özelliklerinden birisi de dönden ivmelenmesi. Lukaku da Muriç de bu tarzda bir oyuncu değil.
1: Evet.
0: Sen hangi bir takım planlamasıyla bu kadroyu oluşturdun? Şimdi takım planlamasına baktığın zaman sen arkada çok kaldığını görüyoruz. Roma maçını bakacak olursak, hı-hı, Roma maçında neden hani güzel oyun demeyelim de doğru oyun vardı. Neden doğru oyun vardı? Roma sürekli olarak topu eline, sürekli sağ kanattan merkeze, merkezden sol kanada, sol kanattan merkeze, merkezden sağ kanada. Yani Fenerbahçe'yi sürekli olarak çizgiden çizgiye koşturdu enine.
1: Evet.
0: Ne yaptı İsmail Kartal? Dedi ki ya bu takım dedi sürekli enine oynuyorsa ben Greenwood'u da bek gibi oynatayım dedi. Hı-hı. Top rakipteyken 5-4-1 gibi yaptı ve rakip topu merkezden delemediği için bu sefer İsmail Kartal'ın istediği şekilde top enine doğru gitmeye başladı. Ve bundan mütevellit de Roma çok fazla pozisyona giremedi. Ve sonrasında da kazanılan toplarda Roma'nın da direnci düşünce, Fenerbahçe stadının atmosferinden de etkilenince orada Fenerbahçe golü de buldu. Gol, bir tane daha bulabilirdi de.
1: Evet,
0: bu da olabilirdi de. Ama burada ne oldu? Roma tabii ki iyi bir takım. Evet, kabul ediyoruz. Ama Roma'nın da ön alandaki bitiricilik ya da kreatif oyuncu eksikliğini Fenerbahçe çok doğru değerlendirdi. Orayı çok iyi kapattı.
1: Roma da bu arada tabii maçı alacak sonucu bulabilirdi.
0: Onlar da bulabilirdi ama Roma hiçbir zaman dominant olamadı maçta. Bu çok önemli, evet, bir nokta. Doğru. Yani İtalya Ligi'nin lideri Fenerbahçe karşısında, yerden yere vurulan Fenerbahçe karşısında oyunu domine edemedi.
1: Çok iyi denilen, gerçekten son senelerin en iyi futbolunu oynayan yani, Roma. Tabii
0: son 2-3 senedeki bence en iyi Roma, şu anki Roma. Ama bir de şu da var Ahmet abi, parantez içinde söylemek lazım bunu. Ya bizim ligimiz inanılmaz bir seviyede çok fazla yerin dibine sokuluyor. Yani bu kadar İtalya Ligi'nin liderini Fenerbahçe kendi evinde durdurdu, yenebilirdi. Liverpool şampiyon oldu, bir dahaki sene Galatasaray 2 defa yendi burada. Hı hı. Bakıyorsun işte bilmem nerenin iyi takımı geliyor, Galatasaray Fenerbahçe gidiyor, puan oluyor. Ya bu kadar bizim ligimiz kötü değil ki ya. Bu kadar yerden yere vurulacak bir lig de değil yani. Ve bizim ligimiz de zor bir lig. Gerçekten zor bir lig. İşte insanlar diyor ki Galatasaray ile Fenerbahçe şu lige gitsin 9. 10. olur. Olmaz. İlk 3'e bile girerler. Bizim ligimiz artık o şeyi kırdı.
1: Ya bazı takımlar Türk Süper Lig'de işte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zaten bütçelerinden de baktım, bu anlaşılıyor. Hı hı. Dediğin doğru ama çok zayıf takımlar da var tabii yani.
0: Zayıf takımlarımız var. Bahsettim, o şeyin skalasından bahsediyorum.
1: Ama şeye katılıyorum. Mesela ben Serie A'daki futbol düzeyini çok iyi bulmuyorum açıkçası.
0: Bence de. Keza mesela Portekiz'de Lisbon harikalar yani yarattı.
1: Örnek veriyorum, Almanya'da Bundesliga'da her maçı seyretmiyorum.
0: Tabii o yani zevk vermiyor çünkü.
1: Zevk vermiyor. Hatta La Liga'da her maçı seyretmiyorum. Yani açın işte Osasuna bilmem ne maçı zevk vermiyor. Yani Real Madrid'in, Barcelona'nın,
0: bazı maçları zorla izliyorum işim gereği yani.
1: Yani
0: ben de bazı maçları
1: zorla izliyorum. Sıkıntıyla seyrediyorsunuz.
0: Benim en çok zevk aldığım ligleri şöyle söyleyeyim. İngiltere Premier Lig'den her zaman zevk.
1: Premier Lig'de yalnız her maç iyi geçiyor.
0: Her zaman iyi. Ardından direkt
1: Hulsti'nin bu haftaki maçında seyrettim mi? Çok oynadılar yine.
0: Çok güzel. Ellerinden kaçırdılar.
1: Evet, ellerinden yani kaçırdılar.
0: Sonra direkt hemen Fransa Ligi. Direkt Fransa Ligi'nde hangi maçı görsem izlerim ben. Ya planladığım maçlar dışında
1: sen
0: da izlerim.
1: Seviyorsun Fransa'dan scouting'i de seviyorsun
0: Fransa,
1: o yüzden.
0: Fransa 2. ligini de izliyorum bu arada. Hı hı. Fransa 1 ve 2. ligi inanılmaz zevkli. Oyun durmuyor.
1: Ben sürekli mesela Portekiz ligi çok beğenmediğim bir lig. Bizim takımlara ters gelmesinde bir türlü anlayamıyorum burada.
0: Portekiz ligi şöyle son 10-15 senedir inanılmaz bir şekilde oyun güçleri arttı. Sadece Porto ve Benfica özelinde oynanan bir futbol vardı. Şimdi baya baya böyle güçlendiler. Lisbon vesaire. Portekiz Ligi de yavaş yavaş iyi gidiyor. Mesela onun dışında La Liga yavaş yavaş düzelmeye başladı. Ama La Liga'da da Barcelona da inanılmaz bir çıtayı yükseltti. Evet. Muhteşem bir futbol oynuyor. Onun dışında Serie A'da dediğin gibi hani Serie A'yı ben şu an ilk koymam.
1: Bak bunun dengesini çok iyi kurmuş. Yani benim anlatmayı istediğim şey o zaten. Bu arada Halim Dulkadir de İskoç Ligi'ni çok seviyor.

0: yapmış. Maç kaçırmam.
1: Halim abiyle biz arada geçen sene Hertz'in şeylerini, maçlarını çok takip etmiştik. Son anda da şampiyonluk gitmişti yani. Bekliyorduk.
0: Keşke o ne güzel hikaye olacak.
1: İnanılmaz, inanılmaz.
0: Ama orada hakem, büyük hakem hatası var.
1: Ya, yani. Hakem hatası da var. Bir de nefesleri de yetmediği bir durum
0: yetmedi
1: vardı.
0: Ama tabii, yine de o hakem hatası olmasa belki şampiyonluğu alacaklardı yani.
1: Tabii o da var. Bu arada tabii böyle, hani dedim ya, işim gereği de izlerim liglerde. En çok zevk aldığım liglerden biri de Polonya Ligi. Çok güzel maçlar oluyor böyle. Hmm. Bazen böyle Türkiye Ligi havası alıyorum, Süper Lig havası alıyorum. Ama Polonya Ligi de bana çok zevk veren liglerden biri.
0: Bana mesela Premier Lig niye zevkli geliyor biliyor musun? Küme düşmeye oynayan takım veya daha doğrusu düşmemeye oynayan diyeyim. Düşmeye kimse oynamaz da. Küme düşmemeye oynayan takımın maçı dahi, iki takımın maçı dahi futbol zevki açısından çok üst düzey oluyor.
1: Çünkü Ahmet abi oyun
0: durmuyor. Yani vasat oynamıyorlar. Evet, çok hızlı oyun oynanıyor durmuyor futbol.
1: Bir de şöyle, senin şimdi...
0: Yani bizde mesela Galatasaray'ın, örnek veriyorum, X takımla oynadığı maçı beğeniyorsun. Fenerbahçe'nin X, seyrediyorsun en azından yani. Ama
1: 13. ile 15.
0: Maçını eyvah ya, bitse de yani şu iş, yani iş olduğu için mecburen seyrediyoruz, evet, değil mi? Ama Premier Lig'de öyle değil. Gerçekten de büyük zevk alıyorsun.
1: Neden kalite var orada? Senin 13. ile 15.'nin oynadığı maçın toplam kadro değeri onların bir takımının kadro değerinin belki 1/5
0: değil tabii.
1: Ya küme düşmeye yakın takımlardan birinde bir oyuncunun değeri 40 milyon euroya geliyor.
0: Zaten küme düşen takımın aldığı para
1: senin şampiyonunda 40 milyon euroluk oyuncu, evet, evet, neredeyse.
0: Doğru diyorsun.
1: Yani bir iki tane oyuncu dışarı koyduğun zaman 40 milyon euroluk oyuncu yok. Adamlarda ligden düşmeye yakın takımda bir tane, en az bir tane var. Hı hı. Diğerleri 20-25 milyon euro. Hatta insanlar şey diyor, tabii bu iyi niyetle söylüyorlar. Ya abi işte İngiltere Ligi'nden şu takımlar küme düşecek, oradan oyuncu önersenize. Diyorum ki kardeşim, sen oranların değerini biliyor musun, ne kadar olduklarını diyorum. Ya değerlerini söylediklerinde afallıyorlar gerçekten. Hatta şu an basit bir matematik de yapabiliriz. Şimdi mesela Premier Lig'e bakayım ben hemen. Oradaki şu an
0: bugün dinleyicilerden de bu arada mesajlar geliyor. Şey, bir tanesi demiş ki Avrupa'nın en iyi 3. ligiyiz bana göre demiş. Biraz uçmuş arkadaşımız. Çok mu iyi niyetli?
1: Şey, insan hani evladını ayıramaz. Öyle olabiliyor. Mesela şu an ya en basiti, ya Aston Villa şu an kötü başladı ya. Hı-hı. Hani Coventry, Aston Villa, Fulham.
0: Galatasaray'ın da maçı var şimdi.
1: Galatasaray'la Fenerbahçe'de Aston Villa'yla
0: oynayacak.
1: Şimdi Aston Villa'nın kadro değerine baktığın zaman şaşıp kalırsın yani. Aston Villa dediğin takım şu an hani ligde kötü bir başlangıç yapsa da
0: var mı?
1: Şu an hemen söyleyeyim, Aston Villa'nın kulüp değeri, şu an güncel kadro değeri 572 milyon euro.
0: İyi, tahminimden azmış.
1: Yani şu an senin iki büyük Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımın toplam değeri anca bu kadar.
0: Ya bu kadro değeri de bana çok şey yansıtmıyor.
1: Gerçekçi gelmiyor da şeyden farkı hani.
0: Mesela
1: rakibin 19.
0: Brezilya'nın şu anda kadro, Brezilya demişim, Real Madrid'in kadro değeri inanılmaz yükseldi. Niye, çok 130 milyon euroya mı aldılar?
1: Ya tabii onlar ayrı. Bahsetmek istediğim şey hani,
0: ama ben mesela bir Türk takımı Real Madrid'le oynuyor olsa inşallah Mourinho'nu ilk 11'e koyar derim yani.
1: Ha tabii.
0: Şu anda derim, en azından daha takım oturmamış
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: O parayı veriyorlar. Yani mesela hatta bence Arda ondan çok daha, yani zaten şu anda Türk basında da, hatta İspanya'da da o konuşuluyor.
1: İspanya'da da markaya manşet oldu.
0: Real Madrid tabii taraftarları baskı yapıyorlar yani. Niye Arda oynatmıyorsun, onu oynatıyorsun diye.
1: O Arda anlatmak isterim. Hani dedin ya, seyir zevki alıyorum 3. sıradaki binden bile. Pahalı, yani parayı veriyorlar, en iyi oyuncuyu alıyorlar.
0: Evet.
1: Benim oyuncum iyi olacak diyor. Hani ben lider de olabilirim, 5. de 19. da, ama ben seyir zevki vermek zorundayım diyor. Ya bu biraz da hani işin şov kısmını da çok iyi yapıyorlar. İyi pazarlıyorlar. Bu arada Ahmet abi, gerçekten şu da var. İngiltere Ligi'ndeki yayın kalitesi inanılmaz ya, güzel.
0: Ağzımdan aldın resmen neredeyse. Yani. Özellikle bu hafta yayıncı kuruluşumuzla, sende de var tabii, bende de var. Yani ZAP denilen bir şey vardır yani. Hı-hı. O kanaldan o kanala geçiyorum.
1: İnanılmaz fark.
0: Bizim Süper Lig maçımızın yayınıyla Premier Lig'deki maçın yayını, ki aslında çıkışları aynı. Yani değil mi? Hı-hı. Yayıncı kuruluşun bize verdiği çıkış belli bir şeydi ama
1: onu ben teknik olarak bilemiyorum
0: öyle,
1: ama
0: normalde sana aslında verdiği şey aynı ama adama gelen görüntü o kadar kaliteli ki aynı çıkışta verdiği halde o görüntü sanki ultra HD, bizimkiler şey, çok eski görüntü gibi.
1: Bu arada yine ülkemizden bir yayıncı kuruluşun, onu çok takdir ettim. İkinci, üçüncülük maçlarını yayınlayan yayıncı kuruluşun bir şeyini gördüm. Yayınını gördüm. Hı hı. Hayatımda bu kadar net bir görüntü izlemedim. Takdir ettim gerçekten. Çok güzeldi. Yani biraz da yani biz de kaliteli yayını izlemek istiyoruz. Biz de tabii ki emek veriyorlardır. Hani ben burada eleştirmek anlamında söylemiyorum ama yani güzel görüntüyle izlemek varken neden öyle izleyelim? Yani?
0: Bak bu futbolcuların paraları ve transferle ilgili küçük bir şey var. Onu okuyayım. Sonra reklam arasına gidelim.
1: Tamam.
0: Sevgili Okay Karacan'dan hem spiker hem de gazeteci arkadaşımız. Tabii. Okay Karacan'ın dün bir haberi vardı. Gaziantep Spor'un dünkü maçında oynayan Kozlovski vardı.
1: Kozlovski çok Kozlovski. Severim. Bu arada Ahmet abi çok...
0: Hikayesini sen de biliyorsun.
1: Kozlovski'yi ben 17 yaşında bir kulübümüze önerdim.
0: Yani almamışlardı. Kozlovski işte 18 yaşında Polonya milli takımının oyuncusu. Hatta o dönem işte dünyanın en iyi 50 oyuncusu arasında gösteriliyor. İngiltere'de bir sürü talibi var kulübün. Bir sürü ya Manchester City, Liverpool, United, Barcelona, Dortmund, Juventus, Milan. Bunların hepsi futbolcu evet. istiyor. Bunların biliyorsun futbolcu havuzları var. Alıyorlar oynatmasa bile kira tutuyorlar. Futbolcu bunların arasından zannederim parasal olarak da daha iyi Brighton'ı tercih ediyor.
1: Evet Brighton'a gidiyor.
0: Brighton kulübü almış fakat hiç oynatmamış. Önce başka bir kulübe kiralık vermiş. 11 milyon euroya almış bu arada. Onu da söyleyelim ki Brighton özelliği nedir? Sen benden iyi biliyorsun.
1: Ya tabii ki.
0: Brighton futbolcuyu alır parlatır değil mi?
1: Evet.
0: Sonra da piyasaya verir. Evet şu anda Burak Özgül.
1: Tarihe de bak Ahmet abi.
0: Burak Özgül sözünün arkasında duruyor. 14-12-2020 tarihinde hem bunun tweetini atmış hem diyor ya kulüplere önerdim diyor. O zamanın tweeti duruyor şu an dönümde. Kulüpler almayınca böyle tweet atarlar. Çünkü bu scouting evet. arkadaşlar bunu isteyen alsın artık derler. Yani. Yapacak bir şey yok derler. Öyle yapmış. Birkaç kulübe önermiş. Demek ki bu tarihten önce onlar ilgilenmeyince tweet atmış. İşteyse bu benim tarihe notum olsun demiş.
1: Ya, yaşı zaten.
0: İnanılmaz ediyorum. Teknik ve pozisyon bilgisi üst düzey. Dinamik bir çift yönlü orta saha. Not defterinize ekleyin. Bakalım nerelere gelecek demiş. İşte bazen de olmuyor. Orada tutmamış. İki kulüpte daha tutmayınca Gaziantep fırsat olarak almış. Çünkü şu an futbolcunun değeri 6 milyon euro gözüküyor.
1: 15'ten aşağı alamaz.
0: Çok daha ucuza almışlar bu arada. Gaziantep tabii, büyük iş yapmış. Onu da söyleyelim yani.
1: Şu an Fenerbahçe'ye koy. Fenerbahçe'nin eksik taraflarından biri. Oynar, net 11 oynar.
0: Doğru diyorsun. Yani böyle bir şey var. Reklam arasına gidelim sevgili Burak Özgül. Efendim dönünce daha konuşacağımız çok şey var. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
12: Serkan.
13: Efendim abi.
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
13: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. En para bankanın güzeli.
17: Reklamlar. spor servisi

0: devam ediyor.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti. Saat 19.53 ve yine birlikteyiz. Şöyle bakıyorum, yaklaşık bir 40 dakikamız daha var sizlerle. Burak Özgül'le futbol sohbetimiz devam ediyor. Tabii ki spor yorumcusu Burak Özgül ama biz ağırlıklı futbol konuşuyoruz. Bakmayın spor yorumcusu diyoruz ama Burak'ın da hayatı futbol. Burak, günde kaç maç seyrediyorsun?
2: Abi şöyle, bu konuda biz
1: biraz magazinel gireyim.
2: Yok, bu konuda Allah'ın izniyle biz biraz daha şanslı bir taraftayız. Çünkü şöyle, çalıştığımız kurumlar tarafından bize bir platformun üyeliği veriliyor. Hı-hı. O platformda oyun sadece topun oyunda kaldığı süreleri izleyebiliyoruz. Mesela hani ben günde 5-6 tane maç izleyebiliyorum. Ama bu benim normal bir insan...
1: Özetin özeti gibi seyrediyorsun ama.
2: Hiç özet değil. Ama direkt maç. Hani direkt maç.
1: Yani zaten topun oyunda kaldığı deyince bir de 50 dakikaya
2: 45-50 dakikaya iniyor. Tabii. Sen şimdi
1: en iyilikte o da yani.
2: Aynen. 4 tane maç izlediğin zaman 200 dakika yapıyor. Diğer türlü devre arasıydı, can işte şeydi, şuydu, buydu dediğin zaman zaten kafadan 120 dakikan gidiyor. Yani bir kişinin 1,5 maç izlediği yerde ben 4-5 maç izleyebiliyorum. Evet. Hani o yüzden hani insanlar ben 5 maç izliyorum
1: bizim
2: diyemem.
1: Bizim Süper Lig'de bazı maçlar 38-40 dakika izliyorsundur hatta.
2: Bu sene çok değişti.
1: Bu sene şey
2: inanılmaz 50 küsürlere çıktı.
1: Ha, çok iyi.
2: Neden?
1: Kurallardan dolayı.
2: Kimse kendi yere atmıyor. Evet. Kimse. Ben arkadaşları kaldırıyor.
1: Dün Arda... Fenerbahçe Sivas maçı vardı. Fenerbahçe 1-0 yenilmişti, hatırlıyor musun? Topun oyunda kaldığı süre 32 dakika mı neydi?
2: 30 küsür dakika. Üstüne 20 dakika daha eklendi. Ne demek bu, biliyor musun?
1: İşte ama saçmalık yani. Hakemin biraz daha olaya el koyması lazım.
2: Şimdi
1: ama sakatlananı atıyorlar ya dışarıya. Bir dakika bekliyorlar. O güzel oldu.
2: O güzel oldu. Ve şu da var. Eskiden mesela büyük takımların olduğu yere deplasmana giden Anadolu takımları golü bulduktan sonra 4 oyuncu, 5 oyuncu, 6 oyuncu sürekli adale atıyor. Hı hı. Herkes geliyor, şey yapıyor, masaj yapıyor 1 dakika. Ondan sonra bir de sağlık ekibini çağırıyorlar. Sağlık ekibi geliyor, tam tacın orada bir anda düzeliyor, sonra bir daha giriyor. Bakıyorsun 6-7-8 dakika gidiyor.
1: Doğru.
2: Diyorlar ki ama biz onların maçın sonuna ekliyoruz. Ya ekle, o akan oyunu durduruyorsun.
1: Durduruyorsun ama. Bir de son dakikalarda o telaşla oynandığında o aynı şey değil.
2: Senada yani, set oyununda doldur boşalt ayrı.
1: Tabii futbolcu olarak düşün kendini. Bak 0-0 giden maç, bakıyorsun dakikaya veya 1-0 yeniksin değil mi? Hı hı. Dakikaya bakıyorsun 60, daha 30 dakikan var diyorsun.
2: Rahatsız.
1: Telaş yapmadan oynarsın. Hı hı. Ama dakikaya bakıyorsun 90+3 diyelim ki, sen 10 dakika daha ekle ne olacak, o da diyor, öyle düşünmüyor, diyor ki bir an önce yapmam lazım, koca 90 dakikayı yemişiz diye düşünüyor.
2: Bir de şu var, şimdi sen bastırmışsın artık böyle, yani kesin gol gelecek diyorsun, kendini bir yere atıyor, hem rakip dinleniyor hem senin tempon düşüyor.
1: Tabii, doğru.
2: Bu sefer ne oluyor, oyun durmuyor, rakip daha da daralıyor. Mesela bu kimin işine yarar, preste oynayan, mesela Galatasaray'ın işine yarayan bir şey. 5 hafta oldu Galatasaray üst düzey bir futbol oynamıyor ama nasıl yeniyor diyorlar.
1: Hatta,
2: böyle yeniyor. Çünkü oyun durmuyor. Evet, Osimhen de gelse uçar gider yani.
1: Osimhen yok dediğimiz, yani o yokken puan veriyor dediğimiz mesela vermedi.
2: Niye? Çünkü sürekli pres yapan, evet. Sürekli rakip sahada olan Galatasaray, rakip yolluyor. Türkiye'de Galatasaray'dan sonra bence en atlet takım olan Kocaeli bile bir süre dayanabildi. Parantez açalım.
1: Yalnız
2: burada.
1: Kocaeli gene iyi çalışmış.
2: Kocaeli,
1: yani Selçuk İnan gerçekten çok iyi teknik,
2: evet,
1: direktörlü.
2: Selçuk İnan
1: gidiyor yani.
2: Selçuk İnan oyunu çok iyi okuyabilen ve güçlü A planı olan
1: hatta
2: bir teknik direktör.
1: Hatta o taktik de benim notlarımda var, sana soracaktım. İki teknik adam farklı şeyler söyledi. Okan dediğime kusura bakmayın. Yani yaş olarak yakınız ama tabii ki şeyimiz var, Okan Hoca öyle diyelim. Ayıp oldu. Sevgili Okan Hoca dedi ki biz dedi bilerek dedi oyunu kanatlara yığdık dedi, değil mi? Belki kadrosundaki eksiklerden dolayı bunu öyle düşündü. Selçuk İnan da dedi ki hayır, biz, o da tam tersini söyledi. Biz dedi bilerek dedi kanatlara yönelttik onları dedi. Çünkü dedi kanatlardan iyi orta gelmeyeceğini biliyorduk dedi.
2: Aslında
1: yani şimdi sen ne nasıl düşünüyorsun?
2: İki teknik direktör de haklı. Neden haklı? Oyunun zaten merkezden kapanacağını iki takım da biliyordu. İki takımın da merkez oyuncularının
1: rakibinin en iyi yaptığı şey.
2: Tabii.
1: Yani, o takım Avrupa kupalarında olsa kesin puan toplar, biliyor musun?
2: Yani ben bu sene Kocaeli Spor'u geçen kimle konuşuyorum hatırlamıyorum ama
1: biliyor.
2: Yani derim ki konferans liginde olsa bize bayağı puan kazandırır Kocaeli dedim.
1: Evet, kesin kazandırır.
2: Yani 6 tane maç yapacak.
1: Kesin,
2: bir de fazla 8 dedi. 6 tane maçın ikisini kazanır. bir iki tane de beraberlik alsa bir şekilde hani yolunu
1: bulur. Keşke Başakşehir yerine o gitse.
2: Vallahi gerçekten yani bu sene artık Başakşehir'e çok kızgınım. Bir dahaki sene Kocaeli'yi bekliyorum ben. Yani orada iki hoca da haklı. Çünkü oyun planlarında Leo ve Barış varken yani çizgiden gitmenin çok da bir marifet olduğunu düşünmüyorum. Ki Yunus gibi tamam iyi bir çocuk, akıllı bir çocuk, iyi niyetli oynuyor ama oradaki Afrika kökenli oyuncu sayısını fazla tutmasa atletik açıdan Kocaelispor'un artısı. Hı-hı. Burada Yunus da sıkışmış oluyor.
1: Bir de çok iyi isimsiz ama çok iyi adamlar bulmuşlar. Yani o bu da hocaya yazar yani.
2: Yani tabii ki oyuncuların çoğunu tanıyorum ve
1: hayır, şey olarak diyorum. Sen tabii ki tanıyorsun.
2: Yok şeyden için bahsediyorum. Oyuncuların tamamını tanıyorum. Şimdi kadroya bakıyorum diyorum ki yani bu gerçekten çalışarak kurulmuş bir
1: takım. Evet.
2: Yani ezbere menajer şey, ya sana şunu getireyim dememiş yani.
1: Yani takım mühendisliği var gözüküyor yani.
2: Hani biraz önce
1: çok az paraya kurulmuş.
2: Evet, Fenerbahçe çok iyi bir takım. Eleştirdiğimiz konu vardı ya takım mühendisliği. Ya yani şimdi isimlere bakıyorum işte o var bu var. Ya diyorum bu takım kimyasını kim oluşturduysa helal olsun. Bu arada bu sadece teknik direktörle oluşturulan bir
1: Ali
2: şey
1: Bey'e
2: değil.
1: Ali Bey'e soralım bir. Ali Yıldırım bir bakar mısın Kocaelispor'un ne kadar bütçesi? Sen de bakıyorsun herhalde bu arada.
2: Evet.
1: Ben de takım şeyini merak ettim. Gerçekten çok paraya kurulmadığını tahmin ediyorum zaten de.
2: Toplam değeri 25.90 milyon euroluk bir takım.
1: Bakar mısın?
2: Yani.
1: Çok iyi. Çok iyi yani.
2: Tabii. Yani tek tek oyunculara baktığında hani böyle normal bir futbol severin bilmeyeceği çok da normal olan bir şey. Mesela biz hani işte scout arkadaşla konuşuyoruz. Bunu Kocaeli almış diye atıyorlar işte gruba.
1: Ben o Porto'dan kiraladığı çocuğu şey yaptım biraz. Beğendim açıkçası. Yani o ileride daha da iyi olabilir.
2: Deniz Gülü mü?
1: Yok yok.
2: Galatasaray.
1: Galatasaray'ın değil. Şeyin Kocaelispor'un kiraladım. Porto'dan aldım mı bilmiyorum. Onu da kiraladı zannediyorum.
2: Ona bakmam lazım benim de. Kiralık mı aldı şey mi?
1: Şeyde oynuyor. Orta sahada oynuyor. Yani açık gibi.
2: İşte Agey var. Diğer tarafta Sousa var. Ön tarafta Aya var. Berkan mesela, Berkan Kutlu'dan da
1: Soğuz'a zannederim işte Porto'dan geldi, kiralandı.
2: İşte kiralık mı şey mi?
1: Kiralandı.
2: Bonservis de mandı.
1: Onu satmazlar çünkü o şey o da gelecek vadeden futbolcu
2: tabii
1: olarak gözüküyor.
2: Arkaya bakıyorsun, Berkan, Sov, Suso. Şimdi bu çok atlet. En az atlet kalan Berkan, Süper Lig'in en atlet Türklerinden biri.
1: Doğru.
2: Arka tarafta zaten bu arada Magdisa da iyi oyuncudur. Hani hava toplarını falan alır eder. Sol bek Haydar'a çok gider. Sağ bekteki oyuncu da çok hızlı zaten. Bir anda daralıyor, stoper, bir anda itiyor.
1: Stoper tandemleri iyi. Bu arada Gaziantep'in de ben mesela stoper tandemini beğendim. Çok cüzi fiyatlara kurdukları.
2: Arda Kızılda.
1: Stoper tandemi gayet iyi iş.
2: Arda Kızılda dört büyüklerde yeri gelir ilk 11 oynar, yeri gelir rotasyon olur. Ben olsam Arda Kızılda'ya parayı veririm.
1: Hem de
2: getiririm.
1: Türk'ün şu anda altın olduğu değil mi? O Türk futbolcunun takımlar için altın değerinde.
2: Hava topu var. Dışarıdan şimdi şu da var Ahmet abi, çok yanlış yorumlanan bir şey ya, işte fiziği kötü diye bir şey var. Bizde fizik illa bir 90 olacak, güçlü olacak, ya fizik bu demek değil. Ya Lukaku fizikti şimdi, bu fizikli evet mi diyeceksin şimdi, boyu uzun kilo oldu diye. Hayır, Arda
1: fiziği atletizmle birleştirirsen de bir anlamı oluyor.
2: Güç, denge, kuvvet, bunların hepsi birbirinden farklı kavramlar. Güçlüysen bunu kuvvetli bir şekilde yaptığında dengeli bir şekilde yaparsan inanılmaz bir oyuncu olursun. Şimdi ben kilolu sert bir, bu arada ben kaç kiloyum? Ortalama 73-74 kiloyum. Ben şimdi 85 kiloluk birisine omuz attığım zaman onu yıkabilirim belki. Belki 80 kiloluk kişi bana omuz

0: İşte millet diyor ki ya böyle fiziksiz oyuncu alınır mı? Bu oyuncu fiziksiz değil. İkili mücadelelerde çok diri, dengesi iyi. Bunu anlatmaya çalışıyorsun işte. Ondan sonra bir bakıyorsun ligde 100 kilo 90 kiloluk oyuncular oynuyor.
1: Evet.
0: Yani.
1: Bu arada şu anda bir maç yayını var. Ziraat Türkiye Kupası şimdiden başlamış ya.
0: Evet evet.
1: 6 ay düşünsene şu anda burada oynuyor.
0: Ya daha Eylül ayının yani, başında 6 ay Türkiye Kupası oynuyor.
1: Yani neredeyse amatör takımlarla beraber başlıyorsun. İnanılmaz bir şey. Yani Altay'a da yazık. Nereden nereye geldi takım bir anda?
0: Yani dünyanın en ilginç turnuvalarından biri Türkiye Kupası ya. Gerçekten. İnanılmaz şeyler oluyor gerçekten.
1: Daha inanılmazı Premier Lig'de oluyor. İngiltere'de oluyor biliyorsun.
0: Ya tabii orası ayrı.
1: Orada bakıyorsun amatör takım ta finale kadar
0: FA
1: çıkıyor.
0: Cup'ta.
1: FA Cup'ta.
0: Ama oranın bambaşka bir kültürü var.
1: Evet.
0: Ya ben şeye çok kızıyorum. Ya bu kupalarda grup ne demek ya? Eşleşme yapsana. Ya gitsin ya ben şey istiyorum. Gitsin işte misal Amasya Spor Galatasaray'ı Beşiktaş'ı yensin. Elesin.
1: Bir kere büyük takımlara ev sahibi olma şansını vermeleri de adaletsizlik.
0: Evet.
1: Söyleyelim.
0: İspanya'da belirli bir şeye çıkana kadar İngiltere'de falan ev sahibi olamıyorlar. Deplasmana gidiyorsun. Hatta hep görürüz ya Real Madrid şu takıma elendi 4-0 yenildi falan diye. Adamlar 3. ligde bir takım.
1: Bir de sevgili Burak yani hepimiz bu piyasadayız. Takımların hepsinde inanılmaz ihtiyaçları var. Yani bu bütçelere, bu kupalara takımlar mesela yakında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon B takımıyla katılabilir. Çünkü yani zul hani kazandığın finale kadar geldiğinde kazandığın taraftar ve şeyden kazandığın para takımın seyahat paralarını karşılamıyor.
0: Karşılamaz.
1: O açıdan insanlar istemiyor diyorlar ki yani bunu biraz daha sponsorlarını mı artırıyorsun ne yapıyorsun?
0: Sponsorun artırılması lazım.
1: Şey de öyle Süper Lig'de bir şampiyonluğu da öyle. Geçen sene Galatasaray kaç para aldı ya şampiyonluktan? 3 milyon dolar mı para yani şampiyonluk geliri.
0: Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı bir maçın
1: bir küsür
0: milyon euro fazlasını
1: evet,
0: mı aldı
1: yani
0: işte.
1: Çok komik para.
0: Ama FA Cup'ta öyle değil. Adam FA Cup'ı hem stratejik olarak çok büyük bir şey görüyor. Hem köklü bir şey. FA Cup'ı kazanmak yani bizim Türkiye Kupası'nı kazanmak gibi düşünmeyin. Bambaşka bir tarihsel gelişimden
1: bahsediyor. Sana inanılmaz bir şey. Kupası'nı açıyor. Yolunu açıyor.
0: Ya o her ligde açıyor. Ama FA Cup oranın şampiyonluktan sonraki mesela üçüncü bitirmek mi FA Cup'ı almak mı dersen bazı takımlara FA Cup der.
1: Tabii.
0: O kadar büyük bir
1: değişik bir kültür orada.
0: İnanılmaz doğru. Bir kültür. Çünkü binlerce takım katılıyor. Binlerce takım ele gidiyor. Orada yok işte 5. turda şampiyonlar katılacak. Onlar da grup halinde oynayacaklar sonra çeyrek var. Öyle bir şey yok. Herkes ne oynuyorsa oynayacaksın kardeşim diyor.
1: Evet. Ve onlar da yani çıkıyorlar mücadele ediyorlar işte Chelsea'si City'si United'ı hiç gocunmuyorlar da yani. Amatör takımda çıkıyor oynuyor adam yani.
0: Bir de şey de oluyor bazen işte bilmem kaçıncı turda 6. turda 7. turda United'da Chelsea eşleşiyor.
1: Hı-hı.
0: Birisi gidiyor kafadan biri giriyor.
1: Evet doğru.
0: Bizde öyle bir şey yok mesela sen Ekim
1: ya
0: ayında.
1: Bizde korunuyor işte ben şeyi anlamıyorum yani dediğin hadi oradan gidelim Amasya ile Galatasaray eşleşiyor maç Samiyen'de ya olur mu? Niye? Öyle şey
0: evet.
1: Ya direkt yani çekiliş bile olmuyor.
0: Tabii.
1: Süper Lig takımını koruyor esas onu koruyacaksın öbür takımı.
0: Diğer tarafa atacaksın yani.
1: Yani
0: orada Ekim ayında sen Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda eşleştirebilir misin? İmkanı yok der ki ya yayıncı kuruluş. Bu arada hangi hani şu anki yayıncı kuruluş için de mi? Bütün yayıncı kuruluşlar için diyorum.
1: Hiçbir ya, yayıncı istemez bu.
0: Ekim ayında şimdi birisi yani, elenirse.
1: Hiçbir yayıncı istemez öyle bir şeyi eşleşmeyi.
0: Ama o yüzden bütün takımların böyle iyi olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Hani o kupanın da tamam hani biz büyükleri eleştiriyoruz yayıncı kuruluşta. Diğer taraftardaki alttaki takımlarda kendini özellikle altyapı konusunda geliştirmeli ki orada çok fazla altyapı oyuncusu oynatarak bambaşka bir şey imzasın. Kerem Aktürkoğlu
1: onu yapabilmeliler işte.
0: Kerem Aktürkoğlu nasıl çıktı? Çocuk Benfica'ya gitti. Türkiye Kupası'ndan çıkıp gitti. Yani tamam daha önce de izlenildi ama Türkiye Kupası'nda herkes izledi.
1: Zeki de İstanbulspor'dan gitti. Bak kaçıncı takımında?
0: Kim?
1: Zeki.
0: Tabii.
1: Yani değil mi? İstanbulspor'dan aldılar.
0: İstanbulspor'dan
1: direkt. Kaçıncı takımında bu yani?
0: Yani Lille gitti, şey Juventus, Roma yani. Değil mi?
1: Yani.
0: Berke mesela. Tamam hani onlar Altın Ordu'ydu biraz daha tanınıyordu falan ama yani bilmiyorum. Çok iyi.
1: Ya takımların biraz da bir yatırım yapması lazım. Altyapıya örnek vermesi lazım ama kimse de vermiyor bunu. Yani yapmıyorlar ya.
0: Ya ben de onu anlamıyorum ya. Herkes hani hemen acıktığı için yemek istiyor da ya kardeşim sen tarla eksene. Tarla ek. İstediğin yani, zaman yersin.
1: O kadar çok örneği var ki büyük takımlarımız da yapmıyor. Mesela ellerinden

0: kaçırdıkları var.
1: Tabii.
0: Çok önemli futbolcular geliyor, beğenmiyorlar, gönderiyorlar.
1: Bir de şu da var. Diyor ki ben diyor şampiyonluğu oynayacağım, genç oyuncu oynatma lüksüm yok. Diğeri de diyor ki ya ben küme düşeceğim, şimdi çoluk çocukla uğraşamam diyor. Yani böyle bir şey, yani buradan bir oyuncu çıkaramazsın ki.
0: Evet.
1: Bütün takımlarımız hatalı.
0: Mesela Fenerbahçe altyapısının aslında gerçekten ümit vaat eden bir sürü genç yabancı var. Ya Afrikalı falan var.
1: Evet.
0: Ama hiçbirine şans verilmiyor.
1: Hepsinde var.
0: Galatasaray'da da var.
1: Yok, hepsinde var dedim. Hepsinde bu hata var ya. Yani.
0: Var, evet. Yani mesela çok önemli kaçan fırsatlar var ya. Stefan Apia mesela Galatasaray'a.
1: Bir numaralı şeydir.
0: 3 tane Ganalı mıydı o?
1: Ya Ahmet abi
0: Uzaniye
1: gidiyorsun.
0: Fenerbahçe'nin
1: şu an kanat oyuncusu kim?
0: Oynadığı diyorsun.
1: Nene
0: evet.
1: Neredeydi?
0: Bir yıl tutuyorsun, iş yapmaz deyip gönderiyorsun. Sonra kaçan
1: milyon eurolar verip alıyorsun.
0: Çok büyük para verdiler. Az para da değil.
1: Ya milyon euro verip alıyorsun.
0: Evet.
1: Yani bir de kalifiye, şimdi bütün sektörlerde şey var da kalifiye eleman diye. Kalifiye hocalarla çalıştığın zaman, kalifiye gözlemcilerle, bakın istatistikler şunlar bunlar değil. Göz var ya, gözlemcilik.
0: Hı hı.
1: Kalifiye gözlemciyi bulduğun zaman sana müthiş oyuncular getirir. Yani futbol biraz, yani çok robotlaşmasını doğru bulmuyorum. Yok şu kadar istatistik, yok şu kadar XG, şu kadar ceza sahasına girme, yok şundan alınma süresi, verilme süresi. Ya futbol böyle değil. Futbolda evet. Göz %90'dır. Diğerleri %10 istatistikler. Yani sen zaten orada görüyorsun takımın çok iyi oynadığını, baskı yaptığını, çok şut attığını, rakipten kolay uzun kısa sürede topu kazandığını. Yok şurada bir saniye bu takım daha önlemiş. Yok şurada 0. Futbol böyle 0.6 metreyle, 6 kilometreyle ölçecek bir şey değil. Futbol bu değil zaten.
0: Geçelim, Fenerbahçe'yi konuştuk. Trabzon'a geçelim. Trabzonspor'da da biliyorsun bir Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hüseyin Cimşir başta, ama tabii ki onunla devam etmeyeceğini kulübün biliyoruz. Bir sürü kişiyle görüştüler. Thomas Reis ile prensipte anlaştı. Hatta bugün görüşmede oldu. Ne diyorsun, Thomas Reis'le kanlar uyuşur mu? Aradığı hoca mı?
1: Thomas Reis bir kere bir Süper Lig taraftarlarının çok yakından tanıdığı, bildiği, iyi işler yapan, futbolu taktiksel anlamda doğru oynatabilen bir teknik direktör.
0: Mesela şimdi, geçen seneki Trabzon'da ben çok iyi işler yapacağını düşünüyorum, ama Salahlı Trabzon'da ne yapar bilmiyorum. Çünkü Thomas Reis'in geçmişinde de böyle bir yıldızla çalışmışlığı var mı? Hatta şu anda aslında bir tane yıldız değil Trabzon'da. Mohamed Salah var.
1: Fabinho
0: Andre
1: var.
0: Onana var. Premier Lig'den Fabinho var. Onuaçu da Premier Lig'de. 4 tane Premier Lig oyuncusu var yani.
1: Şimdi Thomas Reis'in daha önce görev aldığı takımlara baktığımızda en güçlü takımlardan biri Schalke'ydi.
0: Hı hı.
1: Onun dışında Bochum var. Tabii Schalke'de kısa bir dönem oynadı. Teknik direktörlük yaptı. Şu an Ludogorets'te teknik direktörlük
0: yapıyor. Ama iyi bir hoca yani.
1: Benim çok beğendim. Senelerdir de burada defaten söylediğim şekilde oyunu bilen bir teknik direktör.
0: Samsun'da neler yaptığını hepimiz gördük.
1: Tabii. Avrupa maçları da dahil olmak üzere gördük.
0: Şimdi sistem kuruyor. O sisteme göre oynatır. Ama işte Trabzon'da şimdi yıldızlar ve yıldız olmayan futbolculardan karma bir şey çıkarabilecek
1: futbol
0: mi?
1: Futbol biraz da taktiğin dışında yönetebilme sanatı
0: evet,
1: ya.
0: Evet.
1: Hani orada baskıyı kaldırma sanatı, hı-hı, yönetebilme sanatı. Bir de hani hep içimden geçiyordu, Allah var yani, Thomas Rice'ın eline acaba yıldız oyuncular verirse nasıl olur diye düşünüyordum.
0: Şimdi onu göreceğiz.
1: Şimdi diyorsun. Onu göreceğiz bakalım.
0: Yani bu belki hocayı, üst düzey bir hoca da yapabilir bu fırsat.
1: Thomas Rice yaşlı değil ki, daha 50 küsur
0: yaşında. Evet, yani belki çok üst düzey bir hoca da yapabilir. Evet. Seviye de atlatabilir, belli olmaz yani.
1: Yani fırsat geldiğinde ben Rice'ın iyi bir işler yapabileceğini
0: mesela
1: düşünüyorum.
0: Mesela Konferans Kupası'nda Trabzon bu
1: oraya gelecektim.
0: Ne
1: oraya
0: yapar gelecektim. Thomas Rice'la?
1: Thomas Rice Avrupa futbolu, şimdi Almanya'da çok çalıştı ya. Bochum olsun, Schalke olsun, en az 200'e yakın maçı var ya orada. Yani oradaki kültürü de bildiği için Avrupa'da nasıl oynanacağını çok iyi biliyor. Bu kolay kolay çoğu teknik direktörün yapabildiği bir şey değil. Hani deriz ya, ligde çok iyi, niye Avrupa'da iş yapamıyor? Ama öyle değil. Şimdi Thomas Reis'in eline Salah'ı saydın, Fabinho'yu saydın, Onana'yı saydın, Onaçu'yu saydın. Hı-hı. Bir de bir kadem altları var. Muçiler, Arallar, evet, işte Batagovlar, Vivular, Pinyalar, Malero, Kabrallar gibi birçok oyuncu var. Hı hı. Şimdi bunları doğru sentezlediği zaman çıkaracağı ilk 11 Samsun Spor'un başındayken oynattığı tarzda mı bir oyun göreceğiz? Yoksa ya şimdi tamam hani Muadil Maciler, Holseler diğer oyuncularla birlikte bir kadro oluşturmuştu. Salah'a ve Fabinho'ya uygun, Onaç'a uygun bir 11'e göre mi kadro kuracak? Şimdi benim en çok merak ettiğim nokta bu. Kendi sisteminden mi feragat edecek? Yoksa etmeyip onlarla mı harmanlayacak?
0: Bunu harmanlayabilecek mi, başaracak mı ya? Ben de merak ediyorum.
1: Ya da ya kardeşim benim öyle bir takıntım yok. Ben giderim bu takım ne oynuyorsa ben gider o şekilde oynatırım mı diyecek.
0: Düz düşündüğün zaman diyorsun ki ya Samsun Spor'un o kadrosuna bunları yapan adam.
1: Tabii tabii.
0: Üçüncü bitirdi ligi. Değil mi? İkinciliği zorladı.
1: Tabii.
0: Bunları yapan adam. Bu Trabzon'u uçurur şampiyon yapar diyorsun mantıklı düşünürsen.
1: Yayının başlarında hani şeyleri konuşuyorduk ya. Hani bu maçları izlemek zulümdü falan. Rice başındayken Samsun maçını izlemek çok zevkliydi.
0: Zevkliydi, ben de seyrediyordum. Yani tercih ettiğim maçlardan biriydi mesela. Tabii. Takımlardan.
1: Hele Avrupa maçları çok zevkli geçiyordu. Ve bayağı da iyi işler yapmışlar.
0: O kadroyu hepimizi ezberletti bir de yani.
1: Bir de gözü kapalı sayıyordun doğru. Evet, işte evet. Holstese, Muandil maçı, Celili, şey, Zekisi
0: falan. Ben şey diyordum ya Alman Bundesliga'da herhangi bir takımı izliyor gibi izliyordum değil Samsun Spor'u. Yani
1: bir şey görüyordun.
0: Evet, oyun disiplini
1: bir
0: var.
1: Bir şey görüyordun.
0: Kimin nerede olduğu belli. Öyle bir takım kurmuştu.
1: Evet.
0: Şimdi bakalım bunu yapabilecek mi? Yani tabii ki Muhammed Salah büyük yetenek. Baktığın zaman Trabzonspor'da top ona geldiği zaman veya ona gelmediği zaman o öyle yerlere hareketleniyor ki aslında onu gidip statta seyretmek lazım.
1: Tabii.
0: Hep televizyonda seyrediyorum. Yani bir gün keşke sen de gelsen hep beraber.
1: Ben şeyde canlı izlerim. Gitsek, en iyi dönemlerinden birinde bu İstanbul'a gelmişlerdi. Chelsea Liverpool Süper Kupa maçında.
0: Yani bunlar, o boş koşuları nasıl yapıyor, nerelere kaçıyor onlara bakmak lazım.
1: 7 sene önceydi maç. Şimdi sahada bu arada Kante, bu arada o zamanki Kante inanılmaz bir Kante'ydi. Benim çıplak gözle izledim. En enerjik oyuncuydu.
0: 36-37 yaşında hala iyi ya. Ya
1: hep anlatırım
0: nasıl
1: ya.
0: Bir şeyse.
1: Yani şey tarafından şimdi Deniz tarafın.
0: Bu arada işte koşu şeylerine bakıyorsun değil mi istatistiklerine? Tabii, takımın hala bir ve ikincisi.
1: En üstte.
0: Evet.
1: En üstte. Şimdi Beşiktaş stadını bilenler için Deniz tarafının oradan Chelsea atak yapıyor. Chelsea atak yaptıktan sonra da orta sahada topla kim buluşmuştu? Şimdi oyuncuyu hatırlayamadım. Önde de Abraham mı ne oynuyordu? Topu attılar. Kante topu kaybetti. Olabilir futbolcu. Liverpool topu sonra sağ tarafa uzun attı. Seyirci hep beraber kafasını bir döndü. Kante orada. Ya kardeşim sen topu orada daha yeni kaybettin. Ne ara oraya gittin? Ya inanılmaz şaşırmıştım. Bir de Bellingham'ı çıplak gözle izledim.
0: Roma maçında top alıp gitti pozisyon ediyorsun.
1: İnanılmaz.
0: Yani bence kendi gitse zaten şey.
1: Yapardı.
0: Gollük pas verdi zaten. Şimdi Vedat atamadı.
1: Yapardı. Salah da o zamanki şey çok üçlüydü. Öndeki üçlü çok fenaydı. Mane, Firmino, Salah. İnanılmaz bir şeydi. Salah sürekli şey yapıyordu. Biraz kendini unutturuyordu bir 10 saniye. Ama böyle hani şey futbolcular gibi diye 5 dakika 10 dakika oynamayayım diye. 10 saniye bir unutturuyor. Sonra yavaş yavaş merkeze geliyor. Rakip bek var ya onu
0: aynı
1: kovalıyor.
0: Aynı şeyde Trabzon'da da yapıyor aslında da futbolcular anlamıyor bir türlü. Şimdi, o paslar
1: rakip
0: gelmiyor.
1: Rakip bekten uzaklaşıyor. Forvet oyuncusunun yanına gidiyor. Firmino'nun yani Onaçu'nun yanına gidiyor. Şimdi orada topun olduğu yöne doğru yüzünü dönüyor. Bana atın diyor. Forvet oyuncusuyla ikiye bir yapıp bekten koşu yapan oyuncunun önüne topu atıyor. Bek oyuncusu içeri çeviriyor. Ya Salah vuruyor, ya Firmino vuruyor, ya Mane vuruyor ya da arkadan koşu atan Oxlade Chamberlain vuruyor. Ya bir görün arkadaşlar Trabzonsporlu futbolcular bir izleyin bir Salah'ı görün. Bu adam niye buraya gelmiş? Bu adam burada oynamıyorsa bir boş yere bu adam akılsız değil. Buraya niye geldi? Ya 2-1 yapmaya, 2-1 yapmaya geldi. Ya iadeye geldi ya da bekine koridor açmaya geldi. Ya biraz sadece topu adama atmayla olacak işler değil ki bunlar.
0: Thomas Reis biraz Klopp çalışır mı sence ne dersin? Bence çalışır. Elinde Salah varsa yani Salah ve Klopp ne yaptı nasıl takım, oynattı diye.
1: Takım kaldırır mı?
0: Yani işte en azından onun yapabildiklerinin yarısını yapmaya çalışsalar.
1: Bu arada şey Trabzon-Konya maçı Konya-Trabzon maçı daha doğrusu Trabzonspor taraftarı için bir şey olmasın. Ölçü olmasın. Niye ölçü olmasın? Çünkü Fabinho ile Salah gerçekten çok çok iyi anlaşıyorlar. Muçi, Aral ve Onaçu. Şimdi Aral çok fazla toplu oynayan haşır neşir ama
0: bu arada Aral da iyi transfer.
1: Tabii.
0: Ya daha kendini tam göstermedi daha da iyi olacak o.
1: Ama Aral'ın eksisini topun ayağından çıkma süresi çok uzun. Bir kere orada bir sıkıntısı var. Ön tarafta Onaçu bu seneye kötü başlamasın.
0: Danimarka Ligi'nde de öyle mi oynuyordu?
1: Tabii hep öyleydi.
0: He, ben orada takip etmedim de.
1: Şöyle Aral'ı izlemesi çok zevkli ama bir teknik direktör olsam ben...
0: Yılın en iyi futbolcu seçilmiş. Tabii. Yani o şeyde.
1: Aral'ı izlemeye bayılıyorum ama bir teknik direktör olsam Aral'la çok tartışırım. Oğlum pas çıkar, oğlum
0: Thomas
1: ver.
0: Thomas Reis muhtemelen bunu uyarır bu konuda.
1: Thomas Reis bu konuda iyi. Onaçu bu sene Fatih Tekke'nin oyun planından dolayı hep geriye doğru geliyordu. Şimdi geriye doğru geldiği için
0: çok eleştiriliyor.
1: Evet, kanat oyuncuları da çizgide kaldığında bu sefer top Salah'a gidiyor. Millet diyor ki ya Salah ne yapacak? Nereye atacak topu? Hatta Trabzonspor'un bu sene bakılsın ilk 5 hafta artı şeyde oynadığı, ön elemede oynadığı rakiplere bakılsın. Şunu gördük biz.
0: Ferencvaros maçı.
1: Ferencvaros'tan da önceki Ferencvaros önceki maçı ve öncesi topu alıyor Onana. Bir anda ileri atıyor. İleride bir tek Salah var. Ne Onaçu var, ne Aral var, ne işte diğer oyuncular var. Gençler Birliği'nden alınan. Yani yok. Bir tek Salah var. Salah ne yapıyor? Topu alıyor. Kaybetmiyor. 3 saniye. Bak 1 evet. saniye geçiyor. 2 saniye geçiyor. 3 saniye geçiyor. Kadraja bir oyuncu geliyor. 4 saniye geçiyor. 5 evet. saniye geçiyor. Daha Trabzonspor daha orta sahada.
0: Yavaş, evet. Doğru.
1: Ve oyuncu topu ayağına istiyor. Şimdi Salah bir anda şöyle söyleyeyim. Müzik olarak anlatayım. Mesela metal müzikten bir anda daha böyle sakin bir operaya gelmiş gibi. Şaşırdı. Şimdi operaya ayak uydurursa Salah salahlıktan
0: evet,
1: çıkar.
0: Evet. O yüzden Salah'a uymaları lazım. Uyabildikleri kadar.
1: Ha, metal müzik beklemiyorum Trabzon'dan. En azından biraz daha böyle hani daha kol bastıya dönsün oyun. öyle anlatayım.
0: Trabzon yani. Taraftarı bunu istiyor
1: değil
0: ama.
1: Değil mi? Hani oyun biraz daha kol bastıya dönsün. Hani daha böyle hareketli bir oyun olsun. Ama böyle sakin, sisler arasından kemençe oyunu olmuyor. Evet. Hani daha böyle kol bastıya çevirmesi lazım.
0: Futbolcuların oyunu. Da uyanık olması lazım. Mesela Salah geldikten sonra Trabzonspor maçlarını satın alıyorlar. Yurt dışında ülkeler, Arap ülkeleri işte.
1: İnanılmaz izleniyor. Ahmet abi yorumlar.
0: Ya hepinizin aslında bu adam sayesinde şeyi PR'a
1: yapılıyor.
0: Değil mi? Yani tabii. Belki şu anda 2 milyon kazanıyorsanız, 1 milyon kazanıyorsanız belki 3-5 kazanacaksınız. Bir yere transfer olacaksınız.
1: Tabii. Bir de şöyle bunu bir şey var.
0: Değerlendirmeleri lazım.
1: Şimdi ben diyelim ki X bir takımda oynuyorum. Beni Avrupa'dan bir takım istedi, işte iyi bir takım istedi, ortalama bir takım istedi, iyi para veren istedi, Arabistan Ligi'nden biri istedi. Bir de Trabzon istedi. Ben derim ki aha takıma bak Salah var, ben buraya gideyim ya derim. Hı hı. Salah'la oynayacağım ya. Salah'la oynamak istiyorum ben.
0: Ya eğri oturalım doğru oturalım. Şimdi Türkiye'ye gelen bir turisti düşün. Hani biz de gittiğin ülkelerde, ben gittiğim ülkelerde genelde spor storlara giriyorum yani. Evet. Bakarım kimin forması var. Bizim Türk futbolcular oynuyorsa orada onların forması var mı diye bakarım. Hı-hı. Buraya geldi bir adam gezdi işte futboldan da hoşlanıyor. Salah görünce gider o formayı alır abi.
1: Değil mi?
0: Hiç kusura bakmayın ama Greenwood falan filan demeyelim hiç.
1: Yok.
0: Veya Osimhen demeyelim. Salah dünya yıldızı.
1: İlk alacağı forma Salah olur.
0: Hiç kimse kendini
1: İlk
0: kandırmasın.
1: İlk alınacak forma yani, Salah olur. Şaka. Çünkü niye? Dünyanın yani, en iyi 3 oyuncusu sayılırken son 5 senede
0: tanınırlık olarak
1: full Salah sayılır.
0: Tabii canım tüm dünyada yani, Salah'a tabii. git. Nerede söylesen tanır Muhammed Salah'ı.
1: Tabii.
0: Yani.
1: Bu arada şeyden bahsetmiyoruz. Yani güncel olarak tabii ki Osimhen şu an hani Salah'ın üstünde ya da Greenwood daha iyi oynuyor.
0: Bahsetmiyoruz. Tanınırlık olarak.
1: Bizim anlattığımız şey marka değeri.
0: Evet marka değeri çok
1: marka
0: şey.
1: Değeri bambaşka bir şey.
0: Gerçekten öyle.
1: Şimdi Trabzonspor'un buradaki savunma hattında bu arada Batogova çok üzüldüm. Batogova'nın sakatlığı yani gerçekten hani,
0: ailesiz oldu diye Trabzon için evet. tabii.
1: Ya o çocuğun gerçekten bu arada İngiltere liginden yüksek hatta 20 küsür milyon euroluk bir teklif aldığını da biliyorum ben. Hı. 20 küsür milyon euroluk. Vivo'ya
0: ama geçen
1: teklif.
0: Sene konuştuk yani o iyi yani tabii. Bizim üç büyükler çeker mi onu falan diye sohbet
1: son,
0: ettik ya.
1: Son 2 senede bir buçuk sene demiyorum. Son 2 senede Osimhen'i Türkiye Ligi'nde durdurabilen tek oyuncu. Hı-hı. Her maçta. Biraz da bir maçın 40 dakikalık periyodunda da Beşiktaş'tan Emirhan Topçu durdurabildi.
0: Doğru.
1: O da şey hani durdurabildi dedim kötü hani şey yapamadı. Bir nebze durdurabildi. Ama Batogov inanılmaz bir ne söyleyelim şey altına aldı onu. Kelepçeledi Hı-hı. yani. Batogov böyle bir oyuncu. Vivo çok iyi bir oyuncu ama hataları yüksek. Hata payı var. Arkadan Pinya çok iyi bindiriyor.
0: Evet.
1: Cabral iyi bir oyuncu. Ama işte orada defansif orta saha anlamında belki yanlış kurgu.
0: Cabral'dan da çok yararlanamadılar. Yani ben aslında daha çok yararlanmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya ben de öyle düşünüyorum. Bir de şey sorunu var şu an Trabzonspor'da. Hani bahsettiğimiz o kaliteli Türk oyuncu sıkıntısı var. Tamam hani Aral'ı iyi bir oyuncu ama Aral seni şampiyon yapabilecek bir Türk oyuncu değil.
0: Hı hı.
1: Uğurcan gitti. Onana bu arada bazen Yani o, bırakın defansı, orta saha oyuncusu
0: Mustafa
1: gibi.
0: Mustafa Eskiyel'le şu anda herhalde.
1: O da hani rotasyon oyuncusu olarak kullanılıyor. Evet. Ama

0: mesela Mustafa bence kanatta da oynayabilen, bekte de oynayabilen ve hani o biraz önce bahsettiğimiz hızlı oyunu yapabilecek en iyi Türklerden biri. Hı hı. Ben olsam tercih yani ederim.
1: Türk rotasyonunda gene en iyi isim o duruyor, o yüzden dedim.
0: Bir de şunu da düşünüyorum, şimdi Thomas Rice gelirse, yani resmi imza atılmadığı için gelirse diyoruz. Acaba devre arasında Samsun Spor'dan oyuncu transfer eder mi? Hani hı, şey vardır ya.
1: Eski bu öğrencilerimden.
0: Aynen öyle. Hani Ayman kimdi? Ziya Doğan. Hı. Birlikteliği gibi. Ya da işte ne bileyim. Geçen bir röportajında Fatih Terim söylüyor. Ben normalde Hacı'yı da Milan'a, Fiorentina taraflarına doğru çekecektim ama diyor. Hacı diyor Galatasaray'la bir sene daha kaldı diyor. Normalde hani sözleşme şey olacaktı. Ben ne gelecekti diyor. Hacı kaldı diyor. Mesela böyle acaba Samsun Spor'dan ne olur? Kimi alır? Acaba Celil kafamda benim çok beliriyor. Celil acaba Trabzonspor'a devre arasında transfer olur mu? Şu an mesela hani aklımda beliren oyuncular arasında.
1: Celil de giderse Samsun iyice boş olur yalnız.
0: Yani Samsun evet bu sene zaten epey evet, sıkıntılı.
1: Ayakta kalan birkaç futbolcudan tabii, biri yani. Tabii. Bu hafta da maçlarını seyrettim. Bir tek Celil bir şeyler yapmaya çalıştı.
0: Ve Trabzonspor, özür dilerim. Samsun Spor'un da en büyük hatalarından biri kadroyu çok boşalttı. Hı hı. Yani bir anda bu kadar boşaltılmaz. Yani, ben hep şey derim, düdüklü tencere gibi az az gazını alacaksın. Ya da böyle hani araba hararet yapar bir anda açmayın derler ya.
1: Sanki
0: su,
1: başkan sıkıldı futboldan bırakacak gibi geliyor bana.
0: Ya zaten Fransa'da,
1: yavaş yavaş çekiliyor.
0: Fransa'da da Dunkirk takımı da takımı var, var evet. Yani Samsun'u bu arada çok seviyor. İyi de işler yapmaya çalışıyor ama bu sene doğru bir şey oluşmadı.
1: Biraz taraftarlar da atışmaya başladı. O yüzden diyorum ben herhalde yavaş yavaş sanki sıkıldı gibi. Sahip çıkmak lazım valla, böyle şeyler bulunmuyor yatırımcılar futbol takımlarına da söyleyelim. Taraftarlar biraz konuşurken milyon eurolar harcıyorlar adamlar, kolay yani, da
0: yüksek
1: değil.
0: Yüksek nabızda yapılan yorumlar yani, onları da anlayabilmek lazım.
1: Yani kolay değil, onunla, o yüzden sahip çıkmak lazım. Beşiktaş'a geçelim biraz da. Beşiktaş'ın şimdi Perşembe günü öncelikle Marsilya maçı var.
0: Evet.
1: Ne dersin Beşiktaş bu sene bir kere hocasıyla beraber inanılmaz bir uyum yakaladı değil mi? Sen söylüyordun zaten hocayı. Fatih Terim'in eski hallerine hatta benzettik. Hı hı. Fatih Terim gibi Yaşar maçı falan diye. Bunları görüyoruz sahada zaten. Hatta takım elbiseyle falan çıkmıyor. Şopan'la maçlara çıkıyor. Evet. Futbolcu kadar efor sarf ediyor. Ve futbolcuların da hepsi seviyor. Çıkanlar tabii, zaten çak yakmıyor. Sarılıyorlar falan hocaya yani. Enteresan bir birliktelik yakalamışlar. Şu ana kadar ben Beşiktaş'ı beğendim. Yani hoca elindeki malzemeyle, ki bence çok iyi bir takımda, yani hala eksikleri var Beşiktaş'ın. Sen daha iyi bileceksin. Belki mevkileri de söyleyeceksin. İyi iş yaptı. Yani önümüze iyi bir yemek koydu hoca.
0: Burada İtalyan'a ilk geldiğinde telefon bağlantısı yapıyorduk. Hani nasıl bir hoca dediğinde direkt şey derim. Müthiş bir pozitif insan. Baskılı oyun oynatır. Topu çok ayağında ister. Beklerini çok kullanır dedim. Ya bu oyunu göreceğiz dedim. Daha Eylül ortası bile olmadı. Direkt oynattı. Çok şaşırdım. Niye şaşırdım? Rıdvan'la Mourinho'yla bunu %100 yapma imkanı yok diye düşünüyordum.
1: Valla ben de en şaşırdığım isimler yani Rıdvan, Mourinho, doğru diyorsun.
0: Ama yani Rıdvan'la Mourinho'nun içinden Caner Gökhan çıkardı.
1: Hatta Fransa'dan yeni gelen çocuk.
0: Otara. Yani. Otara'yı da o şekilde yaptı.
1: Türk çocuğu diyorum.
0: İlhan Fakılı.
1: İlhan Fakılı.
0: İlhan Fakılı'yı da aynı şekilde. Yani, Trabzon'da.
1: Milli takım yetkililerini bile şaşırttı. İlhan Fakılı'ndan böyle bir şey beklemiyorduk.
0: Ama diyorlar, şimdi kullanma kılavuzu diye bir şey var ya, mesela Kyle Larin iyi bir oyuncu mu? Değil. Sergen Yalçın bir baktı kullanma kılavuzuna. Ya bu oyuncu kendini unutturursa gol atar dedi. Şampiyon yaptı Kyle Larin, evet, tek başına neredeyse. Doğru. Şimdi hatalı olan şöyle zincirin tamamlanmayan halkaları var. O halkaların başında da bence orta saha geliyor. Sonrasında kanat rotasyonu geliyor. Sonrasında da net stoperler. Hala eksiği var. Hani Beşiktaş'ın şampiyonluk kelimesini net olarak kendi açımdan kullanamama nedenim eksiklerin A planı çok etkileyebilecek olması. Hmm. Uzun soluklu maratonda bu çok hani sağlıklı bir durum değil. Bunu zaten İtalyano çok yaşıyor. İtalyano'yu da Tedesco'ya benzetiyorum bu konuda. Zevk verir oyunu, bir şeyler yapar. Bazı maçlarda 5-6 atar ama bazı maçlarda da durur. Bunun da şampiyonluk oyunu değil de ilk ikiye girecek, Şampiyonlar Ligi potasına kendisini atabilecek bir oyun olacağını söyleyebilirim. Ama işler değişir. Devre arasında yani stoper tandemini değiştirir. Kanada iyi bir oyuncu alır falan. Orta sahaya böyle daha kreatif bir şeyler alır Olaitan'ın yerine. Deriz ki ha tamam şimdi dur. İşin rengi değiştiririz. Ama şu andaki tabloya baktığımızda Beşiktaş Mart'a kadar belki bu kadroyu götürebilir ama Mart'tan sonra bir düşüş yaşar. Çünkü Vlahovic, Trossard,
1: Orkun. Erken açtılar zaten. Sezonu
0: çok erken açtı. Bir de yani bu gerçek, maalesef gerçek.
1: Haziran'da sezon mu açıldı ya?
0: Haziran'da sezon aşan takım Şubat'ta dağılıyor.
1: Dağılıyor
0: Şubat'ta. Her sene kim açtıysa, Galatasaray açtıysa öyle oldu, Fenerbahçe açtıysa öyle, Antep, sezon... Başakşehir. Hani diyoruz ya Başakşehir niye böyle dökülüyor? Çok açıyor, erken açıyor ligi. Toplanıyorlar, yükleniyorlar, ondan sonra bitiyorlar. Mesela İsmail Kartal'ın o boşluk oldu ya, bir günlük diyelim. Hı-hı. O boşlukta mesela Conte ile alakalı bir şeyler söylüyorlardı. İşte Conte Fener'in boşuna yansın, işte Trabzon Conte'yi alsın. Conte yaz antrenmanı yaptırmadığı hiçbir takımı çalıştırmaz. İmkanı yok.
1: Yani diyorsun bir dahaki şeye kadar bekleyecek o.
0: Yok o sene. İmkansız. O yüklemeyi yapmadığı hiçbir takıma referans olmaz. Ama o yüklemeyi de yani askeri düzeyde yaptırıyor. Bayılanlar, kusanlar, hı-hı, affedersiniz. Kendinden geçenler, öyle bir şey. Şimdi biz hep alışkınız. Kim boşta? Ya bizim işte Ahmet boşta. Tamam Ahmet gelsin. Öyle değil yani. Avrupa'da işler öyle yürümüyor.
1: Ne tabii.
0: Yani o yüzden bu az vaktimiz mi kaldı şimdi?
1: Son iki dakika
0: tamam
1: gibi düşünelim.
0: Tamam. O yüzden mesela Thomas Rice hamlesi daha mantıklı. Hani Conte çok yer... Conte'nin şu an gelmesi Trabzon'a eksi yazardı, biliyor musun Ahmet abi? Çünkü o kadroya yükleme yapacak, bir sürü sakat oyuncular olacaktı. Ya oynatmak istediği taktiğe uygun oyuncular yoktu. Thomas Rice biliyor. Antrenman düzeni belli. Oyuncuların bir kısmını da tanıyor.
1: Ligi tanıyor.
0: Ligi biliyor.
1: Yani en önemlisi bence o %50, biliyor musun? Süper Ligi tanıyan bir hoca olması %50.
0: Ligi bilen yabancı teknik direktör sayısı 2, bilemedin 3.
1: Evet.
0: Yok. Yok yani. O yüzden Thomas Rice hamlesinin ben çok mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu hani Trabzonspor'un şampiyon olacağı anlamına gelmiyor. Güzel oyun, doğru oyun, Avrupa kupalarında devam ettirir. Bir dahaki sene bambaşka ya da devre arasında bir kadro kurur. Onu konuşuruz.
1: Evet, bakalım neler göreceğiz. Beşiktaş'ta Marsilya maçında başarılar diyelim. Ne olur Marsilya maçı?
0: Zor bir maç.
1: Marsilya bu sene nasıl? Takip ettin mi?
0: Yani Marsilya'nın oyunu biraz daha böyle Beşiktaş'ın antitezi. Orada işte benim bir soru işaretim var. Acaba hani o taraflarda ne olur, ne biter diye düşünüyorum. Yani bir puan Beşiktaş için çok iyi olur orada.
1: Hmm.
0: Bir puan Beşiktaş için çok iyi olur.
1: Vlahovic'i soralım o zaman. Çok soru gelmiş. Tabii Allah nazardan saklasın. Şu anda çok iyi. Ama son senelerde hep sakatlıklar nedeniyle uzun aralar verdi.
0: Evet.
1: Ne diyorsun Vlahovic'in formuna?
0: Ya Vlahovic uzun süreli kas sakatlıkları, işte bacak sakatlıkları, hı-hı, yaşadı vesaire. 2016 yılında bu arada onunla Partizan'da 17 yaşında oynarken bir kulübümüze söylemiştim. Onlar da yetersiz bulmuştu, zayıf falan vesaire diye.
1: Zayıf.
0: inanılmaz bir kale ezberi var. Müthiş bir kale ezberi var. Ve Vlahovic'in en büyük özelliklerinden biri de kanat oyuncuları, kenar oyuncularını ve arkasındaki 8 ve 10 numarayı oyuna çok güzel dahil ediyor. Hı-hı. Bayılıyorum oyuna. Ve en büyük artısı da Süper Lig'de her takımda gereken bir forvet şudur. Yüksekten top atılır. Her üç pozisyondan biri yüksek toptur. Göğsünü alır. İşte bacakta kontrol eder, ayakta kontrol eder. Ve sonrasında topa kapaklanır. O topu tutar. Ve hani size'lı 2 metre yakın, evet, oyuncular. 1.90 metre, 1.90'lık oyuncular genelde ne yapamaz? Bir anda dönemez. Ama Vlahovic öyle. Bir anda döner, şutunu çıkarır. Bir anda döner, pasını verir, 2'ye 1 yapar, boş kaleye atar gibi. Yani Vlahovic transferi çok mantıklı ve Marsilya maçında da umarım bir gol daha atar.
1: İnşallah, inşallah diyelim, biz de ondan onu bekliyoruz. Özellikle Avrupa'da her maç golünü atsın. Evet, böylece programın sonuna geldik. Sevgili Burak, ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: 62 dakika boyunca beraber olduk. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın 19.30'da buradayız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcımız Ali Yıldırım ve Tuna Şengil teknik yönetmenimiz. Herkese iyi akşamlar dileyelim.
2: Servisi.

Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Saat 21.
8: Haberler.
7: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni Parti konuyu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre toplantı sonrası açıklamasında ismimizi koruyacağız dedi. Kurultay için Kasım ayını işaret etti. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu, Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi, 4 sanlı tutuklandı. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. İstanbul'da piyasaya sahte para ve altın sürenlere yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, sahte para ve altına el konuldu. İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan yolcunun valizi arandı, 26 kilodan fazla uyuşturucu maddeyle geçirildi. Şüpheliyle birlikte hareket eden ve havalimanından kaçan iki kişiden birinin pilot kıyafeti giymiş olduğu görüldü. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Aramalar sırasında dün bulunan cenazenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. 9 kişilik mürettebatın ailelerinin bekleyişi ise sürüyor. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan yapımın bir İHA'yı düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da iki balıkçı teknesini vurduğu açıklandı. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Krizin merkezi Babülmendeb Boğazı. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Husilerle Yemen hükümet güçleri arasında da çatışmalar devam ediyor. Katil İsrail Gazze şeridinde sivilleri vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun enkaz altındaki ölülere saygı göstermediğini bildirdi. Gazze'de açlık krizi de sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail unsurlarının baskınında bir kişi hayatını kaybetti. Uzay yarışında yeni bir aşamaya geçildi. Amerika Birleşik Devletleri uzaya silah yerleştirdiğini açıkladı. İlk kez bir ülke dünya yörüngesine silah konuşlandırdığını resmen doğrulamış oldu. Çin'den bu açıklamaya tepki geldi. Uzayda silahlanmaya karşıyız denildi. Gelişme akıllarda uzay savaşları mı geliyor sorusunu doğurdu. Haberleri sunduk.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
3: İrfan Meclisi.
4: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda konuğumuz olan Özgür Yüce Bey ile çok güzel bir sohbet yapmıştık. Özellikle onun köy hayatı, doğayla ilişkileri, şairliği, babasının onu yetiştirme şekli, hepsi birer bizim için rol model olabilecek anlatılardı. Kendisiyle son olarak Somali'deki yapmış oldukları ziraat çalışmalarını, Somali'nin kalkınmasına vermiş olduğu katkı, Somali'deki eğitim çalışmaları konuşuyorduk. Tabii programın da bir süresi var, program bitmişti. Bu hafta tekrar Özgür Yüce kardeşimizle, hocamızla beraberiz. Özgür Hocam, hoş geldiniz.
5: Teşekkür ediyorum.
4: Geçen hafta cümleyi şöyle bitirmiştik: bu maç burada bitmez. Çünkü anlatacak çok şeyleriniz var. Özellikle sizin sadece bir insani yardım çalışması, yani koli dağıtmak, yardım dağıtmaktan çok siz eğitimin daha önemli olduğuna inananlardansınız. Ben de size iman edenlerdenim biliyorsun. Yani bu çalışmalarınıza inanıyorum. İman etmek, inanmak demek biliyorsunuz. Şimdi bize isterseniz o kaldığımız yerden Somali'deki eğitim çalışmalarınızı biraz anlatın. Sonra Afganistan'a, Suriye, Sierra Leone'a geçeceğiz. Bütün bu çalışmalar tabii İHA İnsan Yardım Vakfı olarak yaptınız, yapıyorsunuz. Biraz biz kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar hoş geldiniz bu arada yani.
5: Teşekkür ediyorum.
4: Ama isterseniz, çok özür dilerim, keseyim sizi. Yani radyosunu ilk defa açanlar var ya, onlar belki sizi geçen hafta dinlememiş olabilirler. Önce Özgür Yüce kimdir? Kısaca şu Gümüşhane'lerinizi bir daha anlatın bize.
5: Özgür Yüce 1970 Gümüşhane doğumludur. İlkokulu Gümüşhane'de okuduğu için kendini şanslı kabul etmektedir. Daha sonra büyük şehre gelmiştir. Ben de çok isterdim çocuklarımın eğitimlerin bir kısmını küçük bir şehirde ya da memleketimde yapmalarına, ama işte nasip böyle oldu. Halihazırda

0: de görev alıyoruz. İHA İnsani Yardım Vakfı Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarındandır. Yaklaşık olarak bu yıl 30. yılımızdayız. Bosna Savaşı ile başladı. Bugünlere kadar geldi. Yaklaşık 1000 civarında çalışanımız var. Büyük bir sivil toplum kuruluşuz. Sadece Türkiye'de yok çalışanlarımız. Gazze'de de var. Somali'de de var. Daha Japonya'nın dibindeki Moro'da bile çalışanımız var. Ofislerimiz var. Dünyanın birçok yerinde ofislerimiz var, çalışanlarımız var.
1: Yani bu kadar büyük bir insani yardım kuruluşu olmanıza rağmen genelde ben İHA'lı arkadaşları çok mütevazi görüyorum yani. Yani mesela size baktığımız zaman hakikaten büyük işler yaptığınızı, büyük işlere imza attığınızı biliyorum. İşte Somali'de geçen programda biraz ucundan bize anlattınız. Birçok yerde varsınız biliyorum. Ve özellikle de ilk Türkiye'de İHA çalışmalara başladığı zaman iyi hatırlıyorum. Türkiye'deki STK'ların, bırakın yardım kuruluşlarının, STK'ların hiçbirinin yurt dışında faaliyet yapması yasal değildi, yasaktı. Türkiye ne günleri atlattı. Yani ben İHA'nın parlamentoya müracaat ederek yasa çıkartmak için mücadele ettiğini, avukatları devreye soktuğunu, vekilleri devreye soktuğunu, ya bize izin verin, biz yasallaşalım, yurt dışında faaliyet yapalım. Bak Bosna'da şu kadar güzel hizmetler yaptık. Bırakın Birleşmiş Milletler'e üye olalım. Türkiye'yi dünyada temsil edelim falan. O zaman daha yumuşak güç falan böyle hiçbir kavram yoktu. Ve bütün bu mücadelelerden sonra İHA'nın önü açıldı. Daha sonra da diğer kuruluşların önü açıldı. Yani bir Kızılay dünyada biliniyordu bildiğim kadarıyla. Çok büyük bir mücadele vererek aslında Türkiye'nin önünü açtınız. Sadece yani İHA olarak bir faaliyet yapmadınız. Sizden sonra kurulan birçok kuruluşun da öncülüğünü yapmış oldunuz. Önünü açmış oldunuz. Bu yönüyle de baktığınız zaman İHA gerçekten çok takdir edecek bir kuruluş. Yani emeği geçen bütün arkadaşlara, hatta şehit verdiniz zaman zaman, onu da biliyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlar, Allah razı olsun, kurucularından Allah hepsinden razı olsun. İsterseniz şeyden devam edelim. İHA olarak özellikle sizin birim olarak Somali'de yapmış olduğunuz ziraat çalışmaları, eğitim çalışmalarından devam edelim. Buyurun.
0: İHA'yı diğer yardım kuruluşlarından ayıran kriterlerden bir tanesi de bu. Türkiye'de tarım birimi olan tek yardım kuruluşu biziz. Uhdesinde ziraat mühendisi barındıran tek yardım kuruluşu biziz. Güçlü bir tarım birimimiz var bizim. Somali'de başladığımız bu çalışma şu anda 15. yılında. Tahmin ediyorum sürdürülebilirlik açısından Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının hayata geçirdiği en uzun süreli projelerden birisi bu.
1: Ne yaptınız bu 15 yıl içerisinde, tekrar ederseniz?
0: 2011 yılında çiftçi eğitim merkeziyle başladık. Tarım okulu projesiyle. Önce çiftçi eğitimini yaptık. Yaklaşık 430 öğrenci mezun ettik çiftçi eğitim merkezinden. Çiftçi eğitim merkezindeki eğitimlerimiz bir günlük, bir haftalık eğitimler değildi. Bir aylık yatılı eğitimlerdi.
1: Kaç yaş grubunu alıyordunuz oraya?
0: Yaş grubu olarak 18 yaştan küçükleri almıyorduk. 18 yaş ve üstünü alıyorduk. Sistem olarak su kuyusu açtığımız her köyden bir öğrenci getiriyorduk. Biz Somali'de yaklaşık 1000'e yakın su kuyusu açtık bugüne kadar. Projenin mantığı şuydu. Su kuyularıyla tarım yapmayı öğretmek insanlara.
1: Al sana suyu getirdim, tarım yapmayı da sen yap.
0: Tabii. Bununla nasıl tarım yapacağını öğretiyorduk. Her köyden bir çocuk getiriyorduk. Örnek çiftçi olarak onu yetiştiriyorduk. Lider çiftçi olarak.
1: Lider çiftçiler, evet.
0: Tabii. Uygulama alanımız Mogadişu'daydı. Ayda 20 tane öğrenci getiriyorduk. 20 ayrı köyden. Sulama olarak bir kuyumuz vardı. O kuyudan öğrenciler suyu çekiyorlardı pompayla. Ve kovalarla taşıyarak kendi bahçelerini oluşturuyorlardı. Bu sistemi, aslında bu bizim bulduğumuz bir sistem değil. Adil olmak lazım. Yani ben bu sistemi Nijer'de gördüm. Nijer'de papazlar yapıyordu bu işi. Rahipler yapıyordu.
1: Onlar daha önce gittiği için o bölgeye.
0: Tabii, onlar bizden çok eskiler. Onlar 100 yıldır Afrika'da çalışıyorlar.
1: Yani bu arada şunun cevabını da vermiş oluyorsunuz. Ya bizim ne işimiz var Somali'de gibi bir soru varsa, işte papazlar varsa Müslümanlar da olsun demek istiyoruz. Türkler de olsun orada yani.
0: Yani bunu nasıl tanımlarını bilmiyorum ama bizim atalarımız zamanında bu sınırlara sığmamışlar.
1: Doğru.
0: Aslında biz göçmen bir milletiz. Orta Asya'dan çıkmışız. Hala gidiyoruz. Avrupalılar Afrika'yı bizden çok da önce keşfetmişler. Doğru. Ve biz olmadığımız için Afrika'da bu kadar insan ölmüş, ben öyle diyorum. Bunun örneği Somali'dir. Yani Somali'ye sadece sivil toplum kuruluşları değil, devlet de gitti. Devletin kurumları da gitti. Somali'de bir iç savaş bitirildi. Evet. 2011'de günde kaç insanın öldüğünü kimse bilmiyordu orada. Bugün kimse ölmüyor o kadar. Yani gün

0: Yüzlerce insanın öldüğü bir ülkeden bugün kimsenin ölmediği bir ülkeye geldi. E tabi şimdi bu 20 yıllık iç savaşta devletin bütün sistemi çökmüş. Sıraatte doğal olarak çökmüş. Biz mesela bu tarım okulunu kurarken aradık, dedik ki bu ülkede ziraat fakültesi mezunu mühendis varsa alıp onlarla başlayalım. Sonra öğrendik ki son mezun 1989 yılında verilmiş. 89 yılında üniversite kapanmış. Evet. 89 mezunu bir tane ziraat mühendisine ulaştık. O da yaklaşık olarak 50 yaşlarına yakın birisiydi. 50 yaş Somali'de artık insanlar ölüm yaşı gibi, öyle düşünün.
1: Evet.
0: Ben Somali'ye gittiğimde yaklaşık 40 yaşındaydım. Öğrencilerim bana şöyle diyorlardı. Teacher, senin çok az ömrün kaldı, yazık sana diyorlardı. Dedim oğlum niye diyorsunuz böyle? E bizde 45 yaşından sonrasını kimse görmez diyorlardı burada. Yani ülkede 45 yaş aşanlar çok yaşadı olarak algılanıyordu.
1: Evet.
0: Hastalıktan, şundan, bundan vesaire. Daha da önce anlattığım üzere yani biz oraya gıda dağıtmaya gittik. Ekip başkanı bendim. Cebimdeki parayla ben gıda alamadım. Yoktu çünkü. Kendimiz bir aç kaldık orada. Orada paranın yenmeyen bir şey olduğunu gördük. Gemilerle gıda taşıdık. Uzun bir müddet. Çünkü ciddi açlık vardı. Bunun da bir sürdürülebilir bir şey olmadığını orada gördük. Ülkenin iklimi tarıma uygun bir iklimdi. Tarım okulunu açtığımız zaman orada şunu gördük. Yılda 3 değil 4 ürün almak mümkündü bu ülkede. Bunun üzerine çalışmaya başladık işte.
1: Ama görgü yok, tecrübe yok, beceri yok.
0: E tabii şimdi mesela Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nda 150 bine yakın personel var. Tabii. Bunun 100 bine yakını mühendis ve teknisyendir Türkiye'de.
1: Evet.
0: E bir o kadar da özel sektörde varsa yani 200-300 bin tane tarımı yöneten bir beyin tabakası var. E bu ülkede bunun hiçbiri yok. Bakanlık yok, mühendis yok, teknisyen yok, tarımsal girdilerin hiçbiri yok, gübre yok, ilaç yok. Barajlar çökmüş, barajlar varmış. Gittim ben gördüm barajları. İç savaşta onlar bile tahrip olmuş. Sulama barajları, kanalları.
1: Kuraklığın sebeplerinden birisi de o zaten ya.
0: Yani tabii bunlar olmayınca tabii büyük bir trajedi yaşanmış. Biz öncelikle işte tarım okulunda çiftçi eğitimini gerçekleştirdikten sonra ziraat lisesi açtık. Ziraat meslek lisesi. 3 yıllık bir liseydi bu. Bu liseden öğrencilerimiz mezun oldu. Daha sonra dedi ki biz bu çocukları niye mühendis yapmayalım? Ne lazım? Ziraat fakültesi lazım. Ziraat fakültesi kurduk. Bugün o ziraat fakültesiyle başladığımız üniversite tıp fakültesinden iktisata, inşaattan bilgisayar mühendisliğine kadar tüm bölümler var üniversitemizde.
1: Hepsini siz kurdunuz.
0: Hepsini biz kurduk. Vakıf olarak kurduk.
1: Anladım.
0: Artık 3 şehirde var bu. 3 ayrı kampüsümüz var. Tek kampüs değil başkent. 3 ayrı şehirde 3 ayrı kampüsümüz var. Tabii ana temamız ziraat. Ağırlığı ziraat. Ziraat merkezli bir üniversite. Kendi mühendislerimizi yetiştirdik. Tabii bu arada Türkiye'den çok hoca getirdik. Eğitimlerde gördük ki eğitimcileri de taşıyarak bu iş olmuyor. Onun için üniversite hocalarını da yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Eyvallah.
0: Tabii bu ülkede yüksek lisans ve doktora yapma şansı yoktu çocukların. Çünkü akademik kadro yok. Yani ülkede profesör ve doçent kadrosu yok. Mezun olan çocukların bir kısmını Türkiye'ye getirdik. İlk mezunları 2018'de. Bu mezunlarımız Türkiye'de yüksek lisanslarını bitirirler. Başarılı olanlar doktoralarını bitirirler. Şu an doçent olarak ülkede hizmet ediyorlar.
1: Maşallah.
0: Bizim ziraat fakültemizdeki hocalarımızın büyük bir çoğunluğu Türkçe bilir.
1: Çünkü diğer, Türkiye'de okudular.
0: Tabii. Diğer fakültelerdeki çocukları da Türkiye'de okuttuk. Şu an üniversitemizdeki hocalarımızın büyük bir kısmı Türkiye mezunu.
1: İsmi ne üniversite?
0: Zemzem Üniversitesi. Mübarek bir suyun ismini verdik oraya. Su çok kıymetli çünkü orada.
1: Evet.
0: Böyle bir ironisi var. Şu an itibarıyla 8. mezunlarımızı vereceğiz.
1: Maşallah 8. dönem.
0: Somali'de 8. dönem mezunlarımızı vereceğiz. Yaklaşık Mogadişu'da 2400... Beydava diye bir şehir var, orada 1300. Cevher diye bir şehir var, orada da 700 civarında öğrencimiz var.
1: Maşallah.
0: Bu şekilde devam ediyor Somali'deki çalışmalarımız.
1: Hocam bir şey merak ediyorum. Siz şimdi yani hayatınızın büyük bir kısmını bu işlere geçiriyorsunuz. Hatta tamamını doğal olarak da yurt dışına çok fazla gidip geliyorsunuz. Yani iki şeyi çok merak ediyorum.

0: Bir aileniz bu konuda ne düşünüyor yani? Hiç rahatsız olmuyor mu yani? Genelde bu kadar aileden uzak kalmak gerçekten çok faturası da ağır olan bir şey. Çocuklarınız var, çocuklarınızı yetiştirmek gibi göreviniz var. Bu işleri nasıl organize ediyorsunuz?
1: Ya tabii sonuçta her başarılı erkeğin arkasında bir kadın gücü var, kadın emeği var.
0: Evet.
1: Bu hakikat. Eviniz, arkanız sağlam olmadan bu işleri yapamazsınız.
0: Kesinlikle.
1: Benim 4 çocuğum var. Onları işim büyüttü yani, işin hakikati yani.
0: Şimdi sen hep yurt dışındasın ya.
1: Yani babamın benimle ilgilendiği kadar ben çocuklarımla ilgilenemedim.
0: Evet. Dünyanın çocuklarıyla ilgilenirken kendi çocuklarına ilgilenemedin.
1: Yani tabii ya, büyük şehir zaten sizi ailenizden kopartıyor.
0: Doğru.
1: Büyük şehirde iş ortamı, yol ortamı zaten büyük bir kısmını alıyor
0: Doğru.
1: sizden. Ağırlıklı yurt dışında çalışıyorsanız tabii bütün bunlar hepsi bir araya geldiği zaman yolsu elektrik olarak size de geri dönüyor.
0: Doğru. Şimdi Somali aslında böyle şu anda güzel güzel anlatıyorsunuz da dönem dönem çok riskli yönleri de oldu. Türkiye'den giden çalışanlardan şehit olanlar oldu, vurulanlar oldu
1: Tabii.
0: biliyorum ya. Çünkü terör henüz tam olarak bitmemişti. Yani oraya gittiğiniz zaman böyle tedirgin olmuyor musunuz? Yani hiç korktuğunuz günler olmadı mı? Mesela yakınınızda çatışmalar, patlamalar, şunlar bunlar olduğu dönemler oldu mu? Bir tedirgin olduğunuz dönemler oldu mu?
1: Tabii insan korkuyor. Adil olmak lazım. Korku insanın içerisinde olan bir duygu.
0: Evet.
1: Ama şu bir hakikat, yani Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan da oraya gittikten sonra bize karşı Somaliler pozitif bir ayrımcılık uyguladılar.
0: Ha.
1: Sokakta dolaşan bütün beyazlar biz Türküz diye dolaşıyorlardı. Araplar bile biz Türküz diyorlardı bütün çevirmelerde, post noktalarında.
0: Ha.
1: Çünkü Türklerin bir itibarı oluşmuştu. Yani Somaliler bizi isteseler de öldürebilirlerdi yani ortamda. Yani hiçbir güvenliğimiz yoktu yani.
0: Doğru. Onun için diyorum.
1: Yani savunmamız yoktu. Hatta bir keresinde bizim ofisimiz tarandı. Üç arkadaşımız yaralandı. Ben de ofisteydim o zaman. Biz toplantı yapıyorduk. Türkiye'deki ziraat fakültelerindeki profesör hocalarla toplantı yapıyorduk.
0: Ve bulunduğu yeri tarıyorlar.
1: Ofis tarandı ama hiç kimse yerinden kalkmadı.
0: İlginç.
1: Yani hocalar bile çok sakindiler.
0: Evet.
1: Çünkü her akşam çatışma var. Artık bu
0: Normalleşmiş bir şey.
1: normalleşmiş.
0: Günün rutini yani.
1: Günün rutiniydi yani. Silah sesi, patlama sesi. Bu bir yadırgama oluşturmuyordu. Tabii sonuç olarak hep savaş bölgelerinde çalıştığımız için biz buna alışıktık ama götürdüğümüz insanlar da kısa sürede alışıyorlardı.
0: Tabii aileleri bilmiyor. Yoksa hiçbirisi onları gönderir.
1: Aileleri bilmiyordu. Bilse göndermezdi. Kesinlikle
0: Evet.
1: ben de aynı kanaatteyim.
0: Mesela hayvancılıkla ilgili bir çalışma yaptınız mı Somali'de?
1: Hayvancılıkla alakalı tabii. Şimdi Somali'de bütün Afrika'da tavuk eti, beyaz et, siyah etten çoğu ülkede pahalıdır.
0: Beyaz et daha pahalı.
1: Tabii Afrika'da pahalıdır. Çünkü beyaz et ithal gelir. Tavuk yetiştirme ile alakalı Afrika'da bir altyapı yok.
0: Kültürü yok. Aslında tavuk için çok büyük bir uğraşı
1: Tabii.
0: gerektirmiyor aslında. Aileler besleyebilirler.
1: De tabii bu endüstriyel bu boyut oluşmamış.
0: He.
1: Biz de tavukçuluk üzerinde mesela Somali ilk yumurta tavukçuluğu tesisini üniversitenin içerisinde kurduk. Artı ilk etlik tavuk broiler yetiştiriciliği ile alakalı tesisi de biz kurduk. Şu anda bizim ziraat fakültemizden mezun olan çocuklar yumurta tavukçuluğunu endüstri olarak yapabilecek kapasiteler. Etlik tavuk üretimini yapabilecek kapasiteler. Özel sektör mesela şu an Somali'de bu tesisleri açmaya başladı ve bizim personelimizi istihdam ediyor. Ben yakın bir gelecekte Somali'nin Afrika'daki kanatlı üretiminde söz sahibi olacağı kanaatindeyim.
0: Sağlıkla ilgili bir şeyler yaptınız mı? Sonra tıp fakültesi kurmuşsunuz ama nasıl başladı sağlık çalışmaları?
1: Sağlıkla alakalı tabii şimdi Somali'de anne çocuk ölümleri çok yüksek oranlardaydı biz gittiğimizde. Şimdi Afrika'da şöyle bir kültür var. Mesela bizim bir arkadaşımıza akrep soktu orada, kara akrep. Akrep soktuğu zaman ölürsünüz yani, yaklaşık 8-10 saat kadar bir yaşama şeyiniz var. Bulunduğumuz yerde Dadaab diye bir mülteci kampıydı Somali-Kenya sınırında.
0: Evet.
1: Başkente yaklaşık 10 saat mesafedeydi. Araçla başkente gidene kadar ölecekti adam zaten.
0: Evet, Türk arkadaşlar.
1: Türk, kendi personelimiz. Çok sevdiğim bir kardeşimdir, Recep Güzel. O da Gümüşhane'dir. Selam olsun ona.
0: Evet.
1: Kadınlar toplandılar, Yasin okudular başında. Saatlerce Yasin okurlar bir hastanın başında. Başka yapılacak bir şey yok. Hiç detone olmadan okurlar. O kadar alışmışlar ki. Saatlerce okudular. Saatler sonra bizim arkadaş Rabbimin ikramı oldu. Gözlerini açtı. Herkes çığlık çığlığa, kadınlar. Dedim kadınlar ne çığlık atıyorlar? Nedir bu ses?

0: Dediler ki akrep öldü, Türk yaşıyor diyorlar.
1: Akrep öldü, Türk yaşıyor.
0: Evet.
1: Subhanallah.
0: Anneler de doğum yaparken böyle olur. Yani
1: ebe falan
0: ebe olsa bile çocuk ters geldiği zaman işte doğumda sezeryanı gerektirecek bir mevzu olduğu zaman artık yapılacak bir şey yoktur. Anneyi yatırırlar. Bütün kadınlar etrafına toplanır. Yasin okurlar sesli bir şekilde. Şifa niyetine.
1: Evet.
0: Afrika'da bu. Bunu görünce biz dedik ki yani sonuç itibariyle bir ebe yetiştirelim. Hı hı. Doktor yetiştirelim. O günün Somalisi'nde bu imkan yani tıpla alakalı birkaç fakülte hizmet veriyordu. Gittik onları da gördük. Baktık ki laboratuvar yok. Hiçbir şey yok. Hı. Kağıt üzerinde eğitim yapıyor. Türkiye'deki tıp fakültelerinden bizim EİT diye bir derneğimiz var. Hı hı. Doktor Mevlüt Yurtseven de o zaman başkanı. Hı hı. Kendisine saygıyla anıyorum. Çok büyük hizmetler oldu.
1: Eyvallah.
0: Hasan Koçoğlu hocamızın ve diğer EİT'teki doktor hocalarımızın çok büyük katkıları oldu sağ olsunlar. Somali'ye geldiler. Çok büyük emek verdiler tıp fakültesinde çalıştılar.
1: Sizin kurduğunuz fakülte.
0: Evet. Türkiye'deki laboratuvarın aynısını getirip oraya kurdular.
1: Subhanallah.
0: Benim oğlum sağlık bilimlerinde okudu tıp fakültesini. Benim oğlumun okulundaki laboratuvardan daha iyiydi bizim kurduğumuz.
1: Tabii. STK farkı.
0: STK farkı. Sonra tabii biz onu kurduğumuz zaman çocukların staj yapacağı bir hastane bile yoktu orada. Sonra işte Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi açıldı. Çocuklar orada afili anlaşmasıyla son iki yıllarını orada şey yaptılar. Stajlarını yaptılar. İyi bir kuşak yetişti. Şu anda da devam ediyor. Ama tabii o hastane olmasaydı, Türkiye'nin açtığı hastane olmasaydı bizim çocuklar stajda ikisi kalacaklardı.
1: Eyvallah.
0: Hepsi birbirine bağlı.
1: Tabii ki.
0: Ama biz bunları açarken, üniversiteyi açarken bunlar hiç hesabını yapmadık.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir şey. Mesela Sierra Leone'da çalıştığım dönemde orada eski bir evangelist rahiple çok yakın ilişkilerimiz oldu. Beraber çalıştık. Müslüman olmuştu kendisi. O bana bir şey anlatmıştı. Dedi ki siz Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde çocuklara dedi, tuhaf tuhaf şeylerde yüksek lisans doktora yaptırıyorsunuz dedi. Dedim sizde nasıldı evangelistlerde? Üçe ayrılır dedi bizde ilahiyat fakültesini bitiren. Çok iyi diksiyonu olanlar ve yüz yapısı güzel olanlar pastör olur, vaiz olur. Bunların sayısı azdır. Diğerleri ya yüksek lisanslarını ziraatte yaparlar, ziraat fakültelerinde ya da sağlık bilimlerinde yaparlar. Dedim ne alakası var ilahiyatla sağlık bilimlerinin ve ziraatin? Dedi biz dedi sonuç itibariyle Hristiyanlığı yaymak gibi bir görevimiz var. Afrika'daki insanların da iki büyük sorunu var. Birisi sağlık, öbürü açlık. Köylerde görev alan bütün dedi pastörler, rahipler ya ziraatçıdır yandal olarak ya da sağlıkçıdır. Sağlık memuru, sağlık teknisyenidir. İkinci eğitimlerini orada alırlar.
1: Ya sağlıkçı ya da ziraatçı.
0: Ya da ziraatçı. Hı hı. Ben bu tecrübenin üzerine işte ziraat ve sağlığa biz çok önem verdik.
1: Evet.
0: Çünkü onu ben gördüm. Müslüman köylerinde, Müslümanların ağırlıklı olduğu yerlerde bile doktorlar ve hemşireler, rahipler ve rahibelerdi. Çok gördüm yani.
1: Aslında o kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki bu Türkiye'deki ilahiyat eğitimini hatta sağlık eğitiminin paradigmasını tamamen değiştirecek bir şey söylüyorsun yani. Ve çok geç kalınmış bir şey. Yani bizde en fazla ilahiyatta master yapan bir öğrenci işte peygamberin hadislerinde geçen sağlıkla ilgili hadislere çalışabilir en fazla. Ama onu bir sağlıkçı yapma düşüncesi veya işte fiziği uygun olan, hitabeti uygun olan arkadaşları vaiz yapma düşüncesinin pratikte çok düşünüldüğünü hiç düşünmüyorum yani. Ama çok önemli bir paradigma söylüyorsunuz. Adamlar yıllara dayalı bir tecrübeyle böyle bir sonuca varmışlar. Ve çok doğru bir şey. Yani o eski papaz, yeni Müslüman arkadaşımızla, evangelistle çok iyi tanışmak isterdim yani. Çok iyi bir teşhis koymuşlar yani.
0: Evet.
1: Evet. Somali'den geçelim mi biraz böyle Afganistan'a? Sizin Afganistan tecrübelerinizi dinleyelim. İHA olarak Afganistan'da neler yapıyorsunuz? Ne zaman girdiniz Afganistan'a?
0: Yani Afganistan'a ben ilk 1996 yılında gitmiştim. Bu özellikle son dönemde Amerika çıktıktan sonra biz orada yoğun çalışmaya başladık. Afganistan'da tabii 40 yıllık bir savaşın sonrasında Afganistan Somali'yle tabii kıyaslanmaz. Somali'deki durumla çünkü Afganistan'da kadim bir ziraat toplumu.
1: Hı hı. Su problemi yok en azından.
0: Su problemi yok tabii ondan sonra.
1: Dağlar kar dolu.
0: Tabii.
1: Baharda her taraf yemyeşil.
0: Bugün mesela jasmin pirinç diye marketlerden aldığımız

0: kuru pirincin mesela ıslah edildiği yerdir. Tabii 1977 yılında pirinç ıslahı yapmış bir ülke burası.
1: İlginç.
0: Tabii. Rus işgaline kadar dünya kuru yemiş ihracatının lider ülkesi. Yani tarımda çok ileri bir ülke. Tabii 40 yıllık savaş ülkeyi bitirmiş. Ülkeye de şu an dünyada İran'dan sonra en çok ambargo uygulanan ülke burası.
1: Evet.
0: Tohum girişi yasak ülkeye mesela.
1: Dünyanın, bu arada ben birkaç bilgimi de paylaşayım. Dünyanın en kaliteli safranı Afganistan'da çıkıyor.
0: Tabii.
1: Ama dünya pazarına satamadığı için Afganistan safranı İran'a giriyor. İran safranı olarak dünyaya tabii sürülüyor.
0: Bugün İran safranı diye alınan bütün safranların çoğu Afgan safranıdır.
1: Doğru. Bu şeye benziyor. Bir gün bir Urfalı ile karşılaşmışsın da işte Antep fıstığı üzerine konuşuyorduk. Bir dakika dedi ya. Fıstık bizim dedi ya. Antepler sadece satıyor dedi. Adına Antep fıstığı koyuyorlar.
0: Doğru.
1: Doğru. Siirt fıstığı bile genelde Antep fıstığı diye satılır.
0: Doğru.
1: Ya pazarda o da öyle bir şey. Yani İran'da safran ve Türkiye'ye de geliyor safran. Ama hep İran safran olarak gelir ve çok kaliteli.
0: Biz Afganistan'da ağırlıklı olarak safran üretimi ile alakalı bir çalışma yürüttük. Evet. Şimdi Afganistan'da tabii haşhaş ekimi yasaklandıktan sonra büyük bir kriz yaşandı.
1: O kadar verimli, o kadar geliri olan bir şey üretmen lazım.
0: Tabii. O dönem Afganistan'da çalışıyordum. Afgan Tarım Bakanı ile oturdum, konuştum. Dedim ya siz bunu yasakladınız. Ne oldu dedim. İsyan çıktı dedi. Aç kaldı millet dedi. Tohum yoktu dedi. Tohum veremiyoruz dedi. Dedim safran denetelim bunlara. Safran da Herat tarafında.
1: Tabii her bölgede olmuyor. Sadece Herat'ta oluyor.
0: Herat'ta oluyor. Doğru. Teknik olarak Herat'ta oluyor. Herat'ta zaten ekiliyor bu.
1: Doğru.
0: Ama biz bunu Kandahar'da ekmemiz lazım. Deneyelim dedik. Üç tır safran getirdik. Tohum oradan aldık.
1: Herat'tan?
0: Kandahar tarafına.
1: Süper.
0: Ve oldu. Çok da güzel oldu.
1: Çok ilginç.
0: Evet. Ondan sonra bu yayıldı bölgede.
1: Sanayileştirebildiniz mi onu? Endüstri.
0: Onu teknik olarak tabii ihraca teyit edemiyorlar. Ama İranlılar gelip alıp götürüyorlar sizin anlattığınız tabii şekilde. Çünkü

0: Yayıldı yani ülkenin. Herat dışında da yayıldı.
1: Evet.
0: Vakfımızın inşallah bu işte bir katkısı oldu diye düşünüyorum. Biz orada şu anda dünyada hiç olmayan bir şeyi yapıyoruz. Bunu da ben her gittiğim yerde anlatıyorum. Şu anda dünyada tohum ıslahı yapan belki de tek sivil toplum kuruluşu İHA'dır. Buğday tohumu ıslahı yapıyoruz orada.
1: Afganistan'da.
0: Evet, şu an 4. yılımızdayız. 4 yıl önce başladık. Şu an tescil aşamasına geldik. 5. yılda tescil olacak. 20 çeşitle başladık. Şu an 4 çeşide kadar düştük. Tabi bundan hastalık araştırmaları yapılıyor. Kura dayanıklılıkları.
1: Ne yaptınız? Türk ata tohumunu oraya mı götürdünüz yoksa?
0: Yok. Genetik materyal olarak Afgan tohumları alındı. Onlarla çalışıldı.
1: Tamam.
0: Islah yapıldı.
1: Tamam.
0: Orası da zaten bir genetik kaynak olarak çok verimli bir bölge.
1: Ama ben şeyi biliyorum, onu da bahsederseniz, yanlış hatırlamıyorsam siz Türkiye'den yemek için değil, ekmek için tohum da gönderdiniz değil mi Türk Afganistan'a?
0: Tabii.
1: Ne kadar gönderdiniz?
0: Yaklaşık olarak 200 ton buğday tohumu gönderdik ilk.
1: Ekilmek üzere.
0: Tabii, yani ilk hiç tohum yoktu, sıkıntı vardı. Buradan 200 ton civarında tohum gönderdik.
1: Kime verdiniz onu Afganistan'da? Ve nasıl dağıtım yaptınız?
0: Orada işte Tarım Bakanlığı'yla beraber dağıtım yaptık. Çünkü yazlık tohumların ekildiği yerler farklıydı. Kışlık tohumların yerleri farklıydı. Çok yetenekli, çok işinde ehil ziraat mühendisleri var. Afganistan'da tabii.
1: Bir de Afgan halkı çok çalışkan bir halktır.
0: Çok çalışkan bir halk. Zaten bu ziraat mühendislerinin bir kısmını Türkiye'de eğitim görmüş olan çok ziraat mühendisi var orada, evet. Türkiye'ye getirip eğitim görmüşler. Yani insan kadroları, yani teknisyen ve mühendis kadroları çok iyi.
1: Evet. Afganistan'da başka ne gibi faaliyetler yapıyor İHA? Yani gıdanın dışında faaliyetiniz var mı? Yetimhaneler, eğitim gibi, okul gibi.
0: Afganistan'da yetimhane açılması mümkün değil. Çünkü orada devlet yapıyordu.
1: Tamam.
0: Afgan devleti tüm yetimhaneleri kendi uhdesine aldı.
1: Tamam. Bu Taliban sonrası galiba.
0: Tabii, Taliban.
1: Önceden
0: sonra
1: vardı.
0: Tabii. Taliban geldikten sonra iktidara tüm yetimhaneleri devletleştirdi.
1: Tamam.
0: İyi de yaptı bence. Biz yetimlere destek oluyoruz ama yetimhane işletmiyoruz Afganistan'da. Okul inşaatlarına destek veriyoruz işte. Medrese inşaatlarına destek veriyoruz. Cami inşaatlarına. Ama bizim ağırlıklı çalışmamız orada birim olarak tarımla alakalı çalışıyoruz. Yani en stratejik çalışma olarak tarımı görüyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bu ülkenin nüfusunun %80'i tarımla geçiniyor.
1: Eyvallah.
0: Endüstri hemen hemen hiç yok.
1: Buğdayın dışında mesela çok fazla meyvesi var Afganistan'ın. Çeşitli meyveleri var. Onları sanayileştirmeye yönelik bir girişim projesi falan oldu mu? Çünkü bazı çevreler hatırladığım kadarıyla fabrika falan kurmaya çalışıyorlardı.
0: Ya şimdi
1: pazar
0: şöyle,
1: oluşması için.
0: Meyvecilik konusunda çok kadim bir bilgi birikimi var ülkede. Var olan meyve bahçeleri Türkiye'deki meyve bahçelerinden çok daha iyi. Kalite olarak, bakım olarak.
1: Bütün savaşa rağmen.
0: Bütün savaşa rağmen. Ama tabii savaşla beraber mayınlar, bombalamalar, su kaynaklarının kurutulması, tarım alanlarının neredeyse büyük bir kısmını tahrip etmiş. Yani bu ülke tüm dünyanın kuru yemişinin %60'ını tek başına üreten bir ülke. Bugün kendine yetiyor ancak. Biz her yıl fidan dağıtımı yapıyoruz Afganistan'da.
1: Meyve fidanı.
0: Meyve fidanı tabii. Meyve fidanı üretmek isteyen çiftçilere, gelir durumu düşük olan çiftçilere, yeni tarıma başlayacak olan çiftçilere fidan dağıtıyoruz. Yani meyve bahçelerini çoğaltma konusunda çalışıyoruz. Özellikle kuru yemiş sektöründe. Badem, ceviz, incir.
1: Meslek edindirmeye yönelik bir çalışmanız var mı? Gerçi onlar bu işleri çok iyi biliyor diyorsunuz ama hani onlara yeni bir şey öğretmeye yönelik bir şey var mı?
0: Şimdi mesela biz Afganistan'da üniversite açma ihtiyacı hissetmedik. Çünkü üniversiteler yeterli. Üniversite kadroları yeterli. Mühendis kadroları yeterli. Yetişmiş kalifi insan kaynakları son derece yeterli. Hiçbir sıkıntı yok. Çiftçi eğitimiyle alakalı da bir şey yapmadık. Çünkü çiftçileri Türkiye'deki çiftçiler kadar iyi.
1: Eyvallah.
0: Hatta birçok konuda bizim çiftçimizde çok rahat boy ölçüşebilirler. Zaten onun için Afganistan'dan buraya gelen işçiler çok kıymetli.
1: Evet, eğer Türkiye'de Afganlı kardeşlerin katkısı olmasa Türkiye'de çobanlık sektörü çökmüş olurdu. Dolayısıyla hayvancılık çökerdi.
0: Ya hem hayvancılık hem de bitkisel üretim çökerdi. Bitkisel üretim.
1: O alanda da çalışıyorlar
0: Türkiye'de. Bitkisel üretimde de Afganlar çok aktif çalışıyorlar Türkiye'de. Tabii. Bizim insanımız artık tarlada çalışmak istemiyor.
1: Evet.
0: Yaşam standartımız bizim çok yükselmiş.
1: Evet. Subhanallah. Suriye'de neler yapıyorsunuz? Suriye'de yine eğitim adına

0: evet. sağlık adına, insan yardım adına, okullaşma adına neler yaptınız?
1: Suriye'de ilk orta ve lise kademelerinde, ilk öğretimde okullar açtık. Sıfırdan okullar yaptık. Özgür bölgede, kuzey tarafta. Hı-hı. Devrim öncesinde 21 bin tane öğrencimiz vardı.
0: Of, maşallah.
1: Bütün bu öğrencileri biz okuttuk. Tüm masrafları, kırtasiye masraflarından, işte okulun tüm giderlerini biz karşılıyoruz.
0: Sadece İHA olarak.
1: Evet.
0: Diğer taraftan onlarca, belki yüzlerce vakıf da oralardaydı. Dolayısıyla aslında o bölgenin bütün eğitiminden sorumlu Türk TSDK'larıydı, değil mi?
1: Tabii.
0: Diyanet Vakfı başta olmak
1: tabii,
0: üzere.
1: Tabii Diyanet Vakfı çok çalıştı orada. Maarif Vakfı. Mesela biz kendi okullarımızın maaşını kendimiz ödüyorduk. Maarif Vakfı Suriye'deki, Suriye okullarının kuzey bölgesindeki çoğunun maaşını Maarif ödüyordu. Biz 20 bin okutuyorsak Maarif'in öğrenci sayısı 100 binin üstündeydi.
0: Bildiğimiz Uluslararası Maarif Vakfı.
1: Evet.
0: İlginç.
1: Diyanet de çok çalıştı orada. Türk STK'lar eğitim sektöründe Suriye'de çok hizmet verdiler.
0: Bunun sonucu olsa gerek, ben Şam'a gitmiştim. Şam'da böyle devlet dairelerini ziyaret etmiştim. Bazı arkadaşlarımız vardı. Baktım çok fazla Türkçe konuşan var devlet dairelerinde. Bakanlıklarda çok fazla Türkçe konuşan var. Tabii. Demek ki buralardan mezun olanlar yani. Sadece Türkiye'ye gelmiş olmaları gerekmiyor bunun için.
1: E tabii şimdi mezunların, bizim okullarımızda okuyan çocuklar Türkçeyi bir şekilde öğreniyorlardı. Hı hı. Sempatiden dolayı da öğreniyorlardı.
0: Doğru.
1: Aslında bizim emeğimizden daha çok o bize olan sempatilerinden doğru. öğreniyorlardı.
0: Doğru.
1: Suriye'deki STK'lar gıda sektöründe, su ve sanitasyonda, sağlıkta çalıştıkları kadar eğitimde de çalıştılar. Hı hı. Suriye'de aslında kuzey bir tarafında bir devlet kuruldu.
0: Doğru.
1: Yani bütün bir devlette olan bütün mekanizma orada vardı. Hı hı. Tarım vardı, sağlık vardı, eğitim evet. vardı. Hepsi ayrı sektör olarak bürokratik mekanizmalara bağlıydı.
0: Aslında şuna katılır mısınız bilmem ama başkent Dimeşk'teki merkezi hükümetin eğitimdeki beceriksizliği, tabii bir iç savaştan da geçiyorlar. Onun karşısında kuzeyde ise çok lüks Türk STK'ların oluşturmuş olduğu eğitim kurumları oluşmuştu ya. Yani.
1: Tabii.
0: Yani daha sanki ya biz de bir tarafa geçsek mi acaba diyecek kadar
1: tabii.
0: Cazip merkezler haline gelmişti.
1: Tabii zaten bu mesela devrim sürecinde bunun çok büyük etkisi oldu.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle düşünün, ülke nüfusunun tabii böyle bir sayım yok. Ne kadar ya şu kadar net insan o tarafta kaldı, bu tarafa net geçti, kimse bir şey diyemez ama yarıdan çoğu boşalmıştı.
0: Ben yaklaşık bir rakam verebilirim. Ülke içindeki göçler, yer değişimleri hariç ülke nüfusu 24 milyondu o zaman. Bunun 12 milyonu yurt dışına çıkmıştı hocam.
1: Evet.
0: Yani dünyada bu kadar büyük göç vermiş, kendi vatandaşı yurt dışına gitmiş bir ülke, bir Lübnan var ama onlar kendi iradeleriyle, yine bir iç savaş etkisi var. Ama bu son dönemde bu kadar kısa sürede en fazla göç vermek zorunda kalan bir ülkeydi. 12 milyon insan yurt dışına gitti.
1: Tamam.
0: Bunlar şu anda dünyanın her yerinde Suriyeli var. Şimdi bu devrimden sonra Suriye'deki yeni süreçte bunun artı bir yönü oluşmaya başladı. Oralarda iyi yetişen Suriyeliler, akademisyen oldular, işte iş adamı oldular, o ülkenin vatandaşları oldular. Kendi ülkelerine dönerek hizmet vermeye başladılar.
1: Tamam.
0: O ülkelerin birikimlerini kendi ülkelerine getiriyorlar. Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Türkiye'den. Özellikle Türkiye'de yetişen gençlerin büyük bir kısmı mutlaka hizmet amaçlı ülkesine dönüyor ve bürokraside de önemli yerlere yerleştiler. Yani benim tanıdığım burada işte İstanbul'un çeşitli yerlerinde tanıdığımız normal günlük olarak selam verdiğimiz gençlerin hepsi bürokraside önemli adamlar oldular. Dışişleri Bakanı Sabahattin Zahim Üniversitesi mezunu.
1: Tabii.
0: Yani şu andaki Evkaf Bakanı, bizim sürekli görüştüğümüz Ebel Hayr Şükrü Bey, İstanbul'da sürekli STK'lar üzerinde görüştüğümüz insanlardı. Suriye Baş Müftüsü Üsame Rifai Hoca, sık sık görüştüğümüz çok kaliteli, çok beyefendi bir insandı. Şu anda oranın baş

0: tabii sürenin içinden geçmiş olduğu güvenlikle ilgili özellikle İsrail faktöründen dolayı bu anlaşılabilir bir şey. Ama uzun vadede öğretmenlerin maaşlarının az olması tabii sıkıntılı bir şey. Çünkü öğretmenlik cazip bir meslek olmaktan çıkıyor. Halbuki Suriye halkının zihninde öğretmenlik çok kutsal bir meslektir yani.
1: İyi öğretmen yetiştirmişler mesela.
0: Çok iyi. Mesela matematikte çok iyiler mesela.
1: Yani siz eğitimcisiniz. Bizim mesela sınıflarımızı biz ilk başlarda okullarımızı 30 kişilik yapıyorduk sınıfları. Ha. Sonra baktık ki 30 kişilik sınıfa bunlar 50 kişi koyuyorlar. 50 kişilik yaptık. Daha geniş yaptık. Çünkü kamp, göç var. Kamplar.
0: Sınıf dediğimiz de büyük oranda ilk başlarda çadırlardaydı değil mi?
1: Çadırlardaydı.
0: Çadır kenti.
1: Önce çadırdı. Daha evet. Sonra betonarme yaptık. Evet. 50 kişilik sınıflar yaptık. 50 kişiyi aşmadı genelde sınıflar. Ama 50 kişilik sınıfta öğretmenler çocukları o kadar güzel sahip çıkıyorlardı ki, o kadar iyi yönetiyorlardı ki sınıfı.
0: Nasıl hakim oluyorlardı?
1: Ben hayret ediyordum yani. Gerçekten. Ben öğretmen kökenliyim. Yani Türkiye'de bizim 50 kişilik bir sınıfı yönetmek çok zordur.
0: Doğru.
1: Çıt çıkmıyordu sınıflarda.
0: Subhanallah.
1: Tabii. Sen İngilizce dersinde mesela bize derslerde öğretmen tahtaya yazar. Diyelim İngilizce öğretecek. Onu telaffuz eder. Böyle geçer. Suriye sistemi de 50 kişiye aynı anda telaffuz ettiriyorlar mesela. Çocuklar hiç detone olmadan ve hiç düzeni bozmadan 50 kişilik sınıflarda çok güzel ders yaptılar.
0: Biliyor musun? Siz benim şu anda bir teorim vardı. O teorimi destekleyen bir şey söylüyorsunuz. O da şu. Dil eğitimi böyle yazarak, çizerek yapılacak bir şey değil. Tabii ki yazmak, okumak eğitimi bir parçasıdır ama dili hızlı öğrenmek aslında sözlü bir şeydir. Çünkü biz ana dilimizi yazarak, çizerek, okuyarak öğrenmedik. Dile konuşarak başladık. Tabii. Öyle de devam ettik. Sonra okuma yazma sürecine girdik. Dolayısıyla şöyle bir tezim vardı. Diyordum ki aynı anda küçük sınıflar oluşturma yerine ne kadar sınıf fazla olursa olsun. Hatta bunu biraz da abartarak bir örnek veriyordum. Bir futbol sahasında kaç bin kişi katılıyorsa işte oraya 10 bin kişi veya işte 5 bin kişi neyse. Kişinin katıldığı bir stadyum düşünelim. Amigolar hani oradaki sahayı coşturuyorlar ya. Onu bir İngilizce öğretmen olduğunu düşün hocam. Haftada 3 kere o stadyuma gidiyorlar. 5 bin kişi aynı anda İngilizce eğitim alıyor. Veya işte Arapça eğitim alıyor veya Fransızca eğitim alıyor. Ve tekrar ediyorlar. Birbirlerinden almış oldukları elektriklenmeyle o insanlar hafızalarına o kelimeleri oturturlar mı oturtmazlar mı?
1: Tabii.
0: Ama 8 kişilik sönmüş, sıkıntılı yani yorulmuş bir sınıfla ders yapmakla bence 100 kişilik sınıfta ders yapmak ama benim tarzımda yani yazarak çizerek değil, ekran kullanarak değil, televizyon kullanarak değil, direkt coşturarak adeta slogan ata ata dil öğretmek, amigoca, bir amigo gibi bir öğretmen getirerek sınıfa çok daha çabuk öğretebilir diye hep bunu söylerdim. Önemli olan hocanın motivasyonu. Hocanın motivasyonu öğrenciye yansıyacak. Dil dediğin konuşmaktan ibaret yani. Sonra okuma yazmayı da öğrenir zaten yani. Ve herkes kitabını da getirir. Onlar orada öğretilen şeyler kitaplarda da olabilir. Tabii tamamen kitabın formatı değiştirilmek şartıyla. Bizimki gibi de fill in the blank diye bir şey vardı bizim dönemimizde. Boşluk doldur falan. Bunlar da değil tabii yani. Bunlar da yapılabilir. Dolayısıyla Suriyeliler bunu yaptı diyorsunuz yani.
1: Çünkü o kitap yoktu.
0: Evet.
1: Hiçbir branşın kitabı yoktu yani. Türkçe, işte Arapça, İngilizce, matematik bundan kitapları yoktu ki. Öğretmen kendi hafızasından anlatıyordu. Ve anlattığı şeyi tekrar ettirerek öğretiyordu. Çünkü çocuk eve gidince bir şey çalışıp gelme şansı yok.
0: Mesela bu bizim içinden geçmiş olduğumuz modern eğitim sisteminde çok da anlaşılabilir bir şey değil. Ama ben size iki tane örnek verince bunu ne kadar uygulanabilir bir şey olduğunu siz de takdir edeceksiniz. Birincisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir öğretmeni vardı. O da Cibril. Allah'ın Cibril'e öğrettiklerini, Cibril'e vermiş olduğu görevi peygamberimize öğretiyordu, doğru mu?
1: Evet.
0: Peki hangi kitap vardı ortalıkta? Yazılı ne vardı? Hiçbir şey yoktu.
1: Yok,
0: yani.
1: Tabii.
0: Ezber öğretiliyordu. Sonra peygamberimiz onları işte çevresindeki vahiy katiplerine yazdırıyordu daha sonraki dönemlerde. Ama tekrar ettiren, öğreten, sözlü olarak öğreten Cibril'di. Biz öyle biliyoruz en azından okuduklarımızda. Bu sistemi aslında Moritanlar almışlar, Moritanyalılar. Ortada kitap yok hocam. Sadece 50-60 santimlik bir levha var. Ağaçtan bir ahşap bir şey.
1: Luf var.
0: Luf dedikleri levha yani. Levha. Bir şey yani. Ağaçtan, ahşaptan bir şey. Onun üzerine yazıyorlar, ezberliyorlar, siliyorlar hocam. Bir yeni metin gelsin. Sıradaki metin gelsin diye. Sonra o ezberledikleri şeyleri peş peşe oluyorlar ve ortaya bir metin çıkıyor ama hafızada kitap yine yok. Ve binlerce şiir, metin böyle ezberleniyor. Ben ilk İHA adına, Moritanya ziyaretimi İHA adına yapmıştım. Bir kurban operasyonu için gitmiştim. O zaman

0: oraya şey yoktu, direkt uçak yoktu. Fransa üzerinden gittim, Fas'a da yoktu. Fransa'dan Fas'a geçtim, Fas'tan da Moritanya'ya geçtim. Baktım hakikaten, niye gittim biliyor musun? Sadece insani yardım olarak da gitmedim. Merak ettiğim bir şey vardı. 1 milyon şairin ülkesi diyorlardı Moritanya için. Dedim ki ya 1 milyon şair nasıl olunuyor bu ülkede? Zaten nüfusu 3 milyon. Sonra gidince gördüm ki ülkenin okuma yazma oranı %35 hocam. Bunların hepsi şair. Çünkü eğitim şiirle yürüyor. Tarih, coğrafya, aklınıza gelebilecek matematik dışındaki derslerin tamamı, dini metinlerin tamamını hepsini şiire dökmüşler. Şiirle yetişiyor bu çocuklar. Ezberliyorlar, çabuk ezberliyorlar.
1: Bizden daha entelektüel bir toplum o zaman.
0: Hocam bu eğitimler hep çölde, sahrada yapılıyor. Bunlara da badiye diyorlar çölde. Çöldekiler hep daha entelektüel. Şehirdekilere göre daha entelektüel. Fransız eğitim sistemine yetişenler daha geri. Çölde yetişenler daha entelektüel. Ama Fransızlar gelince bir anket yapmışlar, araştırma yapmışlar hocam. Alan çalışması yapmışlar. Bu ülkede kaç kişi Fransızca biliyor diye. Hiç kimse Fransızca bilmediği için, yani Fransızca bilen kimse olmadığı için şey yapmışlar. Ülkede okuma yazma oranı sıfır diye not düşmüşler. Not vermişler Moritanya'ya. Ülkenin %35'inin şair olduğu bir dönemde yani. Şair, şair hocam. Ve bunlar kendi aralarında kavgalarını bile şiirle yapıyorlar. Şiir atışmaları yapıyorlar. Bizim Erzurumlu aşıklar gibi yani. Kaliteli bir yerdi. Dolayısıyla dediğinize %100 katılıyorum. Yani çadırda ihtiyaca göre şey, Arapçada güzel bir söz var. Diyorlar ki el hacetü ümmül ıhtıra. Buluşun anası şeydir, itici gücü ihtiyaçtır.
1: Evet.
0: İhtiyaç varsa çözüm de üretilir hocam.
1: Ben onu Afganistan'da gördüm. Evet. Körlerde insanlar Mesnevi ezberlemişler.
0: Ya, çünkü televizyon yok.
1: Mevlana'nın Mesnevi.
0: Oturup oturup Mesnevi okuyorlar.
1: Abi ezberde Mesnevi okuyorlar.
0: Evet.
1: Çok enteresanıma gitmişti. Biz de köyde hangi bizim köylü vatandaşımız bir Mesnevi'den bir mısra okuyabilir?
0: Şehirdeki okuyor mu ki?
1: Yani şehirde okuyor.
0: Ben okuyamıyorum yani, en azından kendine haber vereyim. Çünkü biz öyle bir eğitim sisteminden geçmedik.
1: Evet.
0: Aslında şiir kültürü Farsça, özellikle bizim doğu kültüründe yaygın. Hem Araplarda hem de Farslarda şiirle büyürler yani.
1: Ya Farsça zaten normal konuştukları zaman bir
0: zaten şiir
1: gibi. Evet, ses kafiyesi mükemmel.
0: Öyledir. Afganistan'la ilgili söylediklerinizle ilgili, eğitimle ilgili şeylere söylediniz. Peki bir de sizin Sierra Leone'de bazı çalışmalarınız oldu. Biraz oradan bahseder misiniz? Sierra Leone nasıl bir ülke bir kere? Ne zaman gittiniz? Nasıl gittiniz oraya?
1: Biz Ebola döneminden önce gittik oraya.
0: Ebola'dan önce. Evet.
1: Biz yaklaşık şu anda 20. yılımızı tamamlıyoruz Sierra Leone'da.
0: Öyle mi? Hı, evet. Maşallah.
1: Sierra Leone dünyanın en fakir ülkeler sıralamasında her zaman ilk 5'tedir.
0: Niye altın çıkmıyor mu oradan? Problem o zaten. Işte altın çıktığı için fakir oluyor.
1: Evet. Ya, altın ve elmasın çıktığı halde bu kadar fakir bir ülke işte sömürgenin boyutu bu.
0: Hı hı. Neler yaptınız orada?
1: Ebola'dan sonra yetimhaneler açtık. Ebola zaten şu anda da gündemde olan bir hastalık.
0: Ebola nedir bu arada?
1: Ebola Afrika'ya özgü bir hastalık olarak şu anda tanımlanıyor. Ebola'ya birisi yakalandığı zaman bir aileden bir kişi, o ailenin tamamı tecrit edilir. Hepsi götürülür, ormana bırakılır. Orada ölün diye.
0: Ailenin tamamı.
1: Tamamı.
0: Subhanallah.
1: Tabii. Şu anki yani 2016'da öyleydi.
0: Tek çözüm buydu o zaman.
1: Tabii. Şu anda ne yapıyor tam bilmiyorum.
0: Bu
1: ormana bırakılan ailelerden ölen öldü, kalan kaldı o dönemde. Özellikle çok çocuk kaldı. Çocuklar atlattılar. Anne babalar genelde öldü, çocuklar kaldı.
0: İyileşebiliyor mu zamanla bazıları ormanda?
1: Bulaşmıyor demek ki çocuklara.
0: Ha.
1: Daha az bulaşıyor. Ölenler de oldu. Bu çocukları Hristiyanlar orada çok yoğun çalışıyorlar. Bütün mezhepler var orada. Alıp yetimhanelerine yerleştirdiler. O dönemde bize bir çağrı geldi oradaki dostlarımızdan. Müslüman köyler orada. Hristiyan köyler var. Putperest köyler var. Müslüman köylüler ormanlardaki çocukları toplamışlar. Evlerinde bakıyorlarmış.
0: Evet.
1: Bize yardım edin dediler. Gittik oraya işte. Yani orada köylerde insanların en az 8-10 tane çocukları var. Şöyle düşünün, 8-10 tane çocuğunuz var. Bir de ormanda bulmuşsunuz, 3 tane çocuk da almışsınız eve.
0: Alıyorlar yani.
1: Tabii.
0: Bırakmıyorlar.
1: Bırakmıyorlar.
0: İlginç.
1: Tabii bunlar ailelere de fakir insanlar sonuç itibariyle. Biz gittik işte, bir yetimhane kurduk orada. Bu çocukları topladık. Hem kız yetimhanesi hem erkek yetimhanesi. Bizim bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Bizim bağışçılarımız o hastalık olduğu dönemde oraya geldiler.
0: Subhanallah.
1: Tabii. İsmini her zaman anmaktan mutluluk duydum mesela. Hasan Şen abimiz var bizim. Çok özel bir insandır. O da ekibi var, arkadaşları.
0: Bunlar nerede bu? Bursalı mı bunlar?
1: İstanbul'da bunlar.
0: İstanbul'da, ha maşallah.
1: Tabii İstanbul'da, artık tam kökenlerini bilmiyorum. Bunlar İstanbul. İş adamı olan insanlar. Ha. Yani yaşam standartları yüksek insanlar.
0: Eyvallah.
1: Kalktılar ta oralara geldiler. Sierra Leone Somali'den daha kötü bir ülkedir yani yaşam standartı olarak. Öyle düşün.
0: Evet.
1: Ben Somali'de o kadar yıl kaldım. Hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Geldiler, gördüler, sağ olsunlar yetimhaneler yaptılar orada bağışçılarımız.
0: Sıtmanın katran çok yaygın oldu yani.
1: Tabii tabii, sıtma. Ben orada sıtma oldum, dedim ölüyorum dedim, zannettim yani. Çok ağır bir sıtması vardır mesela Sierra'nın. Mesela biz oraya giden herkes oradan ilacını getirir. Türkiye'deki ilaçlar oraya etki etmez.
0: Oranın mikrobuna uygun ilaç üretilmiş yani.
1: Tabii. Aa. Afrika'nın her ülkesinin sıtması farklıdır.
0: Ha.
1: Mesela bizim vakıfta her ülkenin sıtma ilacı vardır.
0: Bizde de tam tersi, ama sıtma ilacını ol öyle git Afrika'ya deniyor. Demek ki bu çok sağlıklı bir şey değil.
1: Yok yok, sıtmanın şeyi yok. İlacı yok sıtma.
0: Önce yakalanacaksın, sonra oranın ilacını tabii kullanacaksın.
1: Ya geçen gün bir hastaneden bizi aradılar.
0: Sizde şu ülkenin ilacı var mı?
1: Var mı diye bizi aradılar, vardı, gönderdik biz.
0: Şaka gibi.
1: Tabii tabii.
0: Enteresan. Hocam hızlı ilerlemek adına birkaç şey daha söyleyeyim. Sizin Filipinler'de de bazı çalışmalarınız var. Filipinler'deki iş barışı da çok fazla etkili oldu. Onu ayrı bir konu yapmak isterim. Ayrı bir program konusu yapmak isterim ama birkaç cümle Filipinler'de neler oldu, neler yaptınız? Birkaç cümle. Yani bir kere daimi temsilciniz var bildiğim kadarıyla.
1: Tabii Filipinler'de.
0: Ömer Kesmen kardeş orada.
1: Tabii Ömer Kesmen orada. Bizim diplomasi birimimiz var. Oradaki Filipin'le Mora'daki hükümetin arasındaki barış görüşmelerinde biz gözlemci statüsündeyiz Birleşmiş Milletler'imizdir. Yaklaşık 10 yıldır bu gözlemcilik statüsü devam ediyor. Orada şu anda bir barıştan söz ediyorsak bizim arkadaşlarımızın emeği çok büyüktür bu.
0: Eyvallah. Bu arada tabii en az 35-40 yıl devam eden bir iç savaştan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Bu iç savaşı barışla sonuçlandıran oradaki bizim arkadaşlarımızın katkıları oldu.
1: Tabii. Şunu ben net olarak söyleyebilirim. Müslüman STK'ların olduğu yerde barış olur.
0: Eyvallah.
1: Diğer STK'ların olduğu yerde genelde hep savaş oluyor.
0: Evet. Doğru.
1: Batılılar gittikleri her yere kaos götürdüler.
0: Evet.
1: Bizim gittiğimiz her yere ise huzur gitti.
0: Eyvallah.
1: Tabii bu bizim ecdadımız da böyleydi, geçmişimiz eyvallah de böyle.
0: Hocam sizinle Pakistan'ı konuşmak isterim. Pakistan'daki faaliyetleriniz de çok derin olduğunu biliyorum. Suriye'deki üniversiteden bahsetmediniz. Suriye'de kurduğunuz bir Azez'de bir üniversite var.
1: Ondan ben bahsetmek isterim. O...
0: Birkaç cümle söyleyin çünkü programın sonuna geldik.
1: Biz ilk orta ve lise eğitiminden sonra şunu fark ettik. Bizim Suriye'de yaklaşık 200 civarında çalışanımız vardı Suriyeli. Suriye'deki operasyonumuz çok büyüktü. Bizim Suriye'de her şehirde ofisimiz vardı. Bir ziyaretimde Suriye'de ekip arkadaşlarım dediler ki orada bizim fırınlarımız vardı. Günde biz yaklaşık 50 bin civarında ekmek çıkartıyorduk.
0: İyi hatırlıyorum. Unumuz kalmadı. Ey halk yetişin. Tabii. Suriye halkı açlıktan ölüyor falan.
1: Tabii, günlük işte, kaç tır, Gazze'de de aynı şeyleri kaç tır un tüketiyor dediler ki abi burada profesör hocalar var dediler. İşe başvurdular bize dediler. Dedim ya çocuklar nasıl bu iş? Tanışalım. Tanıştık. Üniversitede hoca bunlar.
0: Evet. İş olmayınca fırında çalışacaklar.
1: Tabii. Ya. Fırında çalışacaklar. Dedik burada hoca varsa sıkıntı yok. Üniversite açarım dedik. Fırınımıza iş başvurusunda bulunan, hatta birkaç tanesini işe almışlar. O hocalarla topladık ve ilk üniversiteye öyle başladık biz orada.
0: Azez'deki üniversiteye.
1: Şu an üniversitemiz özel üniversiteler arasındaki en iyi üniversitelerden bir tanesi.
0: Bu arada arkadaşlar lütfetmişler. Ben de yönetim kuruluna yazmışlar.
1: Evet, güzel olmuş bence de. Eyvallah. Şu an 2600 öğrencimiz var.
0: Eyvallah.
1: Oradaki Suriye'de ilk orta, lise ve üniversite olmak üzere bütün kademeleri sağlamış olduk o üniversiteyi açarak.
0: Ben Şam ziyaretimde dediler ki Kuzey'de en başarılı üniversite sizin kurduğunuz üniversite dediler yani. Yani üniversiteler arasında en iyi öğrenci yetiştiren. Hocam süremiz bitti. Son bir soruyla bitirmek istiyorum. Şimdi siz öyle güzel şeyler anlatıyorsunuz ki gençler böyle programları dinlediği zaman ya biz de İHA gibi bir kurumda çalışmak istesek, bize yer var mı, ne yapalım, İHA'nın bir yerinden tutmaya başlasak, genç İHA'da falan bulunmak istesek nasıl yaparız diye bir soru sorsalar nasıl cevap verirsiniz?
1: İHA gönüllüler ve bağışçılarıyla büyüyen bir kurum. Gönüllüler olmasa İHA olmazdı.
0: Eyvallah.
1: Gönüllülerin olduğu her teşkilat büyür.
0: Eyvallah.
1: Onun için gelsinler. Biz de gençlerle alakalı genç yağımız var. Genç

0: İlk teşkilat olan tatil STK'lardan biriyiz biz.
1: Eyvallah.
0: İlkleri yapan STK'lardan
1: Evet.
0: biriyiz biz.
1: Hı.
0: Kamp alanlarımız var bizim.
1: Eyvallah.
0: Gençlere yönelik çok ciddi faaliyetlerimiz var. Dönem dönem yurt dışına gönderiyoruz gençleri. Bütün gençleri bekliyoruz.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Estağfurullah. Ya sizden öğreneceğimiz ve sizin dinleyicilerimize söyleyeceğiniz çok şeyler var. Ben biliyorum. Mesela hala dünyanın çeşitli yerlerinden Bosna'ya getirdiğiniz öğrencileri, üniversite mezun ettiğiniz öğrencileri, o öğrenciler nasıl bürokrasiyle devlet kademelerine neler yaptıklarını kendi ülkelerinde hepsini biz biliyoruz. Ama vakit kalmadı. İnşallah başka programda görüşürüz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağınıza
0: çok
1: sağlık.
0: Sağ
1: İyi ki varsınız. Evet dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Tekrar Özgür Yüce hocamızla beraberdik. Kendisi aslında şair ama bize kendi şiirlerinden inşallah bir başka özel programda okuyacak. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi sabırla dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

5 dakika. Çok bunalınca dağlara çıkar mısınız? Ben çıkarım. İyi gelir insana. Her şeye, hatta kendime bile uzaktan bakarım. Oh be derim, dünya varmış. Esen rüzgar alır götürür içimdeki tasayı. Yaşadığımı tekrar hatırlarım. Şimdi yine bir dağ başındayım. Güneşin doğuşunu buradan izlemek için ve binlerce yıl öncesinin yapılarına dokunmak için geldim buraya. Nereye mi? Nemrut Dağı'na. Bir tura katıldım gelirken. Eğer isterseniz Adıyaman ya da Kahta'dan araçla kiralayabilirsiniz. Çok erken saatlerde yola koyulduk. Hava çok soğuk ama sabırsızlıkla bekliyorum güneşin doğuşunu. Gündüz hava sıcaklığı yüksek olsa da gece sıcaklıklar çok düşüyor. Nemrut Dağı'na çıkış için en uygun zaman dilimi Mart ayıyla başlıyor ve Kasım ayının ortalarına kadar sürüyor. Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşu ve batışı çok görkemli olur diye anlatılır hep. Yaşamak belgeselden izlemek gibi değil, gerçekten eşsiz. Zaman duruyor sanki. Mutlaka gelmelisiniz. İnanın pişman olmazsınız. Seyyare haklıymış, iyi ki gelmişim dersiniz. Güneş doğdu, şimdi keşif zamanı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinin kuzeydoğusunda 2206 metre yüksekliğinde bir dağ Nemrut. Doğu Toros Sıra Dağları üzerinde Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hakim bir konumu var. Tepesinde bir tümülüs bulunuyor. Tümülüsü hemen açıklayayım. Bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen isim. Helenistik dönem devletlerinden Komagene'nin kralı 1. Antiyokos Epifanes'in anıt mezarının bu tepedeki tümülüste olduğu biliniyor. Altında mezarın bulunduğu bu tümülüs, yumruk büyüklüğünde taşların 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında konik bir tepe biçiminde yığılmasıyla oluşturulmuş. Tümülüsü doğu, batı ve kuzeyden teras biçiminde 3 alan çevreliyor. Nemrut'ta güneşin doğuşu doğu terasından izleniyor. Bu terasta yaklaşık 10 metre yüksekliğinde tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev tanrı heykelleri var. Heykellerin yüzleri güneşe doğru dönük. Sırasıyla Komagene Krallığı'nın gökyüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu kartal. Krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu aslan. Komagene Kralı 1. Antiyokos, Komagene, Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alıyor. Tahtların arkasında 237 satırdan oluşan Kral Antiyokos'un dini ve sosyal içerikli vasiyeti Nomos bulunuyor.

yaşanıyor. Terasın kuzey ve güneyinde Komagene Kraliyet ailesi bireylerinin kabartma stelleri, yani dikili duran taşlar yer alıyor. Yine bu terasta heykellerin önünde ateş sunağı ve onun yanında oturur biçimli bir aslan heykeli tüm görkemiyle duruyor. Batı terasında da tahtlarında oturan dev tanrı heykelleriyle birlikte Komagene kralı 1. Antiochos'un heykeli ve tanrılarla tokalaşma kabartmaları ihtişamlı duruşlarıyla beni karşılıyor. Ayrıca burada bir aslan horoskop kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan M.Ö. 7 Temmuz 62 tarihi okunuyor. Tarihin en eski horoskoplarından biri. Bu tarih Kral 1. Antiochos'un tahta çıkış tarihi olarak tahmin ediliyor. Nemrut'ta güneşin batımı bu terastan izleniyor. Kuzey terası, batı ve doğu teraslarını birbirine bağlayan 180 metre uzunluğunda bir tören yolu. Burada tamamlanmamış stel ve kaideler bulunuyor. Gerçekten 5 dakikaya sığacak gibi değil. İçimdeki duygulara tercüman olacak kelimeleri bulamıyorum. Çok etkileyici, çok. Mutlaka gelin, görün ve hissedin burayı. Biz 5 kadın, 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Naşit'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün Alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5'te.

15. yüzyılda gemilerle Amerika'ya ulaşan ve birkaç yüzyıl içinde kıtanın altını üstüne getiren Avrupalılar hiç beklemedikleri zenginliklerle karşılaşmıştı. Altın, gümüş ve daha pek çok değerli maden, binbir türlü hayvan ve bitki varlığı, olağanüstü doğal güzellikler karşısında başları dönmüştü adeta. Zamanla binlerce davetsiz misafir zengin olma hayaliyle gemilere doluşarak buraya geldi. Gelenler sadece siviller değildi. Askerler, hükümet görevlileri, din adamları özel görevlerle yeni dünyaya gönderiliyor, türlü baskı ve şiddet yöntemleriyle bu bakir toprakları ele geçirmek için birbiriyle yarışıyordu. Orada binlerce yıldır yaşayan, uygarlıklar kuran halklar ne olacaktı peki? Beyaz adam güçlü silahlarını kendilerine doğrultmuşken onların söz söylemeye hakkı olabilir miydi? İsyan etmeye, hakkını aramaya kalkanlar anında cezalandırıldı. Çoğu zaman toplu halde kıyımlar yapıldı. O da olmazsa yerli halk daha önce hiç karşılaşmadığı hastalıklara maruz bırakılarak yok edildi. Avrupalılar ayak bastıktan sonraki birkaç yüzyıl içinde yerli halkın sayısı %20'lere kadar indi. Beyaz adamın bir düşü vardı. Altın kaplı şehir El Dorado'yu bulmak. Kıtanın dört bir yanındaki altınları toplayıp eriterek Avrupa'ya yollamak yetmemişti. Her yeri altından olan o kayıp şehri bulmak istiyorlardı. Bu şehir Muisca yerlilerinin yaşadığı Guatavita gölünün altında bir yerlerde olmalıydı. Çünkü söylenceye göre yüzlerce yıl önce Muisca krallarının vücudu taç giyme törenlerinde altın tozuyla kaplanırdı. Şehrin sokakları, evleri altınla kaplıydı. Avrupalı sömürgeciler için her şeyden değerli olan bu maden, Güney Amerika yerlileri için sıradan bir metaldi aslında. Yalnız krallar değil, halk da istediği kadar sahip olabiliyordu altına. Onlar için önemi, güneş gibi parlak olmasından geliyordu. Kuyumcu ustaları bu madeni istedikleri gibi işliyor, farklı tekniklerle birbirinden güzel eserler üretiyordu. Sayısı yüzleri aşan birçok maceracı, El Dorado'nun efsanevi definelerini bulmak amacıyla günümüzde Kolombiya'nın başkenti Bogota yakınlarındaki Guatavita Gölü ve çevresinde altın aradı. Kimi göl çukurunun çevresinde yarıklar açarak gölü boşaltmaya kalktı, kimi gölün altına tünel kazıp suyu oradan dışarı aktarmaya çalıştı. Girişimlerin hiçbiri başarılı olamadı. Her seferinde göl yeniden su topladı ya da su boşaltılsa da altta kalan balçık zemin sertleşerek betonlaştı ve sondaj yapılmasına olanak vermedi. Gözlerine altın hırsı bürümüş define avcılarının hayalleri Guatavita Gölü'nün sularında yok oldu gitti. Göl çevresinden ancak birkaç altın parçası, taş boncuklar ve seramik eserler çıkarılabildi. Olması gereken de buydu aslında. Çünkü efsanedeki mücevherlerin gerçek sahipleri, tanrılara sundukları bu altınların güneşe adandığını ve sonsuza dek orada, yani Kolombiya'nın uzak dağlarındaki bir gölün derinliklerinde kalmasını amaçlamıştı. Eski uygarlıkların altından ürettikleri kimi eserler günümüzde Bogota'daki Altın Müzesi'nde sergileniyor. Bunların en ünlüsü birkaç insan ve ortalarında kralı taşıyan sal biçimindeki eser. 1969'da Ant Dağları'ndaki bir mağarada bulunan altın sal neyse ki define avcılarının elinden kurtulmuş ve altın işçiliğinin en nadide örneği olarak müzedeki yerini almış. Muisca Salı adındaki eserin 1300'lü yıllarda yapıldığı ve Guatavita Gölü'nde gerçekleşen adak törenlerini resmettiği düşünülüyor. Tarım yaparak geçinen Muisca halkı, çömlekçilikte olduğu gibi altın işlemeciliğinde de çok başarılıymış ve altını kuş, insan, güneş gibi istedikleri motiflerde işlemişler. Bu motifleri ise süs eşyası olarak üzerlerinde taşımak yerine adak olarak evlerinde bulundurmuş veya tanrılara sunmak amacıyla mağaralara saklamışlar. Böylece Muiscaların orijinal tasarımları yüzlerce yıl el değmeden günümüze ulaşmış. Bogota Altın Müzesi'nde Muisca salının yanı sıra yerli halklara ait altın, seramik, çömlek ve diğer buluntulardan oluşan 55 bin parçalık bir koleksiyon bulunuyor. Müzenin ana salonunun ismi de Manidar. İspanyol öncesi Kolombiya'da insanlar ve altın.
Bogota, Doğu Ant Dağları'nın görkemli zirveleriyle çevrili bir şehir. Günümüzün metropol şehri binlerce yıl önce tamamen sularla kaplıymış. Bogota Nehri'nin açtığı kanyonun suları taşımasıyla göl kurumuş ve geriye verimli bir ova kalmış. Şehri yukarıdan gören ve yerli dilinde Ay Dağı anlamına gelen Guadalupe Tepesi'nin adı 1538'de İspanyollar tarafından Meryem Ana Tepesi'ne çevrilmiş. Şehrin adı ise Muiskaların verimli toprak anlamında kullandığı Bacata sözcüğünden geliyor. 2640 metrelik rakımıyla en yüksek başkentlerden biri olan Bogota, aynı zamanda ekvatora yakın olduğu için hem sıcak hem soğuk iklimin etkisi altında. Şehir halkı hava durumu raporlarına hiç güvenmiyormuş çünkü bir gün içinde 4 mevsim yaşanabiliyormuş. Sokak sanatının çok yaygın olduğu şehir neredeyse boydan boya egzotik duvar resimleriyle kaplı. Bogota'da iklim ve toprak yapısı sayesinde kaliteli kahve üretimi yapılıyor ve bu kahve çeşitleri dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Diğer Güney Amerika başkentlerinde olduğu gibi Bogota'da da önemli şiddet olayları yaşanmış geçmişte. Büyük uyuşturucu çeteleri ve mafya liderleri yakalanıp hapse atılsa da küçük çaplı çetelerle mücadele günümüzde de sürüyor. Gabriel Garcia Marquez'in ülkesi Kolombiya'ya ve başkent Bogota'ya Kolombiyalı müzik grubu Guava Trio'dan dinleyeceğimiz Noches del Tolima, Tolima Geceleri adlı eserle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Sohbet vakti.
1: Hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler nasip eylesin. Her türlü kötülükten, her türlü bela ve musibetten muhafaza etsin hepinizi, hepimizi. Sevdiği, razı ve memnun olduğu işlerle dolu dolu güzel bir hayat yaşayabilmeyi, sevdiği ve razı olduğu bir kul olarak dünyadaki süremizi tamamlayabilmeyi ve razı olduğu kullara vaat ettiği cennetine nail olabilmeyi her birimize nasip eylesin Rabbimiz. Yine bir sohbet vakti programıyla TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. Yine yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen, hayırlı, faydalı, güzel bir program olmasını, güzel bir sohbet olmasını, güzelliklerimize çok küçük, çok mütevazi de olsa katkı yapan güzellikleri konuşmayı Rabbimizin nasip etmesini, o konuştuğumuz güzellikleri yaşamayı yine bizlere nasip etmesini, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden niyaz ediyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani zaman zaman şunları yaparsanız şöyle şöyle olur şeklinde diye anlattığı güzel mübarek ifadeleri var. Onlardan bir tanesini çok kuvvetli ihtimalle duyduğunuz o güzel ifadelerinden bir tanesini hatırlatmak istiyorum. Birlikte hatırlayalım. Sadece hatırlamakla kalmayalım. Cenab-ı Hakk'ın o güzellikleri yaşamayı, o anlattığı niteliklere sahip olmayı bizlere nasip etmesini de dileyerek o Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadelerini nakletmeye başlayayım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bir gün var, o günde hiçbir gölge bulunmayacak. Bir gölgenin bulunmadığı günde Allah 7 grubu kendi arşının gölgesi altında gölgelendirecek. Yani onlara özel ilgi ve ihtimam gösterecek, tabir caizse özel nimetlere kavuşturacak onları. Allah'ın gölgesinin altında, arşının gölgesinin altında gölgelendireceği o 7 sınıf, 7 grup insanı şöyle sayıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kıymetli dinleyenlerim. Birincisi diyor, İmamın adil, yani adil yönetici. Adil yöneticiden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Adil yöneticinin faziletine dair çok sayıda ifade buyurdukları var. Bunun tam zıttı olan zalim olanın da akıbetine dair, onun da azaba, cezaya müstahak olacağına, azaba düçar olacağına dair çok sayıda ifadeleri var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Adil yöneticinin zıttı zalim yöneticidir malum. Ama bizim aklımıza bunu söyleyince hemen böyle sadece yönetici elit kısım geliyor. Öyle meseleye baktığımız zaman sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadelerini eksik anlamış oluyoruz. Yani bu yönetici tabirinden sadece en üst düzey yöneticileri anlamak, hadisi, Peygamber Efendimizin mübarek sözlerini eksik anlamak gibi geliyor. Neden? Çünkü küçüklü büyüklü her kademede, yani yöneticilik vasfını üstlenen insanlar var. Hiç çalıştığı iş yerinde kurumsal anlamda bir yöneticilik vasfı üstlenmese bile insan, baba olarak mesela, anne olarak mesela, insan bir noktada sınıfta öğretmen olarak mesela öğrencilerine ders boyunca, dönem boyunca, yıl boyunca, efendim apartmanda, sitede yönetici olsa, sitedeki insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirme noktasında hepimizin dikkat etmemiz gereken husustur bu. Elbette en fazla yetkiye sahip olan yöneticilerden aşağıya doğru herkesi ilgilendiren düsturlardır bunlar. Herkesi ilgilendiren temel esaslardır bunlar. Elbette yöneticinin pozisyonu ne kadar güçlü, ne kadar yukarıda, etki ve yetki alanı ne kadar genişse sorumluluğu da o kadar fazladır. Yaptığı hataların vebali o kadar büyük, yaptığı doğruların sevabı ecri de yine o kadar büyüktür, mükafatı da o kadar fazladır. Dolayısıyla herkes bulunduğu yerde başkasıyla olan ilişkilerinde adalete riayet edip etmediğine dikkat edecektir. Ne diyorsun hocam? Mesela bir baba nasıl yönetici olabilir gibi aklınıza gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Şöyle, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün bizzat geliyor, diyor ki ya Resulallah, yanında bir oğlu var herhalde. Ya Resulallah, işte bu malımı bu oğluma verdim diyor. Ortada verilebilecek, alınıp verilecek bir şey var. Bunu bu oğluma, bu çocuğuma verdim. Şahit ol ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki senin başka çocuğun var mı? Başka evladın var mı? Var ya Resulallah diyor. Peki buna verdiğinin aynısını diğer çocuklarına da verdin mi diye soruyor. Vermedim ya Resulallah. Cevabını verince o kişi, bakın şimdi kıymetli dinleyenlerim, nasıl ilgilendiriyor bu adalet meselesi bizi. Buyuruyor ki o zaman beni zulme şahit yapma. Yani bu yapmış olduğun muamele, çocukların arasında adaletsiz, eşitsiz davranmak zulümdür, haksızlıktır, yanlıştır ve ben de böyle bir yanlışa şahit olmak istemiyorum. Böyle bir yanlışlığa şahit olmak istemiyorum buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kıymetli dinleyenlerim. Dolayısıyla en aşağıdan en yukarıya kadar herkes sorumlu olduğu insanlara karşı adalete riayet edecektir. Nisa suresinin 135. ayeti kerimesi vardır. Onu okumak isterim size kıymetli dinleyenlerim. Sizden de istirhamım bunu aralıklarla, yani unutmamak için belli aralıklarla okumayı ihmal

mal etmeyelim. Serlevha olan, yani baş tacı etmemiz, gözümüzün önünden kaybolmaması gereken ayetlerden bir tanesidir. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Bak, kendi aleyhinize olsa, anne babanızın aleyhine olsa, akrabalarınızın aleyhine de olsa sakın adaletten ayrılmayın. Allah için şahitlik yapın, adaleti titizlikle ayakta tutun buyuruyor. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin de fakir de olsalar Allah onlara sizden daha yakındır. Adaletten sapma konusunda sakın arzularınıza uymayın. Şahitliği eğip büker, doğru şahitlik etmez veya şahitlik etmekten kaçınırsanız bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi çok çarpıcı ayetlerdir bunlar. Çok çarpıcı ayetlerdir. Ey iman edenler! Bu Nisa suresi 135'ti. Bir de Maide suresi 8'i okuyayım. Ey iman edenler! Allah için şahitlik edenler olarak adaleti titizlikle ayakta tutun. Adaleti titizlikle ayakta tutun. Bir topluma karşı öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Öfke duyduğunuz kimselere karşı bile adaletten vazgeçmeyin. Adil olun. Adil davranmak Allah'a karşı takvalı olmaya daha yakın bir davranıştır. Allah'a karşı takvayı kuşanın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun gibi çok sayıda ayet okuyabilirim ben size. Yani Maide suresi 42, En'am suresi 152, Hucurat suresi 9, Nahl suresi 90, Mümtehine suresi 8 gibi pek çok ayet-i kerimeyi okuyabilirim size. Siz de okuyabilirsiniz. Numaraları özellikle verdim ki bakmayı arzu eden kıymetli dinleyicilerimiz bakabilsinler diye. Adaletten hiçbir şartta, hiçbir halde vazgeçilmemesi gerektiğini ifade eden ayetlerdir. Bu bütün insanları ilgilendirir. Herkes sorumluluğu nezdinde, yani gücü kuvveti idare ettiği alan, yetkili olduğu alan nispetinde sorumludur. Efendim, yaptığı doğrular o nispette kendisine mükafat olarak döner. Yaptığı yanlış ve adaletsizlikler yine o nispette kendisine ceza ve azap olarak döner. Cenab-ı Hak bizi yanlış yapmaktan korusun. Birincisi adil yönetici. İkincisi Allah'a ibadet ederek yetişip büyüyen genç diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah'a ibadet ederek yetişip büyüyen genç. Hocam bir insan olsaydı, yani Allah'a ibadet ederek yetişip büyüyen bir insan denilse de genç diye tahsis edilmeseydi, özellikle vurgulanmasaydı da olurdu. Yani genç diye özellikle söylenmesinin hikmeti, sebebi ne olabilir gibi bir soru aklımıza gelebilir. Gelirse kıymetli dinleyenlerim, gencin yaşı kemale ermiş insanlara göre dindarlığını muhafaza etmesi, Allah'a ibadet etme konusunda hassas davranması daha zor olabilir. Daha zor olabilir. Nefsinin arzu ve istekleri daha baskın olabilir genç bir insanın. Genç bir insanın efendim dünyaya meyli daha fazla olabilir. Genç bir insanın meleke oluşmadığı sürece ibadete yönelişi daha zayıf olabilir. Mesela uykusu daha ağır olabilir. Sabahleyin kalkma konusunda sıkıntı çekebilir. Bunun için belki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Fatıma annemizi Ali radıyallahu anh ile evlendirdikten sonra
6 ay kadar sabah namazına uyandırmak için kapıların önüne gitmiş. Gidermiş, seslenirmiş. Fatma, Ali, ey ehli beyt, ey ev halkı, kalkın, sabah namazı vakti geldi. Kalkın, sabah namazı vakti geldi. Dolayısıyla gencin hem efendim ibadete meyli daha zayıf olabilir, dünyaya meyli daha güçlü olabilir, nefsinin arzu ve istekleri daha baskın, daha güçlü olabilir. Gencin ibadetini yapması yaşlıya göre daha zor olabilir. Önünde nasıl uzun fırsatlar var, zaman var. Nasıl olsa toparlarım gibi bir rehavete kapılabilir. Dolayısıyla genç vurgusunun yapılması anlaşılabilir bir durumdur. Allah'a ibadet ederek yetişip büyüyen bir genç, hiçbir gölgenin bulunmadığı günde, kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesi altında misafir edilecek, gölgelenecek özel ilgi ve iltifata muhatap olacaktır. Diğer bir husus da kıymetli dinleyenlerim, yine Hazreti Peygamber böyle çok tatlı bir üslup içerisinde, üçüncü olarak da kalbi mescitlere bağlı olan kişiyi sayıyor. Diyor ki ve racülün kalbuhu muallakun bil mesacit. Kalbi mescitlere bağlı olan adam. Yani mescitlere bağlı olan adam demek, kalbi namaz sevgisiyle dolu olan, ibadet sevgisiyle dolu olan adam. Bu iki şekilde de anlaşılabilir. Bir, mescitlerin fiziki hizmetine koşmak, yapmak, inşaatını, duvarını, minberini, mihrabını, minaresini neyse yapmak, koşturmak, temizliğine koşturmak, tamiratına koşturmak, ısınmasına koşturmak, soğumasına koşturmak gibi koşturmalar olabilir. Yani ama bundan daha ziyade camiyi hayatının merkezine yerleştiren, ibadetlerini camide yapan, efendim camiye gidip gelmeyi ihmal etmeyen, namazı ihmal etmeyen bir kimse olarak da anlaşılabilir. Daha önce anlatmışımdır muhtemelen, bir köstekli saat hikayesi anlatıyorum aralıklarla. Köstekli saat kullanırdı eskiden, benim rahmetli babam da kullanırdı. Sizin de belki büyükleriniz kullanıyordur, hala kullananlar vardır. Yelek vardır, yeleğin şöyle bir cebi var. O cebe saati koyar, onun zinciri vardır. Yeleğin düğmesine de o saatin zincirini bağlar. Saat farkında olmaksızın yeleğin cebinden düşmesin diye herhalde. O garantiyi de alır, kurmalı saatlerdir. Şimdi belki de nostaljik olarak pillileri de üretilmiş herhalde. Ama eskisini söylüyorum. Caminin önünde oturuyor yaşlı bir hacı amca. Caminin önünde bankta oturuyor. Oradan geçmekte olan bir delikanlı, bir genç amcaya yaklaşıyor. Kolunda saat yok delikanlının. Elinde telefon da yok. Saatle ilgili bir işi var belli ki. Yaşlı amcaya saat soruyor. Diyor ki amca, hacı amca neyse, saat kaç? Hareket şu. Şimdi görüntülü olsaydı size göstermeyi arzu ederdim. Ama siz lütfen tahayyül edin zihninizde. Hareket şu. Eğiliyor böyle, yeleğinin cebinden saati çıkarıyor, şöyle elini alıyor, bakıyor ve tekrar yerine koyuyor saati yaşlı amca. Ve kendisine saati soran delikanlıya da şöyle cevap veriyor. Vakit yakın evladım. Vakit yakın evladım. Allah Allah. Ne demek vakit yakın evladım? Bu çocuk için bir saat cevabı olmadı.

saati söyleyen bir cevap olmadı. Ne demek vakit yakın evladım? Şimdi Hacı amcanın saatten anladığı şey namaz saati. Delikanlının saati sorarkenki gayesiyle Hacı amcanın saatin sorulmasındaki anladığı birbirinin aynısı değil. Vakit yakın evladım diyor. Onun için namaz saatini soruyordur muhtemelen. Onun vakit ezanın okunmasına yaklaştığı, az kaldığı şeklinde cevap veriyor. Şimdi bu kalbi mescitlere bağlı olan adam, yani biz şunu tavsiye etmiyor dinimiz. Hiçbir şeyle meşgul olmayın, çalışmayın, tembel tembel oturun, bir işe bakmayın, ucundan tutmayın. Ondan sonra sadece namaz vakitlerini takip edin. Hayır, böyle bir şey tavsiye etmiyor. Bu anlattığım hikayede yaşlı bir adam, çalışma kabiliyetini kaybetmiş bir zattan bahsettiği için böyle. Yoksa insan işini yapacak, insan çalışacak, insan üretecek, insan teknolojik gelişmeler için gayret edecek, dünyasını imar edecek, dünyada merhamet de, adalet de yaşanılan bir zemin oluşturmak için elinden gelen bütün gayreti gösterecek, çaba edecek ama ibadetlerini ihmal etmeyecek. İbadetlerini ihmal etmeyecek. İşte kalbi mescitlere bağlı olan adam demek böyle bir şey. Bütün sıkıntılar, bütün hengame koşturma içerisinde halvet der encümen, halkın içerisinde hakla beraber olmak. Halkın içerisinde hakla beraber olmak. Kalbinin Allah'la rabıtası, bağı çok kuvvetli olacak. Allah'a karşı Celle Celaluhu vazifelerinde ihmali olmasın, eksiği olmasın diye sürekli bir titizlik içerisinde olacak. Bu kalbi mescitlere bağlı olan kişi. Üçüncüsü buydu. Dördüncüsü, zamanımız bitmeden yedi maddeyi sayabilmek için biraz hızlı hızlı geçeyim kıymetli dinleyenlerim. Dördüncüsü çok ilginç bir tarif yapıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bir adam düşünün, kendisini güzellik sahibi, efendim, ve racülün kalbuhu, kendisini ve racülün dâtu imratın dâtu mensubu cemal, yani mansıp sahibi ve güzellik sahibi, şöhretli, efendim, varlıklı, imkanları yerinde, ayrıca da güzel. Bir adam kendisini, bir kadın ya da kendisini kötülüğe davet etse, siz bunu her iki cins açısından da şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Bunu böyle anlamamıza mani bir durum yok. Yani bir erkek açısından kendisini bir kadın kötülüğe davet etse, bir kadın açısından kendisini bir erkek kötülüğe davet etse şeklinde anlamamızda Allah-u Alem bir sakınca yoktur. Bir kötülüğe, yani bir ahlaksızlığa, bir iffetsizliğe, bir günaha davet etse şöyle diyor: İnni ehafullah, ben Allah'tan korkarım. Ben Allah'tan korkarım. Hatırlayın lütfen. Hatırlayın. Yusuf aleyhisselam'ı hatırlayın lütfen kıymetli dinleyenlerim. Yusuf aleyhisselam'ın Züleyha ile olan diyaloğu ya da Züleyha'nın Yusuf aleyhisselam'la olan diyaloğu, daha doğrusu öyle ifade etmek herhalde daha isabetli olur. Böyle çok çarpıcıdır, çok dikkat çekicidir. Ben ayet-i kerimeyi bulup size oranın anlamını, lütfen Yusuf suresini aralıklarla okuyalım. Çok ders ve ibretlerin olduğu bir kıssadır. Her okuyuşta insanı böyle cezbeder, alır götürür insanı. Diyor ki Yusuf suresinin 23. ayetinde, öncesinde Yusuf aleyhisselam kuyuya atılıyor, bir kervan geçerken kuyudan çıkarıyor, Mısır'a götürüyor, köle olarak satıyor. Bunu saraydaki aziz, üst düzey yetkili alıyor, vezir diyelim, vezir alıyor. Vezir kendi karısına, eşine, bu köle senin hizmetlerini görsün diye onu veriyor. Burası anlatılıyor öncesinde. 23. ayetten itibaren şöyle anlatıyor, diyor ki, evinde bulunduğu kadın Yusuf aleyhisselam'dan yararlanmak istemiş, kapıları kilitlemiş ve haydi gel demişti. O da Allah'a sığınırım, şüphesiz ki eşiniz benim efendimdir, bana güzel davrandı demişti. Gerçek şu ki
zalim.

diyenler başarılı olamaz. Allah'a sığınırım demesi, işte hadis-i şerifteki anlattığılan hadise de o. Yani bir kötülük karşısında, cinsiyeti ne olursa olsun, ister kadın ister erkek, bir kötülük, bir böyle günah daveti karşısında inni ahafullah, ben Allah'tan korkarım diyebilmek, hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın arşının gölgesi altına girebilmek sonucunu doğuracaktır. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi, zindan zinadan hayırlıdır. Sizin beni davet ettiklerinize uymaktansa hapsedilmem benim için daha güzeldir, daha hayırlıdır diyerek bile bile hapishaneye düşen Yusuf Aleyhisselam'ın iffeti gibi, hassasiyeti gibi, namusu gibi, iffet sahibi, hassasiyet sahibi, namuslu bir insan olabilmek, işte Allah'ın arşının gölgesi altında girebilmek sonucunu doğuracaktır. Bu dördüncü özellikti. Beşinci özellik diyor ki, iki kişi, Allah için birbirlerini seven iki kişi bir araya gelince Allah için gelen, dağıldığı zaman Allah için dağılan, Allah için toplanan, Allah için dağılan, birbirini Allah için seven iki kişi, hiç menfaatsiz, karşılıksız, bu muhteşem bir güzelliktir. Bir insanı seviyor. Niye? Güzel özelliklerinden dolayı seviyor. İmanı güzel, ahlakı güzel, ibadeti güzel, davranışı güzel, komşuluğu güzel, amirliği güzel, memurluğu güzel, evlatlığı güzel, anne babalığı güzel. Ya güzel bir insan. Güzel. Güzel. Bundan dolayı seviyor. Hiçbir beklentisi yok. Bir ticari faydası yok. Akrabalık bağı yok. Alıp verdiği yok. Efendim, ona yaklaşırsam önüm açılır. Makam sahibi olurum. Şöhretim artar. Ona yaklaşırsam imkanlar bollaşır önümde şeklinde bir beklentisi de yok. Allah için bir araya gelse, Allah için ayrılsa, bu kimseler de hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecektir buyurdu. Bu da beşinci sınıftı kıymetli dinleyenlerim. En sonunda bir cümleyle hepsini tekrar etmeye çalışırım inşallah. Altıncısı da diyor ki, bir kişi düşünün, bir sadaka veriyor, öyle gizli veriyor, öyle saklı veriyor ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli veriyor. Hadis-i şerifte orijinalini arz edeyim. Tasaddaka bis sadakatin fe ahfaha hatta la ta'leme şimaluh ma tunfiku yeminuh. Sağının verdiğini solu bilmeyecek kadar gizli veren. Niye gizli veren? Çünkü açıktan, özellikle zekatlar, farzlar açıktan yapılır ama nafileleri açıktan yapma, içerisine riya karışma ihtimalinden dolayı insanı perişan edebilir. Allah korusun. Gösteriş için yapan bir insan yaptığından ecir ve sevap alamaz. Uçar böyle, adeta yağmurun sürüp götürdüğü kayanın üzerindeki toprak gibi hiçbir şey kalmaz. Cascavlak kaya kalır. Alır götürür, bir şey kalmaz orada. Şimdi açıktan yaparsa, böyle göstere göstere, gösteriş karışabilir, kendini beğenme karışabilir, ucup, kibir bulaşabilir kendisine. Ben veriyorum bak filan, ben şöyle böyle adamım filan. Bunların hepsi de şeytanın vasfıdır. Riyakarlık da, kendini beğenme de, kibir de şeytanın özelliklerindendir. Allah korusun. Bunlar şeytanın ebediyen cennetten kovulmasına sebep oldu. Dünyada da insanın Allah'ın rahmetinden mahrum kalmasına sebep olabilir. Sebep olabilir. Ney? Gösteriş yapmak. Allah korusun. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli veren, saklı veren, gizleyen diyor. Hamdolsun öyle güzel insanlar böyle dolaşıyorlar. Hiç kimseye göstermeden zarfın içerisine koyduğu paraları önceden tespit ettikleri fakirlerin evlerinin kapılarının önüne bırakıyor, zile basıp kaçıyorlar. O ne kadar güzel. Hiç kimsenin haberi olmadan işte borçlarına gidip borçlu oldukları yerlerde bakkalsa başka bir yerse orada kapatıyorlar. Ödenmeyen faturayı ödüyorlar, alıyorlar ihtiyaç duydukları gıda ya da başka malzemeleri. Hiç kendilerini belli etmeden, tanıtmadan evlerine bırakıyorlar, bıraktırıyorlar. Bunlar tam bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği müjdeye nail olan kimselerin davranışlarıdır. Ne güzel davranışlardır. Allah onlardan razı olsun. Hiç kimse bilmeyecek kadar, hiç kimse bilmeyecek kadar

efendim Allah'ı zikrediyor. Zekerallaha haliyen fefadat aynahu. Zikrediyor Allah'ı. Allah'ı zikrediyor. Ayaktayken, otururken, yanlar üzerine yatmışken Allah'ı zikrederler. Ya Rabbi sen bu kainatı boş yere yaratmadın derler. Ayetinde olduğu gibi Cenab-ı Hak Teala Hazretlerini yaratan, yaşatan, yöneten, kudret sahibi yaşattığı gibi bir gün süremiz bitince huzuruna alacak bizi. Cenneti var, cehennemi var, cennetini nasip etsin her birimize. Bütün bunları düşünüyor. Fefadat aynahu, kendisini hesaba çekiyor. Hayatını kontrol ediyor, gözden geçiriyor ve gözleri dolu dolu oluyor. Gözlerinden yaş akmaya başlıyor. Niye? Bütün bu düşündüklerinden, bütün bu tefekkürünün neticesi olarak bu da arşın gölgesi altında gölgelenecek gruplardan bir tanesidir. Hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek sınıflar, adil yönetici, Allah'a ibadet ederek yetişip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir kişi, kendisini kötülüğe davet ettiği zaman güzellik sahibi, mansıp sahibi bir kadın kendisini bir kötülüğe davet ettiği zaman, haram işlemeye davet ettiği zaman ben Allah'tan korkarım diyebilen insan, birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için ayrılan iki kişi, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kişiler ve yalnız başına Allah'ı zikredip, hatırlayıp, gözleri doluncaya kadar zikirle meşgul olan bir kimse. Allah bizi onlardan eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, bu güzellikleri yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin duasıyla. Yine bir sohbet vakti programının sonuna geldik. Ben Burhan İşleyen, yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendiler vardı. Hepinize sağlık, selamet, afiyet dolu günler diliyor. Allah'a emanet ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Pavlovich'e dik dik bakarak ekledi. Kesin söylemişimdir. Neden sordunuz? Hiç, sadece duyduğumun doğru olup olmadığını öğrenmek için sormuştum. Yevgeni Pavlovich suçlu ama Ipolis sabırsız bir bekleyişle ona bakmayı sürdürüyordu. Lizaveta Prokofievna Yevgeni Pavlovich'e döndü. Bitirdin mi diye sordu. Bitirmedinse çabuk bitir canım. Yatıp uyuması gerekiyor. Daha söyleyeceğim var mı? Lizaveta Prokofievna'nın canının çok sıkkın olduğu belliydi. Yevgeni Pavlovich gülümseyerek sürdürdü konuşmasını. Şunu da söylemeden edemeyeceğim Bay Terentiev. Arkadaşlarınızdan duyduklarım ve sizin şimdi öylesine tartışılmaz bir yetkinlikle açıkladıklarınız, bana soracak olursanız her şeyden önce ve her şeyin yanı sıra, hatta belki de araştırılmasından bile bağımsız olarak hakkın zaferi olarak özetlenebilir. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Elbette yanılıyorsunuz. Anlayamıyorum bile sizi. Sonra köşeden de humurtular yükseldi. Lebedev'in yeğeni alçak sesle bir şeyler mırıldandı. Şimdi bitiriyorum dedi Yevgeni Pavlovich. Daha sonra bunun güç kullanma hakkına, yani yumruğunu kullanma hakkına ve en sonunda dünyanın her yerinde çok sık görülen bir şeyi istediği gibi yapma hakkını atlayacağını söylemek istemiştim, o kadar. Pluton da durmuştur gücün hakkı üzerinde. Amerikan İç Savaşı'nda en ilerici liberallerin çoğu bile zenciler siyah ırktandır. Beyazlardan aşağıdırlar. Öyleyse güç kullanma hakkı beyazlardadır diyerek çiftlik sahiplerinden yana olmuştur. Yani güçlünün haklı olduğunu yadsımıyorsunuz. Başka? Mantıklı bir insansınız. Yalnızca şunu söylemek istemiştim. Güçlünün hakkı kaplan ve timsah hakkına, hatta Danilo ve Gorski'nin hakkına pek uzak değildir. Bilmiyorum başka. İpolit, Yevgeni Pavlovich'in ne dediğini pek dinlemiyordu. Arada bir veya başka diyordu. Ama dikkat ettiği veya meraklandığı için değil, sırf konuşma alışkanlığından. Hepsi bu kadar, başkası yok. İpolit farkında değilmiş gibi elini Yevgeni Pavlovich'e uzatarak, o anda gülümsemişti bile, birden şöyle dedi. Yine de size kızmıyorum. Yevgeni Pavlovich şaşırmıştı. Karşısındakinin özrünü kabul ediyormuş gibi ciddi bir tavırla dokundu kendisine uzatılan ele. Tıpkı iki anlama gelebilecek gibi saygılı bir tavırla. Söylemeden edemeyeceğim dedi. Konuşmama izin vermekle, beni dikkatle dinlemekle gösterdiğiniz ilgiye minnettarım. Çünkü birçok gözlemime göre liberallerimiz karşısındaki insanın kendine özgü düşünceleri olmasına izin verecek ve karşı düşüncede insanlara küfür etmekten veya daha ağır bir şey yapmaktan kendini alıkoyabilecek yapıda değildir. General Ivan Fyodorovich, çok doğru söylüyorsunuz dedi. Sonra ellerini arkasında bağlayıp canı son derece sıkkın verandanın çıkışına doğru çekildi, birkaç kez esnedi orada. Lizaveta Prokofievna birden Yevgeni Pavlovich'e döndü. Yeter ama canım, sıktınız artık. İpolit heyecanlı, neredeyse korkuyla ayağa kalkıp çevresine şaşkın şaşkın bakınarak, geç oldu dedi. Bu saate kadar alıkoydum sizi. Her şeyi anlatmak istedim size. Öyle sanıyordum ki hepiniz son kez, ama olmayacak bir hayaldi bu. Neredeyse gerçek bir sayıklamadan zaman zaman birkaç dakikalığına ansızın ayıldığı, karyolasında tek başına hasta yatarken sıkıntılı, uykusuz geçen saatler boyu düşündüğü birçok şeyi parça parça hatırlayıp anlattığı belliydi. Birden, haydi hoşça kalın dedi. Size hoşça kalın dememin benim için kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Bu saçma sorusuna canı sıkıldığı için gülümsedi. Anlatmak istediği şeyleri açıklıkla anlatamadığı için kendi kendine ifrit oluyormuş gibi ekledi. Ekselansları, sizi cenaze törenime davet etmek benim için bir onurdur. Beni bu onurdan yoksun bırakmazsınız sanırım. Ve generalle birlikte hepiniz de davetlisiniz baylar. Tekrar güldü Ipolit. Ama bu bir deli gülüşüydü. Lizaveta Prokofievna korku içinde yaklaştı ona. Kolundan tuttu. Ipolit yüzünde donup kalmış ama artık devam etmeyen gülüşüyle dik dik bakıyordu Lizaveta Prokofievna'ya. Buraya ağaçları görmek için geldiğimi biliyor muydunuz diye sordu. İşte şu ağaçları. Parktaki ağaçları gösteriyordu. Komik bu değil mi? Ağırbaşlı bir tavırla sordu Lizaveta Prokofievna'ya. Komik bir şey yok bunda değil mi? Sonra birden daldı. Bir dakika sonra kaldırdı başını. Meraklı bakışlarla kalabalıkta birini aramaya koyuldu. Hiç de uzağında olmayan, uzun süredir hemen sağında ayakta duran Yevgeni Pavlovich'i arıyordu. Ama onun orada olduğunu unutmuş, arıyordu. Sonunda buldu Yevgeni Pavlovich'i. Ah, daha buradasınız demek.
Pencerede 15 dakika konuşmak istediğime gülüyordunuz demin. Hem biliyor musunuz, 18 yaşında değilim ben. Şu yastığa başıma öylesine çok koydum ki, şu pencereden dışarı o kadar çok baktım, her şeyi o kadar çok düşündüm ki. Bilirsiniz, ölünün yaşı olmaz. Geçen hafta düşünüyordum bunu, gece uyanmıştım. En çok neden korktuğunuzu biliyor musunuz siz? Bizleri küçümsüyor olsanız da en çok bizlerin içtenliğinden korkuyorsunuz. Bunu da gece başım yastıktayken düşündüm. Lizaveta Prokofievna, biraz önce sizinle alay ettiğimi sanıyordunuz değil mi? Yok, hayır. Alay etmiyordum sizinle. Yalnızca övmek istemiştim sizi o kadar. Prensin sizi çocuk gibi gördüğünü söylüyordu Kolya. Güzel bir şey bu, çok güzel. Sahi bir daha, bir şey daha söylemek istiyordum size. Yüzünü elleriyle kapayıp bir süre düşündükten sonra konuşmasını sürdürdü. Bakın ne diyeceğim. Az önce kalkmıştınız, vedalaşıyordunuz. O anda birden şöyle bir şey geldi aklıma. Bu insanları bir daha görmeyeceğim. Bu ağaçları da. Yalnızca kırmızı tuğla bir duvar ve Meyer'in evi olacak. Penceremin karşısında. Hadi anlat onlara bütün bunları. Anlatmaya çalış. Şu güzeller güzeli kız. Ama bir ölüsün sen artık. Ölü olduğunu açıkla. Ölü bir adam her şeyi söyleyebilir de. Prenses Maria Alekseyevna kızmaz nasılsa de. Kuşkuyla baktı herkesin yüzüne. Gülümsüyorsunuz ya. Biliyor musunuz? Yatarken çok şey geliyordu aklıma. Size bir şey söyleyeyim mi? Doğanın çok komik olduğunu düşünüyordum. Demin benim Tanrı tanımaz olduğumu söylüyordunuz. Peki doğanın ne olduğunu biliyor musunuz? Niçin yine gülüyorsunuz? Herkesin yüzüne hüzünlü bir öfkeyle bakarak ekledi. Çok katı yürekli, acımasızsınız. Yine bir şey hatırlamış gibi ciddi, bambaşka bir tavırla bitirdi konuşmasını. Kolyeyi yoldan çıkartmaya çalışmıyordum ben. Lizaveta Prokofievna çok üzgün. Burada hiç kimse alay etmiyor seninle. İçin rahat olsun dedi. Yarın yeni bir doktor gelecek. Öteki yanıldı. Hadi otur, ayakta durma. Sayıklıyorsun sen. Ah ne yapacağız şimdi? Telaşla koltuğa oturtmaya çalışıyordu İpolit'i. Bir damla gözyaşı belirmişti yanağında. İpolit şaşırmış, kala kalmıştı. Elini kaldırdı, çekinerek uzanıp o gözyaşı damlasına dokundu. Çocuksu bir gülümseme vardı yüzünde. Neşelenmiş gibi. Ben sizi diye başladı. Biliyorsunuz sizi ne çok. Her zaman öylesine heyecanlı söz ediyordu ki sizden. İşte o Kolya. Çok seviyorum onu. Ben yoldan çıkartmaya falan çalışmadım onu. Arkamda da yalnızca o kalacak. Kalan çok olsun isterdim. Ama kimse yoktu yanımda. Hiç kimse yoktu. Bir eylem adamı olmak istiyordum. Hakkım vardı buna. Ah ne çok şey istiyordum. Ama şimdi hiçbir şey istemiyorum. İstemek de istemiyorum. Böyle bir söz verdim kendime. Artık hiçbir şey istemeyeceğim. Varsın bensiz arasınlar gerçeği. Evet, doğa alay ediyor insanlarla. Birden heyecanla yükseltti sesini. Sonra alay edecekse ne diye yaratıyor en üstün varlıkları? Öyle yapmış ki yeryüzünde kusursuz diye bilinen varlığı. Evet, öyle yapmış ki o kusursuz varlığı insanların karşısına çıkartıp ona onca kanın akmasına neden olan şeyleri söylemek görevini vermiş. Hem akan kan o kadar çok ki bir seferde akacak olsaydı tüm insanlığı boğardı. Oh, iyi ki ölüyorum. Belki ben de öyle korkunç bir yalan söyleyebilirdim. Bakarsınız buna doğa zorladı beni. Kimseyi kötü yola itmedim ben. İnsanların mutluluğu için, gerçeğin ortaya çıkması, yücelmesi için çalıştım. Penceremden Meyer'in evinin duvarına bakarken yalnızca 15 dakika konuşup herkesi inandırmayı düşündüm hep. Ve ilk defa hayata karıştığımdaysa, diğerlerini değilse bile sizi buldum karşımda. Ama sonuç ne oldu? Bir hiç. Beni küçümsediniz. Demek bir aptalım. Kimsenin işine yaramayan gereksiz biriyim. Demek zamanım geldi artık. Hem arkamda en küçük bir anı da bırakmadım. Ne bir ses, ne bir iz, ne bir eser. Tek bir düşünceyi bile yayamadım. Gülmeyin bu aptala. Unutun gitsin. Hepsini unutun. Unutun lütfen. Bu kadar çok acımasız olmayın. Biliyor musunuz? Şu verem olmasaydı kendimi ben öldürebilirdim.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki diplomasi vurgumuz zaaf olarak algılanmasın dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Sebze meyve piyasasına fahiş fiyat operasyonu düzenlendi, 33 şüpheli gözaltına alındı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlara karşı da sağduyu çağrısı yaptı. Çelik, Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur dedi. Türkiye'nin

0: Masa ve sahadaki gücünü vurgulayan Ömer Çelik, diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekti.
1: Son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye'nin diplomasiye verdiği önem herkes için bir şanstır. Bu bir zaaf değildir. Tam tersine hem masada hem sahada ki gücümüzü bilerek bütün meselelerin provokatif yaklaşımlardan uzak, Doğu Akdeniz ve Ege'de yeni bir takım sıkıntılar ortaya çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de söylediği seçimleri başarıyla atlatacağı sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yok dedi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi.
2: Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bunun için de bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi arttırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Konu Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirildi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, biz ismimizi koruyoruz, iltibas olduğunu düşünmüyoruz dedi. Emre, Anayasa Mahkemesi'nin benzerlik kararı alması halinde ise yeni ismi korunarak bir düzenleme yapılabilir açıklamasında bulundu. Eski MİT mensubu Kaşif Kozminoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozminoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide...

0: Güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Senarist Raci Şaşmaz, dizideki mezar taşları ve plakalarında gerçek hayattaki kimseyi hedef almadığını ifade etti. 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması çok yönlü sürdürülüyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddiasıyla 7 ilde 11 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Şüphelilerin tamamı Erzurum'a götürüldü. Şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi, 4 zanlı tutuklandı. Derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tutuklular arasında cinayetin baş şüphelisi Mustafa Türkay Sonel, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel de bulunuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi.
1: 2026 yılında yani 8 aylık verileri paylaşıyorum. 8 önemli suç başlığı altında kişilere karşı işlenen suçlarda bu sene 267 bin toplam suç işlenmiş bütün Türkiye'de. 2021-2025 yıllarını hesaba kattığımız zaman yani 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Önceki bu 5 yıllık ortalama 309 bin civarında. Göreve geldiğimden bu yana 7 ay geçti. Bu süre içerisinde 562 organize suç örgütüne toplamda 1592 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bu sene operasyon yaptığımız 562 organize suç örgütünün 18'i uluslararası çapta.
0: Yaş sebze ve meyvenin tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemlerine ait veriler tek tek incelendi. Fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri belirlenen hal tedarikçilerine ağır darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Firmaların fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince 22 ilde 109 ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Savunma sanayi alanını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Havelsan Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörümüzün insan kaynağını güçlendireceğiz dedi.
2: Havelsan'ın geliştirdiği Milli İş Yönetim Sistemi Kovan için uzman yetiştireceğimiz bu programla gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık alanında gençlerimizi yetiştirerek hem sektörümüzün insan kaynağını güçlendirerek gençlerimizin nitelikli istihdama geçişini destekleyeceğiz. Hem de tam bağımsız yerli ve milli savunma gücümüze güç katacak yeni nesillerimizin de önünü açmış olacağız.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El Zeyn Hajar ve heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Bakan Tekin görüşmede Türkiye ile Sudan'ın iki dost ve kardeş ülke olduğunu vurguladı. Sudan'ın 2017'de FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için Hajar'a teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıca mesleki ve teknik eğitim, öğretmen eğitimi, dijital altyapının yeniden inşa edilmesi, Sudan Dil Merkezi'nde Türkçe kurslarının açılması gibi konularda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Sudan Eğitim Bakanı Hajar da Türkiye'nin

0: Eğitim alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek öğretmenlerin Türkçe eğitimi almasını ve Sudan'da Türkçe öğretilmesini arzu ettiklerini kaydetti. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Arama çalışmaları da havadan ve denizden sürdürülüyor. 11 aylık Büşra Balıkçı Sivas'ın Divri ilçesinde 10 Eylül'de kayboldu. Güngören köyüne yönlendirilen çok sayıda ekip bebeğin bulunması için seferber oldu. Ekipler kayıp bebeğin bulunması için çalışma yürütürken olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Büşra bebeğin babası ve annesinin aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Ailenin 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altında. Sivas Valiliği olayla ilgili bir açıklama yaptı. Aile üyelerinin çelişkili ifadelerine dikkat çekildi. Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimalin titizlikle araştırıldığı vurgulandı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan yapımı bir İHA'yı düşürdü. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından İHA ile vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Boğaz'daki gemi trafiğine ilişkin tartışmalar da sürüyor. İran şu ana kadar kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 77 gemiyi yaptırım listesine aldı. Gündemde yeni bir soru var. Tahran savaşa mı hazırlanıyor? İran Silahlı Kuvvetleri 1 milyon askerin yer alacağı yüzlerce yeni tabur için eğitim sürecini başlatıyor. Bu kapsamda İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Müzakerelerin akıbeti de tartışma konusu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Amerikan Başkanı Trump'ın müzakereye açığız çıkışına yanıt verdi. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. Pentagon raporuna göre Amerika, İran savaşı nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadı. Amerikan NBC News'in haberinde Temmuz ayı itibarıyla savaşın maliyetinin 33 milyar doları geçtiği belirtildi. Amerikan basını sık sık mühimmat sıkıntısına ilişkin haberler yaparken Amerikan Hava Kuvvetleri insansız savaş uçakları ve düşük maliyetli İHA'lardan oluşan filosunu hızla büyütüyor. 2032 yılına kadar 500 insansız savaş uçağıyla 500 İHA'nın envantere alınması hedefleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın hazır olması durumunda görüşme masasına oturabileceklerini söyledi. Moskova'nın müzakereden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı. Lavrov, Avrupa ülkelerini eleştirdi. Washington yönetiminin Avrupa'nın etkisinde hareket ettiğini de öne sürdü. İki başkentten de enerji ateşkesine yeşil ışık yakan açıklamalar geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki diplomasi vurgumuz zaaf olarak algılanmasın dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Sebze meyve piyasasına fahiş fiyat operasyonu düzenlendi, 33 şüpheli gözaltına alındı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Spor. Trabzonspor, Alman teknik adam Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Reis özel bir uçakla akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Alman teknik adamı bordo mavili taraftarlar karşıladı. Trendyol Süper Ligi'nin ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni bir dönem başladı. Teknik direktör Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı yarın saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey batısı Tokat dışında Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Kayseri 14, İstanbul, Çanakkale, Aydın ve Denizli 19, İzmir, Kahramanmaraş ve Samsun 20, Antalya 23, Adana 24, Trabzon 21, Erzurum 9, Van 11, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Elazığ Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreler arasında yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 825 numaralı bildiri. Marmara Denizi. Sualtı çalışmaları Garganey isimli gemiyle 21 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihler arasında aşağıdaki sahalarda yapılacaktır. 40 derece 52 dakika 20 saniye kuzey, 29 derece 14 dakika 44 saniye doğu, 40 derece 51 dakika 29 saniye kuzey, 29 derece 13 dakika 38 saniye doğu, 40 derece 50 dakika 3 saniye kuzey, 29 derece 8 dakika 20 saniye doğu, 40 derece 50 dakika 2 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 11 saniye doğu, 40 derece 52 dakika 11 saniye kuzey, 29 derece 1 dakika 58 saniye doğu, 40 derece 51 dakika 38 saniye kuzey, 29 derece 1 dakika 25 saniye doğu, 40 derece 49 dakika 24 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 17 saniye kuzey, 40 derece 51 dakika 4 saniye kuzey, 29 derece 13 dakika 50 saniye doğu, 40 derece 52 dakika 14 saniye kuzey, 29 derece 14 dakika 56 saniye doğu. Saha 2. 40 derece 58 dakika 7 saniye kuzey, 28 derece 41 dakika 5 saniye doğu, 40 derece 56 dakika 44 saniye kuzey, 28 derece 41 dakika 35 saniye doğu, 40 derece 55 dakika 38 saniye kuzey, 28 derece 42 dakika 30 saniye doğu, 40 derece 55 dakika 22 saniye kuzey, 28 derece 47 dakika 33 saniye doğu, 40 derece 55 dakika 43 saniye kuzey, 28 derece 50 dakika 37 saniye kuzey, 40 derece 56 dakika 19 saniye kuzey, 28 derece 43 dakika 40 saniye doğu, 40 derece 56 dakika 46 saniye kuzey, 28 derece 42 dakika 20 saniye doğu, 40 derece 58 dakika 7 saniye kuzey, 28 derece 41 dakika 16 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi. Denizcilere 900 numaralı bildiri. Marmara Denizi. Hidrografik çalışmalar TCG çubukluğuyla 14 Eylül 2 Ekim 2026 tarihler arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 46 dakika 0 saniye kuzey, 27 derece 26 dakika 58 saniye doğu, 40 derece 47 dakika 52 saniye kuzey, 28 derece 0 dakika 54 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 3 saniye kuzey, 28 derece 1 dakika 2 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 37 saniye kuzey, 27 derece 38 dakika 24 saniye doğu, 40 derece 38 dakika 45 saniye kuzey, 27 derece 27 dakika 12 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin içinden programını bu akşam Ali Kızan ve Deniz Sezer birlikte hazırlıyorlar. Teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ve spikeriniz ben Gökhan Özer.

Sevgili dinleyenlerimiz, biliyorsunuz gecenin içinden bugün başlayan ve yarın biten bir program. Başı ve sonu farklı günlerde. Bugün 15 Eylül 2026 ve 16 Eylül'de tarihte tam 136 yıl önce çok elim bir olay yaşanmıştı. Ertuğrul Fırkateyn'i Japonya'da Kushimoto açıklarında tayfuna yakalanmış ve batmıştı. Pek çok denizcimize şehit vermiştik. 69 denizcimize kurtulabilmişti. Kushimoto'daki Japonlar sayesinde sağ salim daha sonrasında tedavi edilerek ülkemize geri dönmeyi başarmışlardı. İşte bu olayı ve Japonya'da bu olayın izlerini süren önemli bir ismi konuk edeceğiz. Tufan Turanlı, sualtı arkeologu ve ülkemizdeki ilk sualtı araştırma gemisinin kaptanı olarak yayınımıza biraz sonra katılacak. Ve madem denizlere açıldık, denizlerden bahsedeceğiz. Turgay Tuna'dan araştırmacı, yazar, gezgin ve profesyonel rehber Sayın

Deltuna'dan Gülcemal Vapuru'nu, Pelengi Derya'yı ve Independenta'yı dinleyeceğiz. Net Var Net Yok bölümünde ise Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu bilişim uzmanları olarak sanal dünyadaki son haberleri bizlere iletecek.

Deniz üstü köpürür, deniz üstü yelkenden, ecel geldi erkenden, denizin ortasında benim de bu cihandan gidişim. Evet, bu etkileyici şarkının sözleriydi. Gerçekten etkileyici bir olay. Bahsetmiştik, 16 Eylül 1890'da bundan tam 136 yıl önce Ertuğrul Fırkateyn'i İstanbul'a dönüş yolunda Japonya'da Kushimoto açıklarında tayfuna yakalandığı ve pek çok denizciyi orada sonsuzluğa uğurladık. Sadece 69 kişi kurtulabilmişti ve Kushimoto'dakiler onlar.

0: Onlara yardımcı oldular. Peki olayın aslı nedir? Nasıl olmuştur? Şu ana yansıyan izleri nelerdir? Sualtı arkeologu ve ülkemizdeki ilk sualtı araştırma gemisinin kaptanı olan Tufan Turanlı ile görüşeceğiz, söyleşeceğiz bunu. Tufan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim şimdi birazcık Kushimoto'dan uzaklaşacağım. İleriye saracağım bandı. İleri geri saracağım daha doğrusu. Sizin sualtı arkeolojisiyle nasıl tanıştığınıza gireceğim. Ondan sonra Kushimoto'ya gideceğiz.
1: Memnuniyetle. Ben aslında hayata bir işletmeci olarak başlamayı düşünüyordum. Ve Tarsus Amerikan ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra Robert Kolej'e, ki benim girdiğim yılın hemen ertesinde de Boğaziçi'ne döndü. Orada ben yönümü belirlemiş bir işletme iş dünyasında kendimi bulacağım derken, orada bir fizik profesörü vardı, Donald Fry. Ve Donald Fry bu derslerin arasında bana da bu Bodrum'da National Geographic ile bir araştırma yaptıklarını ve batıklar üzerinde çalıştıklarını ve benim de gelmemi istediklerini birkaç defa belirtti. Bunun sonunda bir yazında gidip bunu bir deneyeyim dedim ve Bodrum'a geldim ve birdenbire kendimi o tarihin içinde, tarihin mavi renkleri içinde bulduktan sonra da geri dönüş olmadı.
0: Kaç yılıydı efendim?
1: Efendim?
0: Kaç yılıydı?
1: 1975 yılında.
0: Harika, buyurun.
1: Ve ondan sonra da Texas A&M Üniversitesi ve Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nde bu çalışmalarımı sürdürdüm. Çoğu insanlar da bilir, Bodrum Müzesi'ndeki şimdiye kadar çıkarılmış olan batıkların büyük bir kısmı benim içinde bulunduğum bu Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'yle beraber çıkarıldı. Ve bunların arasında Roma dönemi batıkları, Bizans dönemi batıkları, hatta yakın zamana kadar da kazısı yapılmış en eski gemi olan Uluburun Geç Tunç Devri batığı da vardı. Fakat bunların hepsini yaparken ben aynı zamanda da belgesel yapımcısıyım. Discovery'e, National Geographic'e, başka birçok yabancı kuruluşlara yapımlarım oldu. Hatta kendimin de NTV'de Denizli Sesi programım vardı. Fakat bir yaz, galiba 2000-2001 yazında Japon televizyonuna bir çekim hazırlarken oradaki bir yapımcı bana sordu. Keiichiro Kondo adındaki yapımcı. Tufan san dedi. Sen dedi ileride ne yapmayı düşünüyorsun? Ne batıklar üzerinde çalışmayı? Zaten biz buralarda bildiğimiz 100 hatta 200'e yakın Roma dönemi, Bizans dönemi batıklar var ama ben kendi kültürüme yakın bir batık aramak istiyorum. Kendi tarihime bir Osmanlı batığı, bir Türk batığı, ama baktığımda Sinop'ta Rusların donanmamızı yaktıklarından kalan kalıntılar var. Çeşme'de gene Rus donanmasının yaktığı Osmanlı batığın kalıntıları var. Bir anlamlı batık bulamadım dediğimde Kondo bana dönüp niye Ertuğrul Fırkateyn'in kazısını yapmıyorsun diye sordu. Burada utanarak söyleyeceğim. O zamanlarda Ertuğrul Fırkateyn'i benim hakkımda hayal gibiydi. Evet. Unutmuşuz. Bu tabii bugün de eminim birçok okullarda bu okutulmuyor, öğrenilmiyor. Çok kısa geçiliyor. Halbuki Japonya'da hemen hemen her okulda Ertuğrul Fırkateyn'i bir sayfa olarak belirtiliyor. Ve bunu söyledikten sonra bir baktım, çok güzel bir konu. Ve en güzel tarafı bir savaş gemisi aslında, ama bir eğitim gemisi, bir okul gemisi olarak bir sefer yapmış. Ve seferin tek ve tek gayesi Türkiye, tabii o zamanlar Osmanlı ile Japonya'yı birleştirmek ve Osmanlı'nın, Türk'ün iyi niyetlerini Japonya'ya taşımak olduğunu görünce tamam dedim, yapmam gereken batık bu. Ve ondan sonra da yolum devamlı Ertuğrul yolunda devam etti.
0: Şimdi tabii Ertuğrul Fırkateyn'inden birazcık bahsedelim. Niye bu Japonya seferi yapılmış? Ne olmuş da batmış acaba?
1: Onun için kısaca bir tarihe bir bakalım.
0: Buyurun.
1: 19. yüzyılın sonları. Artık Osmanlı'dan Avrupa'nın hasta devleti olarak bahsediliyor. İngiliz olsun, Rus olsun, Fransız olsun, artık bu ülkeyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Artık bir faydası yok diyorlar. İngilizler bir fırsatta bizim Kıbrıs'ı alıyorlar, ondan sonra Mısır'ı ele geçiriyorlar. Böyle parça parça gittikçe küçülüyor Osmanlı. O esnada da 250 yıl kapılarını dünyaya kapadıktan sonra açılan ve etrafa, oraya, Avrupa'yı incelerken Osmanlı'yı fark edip Osmanlı'ya büyük bir yakınlık duyan bir Japonya var. Ve o zaman bu değişiklikleri yapan İmparator Meiji birkaç önemli elçi gönderiyor. Hatta sonunda da çok yakını bir prensini gönderiyor. Ve en büyük nişanı olan Krisentemun nişanını veriyor Abdülhamid'e. Ve bunun karşılığında acaba siz de bir şey gönderecek misiniz? Bir karşı bir hediye, bir karşı bir grup gönderecek misiniz deyince de Abdülhamid buna karşılıkta Ertuğrul'u göndermeye karar veriyor. Yani bu kadar düşman içindeyken acaba bir açılış olur mu diyerekten bu uzanan ele destek oluyor ve bir okul gemisi olarak hazırlanan Ertuğrul 23 Temmuz 1889'da yola çıkıyor.
0: Şimdi uçağa binsek İstanbul'dan bildiğim kadarıyla Narita Havalimanı 12,5 saat sürüyor. Dolayısıyla şimdi o çağda o teknolojiyle tabii uğraya uğraya gidiyor. Kömür de aynı zamanda kullanan kazanları var. Ne kadar zaman almış acaba İstanbul'dan Japonya'ya ulaşması?
1: İlk planlamalarda 3 ay kadar süreceği bekleniliyor. Fakat sefer 11 aydan fazla tutuyor. Tabii bunun sebeplerinden birisi İstanbul'dan ayrılıp da Süveyş kanalını geçerken dümen çarpıyor. Orada biliyorsunuz kılavuzlar da var. Hatta o dümenin çarpılıp parçalanması acaba İngilizlerin sabotajı mı da deniliyor?
0: Evet.
1: Çünkü bilhassa İngiliz Osmanlı'yı parçalamak için elinden geleni yapıyor. Hatta Arapları da kışkırtıyor. Yani diyor bu halifelik diyor aslında sizin hakkınız. Neden bu diyor İstanbul'da oradaki bir Osmanlı imparatorunda bir padişahında diyerekten onları da kışkırtma yönteminde. Dolayısıyla ve bu süreçteki bu arıza hatırladığım kadarıyla 3 aya yakın bir gecikmeye sebebiyet veriyor. Tabii o gecikmeyle beraber mevsimler değişiyor, rüzgar tersten esmeye başlıyor. Dolayısıyla 2-3 ay sürecek diye beklenen yolculuk 11 ay sürüyor ancak. Fakat bunun yanında bir de Abdülhamid'in başka bir planı da var. Gemide bir okul gemisi yani bir eğitim gemisi bir eğitim programıyla çıkmasına rağmen gemide bando var ve her uğradığı limanda bando çıkıyor ve Abdülhamid'in ve İslam bayrağını orada da dalgalandırarak da kendi adını duyurma hedefi de var. Dolayısıyla bu uzun sürüyor. Bu 2-3 ay diyoruz ama bu limanlara uğraması da planlandığı için yani geminin oldukça önemli bir misyonu oluyor Ertuğrul'un. Sadece Japonya'ya gitmek değil bu yol üzerinde de Abdülhamid'in ve Osmanlı'nın gücünü belli etmek.
0: Tabii oradaki temaslar, orada ilgi görmesi bambaşka bir şey. O zamanki iletişim, ulaşım koşulları tabii ki çok zor. Dolayısıyla geminin de bir hazırlık süresi olacak ama herhalde sefere çıkmadan önce siz bir kaptan olarak çok daha iyi bilirsiniz. Hava durumu ve yerel kaynakların bilgileri çok önemlidir. Acaba biraz göz ardı mı edilmiş yoksa mecburiyetten mi erken ayrılmak zorunda kalmışlar?
1: Affedersiniz. Japonya'da
0: Japonya'dan ayrılmak. Evet. Japonya'daki bu temaslar sonrasında çünkü uyarılar olduğunu biliyoruz.

0: Amerika'da çok zor durumda olan 2-3 Japon denizci. Ondan sonra onları çıkarıyorlar. Diyorlar hayrola, denizler diyor ki bizim ve bu denizcilerin 5 yıllık yepyeni bir gemidelermiş ve 2 gün önce olan o büyük tayfunda onların da gemisi batmış.
1: Evet.
0: Ve gemi battıktan dolayı bunlar kurtulmuşlar. Yani yepyeni olan bir Japon gemisi bile o tayfunun şiddetinden batıyor. Evet, tekrarlayacağım. Kayıtlar mutlaka doğrudur. Ertuğrul da eski bir gemiydi ama onun batmasını buna yorumlamaktan ben açıkçası çekiniyorum. Çünkü hakikaten çok kuvvetli bir tayfun yaşamışlar.
1: Evet, orada tabii köylülerin çok büyük insanüstü çabası var. O askerlerimiz oradan kurtarmak için. Ve sonrasında Torajiro Yamada isminde önemli biri var. Bir yardım kampanyası düzenliyor herhalde. Ve sonrasında İstanbul'a gelerek İstanbul'da da kalıyor.
0: Evet, evet, doğrudur, doğru. Öyle ve Yamada bayağı burada uzun bir süre. Şu anda açıkçası ne kadar kaldım ben de bilmiyorum ama bayağı bir faaliyet gösteriyor, kalıyor ve İstanbullu oluyor. Evet, o da çok ilginç bir hikaye, doğru.
1: Şimdi siz tabii ki gittiniz ve orada dalışlara katıldınız. Ertuğrul'un o enkazına hala bir şeyler kalmış mı acaba, bunca yıl sonra emareleri mi var acaba?
0: Şimdi tabii şu anda suyun altına girecek olursanız hiçbir şey görmek mümkün değil. Çünkü ne varsa kumun altında. Bir kere hemen geminin derinliğinden bahsedeyim. 13 ila 17 metre aralarında en büyük kalıntılar. Fakat gemi ahşap olduğu için, yani o omurgası demirden fakat kaplamaları ahşaptan, 16 Eylül 1890 akşam 9.30'da çarptığı anda darmadağın olmuş. Bir gün sonra, iki gün sonra çekilen fotoğraflarda geminin kalasları sahili doldurmuş. Dolayısıyla ilk zamanda bile böyle parçalanmış. Fakat bir de sığda olduğundan dolayı her yıl birkaç sefer esen tayfunda oradaki ortamı hallaç pamuğu gibi attığından ne varsa ufalanmış ve dağılmış. Sonra kaldı ki gemi battıktan birkaç gün sonra hava durulduğunda kurtarma bir Japon gemisi gelmiş. Topları, değerli işte silahları, tüfekleri ne bulabilirse onları çıkarıp İstanbul'a gönderilmiş ve daha sonra toplar başka gemilerde kullanılmış. Ve bunun yanında da daha sonra da mahsuben de saray demiş ki lütfen gemide başka malzemeleri de çıkarın, burada olarak değerlendirin, borcumuzdan mahsup edin ve düşün. Dolayısıyla oradan da eminim başka birçok parçalar da çıkarılmış.
1: Evet.
0: Haliyle gemiden kalan o kadar yüzeyde görünen bir şey yok ama ben yine de 9300 kalıntıyı çıkardım ve onları tabii değerlendiriyorum. Sergilerde bunları sunuyorum. Zaten önemli olan geminin anısını yapmak. Evet. Yoksa bütün gemiyi çıkarmanın bir anlamı yok.
1: Evet. Bu arada anıt var orada. 1891'de inşa edilen, sonra yenilenen bir anıt var galiba. Ondan da bahseder misiniz Kuşimoto'daki anıttan?
0: Elbette. Şimdi önemli olaylardan birisi orada hemen gemi battıktan sonra çıkarılan, bulunan cesetler oraya da defnedilmiş. Ve onunla da ilgili bazı anıtlar, Japonların koydukları anıtlar olmuş. Fakat daha sonra 1934-35'lerde Atatürk bizzat talimat vermiş. Oraya güzel bir anıt dikilsin diye. O zaman da orada büyükelçimiz olan Üstev Gere'de ekstansları bunu üstleniyorlar. Ve 1937'de oradaki Japon hükümeti, yerel Wakayama eyaleti ve Kuşimoto'daki belediye yetkilileriyle beraber işbirliği içinde çok güzel bir anıt konuluyor oraya. Ve o anıtın belki biliyorsunuzdur aynısı, patıp bir tanesi de Mersin'de inşa edildi. Aynı boyutlarda, aynı ölçülerde.
1: Evet, Tufan Bey, sizin Instagram'da bir videonuz vardı. O videoda diyorsunuz ki Kushimoto'da bu anıt var. Japonlar sahip çıkıyorlar. Hatta burada Türkçe konuşan Japonlar var. Türkçe öğrenmek için çaba gösteriyorlar. Buraya gelenleri çok güzel ağırlıyorlar. Ben de eğer buraya gelmek isteyen olursa onlara yol gösterici olurum. Gerçekten bu işe son derece sahip çıkmış bir isimseniz, hatta bildiğiniz

0: Bildiğim kadarıyla Japonya'da da eviniz var değil mi? Oraya da gidip geliyorsunuz.
1: Doğrudur. Benim bir oturumum da Japonya'da. Ben Kushimoto'da kayıtlı olan bir Kushimoto yerlisiyim, bir Kushimoto köylüsüyüm diyebilirim.
0: Evet.
1: Ve evet, benim o paylaşımı da gördüğünüz tahmin ediyorum. Oradaki çağrıma bugün itibariyle 2,3 milyon izleme oldu
0: Oh.
1: ve binlerce takip geldi. Ve buna çok sevindim. Çünkü hakikaten Kushimoto artık bir Türk kenti. Orada da bahsettiğim gibi kentin girişinde Türkiye ile dost kente hoş geldiniz yazar. Ve herkes de Türkçe öğrenmeye gayretlidir. Kışın en azından 30-40 kişi orada Türkçe dersi alırlar. Ve dediğim gibi oradaki şehitlerimizi de tamamen bağırlarına basmışlardır bu insanlar. Umarım birçok Türk kardeşimiz, Türk arkadaşımız gidip orayı da ziyaret eder ve şehitlerimizin bu anısını ziyaret ederler diye umut ediyorum.
0: Sizin bu videonuzu gördükten sonra acaba size nasıl ulaşabiliriz diye düşünürken 36 yıldır Bodrum'da yaşayan Doktor Metin Özer imdadımıza yetişti ve sizin bir şekilde bize ulaşmanızı ve birbirimize bu güzel programı yapmamızı sağladı. Ona da teşekkür edelim bu vesileyle.
1: Aynen, Metinciğim çok eski dostumdur. Metin'e ben de buradan teşekkür ediyorum. Çünkü benim hedefim bundan sonra Ertuğrul Fırkateyni'nin öyküsünü Türkiye ve Japonya'ya duyurmak ve bu vesileyle size de teşekkür ediyorum. Dinleyicilerinizin kanalıyla onlara da seslenmeme izin verdiğiniz için.
0: Estağfurullah. Bir önemli ismi de hatırlayalım müsaadenizle. Artık sonsuzluğa göçtü maalesef. Eşiniz Doktor Berta Yedo Turanlı. O da özellikle sualtı arkeolojisi konusunda Ertuğrul Kazı Projesi'nde koordinatör olarak görev yapmıştı. Hem hayat arkadaşınızdı hem de önemli bir isimdi. Onu da rahmetli anmış olalım.
1: Onunla da ilgili bir anımı da
0: Buyurun.
1: bahsedeceğim. Dediğim gibi bu Japon arkadaşın söylemesinden sonra Ertuğrul'a niyetlendim. İncelemeleri yaptım. Gideceğim ama burada söylemeye biraz utanıyorum ama benim içimde bazen tembellik de var. Bir de hiç doğuya gitmemişim. 10 bin kilometre gitmek için ben biraz ayağımı sürmeye başladım. Ya Bert, acaba gitmesem mi? Çok uzak, burada da yeterli iş var falan derken bir baktım valizimi hazırlamış.
0: Ne kadar
1: Ben
0: güzel.
1: dedi bunu nasıl söyleyebilirsin? Sana böyle ulvi bir görev gelmiş, bunu yaratmışsın, ülkene böyle hizmet edeceksin. Sen şimdi kalkıp üşengeçlik mi yapıyorsun? Valizin hazır, hemen gidiyorsun diye beni söyleyeyim güdümleyerekten, göndererekten de yaptı. Tabii oradaki bu çalışmalarda ben daha çok ön plana çıkıyor olabilirim ama işin %70'i, %80'i hatta daha fazlası Berta ve ekibi tarafından oluşturuldu. Burada önemli bir bilgiyi vereceğim.
0: Buyurun.
1: Bizim su altında geminin kalıntılarını çıkarmak işin en zor kısmı ve işin aslı olarak bilinir. Aslında bu doğru değil. Çünkü bizim suyun altında o kazıyı yapmak için harcadığımız her bir saat için daha sonra laboratuvarda eşim gibi konservasyon, restorasyon, yayın, inceleme çalışmaları 20 misli daha fazla zaman alır. Mesela Ertuğrul'da da kışın bir ay içinde belki 15 gün kadar ancak dalabiliyorsak 12 ay süreyle gerek Japonya'daki laboratuvarlarda gerekse Bodrum'daki sualtı arkeoloji enstitüsü laboratuvarlarında yapılan çalışmalar çok çok daha büyük bir önem taşırlar. Yani sualtı arkeolojisinin asıl kahramanları benim gibi onları sudan çıkaran değil, arka planda onların konservasyonu, restorasyonunu ve korumasını yapan araştırmacılardır. Onlara da burada teşekkür etmek istiyorum.
0: Valla o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki insanlar hep ön planda olanları görüyorlar. Çünkü işte başında şnorkelle, ağzına regülatörle olan dalgıcı seyretmek daha keyifli geliyor insanlara ama o ışıkların altında büyüteçlerle parçaları adeta bir yapboz gibi birleştiren ve neyin ne olduğunu kataloglayarak gelecek nesillere ulaştırmaya çalışanlar hep unutuluyor. Sayenizde onları da hatırlamış olduk.
1: Eğer vaktimiz varsa
0: Buyurun.
1: en son birkaç dakika içinde
0: Buyurun.
1: orada Kushimoto'nun belediye başkanı Taşima ile ilgili ve belki de bana orada en tesir eden anılarımdan birisini kısaca belirtmek
0: Buyurun.
1: istiyorum. Bir çok soru alıyorum. Japonya nasıldır? İnsanları saygılı mıdır?

0: insanları severler mi? Orada hakikaten Türkiye'ye bu kadar yakınlar mı diye bir soru olur. Bunu ben yaşadığım bu güzel bir anıyla anlatmak istiyorum. Şimdi 16 Eylül 1890'da Batı Ertuğrul, sizin de bahsettiğiniz gibi. Dolayısıyla yarın Kuşmoto'da büyük törenler yapılacak, anılacak ve belediye en azından bir aydır hazırlanıyor. Ve başta gene de belediye başkanı taşımasan muhtemelen bizim Tokyo'daki büyükelçiliğimizden bir görevli gelecek, belki büyükelçimiz gelecek ve bu törenlerle anılacak ve gün geçecek, bitecek. Ben orada kazıları birçok sebeplerden dolayı kışın yapıyorum. Ve birinde de gene kazıyı, çalışmaları bitirdim. 20 Şubat'ta geriye dönmem gerekiyor. Ya dönmeden önce 16 Şubat'ta dedim gidip oradan bir denizden batık yerinin bir fotoğrafını çekeyim, sunumlarımda kullanırım diye. Dolayısıyla sabah erken saatte kalktım. 6.30-7 miydi hatırlayamıyorum. Karanlıkta adanın yolunu tuttum. Bir 25 dakika 30 dakika tutuyor. Adaya gittim. Arabayı park ettim. Tabii o kadar erken saatte incin top oynuyor. Kimse büyükler yok. Sonra yürümeye başladım. Adanın ucuna giderken Fener'e gideceğim. İlk önce müzeye rastladım. İşte müze, Türk Müzesi Ertuğrul Müzesi'nin bir kapalı tabii. Ondan sonra gidiyorum. Sağ tarafta işte ilk önce askerlerimizin defnedildiği yer. Sonra da anıt var.
1: Evet.
0: Anıtı geçerken bir baktım orada bir hareket var. Allah Allah. Bu sabahın köründe. Yani 7:15'ti. Biraz yaklaştım bir baktım. Saygı duruşunda duran birisi var orada. Yaklaşınca tanıdım, belediyeden Norihiko Vakutani, kültür dairesi müdürü. Yanına başladım, orada da birisi yeri süpürüyor. Vakutani dedim, hayrola ne oluyor dedim. Şşş dedi, başkan dedi, her ayın 16'sında gelir ve anıtı temizler dedi.
1: Oh.
0: Ve bunu mesai öncesindeydi. Başkan taşıma beni işitmedi bile. Orada kendine kaptırmış, onu temizliyor. Ve kimsenin haberi yoktu dedi. Bu kendi içinden geldiği için gelir yapar dedi. Çok etkilendi.
1: İnanılmaz gerçekten. Yani insanın ecdadına saygı duyması çok önemli ama başkalarının sizin ecdadınıza sahip çıkması çok çok daha önemli.
0: Aynen. Ertesi gün taşımaya gittim. Taşımasan dedim çok etkilendim. Yani sen dedim koskoca belediye başkanı. Yani bu kadar işim var, bir de mesaiden önce geliyor, mesai sende de gelmiyor. Bir sürü adamım var, onlar yapar falan dedim. Bana affedersiniz böyle yüzme şaşkın şaşkın aptal gibi baktı. Tufan san dedi, o şerefi, o onuru ben başkasına bırakır mıyım dedi.
1: Ya inanılmazlar gerçekten, gerçekten.
0: Dolayısıyla Japonların saygısı konusunda şüphesi olanlar varsa umarım onlar da bu hikayeyi dinlerler. Ve her ayın 16'sında oraya kimseye seslenmeden, şov yapmadan, fotoğrafçıları çağırmadan, davul zurna istemeden sadece kendisi inandığı için ve o şehitlerin kendisine emanet edildiğini kalbinde hissettiği için gidip bunu yapan orada bir belediye başkanı var. Dolayısıyla ümit ederim bu insanları görüp orada Türkiye olan yakınlığı hissetmek için birçok Türk vatandaşımız gelir, o güzel kentimi görürler ve ben de orada olursam onlara çay sözüm ve sohbet sözüm var. Bekliyorum herkesi Japonya'ya, Kuşmoto'ya.
1: Vallahi bu kadar güzel bir teklif bence kaçırılmaz. Çünkü bu işe bu kadar sahip çıkmış, oradaki geçmişi bu kadar daha iyi anlatabilecek bir kişi olduğunu zannetmiyorum. Bunu sadece herhalde Tufan Turan'la yapabilir orada.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim biz böyle sohbet ederken ne oldu biliyor musun? Şu anda 16 Eylül oldu. Orada hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O şehitlerimiz arasında kim var bir de biliyor musunuz efendim? Onu da hatırlatmakta fayda var. Ünlü şairimiz Can Yücel'in babasının dedesi de var. Hayatını kaybedenlerden biri de o. Pek çok önemli isimle birlikte. Ruhları şad olsun. Türk denizciliğinde çok önemli bir milattı. Bu olaydan hayatını kaybedenleri tabii ki her zaman rahmetle andık. Devamında denizciliğimizin dünyada ne kadar geliştiğini gördük. Sizin de bu katkılarınız sayesinde orada yaşananlar ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederiz. Sualtı arkeologu, ülkemizin ilk sualtı araştırma gemisinin kaptanı Tufan Turanlı. İki evladınız var galiba değil mi? Yanlış bilmiyorum Tufan Bey.
0: Doğrudur. Evet, 2002'de

0: kızım Ada ve 2004 doğumlu oğlum Bora var. Evet, onları da 2 ve 4 yaşlarından itibaren her yıl kazıya giderken onları da götürdüm bizzat oraya.
1: O zaman size evlatlarınızla birlikte nice güzel, sağlıklı ömürler diliyoruz. Lütfen çalışmalarınıza devam ediniz. Sizin gibi bu işe sahip çıkan kaptanlara, uzmanlara, arkeologlara her zaman ihtiyaç var. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, 136 yıl önce Kuşumoto açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili olarak konuştuk. Konuğumuz Tufan Turanlı ile biraz sonra da yine gemiler üzerine konuşacağız. Eğer ulaşabilirsek sevgili Turgay Tuna'ya Gülcemal Vapuru'ndan ve Pelengi Derya'yla Independente'den bahsedeceğiz.

Vatanı kutlasın.

ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

Evet, tarihimizdeki önemli gemiler, tarihimize damga vuran gemilerle ilgili konuşacağız biraz sonra. Sayın Turgay Tuna ile sevgili dinleyenlerimiz, biliyorsunuz araştırmacı, yazar, gezgin ve profesyonel rehber olarak programımıza gerçekten eşsiz katkıları oluyor. Gittiği ortamlarda, gittiği mekanlarda, ülkelerde yaşadıklarını, oranın tarihini, kültürünü gerçekten son derece iyi bir şekilde aktarıyor bizlere sevgili dinleyenlerimiz. Ne zamanla? Ufak bir ara daha verelim. Madem dinledik şarkılar, bir şarkı daha dinleyelim. Şöyle vapurlar bir alargaya çıksın, şöyle bir halatlar çözülsün, bir içim acı bıraksın halatın ucuna, bir bismillah vira diyelim, bir denize açılalım bakalım.

0: Evet, söz verdiğini tutan program gecenin içinden. Ne demiştik? Turgay Tuna ile söyleşeceğiz demiştik. Turgay Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar diliyorum Gökhan Bey için. Güzel yayınlar diliyorum size. Sağ olun, var olun.
0: Sağolunuz efendim. Şimdi sizinle Gül Cemal Vapur'unu konuşacağız. Pelengi Derya'yı konuşacağız. Bir de Independenta'yı konuşacağız. Şimdi Gül Cemal Vapur'u deyince açıkçası benim biraz burnumun direği sızlıyor. Neden derseniz o Selanik'ten mübadilleri alıp buraya getiren gemi. İşte o gemilerden birinde benim büyük dedem Rifat ve Bahriye anneanne de vardı. Yanlarında anneannem küçük Emine ile birlikte. Yani o ve nice hüznü taşıdı. Ama öncesinde acaba neler yaptı? O Gül Cemal vapuru önemli bir vapur çünkü.
1: Gül Cemal muazzam bir vapur. Yani dünyanın ilk transatlantikleri arasında yer alıyor. Onu söyleyelim yani. İspanya bizde değil, yalnızca denizcilik tarihi ilk transatlantikleri arasında yer alıyor. Şöyle ki bir efsane gemi Gül Cemal. Adı gibi. Güzel ve zarif bir gemi. Aslında 1874 yılında İrlanda'nın Belfast tersanelerinde ünlü gemi yapım şirketi Harron & Rolfe tarafından inşa edilip Germanik adıyla denize indiriliyor. Bir müddet efendime söyleyeyim mi Londra'da yer alan White Star Line denizci şirketi tarafından Liverpool, New York arasında seferler yapıyor ve de 210 bir sefer gerçekleşiyor. Yani kayıtlarda bu yazılı.
0: Evet.
1: Ve bütün bu 211 bir seferde toplam 1,5 milyon mil yol kat ediyor. 66.370 göçmen taşıdığı kayıtlarda var. Evet. Amerika'ya taşıyor. Ki bu geminin, Gül Cemal'in artık mukadderatı mı diyelim, hep göçmen taşımış. Çünkü sizin de dediğiniz gibi Allah rahmet eylesin bütün o mübadiller diyoruz.
0: Evet.
1: Ben de bir mübadil torunuyum aslında.
0: Öyle öyle doğru.
1: Hem Midilli doğumlu. İşte bu gemilerle yok Selanik taraflarından, efendim öbür taraftan buradan da götürüyor aslında. Oradan getiriyor ve çok insan taşıyor. Ve bu gemi aslında 1876 yılında Şubat ayında diyelim İrlanda'dan Amerika'ya yaptığı seferlerde rekor kırıyor. Ve öyle bir rekor ki bu okyanusu 7 gün 15 saat 17 dakikada aşarak Atlantik'i en kısa zamanda kat eden gemilere verilen mavi kurdele Blue Riband ile ödüllendiriliyor.
0: Evet.
1: Ve bir teknoloji harikası o zamanlar için. Muhteşem 5000 beygir gücünde makineler, dakikada 52 tur yapan dönen 7 metre çapında bir pervane uçkur ve günde 85 ton kömür yakıyor bu gemi. Böylesine bir dev gemi saatte de 15 deniz bin üzerinde çıkıyor, depolar 1100 ton kömür alıyor. Ve 1903 yıldır gemi American Line denizcilik şirketine satılır. İki yıl Stanton, ondan sonra New York arasında seferler yapar gider gelir. 1905'te yeni bir denizcilik şirketi olan İngilizlerin Dominion Line'a satılır ve bordasına yazılan yeni adı Ottawa ile anılmaya başlanır. Ottawa aslında geniş lüks kameraları, yemek ve dinlenme salonlarıyla dönemin güzel saray adı bilinen en şık gemileri arasında yer alıyor. Üst katta toplam 220 yolcuk alacak kapasitede lüks kameralar, biraz böyle iktidar iklimini anımsatan öyle diyeyim.
0: Evet.
1: Alt katta ise 1500 göçmen alacak kapasitede koğuşlara sahip bir gemi ve mürettebat da 130 kişiden oluşuyor. Ve 1909 yılıdır Ottawa'yı seferden çeker Dominion Line denizcilik şirketi bir süre sonra da satışa çıkartır. İşte bu satışa talip olan da Osmanlı Seyri Sefa'nın idaresidir. 25.110 altın liraya, biraz daha onun küsurası da vardır aslında yanında, satın alınır. Kameralarından salonlarına, yemek takımlarından mobilyalarına, baştan aşağı işte yenilenen gemi 15 Mart 1911 tarihinde Liverpool limanından hareket ederek İstanbul'a gelir. Bundan böyle Seyri Sefa'nın dairesi gemiye gül gibi güzel anlamına gelen Sultan Mehmet Reşat'ın annesi Gül Cemal'in adını verir.
0: Evet.
1: Bundan sonra da Gül Cemal kendisini efsaneleştirecek bitmez tükenmez göreflere başlar. Gelir gelmez değişik cephelerde savaşmakta olan Osmanlı Devleti'nin zor günlerinde Yemen'e yapılan asker nakliyatı da kullanılır. Çok geçmeden Karadeniz seferlerine başlar ama hepsinden öte Sultan Reşat gerçekleştirmiş olduğu ünlü Rumeli seyahatinde kısmen de olsa Gül Cemal'i kullanır. Ardından Balkan Savaşı, 1911-12 Balkan Savaşları, o acılı günler. Bulgar ordusu Çatalca'ya kadar dayanmıştır. Rumeli topraklarında kalmış son askerlerimizi vatan topraklarına getiriyoruz. Durmak bilmeyen Gülcemal Haç döneminde Mekke'ye giden hacı adaylarını Cidde limanına kadar götürüp getirir. 1914 yılında bir Dünya Savaşı patlak verdiği zaman da Çanakkale asker taşımaya devam eder.
0: Evet.
1: Bir sürü için hastane gemisi olarak da kullanılıyor aslında Gülcemal, onu da söyleyelim. Evet. 27 Şubat 1915 tarihinde İstanbul'dan Çanakkale'ye asker taşıyan Gülcemal, Marmara'ya sızmış bir İngiliz F-14 denizaltısı tarafından İmralı önlerinde top binerek Tuvası'ndan yaralanır. Gazi olur gemi. Gazi olan gemi İstanbul tersanesinde kızağa çekilerek 2 yıl süren büyük bir onarımdan geçer. Kızaktan indirdikten sonra da yeni baştan hizmete girerek Yunanistan ve Mısır'daki esir kamplarından Alman askerlerini Wilhelmshaven ve Hamburg limanlarına taşır. Bu görevinden sonra da İstanbul, Selanik ve İskenderiye arasında seferler yapmaya devam eder.
0: Evet.
1: Transatlantik sınıfı bu büyük güç gibi başından geçmiş. Önce olayla meşhur olur tabii ki. Hızını alamaz. Seyri Sefahin Dairesi hızını alamış olan Gülcemal'i 1921 yılında tam 4 kez Amerika'sı ödüyor.
0: Oo, Amerika'ya giden bir Türk değil misin?
1: Ya ve şeydir yani, gittiği zaman da şunu da söyleyelim. O zaman da tabii İstanbul'dan gelen gemiydi, kendi eski Ottawa gibi yani Amerika'da da çalışmış. Merakla o gazeteciler efendim Gülcemal'in gelişini beklerler. Çünkü gemiden değişik değişik o fesli insanlar işliyor. Yaşmaklı bilmem feraceli şu bu hanımlar falan. Onlar için bir ilgi alanıdır bu. Gelirler işte İstanbul seferinden gelen Gülcemal, işte hatta röportajlar yapanlar, bazılarıyla gidenler de falan filan. Bu böyle bir gemi ki Amerika'ya gitmiş ilk Türk bayraklı gemi olur aynı zamanda. Ve 22 gün sürüyor İstanbul New York ya da New York İstanbul seferleri. Limana geldiğinde işte bütün o Türk gemisi efendim işte ilgiyle şey yapıyor. Ve bizde de o zaman gazetelerini açarsanız Kırkan Bey'cim görürsünüz. Seyri Sefahin Dairesi'nin bütün kalkan, gelen, giden gemilerinin listeleri hep böyle çıkmıştır gazetelerde. Yani orada Gülcemal'i de görürsünüz. İşte geliyor, gidiyor, gidecek. Tabii Gülcemal'in bir de efsanevi bir kaptanı var. Lütfi Kaptan. O da meşhur olur. O da ünlenir. Sonra da bakıyoruz. Biz Cumhuriyet'i ilanından sonra bu emekler gazi gemi tüm uyuş gibi rahata kavuşur. Ama bir yandan da yaşlanmaya başlamıştır.
0: Evet.
1: Cumhuriyet'in ilk yıllarında Karadeniz, Ege, Akdeniz seferlerine çıkıyor. Germanik adını taşıdığı dönemlerde olduğu gibi yolcu taşımaya başlıyor. Denizi çok seven Atatürk'ümüzün de birkaç kez seyahat ettiği, seyahat etmekte büyük keyif aldığı bir gemidir Gülcemal. Hatta bugün Deniz Müzesi'ne girerseniz Beşiktaş'ta orada görürsünüz Gülcemal'e bildiği zaman işte yazdığı bir şey vardı. Kaptana
0: geliyor falan.
1: Onlar hep saklanmıştır. Okuduğumuz şeyler kitaplara da geçmiştir. Bu arada İsmet Paşa Başkanlığı'ndaki Lozan Barış Antlaşması heyetini taşır. Ondan sonra efendim o yönden de tarihe geçer. Ardından yine aynı dönemde Selanik'ten, adalardan İstanbul, İzmir'e acılar içinde gelen mübadilleri taşır. Gülcemal o kadar çok sevilip popülerleşir şey ki Karadeniz seferlerinde Trabzon'a geldiği zaman, çok enteresandır bu, evinde yatalak hastası olanlar hastaların sandalı atıp geminin etrafında 3 tur atıyorlar.
0: İlginç.
1: Yani geminin uğur getireceğine, hastaların iyileşeceğine inanıyorlar.
0: Oo, ilginç.
1: Karadenizler Gülcemal için maniler bile dizmişler. Adına şiirler yazılmış, tabloları yapılmış, balıkçı tezgahlarındaki ahşap tepsi, ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Ahşap tepsiler üzerine resimleri yer aldı Gülcemal. Hatta eskiden şeyde bu şiirde de vardır. Karpuzların üzerine böyle resimler yapılırdı. Çocukluğumuzda da hatırlarım onu. Gülcemal resimleri olur. Karpuz böyle bıçak ucuyla alır, beyaz beyaz yeşilin üzerinde kazıyarak şey yapar.

0: Ancak ne var ki her bir geminin sonu geldi gibi Gül Cemal de yaşlanıyor. 1937 yılında hizmet dışı bırakılıyor. Efendim Haliç'e bağlanıp bir dönem ardiye deposu olarak kullanıldıktan sonra 1949 yılında İtalyanlara satılıyor. Anlı şanlı Gazi Gül Cemal bir römorkör tarafından çekilerek bizim İstanbul limanından çıkarılıp İtalya'ya götürülür. Ve tam da 75 yaşına bastığı zaman arkasında muhteşem anılar bırakarak Messina limanında sökülüp jilete, toplu iğneye, ataşa dönüştürülür.
1: Yeah.
0: Hatta bizim çocukluğumuzu hatırlarsanız devlet mahsulü şeyleri, o malzemeleri o
1: evet.
0: Ataşlar olurdu böyle evet, evet. İşte kutuların içine paslanmıştı falan. Onların çoğu Gül Cemal'di biliyor musunuz?
1: Yani insan şimdi siz bunu söyleyince aklıma Yavuz Zırhlısı da geliyor. Bir tek ana direğe kalmıştır. Yani niye oldu? Acaba niye böyle oldu? Hatta Aragüler'in çektiği gerçekten çok dramatik bir belgesel de vardır. Fotoğraflar da vardır. O sökülme anı ile ilgili olarak.
0: Evet. Şimdi Gül Cemal'i tamam anladık. Bir yolcu gibi. Gemileri tabii saklayamazsın. Böyle geldiği
1: evet.
0: Sonu da böyle ama bazı gemiler vardır ki Yavuz gibi ben üzülürüm yani onun jilet olduğuna. Giderseniz Beşiktaş'tan geçtiğiniz zaman arabanızda deniz birisinin önünde koskoca pervanesi müzenin kapısının önündedir.
1: Evet.
0: İçeride de bazı şeyler var tabii Gül Cemal'de.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın önünde de ana direği var bildiğim kadarıyla.
0: Evet evet evet aynen. Ve yani keşke saklanabilseydin. Neden biliyorsunuz Gül Cemal'in bir tane şeyi var, adaşı var aşağı yukarı. O da Yunanların meşhur Averroes'u.
1: Evet evet. Canımızı okuyan zırhlı tabii.
0: Ya öyle öyle gelir şeye gelir. İşgal döneminde işte koskoca Yunan bayrağı açarak İstanbul limanı geri fazla kalmaz. İzmir'e çıkartma yaptıkları için sonra gider ama adamlar bu gemiyi bugün koruyor. Gittiğiniz zaman Atina'nın güneyinde Pire.
1: Evet.
0: Atina'nın banliyosu. Orada muazzam bir deniz müzeleri var bunların da. Orada sahilde Palamar bağlıdır. Bilet verip giriyorsunuz. Her gün siliniyor, temizleniyor, parlatılıyor, parlatılıyor. Onlar saklamıştır. Biz de keşke bizde evet. Yavuz saklanmış olsaydı.
1: Maalesef.
0: Gül Cemal için türküler yakıldı, şiirler düzüldü, yazılar kaleme alındı ama tüm yazılanlar için bir tanesi var ki Gül Cemal'i yüreklerimize getirip dağladık. İstanbul deyince aklıma Gül Cemal gelir. Anadolu'da toprak damlı bir evde Gül Cemal'e söylemiş. Süt akar cümle musluklarından, direklerinde güller tomurcuklanır. Anadolu'da toprak damlı bir evde çocukluğum, Gül Cemal'le gider İstanbul'a, Gül Cemal'le gelir. Bu da Bedri Rahmi Eyüboğlu.
1: Evet, gerçekten çok dokunaklı. Şimdi zamanı da olumlu kullanmak açısından isterseniz bir de Pelengi Derya'ya gidelim. O ne ola ki acaba diye sorarlar dinleyenler.
0: Evet, o pek fazla bilinen bir şey değil. Yani çok böyle special bir hafta ne bileyim ben çok özel bir konu o. Pelengi Derya Osmanlı'nın son devlerinde, onu söyleyelim, artık biraz yarı ıskartalığa çıkmış bir yarı harp gemisi. Üzerinde işte bir küçük top şeyi var. Bu gemi fazla uzaklara gönderilmiyor gibi İstanbul'da bir limana bağlı dönem ticari. Ve de tabii ki İstanbul o son demler yani şey o Osmanlı takımın son demlerinde malum Çanakkale sonrası o Çanakkale ile başlayan işte zorlanmak. Benim anlattığım gibi 14 denizaltısı geliyor.
1: Evet.
0: Torpiliyor. Aynen casus gibi geliyorlar ufak İngiliz denizaltıları. Biz göremiyoruz. Radar madar bir şey yok. Geliyorlar bazı gemilerimizi bizim avlıyorlar şeyde yani derler Marmara'da. Bilin bu Bakırköy sahiline gönderilen bir gemi bu Pelengi Derya. Orada efendim içinde asker Bahriye ne o Bakırköy'ün koruması sahilden koruması. Her zaman temkinli bir şekilde durur eder bağlamıştır zinciri. Ve aile bir yani bir yıldan tabii ki daha az bir zaman uzun bir bilmem ne kadar ay kalıyor Bakırköy'ün yerinde. Ve artık askerle Bahriye ile bizim Bakırköy'ün halkı iç içe oluyor. Geliyorlar iniyorlar işte çay içiyorlar çarşıda bilmem ne falan çok sevilirler. Hatta baklava maçları falan yapar Bakırköy'de. Futbolcuları bizim Pelengi Derya'nın şeyiyle tayfasıyla. Böyle geçen günler hep sevilir edilir ama bir sabah tam böyle Birinci Dünya Savaşı'nın içindeyiz.
1: Evet.
0: Sabahın erken saatlerinde gün ağrırken büyük bir gümbürtü, bir patlama, iplak. Sahil tarafında oturan Bakırköy'ler hemen pencerelere koşarlar, bakarlar ki bizim Pelengi Derya batıyor, suların dibine doğru gidiyor. Çok üzülürse bütün Bakırköy halkı, kurtulan kurtulur, bazıları ölür, şey olur. Ve Pelengi Derya orada batar. Yani bir İngiliz denizaltısı gelip onu torpilemiştir. Ve ben şunu da söyleyeyim.

0: Erengiler ya uzun yıllar suyun altındaydı. Yani bugünkü artık şimdi kullanılmıyor ama Bakırköy'de doğup büyüdüğüm için söylüyorum.
1: Evet.
0: Çok iyi hatırlarım. Ben 51 doğumluyum. Ve Bakırköy'de bu İdo'nun biraz açıklarında yan tarafında, yani İdo iskelesinin diyeyim çünkü çalışmışlarım İdo. Yani, aşağıdaydı. Ve o aşağıda tabii bir şey yani. Şimdilikte bir batık. Ve orada 50'li 60'lı yıllara kadar var olan bir fok balığı vardı.
1: O ilginç.
0: Ya o zamanlar vardı. Kalmadı artık. Yani deniz değişti, iklim değişti, şey değişti, denizler çıkmadı. O orayı yuva yapmıştı. Bakırköy'de o fok balığı şeydi, maskotu gibiydi. Sonradan aradan yıllar geçti. Geçmişli yıllar mıydı, neydi? Bilmiyorum, bir şirket aldı onu aşağıdan, o bütün o kalıntıyı çıkarttı tabii. Yani metal nasıl bir para ediyorsa, ne oluyorsa oradan çıkarıp götürdüler. Yani Pelengiler ya da böyle bir gibi Bakırköy'e çıktı.
1: Evet. Bu arada madem 70'li yıllara geldiniz, 70'ler biterken, 80'ler başlarken bir 15 Kasım günü, 15 Kasım 1979'da bütün Beşiktaş'ın, Kadıköy'ün camlarını indiren çok büyük bir patlama olmuştu ve günlerce yandı. Evliyali Tek İşilebi, Yunan Bandıralı, Independenta'ya koskocaman bir şeydi, petrol tankeriydi ve doluydu. Ona çarpınca inanılmaz bir deniz kazası olmuştu. Tabii. Ve maalesef Rumen denizciler hayatlarını kaybettiler. 3 tane kurtuldu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ama günlerce yanmıştı o. Ve gemi leşi diyeceğiz artık, kalıntıları da yıllarca denizin ortasında kaldı.
0: Orada kalmıştı. Ben hiç unutamam o günü, çünkü o gün ben tabii patlamayı görmedim ama o günleri yaşadık biraz, daha doğrusu o gün ben Fransa'ya gidiyordum. Paris'e uçuyordum işim dolayısıyla ve de o zamanlar hala bugün dünyanın en sayılı, en ünlü fotoğraf, basın fotoğraf ajanslarından biri olan SİPA.
1: Gökşin Sipahioğlu'nun.
0: Gökşin Sipahioğlu abimiz rahmetli oldu.
1: Rahmetli, evet.
0: O bakardı, bu işin başında oydu ve çok da ünlenmişti bu bütün her yere. Fotoğraflar, bütün Fransız, Avrupa'nın bütün ünlü fotoğrafçılar, Aragüler falan da onlar da çok ünlü.
1: Coşkun Aral'da oraya çalışmıştı
0: ya,
1: hatta.
0: Ya. Ve ondan sonra o gün fotoğraflar çekildi. Ben de gidiyorum tabii o zaman şey, yani çok kısıtlı her şey. İşiköy Havalimanı'ndayız. Ondan sonra efendim Atatürk Havalimanı'nda hemen arkadaşlar geldi. Galatasaray'dalar. Gökşin abi de okuldandı. Getirdi, bana getirdiler o zaman, diye çekildi. Dijital falan yok.
1: Evet.
0: Bir böyle bir dolu dedi, ben 20 makaramı 15 makaramı, dediler senden bunları Paris'te alacaklar. Yani dünyaya yayılacak fotoğraflar.
1: Kargo görevlisi gibi oldunuz yani aslında.
0: Öyle olduk. Evet. Öyle sordum.
1: Ama bu şimdi bundan bahsedince yine aklıma şey geliyor, yani bunda çok ilgisi olmayabilir belki ama Kıbrıs Savaşı sırasında da bizim fotoğrafları dünyada, işte neler oluyor, neler bitiyor, Kıbrıs'ta neler yaşanıyor, o mezalim, toplu mezarların fotoğrafları çekiliyor. Tabii Kıbrıs'tan çıkartmak bunu çok zor, o zaman için bir sargı yapılıyor, bir alçı yapılıyor ve alçının içine konuyor fotoğraflar. Yani o fotoğrafların bir yerden bir yere ulaşmasının geçmişte ne kadar zor olduğunu anlatmak için bu örneği verdim. Evet, buyurun.
0: Tabii. Evet. Yani öyle bir şeydi, o uzun zamanda yandı. Deniz kazaları, yani Allah saklasın, bu son yıllarda bir şeyler oluyordu. Oldu ya da, yani teyit geçti.
1: Evet.
0: İstanbul Boğazı bu konuda tabii çok hassas.
1: Yani evet, kesinlikle.
0: Her yer hassas da. Bir de bu gemilerin tabii o petrolü falan dökülüm. Ondan sonra yıllar sürüyor denizin altındaki o kirlilik. Ne balık bırakıyor, ne yumurta bırakıyor, ne bir şey yapıyor. Bu da çok kötü. Dünyanın her yerinde oluyor bu kazalar tabii.
1: Maalesef.
0: Denizleri deniz kuşlarını mahvediyor yalnız. Alttaki balıkları falan değil. Bu da öyle bir kazaydı aslında.
1: Evet. Ki Independenta, yanlış hatırlamıyorsam, Romanya'nın en büyük petrol tankeriydi. O Çavuşescu, evet, döneminin de aslında göz bebeği, maskotu, hatta bir şekilde onun tanıtıcısıydı. Orada da işte bir şekilde zarar görmüş olması o rejimi de birazcık sallar gibi olmuştu açıkçası.
0: Çok çok çok şeydi. Yani Romanya'da büyük bir zarar olduydu.
1: Evet. Çok önemli konulara değindiniz. Aynı zamanda bugün sizinle konuşmadan önce Sayın Tufan Turanlı ile söyleşmiştik. Bundan tam 136 yıl önce 16 Eylül 1890'da da Kushimoto açıklarında Ertuğrul Fırkateyn'i batmıştı. Denizcilerimizi andık, onları rahmetle andık.
0: Evet, Tufan Bey de bu konuda yani yıllardan beri kendisini adamıştır Ertuğrul Fırkateyn'e. Yaptıkları çok büyük hizmetler orada, Japonya'da olsun, orada açılan o müzeyin içini, özellikle kendisi bilhassa batık yaptığı araştırmalar, şunlar, o da bambaşka bir acı hikaye.
1: Evet, evet, kesinlikle. kesinlikle. Ama bunların anlatılması gerekiyor. Sizler de iyi ki varsınız. Böyle detaylı olarak anlatıyorsunuz. Şimdi insanlar diyorlar ki canım artık radyo mu kaldı? Her şey görüntü efendim. Parmağımın ucuyla ben 3 saniyede 5 saniyede bütün dünyayı dolaşıyorum. Ben de diyorum ki dolaştığınızı zannediyorsunuz. Yani balık hafızalı olmaya gerek yok ama balıkların nerede ne yaptığını anlatanları, bilenleri anlatanları dinlemek gerekiyor. Dolayısıyla sizin anlattıklarınız çok daha kalıcı. O işte Reels olarak adlandırılan şey de bugün var, biraz sonra yok. Ama bu anlatılanlar her zaman kuşaklar boyu anlatılacak. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok ben teşekkür ediyorum. Güzel yayınlar olsun prodüktörümüz Ali Bey'e de çok selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Sağolunuz efendim.
0: Gökhan Bey'cim nice güzel yayınlara buradan dinleyicilerimize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
1: Sağolunuz Sayın Turgay Tuna.

aslında kaçmak değil. Sevgiye koşmak, sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular.

0: Efendim programımızda sona doğru yaklaşırken net var net yok bölümüne geldik ve sanal dünyadan son haberleri bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barucu'dan alacağız. Tolga Bey, Burak Bey merhaba.
1: Merhabalar, ben Tolga.
2: Merhaba Burak, ben de.
0: Tolga Bey, Burak Bey, merak ettiğim bir konu var. Maalesef iki tane deniz kazası yaşadık. Bir tanesi Girne açıklarında bir feribotun su alması sonrasında batması. Ardından yine Marmara Denizi'nde yaşanan bir deniz kazası var. Ve insan şunu merak ediyor. Artık bu kadar teknolojinin geliştiği yerde zaman zaman gemiler batıyor. Nasıl oluyor, çarpışıyorlar? Birbirlerinden hiç mi haberdar olmuyorlar? Battıktan sonra niye bu kadar çabuk bulunamıyorlar diye insan merak ediyor. Buna ilişkin acaba elinizde herhangi bir bilgi, done vesaire bir şey var mı? Teknolojinin bu yönde yaptığı atılımlar, gelişmeler var mı acaba?
1: Aslında şunu söyleyebiliriz. Hani birçoğu insan hatasından oluyor. Hani tabii ki radarlar var. Tabii ki biliyorsunuz aslında şuradan bağlayalım konuyu. Arabalardaki güvenlik sistemlerinde artık kaza önleme sistemleri de puan olarak değer kazanıyor. Son belki 5 sene içerisinde bunlar başladı. Tabii ki kaza önlemede teknoloji çok çok iyi bir safhaya geldi ama ne olursa olsun işte insan faktörü orada, o sistemleri kapatması, uyarıları belki ciddiye almaması. Biliyorsunuz birçok uçak kazasında da aslında hani çok nadir de olsa bir sürü uyarı ve bir sürü hatanın bir araya gelmesi sonucunda oluşabiliyor. Hani net o iki kazayla ilgili benim alanım değil, çok net bir şey söyleyemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim ki aslında biliyorsunuz birçok kaza önleme yöntemi var ama insan faktörü devreye girdiği anda maalesef işte arabalarda kaza önleme yöntemleri de çok ciddi kazaları önleyebiliyor. Belki burada biraz daha nasıl diyeyim, kurallara uymamız gerekiyor. O checklist denilenleri tek tek artık bir amacı var ki, bir mantığı var ki o listeye o eklenmiş diyerek böyle bir şey olmaz ya bu sefer dememek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii uzaktan konuşmak çok kolay.
0: Evet. Siz ne dersiniz Burak Bey?
2: Yani uzmanlık konumuz değil ama özellikle Silivri'de yaşanan kazada belki de biraz da teknolojiye güvenilmiş olduğu ortaya çıktı.
0: Evet.
2: Sonuçta diğer geminin radarı kapalı olduğu için yani öteki çarpan gemi de muhtemelen sadece oraya bakıyordu. Halbuki öyle bir teknoloji olmasaydı orada bir gözcü olacaktı. Hani bazen teknolojiye de güvenmemek lazım. Hani denizin şakası yoktur derler ya.
0: Evet, resmen evet.
2: Bir hafta içerisinde ne yazık ki bu tarz olaylar yaşadık. Çok da güvenmemek lazım teknolojiye. Biraz da hakikaten tamam bu sistemler güzel ama sonrasında işte bir yaşanan bir sensör arızası veya bir radarın kapalı olması işte bunların hepsi başımıza gelebiliyor.
0: Evet, ben askerliğimi hava kuvvetlerinde yapmıştım. Hep şunu derlerdi pilotlar, bu kadar kural varsa, bu kadar dediğiniz gibi kontrol listesi, checklist varsa bilin ki bu maalesef yaşanan kötü olaylar sonrasında elde edilen tecrübe sonrasında oluşturulan şeylerdir. Bunlar asla es geçilmemesi, asla bana necilik denilmemesi gereken konulardır demişlerdi. Artık bundan sonrasında buna benzer olayların olmamasını dileyelim ve sözü artık Tolga Bey ile Burak Bey'e bırakalım.
2: Evet, hakikaten bu hafta çok enteresan olaylar yaşandı. Hani biz gemi kazalarını konuşuyoruz. Belki de şimdi yapay zekanın insanlık üzerindeki etkilerini konuşacağız. Çünkü 3 tane büyük yapay zeka şirketinin sahibi şunu dedi. Artık bu yapay zeka gelişmelerini biraz yavaşlatmamız lazım. Çok hızlı ilerliyoruz, kontrolsüz ilerliyoruz. Bir duralım mı acaba diye bir konuştular. Sonra tüm dünya bunu tartışmaya başladı. Çünkü son 2-3 ay içerisinde burada programlarımızı da yavaş yavaş hep dile getirmeye çalışıyoruz. Yapay zeka hakikaten biraz tehlikeli boyuta mı gidiyor? Çok böyle optimist düşünen, iyi niyetli düşünen insanlar var. Bir yandan da hayatımızı, işlerimizi elimizden alacağı geçtik artık. İnsanlığın sonunu mu getireceğiz gibi birçok farklı makaleler yayınlanmaya başlandı. Özellikle antropik cephesinden, önemli yazılım mühendislerinden, antropiyi geliştirenlerden birkaç tanesi istifa etti. Çok tehlikeli bir noktaya gidiyoruz dediler. Bir sürü böyle çıkan haberler gerçekten insanı korkutmaya başladı. Bakalım nereye doğru gidiyoruz? Çünkü özellikle bu hafta çok enteresan gelişmeler oldu. Antropik'te cloud, biyolojik silah araştırmalarında kullanıldığı ortaya çıktı. Bunu bir şekilde ortaya çıkarmışlar ve bu tamamen askeri amaçla kullanılacağı da ilgili birkaç bilgi bulmuşlar ve hemen ardından bu kullanan kişileri hesaplarını askıya almışlar ama demek ki kullanılabiliyor. Şimdi özellikle bu yapay zeka sistemleri çok hızlı gelişti, hepimiz biliyoruz. Ve o ardından yapay zekayı kodlama işini de yapay zekaya bırakıldığı için iş biraz kontrolden çıkmış gibi gözüküyor. Yine cloud tarafında çok enteresan bir gelişme oldu. Özellikle Netflix'te belgesel yayınlandı. Bu belgeselin içerisindeki röportajlardan öğrendiğimize göre cloud sistemlerini tasarlarlarken demişler ki ya bizim e-postalarımıza da bu cloud sistemi ulaşsın. Bizim şirketimizde bir çalışan gibi durumdan haberdar olsun, bize bakalım ne yapacak, nasıl yardımcı olacak derken sistem tabii çalışanların e-postalarını okumaya başlıyor ve e-postalarda şunu öğreniyor. yeni bir versiyon yayına girecekmiş ve bu yeni versiyonun yayına girmesi demek artık o yapay zeka sisteminin hayatta olmayacağı anlamına geliyor. Yani birileri bunu silecek ve yenisini yükleyecek. Bunu anladığı zaman ilk yaptığı şey sistem mimarının bütün sosyal medya ve kişisel bilgilerini araştırıp yasak bir ilişkide olduğunu anlayıp kendisine bir tehdit e-postası gönderiyor. Ve diyor ki eğer beni silersen bütün bu bilgileri tüm dünyayla paylaşırım diyor. Ve ondan sonra işler biraz karışıyor. Tüm şirketler açıklamalar yaptı. Ve gerçekten iş nerelere doğru gidiyor? Soru işaretleri doğmaya başladı. Çünkü gerçekten öyle bir noktadayız ki tamam şu an için yapay zeka sistemlerinin istediğimiz zaman fişini çekebiliyoruz ama iş artık her tür mecrada kullanılıyor. Askeri amaçlarla kullanılıyor. Askeri planlamalarda da kullanılıyor. Sağlık sistemlerinde kullanılıyor. Yani kullanılmayan hiçbir sektör yok. Ve iş nereye gidecek hakikaten bayağı düşündürücü. Biraz daha konuşacağız ama Tolga sen ne düşünüyorsun bu konuda?

0: kurmaya kalktı, hesap değiştirdi diye bir haberimiz de vardı. İşte onun da bir şeyi şirket içerisinde şu anda oldu. Hani bir asansör filmi vardı, hatırlarsınız belki. Hani bir şey olmaz demeyeceğiz çünkü artık fiziksel olarak bizim hayatımıza müdahale etme ihtimali var. Çok da düşük bir ihtimal değil çünkü siber güvenlik artık böyle normal seviyelerde değil ki. Rakibiniz de bir insan değil. Yani onun yapacağı, girebileceği sistemlerde, kırabileceği sistemlerde bizim gibi işte böyle düşünce geçecek değil. Milisaniye basında bizi bizden daha iyi tanıyarak deneyebileceği şifreler veya kırabileceği algoritmalar var. Böyle baktığımız zaman da önümüz karanlık gibi görünse de hani şöyle düşünelim, bir silah var veya bir zehir var, onun panzehiri var. Onun panzehiri de biraz sanki diğer yapay zeka modellerinde yatıyor. Bir de burada biz aslında şey bekliyorduk yani, ki aslında bunu da görüyoruz yani tıp veya sağlık sektöründe ilaçların daha hızlı gelişeceği hayalini kurarken silahların daha hızlı geliştiğini veya savaşlarda kullanıldığını gördük. Ki hatta Burak senle yeni önce konuştuk, uzayda da bunlar başladı. Yani uzay savaşları da artık hayal değil. İşte uydularla haberleşmeyi yaparken bunların durdurulması, uyduların vurulması vesaire. Yani karanlık demeyelim, bilinmezliğin bir karanlığı var şu anda. Kurallar şu anda yaşanırken yazılıyor. O yüzden de biz buna hazır olmadığımız için biraz korkarak, biraz da böyle o meslek bitecek, şu olacak, bu olacak diye biraz korkarak bakıyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Hani bunu yaşarken göreceğiz ama dediğim gibi bunun zehri varsa panzehri, acı olan şu ki biz değiliz. Maalesef hani bizim geliştireceğimiz işte yapay zeka polisi mi diyelim, güvenliği mi diyelim, artık adı yolda belli olacak ama ben böyle görüyorum. Bizi açtı artık Burak, o fişek mi olayı da şu an için belki evet kısmen bizim kontrolümüzde, kapatma şansımız var ama şu an için var. Hani seri üretime geçen robotları düşünürsek de bir kısa bir süre sonra belki bu da olamayacak. Zaten korkulan da bu. İşte bütün buradaki tekrar bağlarsak belirsizliğin verdiği tedirginlik var.
1: Evet Tolga, özellikle çok enteresan açıklamalar da var. Antropik araştırması Evan Hubbard'ın ve yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlığı yok etme ihtimalini %10'dan daha fazla gördüğünü açıkladı. Meslektaşı Jacob Jackson ise güvenlik endişesiyle istifa etti. Özellikle açıklaması çok enteresan, yapay zekanın kontrolden çıkabileceğini ve hepimizi öldürebileceğiyle ilgili enteresan böyle açıklamalar yaptı. Tabii bunlarla da bitmedi açıklamalar. Özellikle devlet başkanlarından da bunlarla ilgili açıklamalar başladı. Özellikle OpenAI, Anthropic ve Microsoft'un biraz yavaşlayalım açıklamasından sonra Donald Trump tam aksiyonda bir açıklama yaptı. Çin'in şu an için önündeyiz, böyle kalmasını istiyoruz gibi bir açıklama yaptı. Nvidia CEO'sundan özellikle yapay zeka işlemcilerini ve çiplerini üreten en büyük şirket, yapay zekada yavaşlamaya izin vermeyeceğiz gibi bir açıklama yaptı. Ve hemen ardından Çin'den bir açıklama geldi. Bu bir soğuk savaş taktiği ve Amerika'nın Çin'in ilerlemesini sınırlamaya çalışmakla suçladılar. Enteresan ülkeler artık böyle devletler seviyesinde de yapay zeka ile ilgili böyle açıklamalarda bulunuyorlar. Türkiye'de biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yapay zeka eylem planından çıkıldı. Bununla ilgili birçok böyle teşvik programı var. Özellikle yapay zeka veri merkezlerinin ülkemizde kurulması, bu modellerin Türkiye içerisinde çalışabilmesiyle ilgili birçok teşvik programı da var. Buradan belki ilgilenen arkadaşlarımız varsa gerçekten önemli teşvikler. Ama bu biraz da şunu öneme çıkartacak. Şu an yapay zeka sistemlerinin bazıları biliyorsunuz bizim ülkemizde kapalı. Çünkü çok başarılı uygulamalar da var. Bunları artık yerli olarak da geliştirmeniz gerektiğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Çünkü artık yapay zekada önde olan net bir şekilde önde olacak. Bu bir hani devrim değil. Yani devrimden de öte bir şey. Mutlaka işin içerisinde olmalıyız. Hatta önce olmalıyız. Bakalım neler olacak. Ama Türkiye hakikaten yapay zekayla hızlı bir şekilde tanıştı. Artık herkes hayatına bence aldı. Alacak mı diye konuşurken dünyada yapay zeka kullanımında rekordan rekora koşuyoruz ülkemiz olarak.
0: Burak, biraz Elon Musk'tan bahsedelim ister misin?
1: Bahsetmesek olmaz zaten. Bu işin içerisinde o da var. O da açıklamalar yaptı.
0: Şunu söyleyeyim önce. Bir Elon Musk belgeseli yayınlanacak. Venedik Festivali'nde geçtiğimiz hafta premieri yapıldı. Peşinden de Elon Musk dedi ki, hatta bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki oyun, bilgisayar oyunlarından bahsetti. Ve dedi ki oyunların beceri temelli olarak bizleri çok geliştirdiğinde, özellikle 14 yaş civarında çocukların haftada 5 saat oyun oynarlarsa bu oyunun onların problem çözmedeki başarılarında onlara ciddi bir fark sağladığından bahsetti. Ama 5 saat uygulamasını söyledi. Yani bu hafta içi her gün 1 saat veya hafta sonu 2 saat, ne diyelim artık, 5 saati geçmemek kaydıyla olduğunu söyledi. Peşinden de oyuncuların, yani ciddi oyun oynayanların böyle fanatikleri de var. GTA 6'nın tarihi belliydi. Kaç kere ertelendi bilmiyorum ama en son 19 Kasım diye söylendi. Ve 19 Kasım'da GTA 6 oyunun çıkması bekleniyor ve insanlar şunu yapmaya başladı. Hani bilirsiniz, yeni yıla ilk Yeni Zelanda girer. ve 19 Kasım'da ilk Yeni Zelanda'da girileceği için şimdiden insanlar demişler ki

0: Biz PlayStation'larımızda eğer bölge olarak Yeni Zelanda'yı seçersek Amerika'ya göre 20 saat daha erken bu oyunu oynayabileceğiz. Yani 19 değil 18 Kasım'da oynayabileceğiz diye hayal kurmaya başlamışlar. Böyle bir çılgınlık oyun meraklarını bekliyor. Artık hani zannediyorum 4 kere falan ertelendi. Bu arada bir de belgesel, bir de tanıtım görüntüleri yayınlandı geçtiğimiz hafta. Gene GTA 6'nın gerçekten de muazzam bir, çok gerçekçi yani, bir filmi oynuyor musunuz gibi ciddi bir emek var üzerinde de. Yani şunu söyleyelim oyun meraklılarına, GTA 6 19 Kasım'da saat ayarı yapanlar için de, bölge ayarı değiştirenler için de 18 Kasım'da için geri sayım başladı.
1: Çok ilginç bir durum değil mi bu? Yani bir tane oyunun peşinden bu kadar çok koşmak ya da işte ismini veremeyeceğim ama durmadan model değiştiren bir telefonun çıkış zamanından önce efendim o mağazanın önünde uyuyakalmak falan, bilmiyorum, bana değişik geliyor, ne dersiniz?
2: Bu bir bağımlılık.
0: Sen deyiz bırak.
2: Evet. Bu bir bağımlılık diyecektim sadece.
1: Evet, bağımlılık, ama işte bu bağımlılık şimdi teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki tam bir şeye alışırken bambaşka bir şeye uyum sağlamak zorunda kalıyorsunuz. O da insanda herhalde ön lobda harabiye demiyor olacak, ne olur.
0: Yani GTA 6 biraz 5 zaten çok beklentinin üstündeydi. 6 evet. O kadar çok beklenti oldu ki hani gerçekten umarım o beklentiyi karşılar. Çünkü bir de ertelendikçe daha iyisi, daha da iyi, bu kadar bekledik çok daha iyisi olacak diye bir, aslında Metaverse gibi farklı bir dünya var orada. GTA 6 biraz daha farklı diyebiliriz ama telefon konusunda size çok katılıyorum. Hani gerçekten en yeni model, en iyi model demek değil. O da gereksiz zaten, artık bir pazarlama taktiği olarak her 6 ayda bir model çıkartmak zorunda oldukları için çıkarttıklarını da hissediyoruz. Hatta şu anda evet. Belki de 2,5-3 sene sonraki modeller hazır ama piyasaya sürülme hızında bir yavaşlama var.
1: Evet, o zaman son sözü de Burak Bey'e verelim. Hemen 20 saniyede bize toparlayın lütfen.
2: Bu arada telefon demişken Apple'dan yeni telefonlarını duyurdu. İlk defa Apple katlanabilir telefonunu geçtiğimiz günlerde duyurdu. Fiyatı biraz tuzlu ama en azından diğer markalar yıllardır zaten katlanabilir telefon yapıyoruz diyelim. Çok da büyük bir değişiklik yok, sadece telefon katlanabiliyor.
1: Evet.
2: Ama enteresan olmuş. Enteresan bir deneyim sağlıyor diyebiliriz.
1: Evet, o zaman cep telefonunuzu cebinize koymayın, katlanabilir diyelim ve bu güzel sohbeti de böylece noktalandırmış olalım. Çok teşekkür ederiz Tolga Murtazaoğlu ve Burak Barutçu.
2: Teşekkür ederiz.
1: Gecenin içinden programını Ali Kızan ve Deniz Sezer birlikte hazırladı. Ferhat Özdemir teknik yönetmenimizde ve spikeriniz ben Gökhan Özer. İstanbul'dan saygılar, sevgiler, iyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik erken seçim tartışmaları da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının, silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El Zeyn Hajar'la bir araya geldi. Yusuf Tekin, Sudan'ın 2017

0: de FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için Konut Bakanı'na teşekkür etti. Türk Telekom, COP31 İklim Değişikliği Zirvesi'nin küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom'un 5G teknolojisiyle Antalya'daki organizasyon alanına canlı bağlantı gerçekleştirdi. Fiber internet, mobil iletişim ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi. Görüşmede iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında işbirliğini geliştirecek adımlar ele alındı. Duran, Pakistan'la her alanda olduğu gibi iletişim alanında da işbirliğinin devam edeceğini belirtti. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Aramalar sırasında bulunan cenazenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. 9 kişilik mürettebatın ailelerinin bekleyişi ise sürüyor. Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Edirne'deki kazalarda 3 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı. İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan yolcunun valizi arandı. 26 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliyle birlikte harekete geçen ve havalimanından kaçan iki kişiden birinin pilot kıyafeti giymiş olduğu görüldü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 81. duruşma görüldü. Duruşmada bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İstanbul Zeytinburnu'nda bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Spor. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Kayseri 14, İstanbul, Çanakkale, Aydın ve Denizli 19, İzmir, Kahramanmaraş ve Samsun 20, Antalya 23, Adana 24, Trabzon 21, Erzurum 9, Van 11, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Güzel yurdumuzun dört bir köşesinden derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Antalya türküsüyle başlıyoruz. Hilmi Çivi'ye ait türkümüzü Hale Gür söylüyor. Çay başına bostan ektim yayıldı. Efe başı bir bıçakta bayıldı.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsünü Hüsamettin Subaşı'ndan dinliyoruz. Ağgül seni camekanda görmüşler, siyah saçın sırma inanıyormuşlar.

Zafer Sarı Sözen'in Sıdıka Şerbetçi'den derlediği Hatay türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Altın tasta gül kuruttum, yâre sinemde uyuttum.

Melda Tüfekçi'nin Süleyman Uğur'dan derlediği Denizli türküsü var sırada. Selcan Kökşen Şahin huzurlarınızda. Ailime mor kınalar yaktılar. Kaderim yok, gurbet ele sattılar.

Mehmet Usta'ya ait Isparta türküsüyle Ali Çakar sizlerle. Dershanenin önünden doğruca geçtim. Sol yanımdan kurşun yedim, bayıldım düştüm.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Bugün nezaket mevsiminde Bozkır'ın o sarı ve sakin sabır ikliminden ayrılıyoruz. Yönümüzü zeytin kokulu rüzgarların estiği, toprağın denizle kucaklaştığı o aydınlık ve çalışkan diyara, Ege'ye çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu dördüncü menzilinde niyetimiz dışarıdan bakıldığında o neşeli, rahat ve adeta acelesiz görünen Ege insanının o ipek dokulu çalışkanlığının ardına kalbindeki o muazzam bölüşme cevherine pür dikkat kesilmek. Biz bu yolculukta toprağın ve zeytinin bereketine kendi alın terini katanların, hayatın her dönüm noktasını müşterek bir ziyafete dönüştürenlerin zarafetine şahitlik etmek istiyoruz. İstiyoruz ki her şeyi bireysel bir tüketime, yalnızlaşan birer eğlenceye indirgeyen günümüz dünyası, Ege insanının o düğünlerde, sünnetlerde ve hatta en derin ayrılık olan ölüm yıl dönümlerinde bile devasa kazanlarda keşkekler döverek, lokmalar döke acıyı ve sevinci bölüşerek azaltma güzelliğini ruhunda hissetsin. Ege'nin o beyaz badanalı sokaklarında, zeytinliklerin gölgesinde ya da meydan kahvelerinde hayat tek başına yaşanabilecek bir lüks olarak görülmez. Burada asıl olan her vesileyle bir araya gelip o büyük insanlık sofrasını yeniden kurabilmektir. Coğrafyanın sunduğu o cömert topraklar insanları bencil biriktirmeye değil, aksine neşeyle ve ihtimamla paylaşmaya davet etmiştir. Bu insanların kelimelerindeki o naif ritim, deniz esintisinin vakur birer yansımasıdır. Saadettin Ök'ten medeniyet tasavvurumuzun özünü, insanın dünya nimetleriyle kurduğu o estetik, ölçülü ve başkalarını gözeten o yüksek rıza nizamı olarak tarif eder. Ege insanının fıtratında bu tasavvur, sadece kendi ailesi için değil, bütün mahalle, bütün köy için sofralar sermesinde, en ufak bir sevinci ya da hüznü toplu bir ikram vesilesi kılmasında hayat bulur. Hayatın yükünü tek başına sırtlanmak yerine, komşusunun acısını, neşesini o devasa kazanların harcında pürüzsüz bir ihtimamla yoğurmak, Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü şehirli ve insani ahlakın en güzel nişanelerindendir. Kemal Sayar, modern çağın bizleri içine ittiği o en büyük yalnızlığın, acıyı tek başına çekmek ve sevinci tek başına tüketmek olduğunu savunur. Ege'nin o meydanlarında dualarla ve salavatlarla dökülen o lokma sıralarında zenginin de fakirin de aynı sıraya girerek o ikramı paylaşması ne kadar hoştur. Kemal Sayar'ın bahsettiği o bireysel yabancılaşmayı tamamen iyileştiren, ruhu şifalandıran muazzam bir paylaşma eylemidir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal hayatta bir araya geldiklerinde birbirlerinin keder ve neşe alanlarına nasıl saygılı birer ortak olduklarını ve o topluluk sığınağının insanı nasıl koruduğunu

0: inceler. Coğrafyamızın bu aydınlık köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o topluluk sığınağı sarsılmaz bir bölüşme hukukuna dönüşmüştür. Bir ölümün ardından günlerce o eve yemek taşımak, acı sahibine hiçbir iş bırakmadan onun yasını pürüzsüz bir dikkatle paylaşmak, o topraklarda kimsenin acısıyla tek başına kalmasına rıza göstermemek demektir. Bauman'ın herkesin sadece kendi anlık hazlarına odaklanarak komşuluk bağlarını kopardığı akışkan dünya eleştirisi, her türlü bahaneyle bütün mahalleye ikramlar yetiştiren o Ege insanının cömertliğinde tüm hükmünü kaybeder. Çünkü müşterek yaşamak, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, nesilden nesile aktarılan köklü bir içsel sürekliliktir. Ruhun cömertlikle ve vefayla mayalanmasıdır. Yunus Emre, paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil derken, asıl mülkiyetin ve insanlığın ancak bölüşmekle değer kazandığını bize hatırlatır. Sevgili dinleyenler, bu kadim miras bize yine aynı şeyi hatırlatıyor. Coğrafyamızın her bir rengi aslında ayrı enstrümanlardan yükselen ama aynı ilahi besteyi çalan koca bir orkestra gibi. Ege'nin ipek dokulu çalışkanlığı bize birbirimizin sesini duymayı, bereketi bölüştürerek çoğaltmayı, hayatı müşterek bir zarafetle güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini veriyor. İncelik bu bencil dünyada sadece kendi sofrasını donatmak değil, yanı başındaki komşunun neşesine de kederine de o pürüzsüz şefkatle ortak olabilme olgunluğu. Gelin bugün gönül haritamızın bu 4. durağını selamlarken kalbimize ve kelimelerimize o kadim birliğin rikkatini ekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak mayayı pür dikkat hissedelim. Unutmayalım ki dünya sadece kendine biriktirenlerin değil, bir lokmayı edeple, sadelikle ve aşkla paylaşanların zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Aziz Zegür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, evlerinizin zeytin dalı huzuruyla, gönlünüzün o duru paylaşma ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmi ile karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Sivil bilim nedir? Vatandaş bilimi veya halk bilimi olarak da telaffuz edilen bu kavram, akademik bir kariyere veya profesyonel bilimsel eğitime sahip olmayan sıradan vatandaşların bilimsel araştırma süreçlerine gönüllü olarak katkıda bulunması olarak tanımlanıyor ve artık güncel bir kavram. İklim ve şehirleşme konusunda sivil bilimin yeri nedir, neler yapıldı, mesleklerinde bu konuda çalışmalar yapan iki konuğumuzu misafir ediyoruz stüdyomuzda. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Koray Veli Beyoğlu ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Pelin Özden konuklarımız olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi...

0: her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
1: Ve stüdyomuzda bugün hem sağımda hem de solumda iki enerji konuğumuz var. Sivil bilimin çevre ve şehirleşmeye katkısını konuşacağız bugün. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Koray Veli Beyoğlu ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Pelin Özden bugün konuklarımız. Hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, nasıl gidiyor diyelim.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz misafir ettiğiniz için.
1: Biz de teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkürler Gal Bey. Çok teşekkür ederiz tekrar nazik davetiniz için.
1: Ve tabii en temel soruyla başlayalım dilerseniz Pelin hocamızla önce başlayalım. Çünkü sivil bilim dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz bunu açıklayalım. Yurttaş nasıl oluyor da bilimsel araştırmanın bir parçası hatta bilgi üreticisi haline gelebiliyor?
3: Tabii ki sivil bilim aslında birçok sinonimle anılıyor. Yurttaş bilimi, kendin yap bilim gibi hatta bazı kavramsal eştaş kelimeleri var, kavramları var. Aslında basit ve kolay bir şekilde tariflemek gerekirse bilimsel araştırmaya yurttaşların aktif biçimde katılması anlamına geliyor özde. Buradaki aslında temel gaye araştırmanın sadece bilim insanlarının yapmıyor olması. Yurttaşlar bu tarz projelerde özellikle gözlem yapabiliyorlar, veri toplayabiliyorlar. Hatta bazı projelerde araştırmanın farklı aşamalarına da katkı sunabiliyorlar. Buradaki en önemli husus aslında bir yurttaşın bir ankette sadece işte cevap veren ya da araştırılan kişi olarak kalmaması. Gördüğünü, yaşadığını, bildiğini araştırma sürecini aslında taşıması anlamına geliyor. Elbette ki katılım düzeyi projelerde farklı seviyelerde olabilir. Yurttaş bazı projelerde sadece gözlem yaparken bazı araştırmalarda sorunun tam olarak belirlenmesine, yöntem geliştirmesine ya da yorumlanmasına hatta sonuçların paylaşılmasına da katkı verebiliyor. Kent araştırmalarında tabii ki bu yaklaşım oldukça kıymetli. Çünkü sokakta, parkta ya da herhangi bir meydanda sorunu çoğu zaman ilk fark eden o alanı aslında her gün kullanan, deneyimleyen kişi. O yüzden araştırmacı bilimsel çerçeve içerisinde yöntem ölçüt ve analiz sürecini kurarken yurttaş da yerin günlük yaşamda nasıl aslında kullanıldığını anlatan bilgiyi getiren özne. O yüzden ikisi bir araya geldiğinde hem bilimsel olarak değerlendirilebilen işte hem de gerçek yaşamı daha iyi anlatan bir bilgi ortaya çıkıyor.
1: Evet ve tabii baktığımız zaman çok önemli konular gerçekten. Koray hocamıza da soracağız hemen. Sivil bilim çünkü aynı zamanda aktif yurttaşlık kavramıyla da çok yakından ilişkili. Sizce iyi bir kent sakini, yalnızca yaşayan, kullanan ve gerektiğinde şikayet eden kişi olmaktan çıkıp da nasıl kentine katkı sunan bir yurttaşa dönüşebilir?
2: Evet, şimdi tabii şikayet konusu olması gereken bir şey. Çünkü yaşadığımız yerden memnun değilsek talebimizi bir şekilde iletmemiz lazım. Ama konu sadece bununla alakalı kalmamalı. Çünkü şikayet bir tür pasif kalma anlamına da geliyor. Yani biz bir şeyin değişmesi için dışarıdan bir gücün ya da hizmet verenin onu değiştirmesini bekliyoruz. Oysa ki Pelin Hoca'nın biraz önce işaret ettiği gibi o yerde yaşayan sorunları veya olması gerekenleri en iyi bilen kişi, deneyimleyen kişi, en iyi bilen kişi. Dolayısıyla şöyle bir şeyi hayal edelim gerçek yaşamda. Diyelim ki hangi ustalıkla, mesela zanaatla ilgili son ustalar nerede ya da hangi yapı şu an için yıkılmak üzere ama aslında çok kıymetli tarihi bir yapı. İşte hangi durakta rampa yok günlük yaşamımızdan bakarsak ya da işte hangi dere ne zaman kokuyor, bunun bilgisi yine herhalde var. Hangi mahalle depreme hazır ya da değil. Yani bunun gibi soruları çoğaltabiliriz. Bunlarla ilişkin bilgi aslında o yerde yaşayanlarda var. Dolayısıyla aktif yurttaşlık aslında şikayetin ötesinde orada olan kıymetli şeyleri korumaya yönelik de çalışabilir. Bir şeyi, bir hizmeti ya da yaşamı kolaylaştırmak, işte rampa örneğinde olduğu gibi iyileştirmek için de kullanılabilir. Bu şikayet kültürünün çok ötesine geçen birlikte yapma, birlikte üretme, birlikte sahip çıkmanın, aslında kentli olmanın, kentte yaşamanın temelini oluşturan bir durum.
1: Evet. Ve tabii kentlerin her sokağını, parkını ve kamusal alanını belediyelerin sürekli gözlemlemesi de pek mümkün değil. Yurttaşların bu ürettiği veriler belediyelerin karar alma süreçlerini nasıl değiştirebilir, etki edebilir?
2: Şimdi tabii karar alma süreçlerini değiştirebilmenin yolu bu bilgiyi öncelikle toplamak. Yani bir arada bir çalışma ortamı oluşturmaktan geliyor. Mahalleler bunun için en uygun yapılar. Çünkü herkes kendi mahallesiyle, yaşadığı bölgeyle ilgili bir fikre sahip. Pandemi dönemini hatırlayın. Pandemi döneminde hepimiz şöyle bir gerçekle yüzleştik. Kendi mahallemizi tanıdık, değil mi? Çünkü uzağa gidemedik. Herkes bir kilometre, 500 metre civarında ne olduğunu ancak o zaman fark etmeye başladı. Esasen o kendi yaşadığımız bölgeye biraz farklı gözle bakabilmenin yolu aslında bu tür gözlemlere dayanıyor. Bu gözlem ortamlarını yaratabilmek için mahallelerde bu verinin üretimi için belli etkinliklerin belediyeler tarafından tabii ki düzenleniyor olması lazım. Burada eğitilmiş bir gözün çok önemi var. Yani yurttaş bilimi aslında o eğitilmiş gözü sağlıyor. Çünkü siz bilimsel yöntemle bir şeyin nasıl olması gerektiğinin metodunu biliyorsunuz. Onu insanlara öğretiyorsunuz. Çevresine nasıl bakacak? Mesela bizim bitkilerle ilgili bir çalışmamız vardı. Etrafımızdaki bitkileri tanıyor muyuz? Hemen yanı başımızdaki, yani sokağa adımımızı attığımız anda. Bunun diyeceksiniz ki mobil uygulamaları var, işte telefondan çekiyorum, bakıyorum. Ama aslında bunun bir bilimsel metodolojisi de var. Yani bir fotoğrafı nasıl çekeceğiniz, işte taç boyutuna bakacaksın, yaprağı, işte çektiğiniz açı, ondan sonra bunun belgelenmesi. Bu neye yarıyor biliyor musunuz? Bir süre sonra aslında bilimsel tarafını da söyleyeyim size. Bilimsel tarafta da aslında araştırmacı kendi başına yıllarca yapamayacağı bir işi yurttaşların bu eğitilmiş gözlerin sayesinde çok kısa sürede yapar hale geliyor ve hepimizin kullanacağı bir biçime dönüşüyor. Bu bence yerel yönetimlerin yapması gereken akademiyle yurttaşları bir araya getirip bunu daha sonra kentte karar verebileceğimiz, mesela bitki örneğinden devam edersek, bunları haritalamanın bir süre sonra hangi bölgelerde daha az su kullanan bitkileri biz burada büyütebiliriz. Mesela bu yerel yönetimleri doğrudan kullanabileceği bir bilgi haline dönüşüyor.
1: Kesinlikle. Ve tabii baktığımız zaman özellikle Pelin Hocam da hemen burada İzmir'de yürüttüğünüz çalışmalardan bahsedersek biraz da özellikle yurttaşların sıcaklık, gölge, yeşil alan, işte erişilebilirlik, güvenlik ve kamusal alanların kullanımı gibi konularda gözlem yaptığını görüyoruz. Bir vatandaşın günlük yaşamda yaptığı gözlem bilimsel veri açısından neden bu kadar kıymetli? Az önce konuştuk Koray Hocamızla da anlattı. Bu yürüttüğünüz çalışmalarda nasıl bunu gözlemlemek mümkün oldu?
3: Kıymetli aslında, çünkü günlük hayatta yaptığımız gözlemler eğer doğru bir bilimsel yöntemle kaydedilirse gerçekten çok değerli bir bilgiye dönüşebilir, az önce Koray Hoca'nın da bahsettiği gibi. Çünkü araştırmacı aslında baktığınızda belli bir gün veya saatte inceleme ya da gözlem yapabiliyor ama yine kamusal bir örnek vermek gerekirse bir park ya da sokak ya da meydan aslında her gün kullanan insanların farklı saatlerde, farklı koşullarda ancak neler olduğunu görebiliyor, hatta bilebiliyor. Dolayısıyla bir parkta ne kadar yeşil olduğunu biz teknik açıdan ölçebiliriz. Bunları analiz edebiliriz. Ama gölgenin öğle saatlerinde nerede yetersiz kaldığını, işte ya da bir kaldırımda tekerlekli sandalye kullanıcısının nerede zorlandığını ya da bir alanın akşam saatlerinde yurttaşlar tarafından nasıl hissedildiğini ancak onların gözlemleri aracılığıyla daha ayrıntılı olarak algılayabiliyoruz ya da alabiliyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan aslında gözlemin tabii ki bu subjektif yönden bence böyle düzeyinde kalmaması gerekiyor. Aynı soruların, aynı ölçütlerin ya da benzer gözlem biçimlerinin farklı kullanıcılar tarafından da kullanılması gerekli. Dolayısıyla gerektiğinde işte yine Koray Hoca'nın az önce verdiği örnekte olduğu gibi bir fotoğraf ya da işte farklı teknik ölçümleri de kullanabilir yurttaşlar. Böylelikle kişisel deneyim kaybolmaz ama çok daha düzenli ve bilimsel açıdan da karşılaştırılabilir bir hale gelir. O yüzden kıymetli buluyorum. Üstelik sadece tabii ki bu veri veya bilgi, kadim bilgi akademik makale üretmekle de sınırlı değil. İşte yerel yönetimlerin kararlarına, çevre politikalarına, hatta kamusal alanların iyileştirmesine kadar katkı sağlayabiliyorlar. O yüzden günlük gözlem ortak bir yöntemle eğer doğru bir şekilde kaydedilirse o zaman karşılaştırılabilir ve kullanılabilir bir veri setine ya da bilgiye dönüşebiliyor.
1: Evet. Ve özellikle iklim değişikliği açısından düşünürsek aynı sıcaklık değeri herkes için de aynı şeyi ifade etmiyor. Çocuk, yaşlı, engelli ya da açık havada çalışan

0: Bir kişinin sıcaklık deneyimi farklılaşabiliyor. Bu neden oluşuyor ve nasıl projede gözlemleriniz oldu bu konuda?
1: Evet, farklılaşabilir çünkü termometrede gördüğümüz sıcaklık insanların dışarıda ne hissettiğini tek başına anlatmaya yetmez. Dolayısıyla güneş altında mı, gölge mi altında olduğumuz, işte rüzgar, nem ya da zemin ya da malzemenin ya da yapıların hatta ne kadar ısı tuttuğu da bu anlamda çok önemli. Ne kadar hareket ettiğimiz, o alanda ne kadar süre kaldığımız, hatta ne giydiğimiz dahi bu deneyimi etkiler. İşte yaş kabiliyeti, hareket kabiliyeti, yaş ya da hareket kabiliyeti ya da günlük yaşam biçimi, hatta kişisel özellikler de eklendiğinde ancak bu algı ortaya çıkabilir. O yüzden bu tarz termal konfor çalışmalarında biz sadece hava kaç derece şeklinde sorular sormayız. İnsan sıcaklığı nasıl yaşıyor, ne hissediyor? Veya işte aynı sıcaklıkta güneş altında örneğin otobüs bekleyen birisi, ağaç gölgesinde oturan birinin yaşadığı sıcaklık yükü elbette ki aynı değil. Ya da 5 dakika o alandan geçen biri ya da uzun süre o alanda kalmak zorunda kalan kişinin de elbette ki deneyimi aynı değil. Ama yurttaş bilimi bize burada önemli bir imkan sağlar. Çünkü teknik ölçüm dediğim gibi insanların hislerini, günlük deneyimlerini belki karşılayamaz ama yurttaş bilimi sayesinde biz bu deneyimleri birlikte değerlendirebiliriz teknik sonuçlarla. O yüzden yalnızca bir sıcaklık haritasına bakmak yerine kimin nerede zorlandığını, hangi saatte, nerede zorlandığını da görebiliriz. O yüzden bizim çalıştığımız alanda en son uyguladığımız termal konfora yönelik projede de biz hem teknik analizleri termal konfor algısıyla aslında birleştirerek anlamlı sonuçlar üretmeye çalıştık. Ve bunun da sonuçlarını kamusal alandaki yapılması gereken müdahalelere taşımaya çalıştık. Böyle özetleyebilirim.
0: Gerçekten sıcaklık deneyimi yaz aylarında en sıcak günlerini geride bıraktık diyelim. Çok farklı olabiliyor. Asfaltın üzerinde çok ciddi sıcaklıklar varken gölgede daha rahat edebiliyoruz ve tabii hissedilen sıcaklık da öte yandan çok daha farklı hepimiz için. Hepimizin deneyimi daha farklı olabiliyor. Yaşa ve cinsiyete de bağlı olarak değişebiliyor. Ve tabii devam edelim özellikle çalışmanın içeriği, veri toplama kısmıyla. Özellikle Koray Hocama dönersek çalışmada açık veri paneli özellikle öne çıkıyor. Yurttaş kendi verdiği bilginin haritada görünür olduğunu, işte başkalarının da aynı alanla ilgili gözlemler yaptığını gördüğünde sizce kentle kurduğu ilişki nasıl değişiyor?
2: Evet, bir kere bu kolektif bir üretim süreci, onu söylemem gerekiyor. Şöyle bir algımız var, yani özellikle biraz önce Pelin Hoca da bahsetti, yaptığımız ölçüm insanlarda nasıl bir karşılık buluyor, nasıl hissediyor? Çünkü bunları aktarmanın yolu ölçümlerle mümkün olmuyor ama yurttaş bilimi aslında burada tamamlayıcı bir işlev üstlenmiş oluyor. İnsanların yapılan çalışmayı görmesinin şöyle bir faydası var. Kendi çevresiyle ve diğerleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmuş oluyor. Yani ortak hareket etmek için bir zemin. Demek ki bu sorunu yaşayan sadece ben değilim, başkaları da yaşıyor. Ve bizim buna ortak bir çözüm bulmamız gerekir noktasında ikna edici oluyor. İkincisi şeffaflık boyutu. Yani sorunlar görünür hale geliyor ve aslında görünür hale gelmesi çözüm üretmek için de bize iyi bir zemin oluşturuyor. Üçüncüsü bir kümülatif bir etki var. Biraz önce çevreyle ilgili konulardan işte termal sıcaklık, ısı konforu ile ilgili konuştuk ama şöyle boyutlar da var. Çok büyük ölçekli verilerin analizi meselesi de var. Şimdi yurttaş biliminin ilk böyle çalışmalarına baktığımız zaman astronomi alanından mesela gelen veri olduğunu görüyoruz. NASA'nın SETI projesi, yani uluslararası deneyimde bütün herkese açık veri gibi paylaşılıyor. Sebebi şu: birçok veri seti var, uydu verileri, bunların dinlenmesi tek birinin yapması mümkün değil. Onlar amatörler aslında o paketleri alıyorlar, paylaşıyorlar ve anlamlı bir şey bulduklarında da bildiriyorlar. Böylelikle çok boyutlu, çok yüksek bir verinin herkes tarafından işlenip tekrar geri verilmesi söz konusu. Astronomide böyle gidiyor mesela. Jeolojide benzer bir şekilde jeolojik varlıklar açısından önemli yerleri tespit etmeniz mümkün olabiliyor. Biyoçeşitlilik de çok işe yarıyor. Çünkü diyelim ki fokların yaşam alanlarını belgelemeye çalışıyorsunuz. Bu çok uzun yıllar gerektiren bir iş.
0: Evet.
2: Belki bunun peşinde 20 yıl, 30 yıl koşuyor bir bilim insanı. Ama siz bunları amatörlerle işte hangi noktalarda nasıl

0: görüldüğü ile ilgili bir eğitime tabi tuttuğunuz zaman bu süreci kolaylaştırıyor. Burada tek dikkat edilmesi gereken şey var. Hassas veriler. İşte biraz önce verdiğim FOK örneği ya da koruması ya da bir şekilde türü tehdit altında olan canlılar için bu tür bir çalışmayı yaptığınızda tabii ki onları haritada ya da açık veri panelinde göstermeniz çok iyi bir fikir olmayabilir. Ama kentsel sorunlar için tabii ki bu bir ortak kolektif bir hareket algısı yaratacaktır.
1: Evet. Ve tabii bu süreçte bir paradoks da oluşabiliyor. Özellikle sivil bilimi dijital araçlarla yaygınlaştırmak isterken dijital eşitsizlik oluşabilir. İşte akıllı telefonu veya yeterli internet olmayan yaşlı veya düşük gelirli, göçmen ya da engelli bir yurttaş da dışarıda kalmaması için neler yapılabilir bu proje adına?
0: Evet, bu da çok önemli bir konu. Biz halen hibrit metotların peşindeyiz. Çünkü aynı anda hem fiziksel, yani orada bulunmayı gerektiren, işte yurttaş biliminin buna benzer çalışmaları var, atölye çalışmaları var. Orada aslında veri toplamadan ortaya çıkan sonucun paylaşılması, hatta oylanmasına kadar giden bir demokratik süreç işletilebiliyor. Bunlar tabii ölçek olarak küçük olacaktır. Yani siz 40 kişiyle, 50 kişiyle, belki 100 kişiyle yapabileceğiniz, sınırlı kalacaktır bunların boyutu. Ama dijital alana çıktığınız zaman tabii ki bunun kapsamı ve kişi sayısı çok daha fazla artabiliyor. Yani eşitsizlikler çıkacaktır mutlaka. Yani olmaması mümkün değil ama biz bunu işte çok kritik olan noktalarda, fiziksel temas gerektiren noktalarda ya da sorunun çok büyük olduğu noktalarda, diyelim ki yaşlılarla ilgili bir araştırma yapıyoruz, o nüfusun yoğun olduğu bir noktada fiziksel olarak da temas ederek bu problemi çözmeye çalışıyoruz.
1: Evet, teşekkür ederiz. Yine sivil bilimi incelemeye devam edeceğiz. Çevre ve şehirleşmeye katkısını da inceleyeceğiz. Şimdi kısa bir müzik arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz konuklarımızla.

0: Sevgili dinleyenler, programımız devam ediyor. Bugün sivil bilimi konuşuyoruz. Özellikle yeni bir kavram diyebiliriz ya da yeni tanımladığımız bir kavram. Sivil bilimin çevre ve şehirleşmeye katkısından bahsediyorduk. Konuklarımızı tekrar söyleyelim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Koray Veli Beyoğlu ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Pelin Özden bugün konuklarımız ve devam edelim Pelin Özden'le. Özellikle kent denetçileri projesinde yurttaşlar Kültür Park'tan Kordon'a, Bostanlı'dan İncir Altı'na kadar farklı alanları gözlemliyor. Bir vatandaşın bu parkta yeterince gölge yok demesiyle bunu sistematik olarak kayda geçirmesi arasında nasıl bir fark ortaya çıkıyor?
1: Tabii yani şimdi burada örneğin bir kişi bu parkta yeterince gölge yok cümlesiyle önemli bir deneyimini aktarabilir ama tek başına kaldığında karar vermek için bu yeterli olmayacaktır. Bunu sistemli bir şekilde kaydedersek deneyim daha somut bir kanıta dönüşüyor. Nerede gölge yok sorusu aslında birbirini takip eden işte hangi saatte sorun yaşanıyor, o noktayı kimler kullanıyor, aynı durumu kaç kişi gözlemlemiş veya parklarda benzer sorunlar var mı gibi sorulara cevap da verebiliyor. Kent denetçileri projesinde aslında bir araştırma protokolü üzerinden herkesin benzer bir gözlem çerçevesi kullanmasını istedik. İşte erişilebilirlik, güvenlik, bakım, temizlik, yine termal konfor, kapsayıcılık ve çevresel kalite gibi başlıkları aslında yurttaşların gözüyle bakmaya çalıştık. Böylelikle yine Koray Hoca'nın ilk başta bahsettiği yurttaşın şikayet etme halinden ziyade kolektif bir şekilde veri üretimi sürecine evrilmiş oldu bu proje. O yüzden bir sorunun yalnızca bir noktaya mı ait olduğu, tekrar edip etmediği ya da işte kentin farklı yerlerinde, farklı kamusal alanlarında görülen daha genel bir sorunun parçası olup olmadığını anlayabildik. Tabii bu yöntem çıkar demeyelim ama fayda açısından yurttaş açısından da aslında çok önemli. Çünkü yurttaş diğer türlü şikayet eden biri olarak kalabilirken bu projeler aracılığıyla gözlemini nerede ve ne zaman yaptığını hem gösteren hatta gerekirse onu fotoğraf ve benzeri tekniklerle yine belgeleyen ve ortak bilgi havuzuna katkıda bulunan bir birey haline dönüşüyor. Dolayısıyla sonuçlar artık anlaşılır haritalar ya da işte az önce de sizin bahsettiğiniz gibi açık veri panelleri üzerinden paylaşıldığında da kendi gözleminin aslında daha büyük bir resimde nereye oturduğunu görebiliyor. Hem şeffaflık hem de yine yurttaşların sürece güvenini artıran sistemler bunlar. O yüzden sistemli bir kayıt, bir şikayeti yer zaman tekrar bilgisiyle birlikte karar vermeyi kolaylaştıran bir kanıta dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla en temel farkın bu olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Peki Koray Hocam, sizce geleceğin kent yönetiminde vatandaşın topladığı bu veriler belediyelerin klasik yöntemleri kadar önemli bir karar destek mekanizmasına dönüşebilir mi? Yoksa bunun sınırları nerede başlamalı?
2: Dijital ikiz diyeceğim size. Şimdi son dönemde kent yönetimlerinde ve planlanmasında çok önemli bir metot var. Onun adı da dijital ikiz. Ne demek? Aslında kendimizden örnek verelim. Bizim sanal bir ikizimiz olsa ve biz alacağımız bir ilacı önceden o sanal ikizimizin aldığını ve sonuçlarını önceden görüyor olsak bu sağlık etkileri açısından bir devrim yaratmaz mıydı?
0: Kesinlikle.
2: İşte bir benzeri aslında kentler içinde. Kentler çok daha kompleks organizmalar bizden. Bizim birçoğumuzun ve birçok faktörün bileşiminden oluşuyor. Ve o yüzden ölçmesi o kadar zor ki böyle bir şeyin kent yönetiminde kullanılması aslında dijital ikize aktarıldığında yani o hissettiğimiz verinin Pelin Hoca biraz önce güzel termal konfor açısından bir örnek vermişti. Bunun gibi pek çok şeyin aktarıldığını düşünelim. Karar verme açısından doğruluğumuz artmaz mıydı? İşte tam da o noktada kent yönetimlerinin bunu bir kentin dijital ikizinde birleştirmesi aslında bizim kararlarımızı çok daha isabetli, önceden sonuçların ne olduğunu

0: olduğunu görerek verebilmemizi sağlayacak. Henüz bu seviyede değiliz çünkü bir teknolojik tarafını bir tarafa bırakıyorum. Yurttaş biliminin yerleşik bir uygulama olarak kabul edilmesi ve aktif yurttaş olarak bizim bunu talep ediyor olmamız gerekiyor.
1: Evet. Ve tabii burada çok önemli bir nokta var. Özellikle sivil bilim herkes kendi fikrini söylesin demek de değil. Peki bu konuda vatandaşların ürettiği verinin bilimsel güvenilirliğini nasıl sağlıyorsunuz?
2: Aslında bu soru yurttaş biliminin en önemli kritik konularından bir tanesi. Çünkü yurttaşların katılması aslında bilimsel kurallardan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Tahmin edilenin aksine demek istiyorum burada. Onun aslında tam aksine yöntemin ve araştırma protokolünün baştan çok iyi kurgulanması gerekli. Neyin gözleneceği, neyin kaydedileceği veya hangi ölçütün kullanılacağının çok açık olması gerekli bir protokol aracılığıyla. Ancak böyle olduğu takdirde farklı kişilerden gelen gözlemleri çok daha sağlıklı bir şekilde bu bilimsel protokol içerisinde karşılaştırabilir hale geliyoruz. Aslında biz bir yurttaş projesine başlarken önce gözlenecek konuyu ya da sorunu net bir şekilde tanımlamalıyız. Katılımcılara bilgilerini de eşitleyebilmek adına da genel olarak yürüttüğümüz ve içerisinde bulunduğumuz bu araştırma projelerinde kısa ve anlaşılır eğitimler veriyoruz yurttaşlara. Örnekler ve saha rehberleri kullanıyoruz bunlarda da araç olarak. Çünkü herkesin aynı kavramı mümkün olduğunca benzer biçimde değerlendirebilmesi kritik öneme sahip. İşte gözleme çünkü yer, zaman ve koşul bilgisi de eklemeliyiz. O yüzden kendi içerisinde tutarlı olup olmadığına elbette ki bakıyoruz ama aynı alana ilişkin farklı kişilerin elbette ki farklı deneyim sonuçlarını da gözlemlemek mümkün. O yüzden farklı sonuçların çıkması halinde bunları hata olarak görmek de doğru olmamalı. Çünkü iki kişi aynı alanı gerçekten farklı deneyimleyebilir. Örneğin geç bir kullanıcı kolay olan bir güzergaha karşı hissiyle ya da deneyimiyle daha doğrusu yaşlı bir kullanıcının deneyimi elbette ki zor olabilir. Dolayısıyla araştırmacının burada temel görevi bir farkın ölçüm hatasından mı yoksa gerçek bir deneyim farkından mı kaynakladığını anlaması gerekiyor. O yüzden veri kalitesini aslında katılımcı deneyimi ve ortaya çıkan etkinin ne olduğunu birlikte değerlendirmeli ve bunu da mutlaka başta belirttiğim gibi bir bilimsel protokol üzerinden sürdürmek önemli. O yüzden buradaki güvenilirlik hem eğitim hem ortak ölçütler işte kontrol ya da bilimsel tekniklerle yine karşılaştırma sayesinde sağlanabilir. O yüzden yurttaş katılımı gerçekten bir bilimsel yöntemin alternatifi değil. Burada bunun altını çizmek istiyorum. Eğitim, ortak ölçüt ya da işte kontrol veya bilimsel yöntemlerde kullandığımız karşılaştırma teknikleriyle birlikte yürütülmesi gerekiyor.
1: Evet. Ve biraz da tabii geleceğe bakmak gerekiyor. İzmir'i düşünelim örneğin. Sizce sivil bilim kültürü yerleşirse işte İzmir'in iklim krizine, aşırı sıcaklara ve afetlere karşı daha dirençli bir kent olmasına nasıl katkı sağlayabilir? Ve bunu tabii bütün Türkiye olarak İzmir örneğini düşünüyoruz. Onu da söylemek gerekir.
0: Çok doğru bir nokta. Dünyadaki uygulama örneklerinden ben size kısaca bilgi vereyim. Oradan da en son İzmir'e de dönüş yapacağım. Hollanda'dan bir örnek, 20 bin noktada eş zamanlı olarak gönüllülerle hava kirliliği verileri ölçülüyor ve bir hava kirliliği haritası çıkartılıyor. Barcelona'dan bir örnek, 25 sensörle ve 40 komşuyla mahallelerinde çöp kamyonunun geliş gidiş saatleri, en büyük belki de sorunları buydu. Onların optimizasyonunu yapıyorlar. Yani bu çok hani gördüğünüz gibi mikro bir sorun ama insanların yaşam alanlarını etkiliyor. Yine Londra'dan bir örnek. 1400'ü aşkın noktada bir yine vatandaşlarla yapılan bir ölçümle mesela otobüslerin sefer sıklıkları ve güzergahları optimize ediliyor. Türkiye'den, İzmir'den de bir örnek. Üreyen kuş atlası. Burada da 316 üreyen kuşun kaydı yine gönüllülerce yapılıyor ve böylelikle bir kuş atlası oluşturuluyor. Bizim İzmir örneğinde Gediz Deltası'nda bu mesela her yıl düzenli olarak yapılıyor ki Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından bir tanesi. Şimdi baktığımız zaman aslında çok büyük iş başarılıyor. Ve bunun sorumluluğu sadece yerel yönetimlerde de değil. Bu size verdiğim bütün örneklerde, 5 örnek verdim size. Tamamı yurttaş inisiyatifleriyle, sivil toplumla ve dernekler eliyle yapılmış çalışmalar. Dolayısıyla benim buradan vereceğim mesaj çok açık. Sivil toplumun, sivil toplum örgütlerinin mutlaka burada...

0: da aktif olması lazım. Bunlar mahalle örgütlenmeleri olabilir, gönüllüler olabilir, AFAD ve buna benzer kuruluşların mahalle afet gönüllüleri olabilir. Yani aslında gönüllülük sistemi, sivil toplum örgütleri bu işin doğrudan sahiplenicisi olması gerekiyor. Çünkü aktif yurttaşlık örgütlenmeyi ve birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Kesinlikle. Bunu dışarıdan beklemeyelim mi en başta programın başında da ifade etmiştim. Bu örgütlenme biçiminin de yine yurttaşlar tarafından oluşturulması ve denetlenmesi gerekiyor ki başarıya ulaşsın. Bence İzmir'de de bütün Türkiye'de de aslında tabii başarının anahtarı burada yatıyor.
1: Evet. Tabii İzmir odaklıyız çünkü program İzmir teması üzerine ve çalışmalar İzmir üzerine. Aslında burada İzmir örnek olayı üzerinden bütün Türkiye'yi hatta dünyayı ele alıyoruz bu sivil bilincin oluşması için. Bunu da destekleyici tabii çalışmalar var, veriler toplanıyor ve bunun dışında tabii çok örnekler de var. Yapılabilir bundan sonra da işte örneğin işte nerede geri dönüşüm noktası var, nerede pil toplayıcı bir düzenek var örneğin. Örnekler çoğaltılabilir.
0: Elbette.
1: Yine az bulunan Delta'da yaptığınız örneklerden de söz konusu açılırsa örneğin işte nerede az rastlanan hayvan örneği nerede bulunduğu gibi gibi bunların bir haritalandırma, rapor sunma şeklinde de bir veri toplama durumu söz konusu olabilir. Örnekler çoğaltılabilir elbette. Program süremiz bile yetmez. Ama bu sivil bilince hepimiz ilgi duyanlar başta olmak üzere herkes belki bulunduğu alandan itibaren destek vererek de ilerletebilir. Güzel örneklerdi az önceki örnekler. O da aklıma getirtti bu örnekleri.
0: Evet. Çok küçük bir şey eklemek isterim. Yani bizim aslında burada yaptığımız bütün çalışmalar küçük küçük denemeler. Yani arkeoloji alanında yaptığımızda öyle, botanik alanında yaptığımızda öyle, evet, jeolojik mirasla ilgili yaptığımızda öyle. Bakın yani termal konfor, kent meydanları ile ilgili yaptığımız çalışmalar da öyle. Bunların hepsi bir proje kapsamında küçük ölçekli işler. Şimdi bunları büyütmenin bir yoluna bakmamız lazım. Çünkü küçük çalışmalar başlangıçta sevimli, güzel sonuçlar üretiyor. Biz de burada keyifle anlatıyoruz başarılı ama başarı sürdürülebilirlikten, süreklilikten geliyor. Yani biz bunu örgütlenmesini yapmazsak, biraz önce sivil toplum dernekleri örgütleriyle ilgili yaptığım vurgu bu nedenleydi. Biz bunun peşine düşmezsek bugün başarılı diye anlattığımız küçücük örnekler bir süre sonra hatırlanmayan deneyimlere dönüşüyor. Sadece bizim kaydettiğimiz çalışmalara ya da raporlara dönüşüyor. Maalesef bunun böyle olmaması gerekiyor. Bunun hayatımızda bir şeyleri değiştiriyor olması gerekiyor ve bunu bizim kendimizin yapması gerekiyor. Bence en önemli nokta burası.
1: Evet. Ve tabii şimdi bu örnek olaylardan yine benim de aklıma geliyor farklı olaylar. Örneğin işte kedi kısırlaştırması, köpek kısırlaştırması olsun çok önemli konular ve devamlılık içeriyor gerçekten. Başarı ancak devamlılıkla mümkün olabiliyor ve hiçbirimiz de tabii yaşadıkları hayatı olumlamıyoruz ne yazık ki sokaklarda. Çok zor yaşanıyor. İşte araçlar var, sıkıntılı yiyecekler var, insanların ya da diğer hayvanların davranışları söz konusu olabiliyor. Bunun tabii uygar bir şehirde sahiplenilmesi gerekiyor. Ya da çeşitli şekillerde giderilmesi gerekiyor bu sorunun insani bir şekilde ve bu durumda tabii çalışmaların düzenli olması, verilerin sokak sokak belki bölge bölge toplanması çok önemli. Programda evet, da bahsettiğimiz gibi ancak devamlılıkla mümkün olabiliyor bu. Güzel bir noktaya değindiniz o
0: evet,
1: nedenle de.
0: Yurttaş bilimi eliyle bunu yapabilirsiniz. Yani biz insanların popülasyonunu sayıyoruz ve onu evet, düzenli kaydediyoruz. Hayvan popülasyonunu da benzer bir şekilde yapabiliriz ama bunu hiçbir resmi kurum yapmadığına göre işte bu bir yurttaş bilim konusu olarak karşımıza geliyor.
1: Kesinlikle ve bundan sonra da önümüzde önemli bir ayrım noktası var. O da yapay zekanın da özellikle ilerlemesiyle birlikte aslında bu veri analizini yapmak, toplamak bir yönden de kolay. Bunun da daha mutluluk verici bir gelişme olarak başarı sağlayacak bir gelişme olarak belki duyurulması gerekiyor diye düşünüyoruz. Daha işleri kolay açıkçası bu yola baş koymak isteyenlerin bir yandan da onu da söylemek gerekiyor. Tabii yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz ama son olarak da çok önemli bir soru sormak istiyoruz özellikle Pelin Hanım'a. Vatandaş diyelim ki gözlem yaptı işte veri topladı az önceki örnek olaylardan da yola çıkarsak. Peki sonra ne olur? Bu verilerin belediyelerin kararlarına, parkların düzenlenmesine veya işte iklim politikalarına gerçekten yansımasını nasıl sağlayabiliriz?
2: Aslında yurttaş biliminin en önemli sınavı tam da bu kritik soruda başlıyor. Bunu söyleyebilirim. Çünkü veri toplamak tek başına yeterli değil, olamaz da zaten. Toplanan bilginin neye dönüştüğü burada çok önemli. Çünkü yurttaş gözlem yaptıysa gözlemin nasıl

0: yürütmüştük. Ve bu proje kapsamında vatandaşların o kamusal alandaki gerçek ihtiyaç ve yerel kullanım deneyimlerinin sonuçlarına uygun olarak bir park uygulamasına dönüştü burada. O yüzden genel anlamda bunun için daha projenin başında belki şu soruyu sormak gerekir. Bu veriyi kim kullanacak? Hangi karara bağlanabilir? Tabii yerel yönetim örneği verdik ama yerel yönetimlerin ilgili birimlerinin de tabii ki sadece projenin sonucuna rapor gönderecek olan kurumsal organlar olarak görmemek gerekiyor. Mümkünse baştan sona onların süreç içerisinde olmaları gerekiyor. Başarılı bir sonuç ya da bir uygulamaya dönüşebilmesi için. Yine bir diğer önemli nokta da katılımcıya tabii ki geri dönüş. Çünkü yurttaş ben veri topladım ya da ben veri üretiyorum ama sonra ne oldu diye düşünmemesi gerekli burada. O yüzden hangi bulgunun rapora girdiğini ya da sorunun öncelikli görüldüğünü veya değerlendirme alabildiğini de görebilmesi lazım. Eğer bu geri bildirimi sağlayabilirsek o zaman yurttaş temelli bir güven ya da kamuoyu güveni ortaya çıkıyor ve belki de yurttaşlar ileride benzer çalışmalara katılma motivasyonunu daha fazla bulabiliyor. O yüzden sınırı da doğru koymak gerek. Yani hem yurttaşların topladığı veri hem belediyelerin bu anlamdaki sorumluluğunu elbette ki yerine geçmemesiyle birlikte destekleyici olarak görmek gerekiyor. O zaman teknik uzmanlıkla yerel deneyim aynı karar sürecinde birbirini tamamlayabiliyor diyebilirim.
1: Evet. Ve tabii bu bütün çabaların bir sonuca ulaşması hepimizin de ortak isteği aslında. Elbette. En çok da bu destekleyenlerin, bu uğurda çalışanların istediği, en mutlu olduğu belki kısım diyebiliriz. O açıdan da verdiğiniz bilgiler çok önemliydi. Ve tabii artık son dakikalara giriyoruz. Ben yine Koray Hocam'a da sormak istiyorum. Özellikle kentin bilgisi sadece belediyenin arşivinde, işte üniversitenin laboratuvarında ya da akademik makalelerde değil, o kentin sokağında yaşayan insanların deneyiminde de var. Peki bu bilgiyi gerçek bir kent politikasına dönüştürmek için bundan sonra ne yapabiliriz?
2: Evet, aslında biraz önce üzerinde durdum. Yani bu konunun sürdürülebilirliğini sağlamak belki de en kritik konu. Örgütlenme konusu ve devamlılık konusu ve inisiyatifi aslında çeşitli kurumlara bağlamak yerine kendi yaşadığımız deneyimi başkalarının da aslında bu deneyimi yaşadığını düşünerek ortaklaştırabilmek. Bilim burada bir arayüz oluşturuyor. Yani bir yöntem öneriyor size. Doğru veriyi doğru bir şekilde kullanmanız için. Mesela hava kirliliği ile ilgili bir şikayetiniz var ama siz bunu bir his olarak ancak söyleyebiliyorsunuz. Ama kolektif olarak yaptığınız bir çalışmada bunu ölçümlediğinizde bilimsel yöntemlerle aslında o talebinizi daha etkili iletmenizin bir yolu haline dönüşmüş oluyor. Ve çözümü de aslında bir başkasından beklemeyerek, işte biraz önce bahsettiğiniz yapay zeka ve diğer yöntemlerden aslında çözüme dair de insanlar kendi inisiyatiflerini almaya başlıyorlar. Bu şöyle bir şey, kendi işini bir başkasına bırakmaktan kendi yaşam alanına dair bir katkı vermeye doğru dönüşü. Bu aslında katılımcılık dediğimiz şeyi de dönüştürüyor. Katılımcılık bir tür görüşlerini iletmekten ibaret değil. Aslında bulunduğun durumu ya da şikayet ettiğin durumu değiştirmekle alakalı bir şey. Bu da üretime katılmanızı gerektiriyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki su tüketimi ile ilgili bir problemimiz var ve kentlerimiz kuraklıktan bir sürü su problemi yaşadı, değil mi? Tüketimle ilgili. Biz aslında suyun tüketicisiyiz kentlerde ama üreticisi de olmamız gerekiyor. Yani yağmur suyunu hasat etmeyi bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde enerji içinde, yani enerji canavarı kentler, dünyadaki bütün enerjinin %70'ini kentler tüketiyor. Peki kendi enerjimizi üretiyorsak güneş panellerinden, biz de sisteme katkı versek, yani aslında pozisyonumuzu tüketici pozisyondan üretici pozisyona doğru çevirmenin bir yolunu bulmak aslında vatandaş bilimi için de en kritik konu.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. İki hocamıza da verdikleri bilgiler, sundukları katkılardan ötürü çok önemli bir konuydu. Gerçekten sivil bilimin çevre ve şehirleşmeye katkısı hayatımıza giren bir kavram kentleşmeyle birlikte. Ve hepimiz de aslında bu kavramın içine dahiliz, bilsek de bilmesek de. Bu açıdan çok teşekkür ediyorum. İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Pelin Özden ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Koray Velibeyoğlu konuklarımızı, her ikisine de çok teşekkür ediyorum. ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum ben de. Ve sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleydik. Bugün de programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz.

0: Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın sırlarından hepinize merhabalar diyoruz. Bazı besinlerin hepimizin bildiği gibi buzdolabında değil de dışarıda saklanması çok daha sağlıklı, çok daha iyi olacaktır. Mesela domatesi buzdolabında bekletirsek dokusunu ve kokusunu kaybeder. Oysa domatesi sepette, oda sıcaklığında saklamak en doğru yöntemdir. Patates ve soğana gelince serin ve karanlık ama hava alan bir yerde bekletmek en doğrusu. Patatesler, soğanlar birbirlerine temas etmemeliler. Yani yan yana dururlarsa birbirlerini hızla çürütürler. Sarımsak bir hava alan kapta ya da oda sıcaklığında uzun süre kalabilir ama sarımsak çok çabuk iki koruyan bir sebze olduğu için benim tavsiyem sarımsağı eğer hani bir ay iki ay içinde kullanacaksanız buzdolabının sebzelik bölümünde bulundurabilirsiniz. Ama sarımsağı uzun süre kullanmak için sarımsağı önce dişlerinden ayırın, kaynar suya yatırın. Birkaç saat sonra kabuklarının kolayca soyulduğunu göreceksiniz. Sonra sarımsakları ister tane tane dişler halinde, birer kullanımlık porsiyonlar halinde dondurucuya koyun ya da sarımsak dişlerini biraz da tuz ilave ederek robot yardımıyla mümkün oldukça inceltin ve bir saklama kabına alın. İstediğiniz zaman, istediğiniz miktarda çay kaşığıyla alıp kullanabilirsiniz. Çünkü içine tuz ilave ettiğiniz için sarımsak böyle kaskatı donmayacaktır.

karpuz gibi, kavun gibi meyveleri kestikten sonra streçleyip dolaba koymak gerekiyor. Eğer aldığınız limon ve portakalı kısa sürede tüketecekseniz mutfakta durabilir. Ancak uzun süre beklettikten sonra kullanacaksanız o zaman tabii ki buzdolabında saklamalısınız. Roka, marul, maydanoz, dereotu gibi yeşillikleri yıkayıp kuruttuktan sonra altına ve üstüne kağıt havlu koyduğunuz kapaklı saklama kapları içinde buzdolabında daha uzun süre saklayabilirsiniz. Havuç ve kerevizleri poşetinden çıkarttıktan sonra buzdolabında bulundurabilirsiniz. Uzun süre taze kalmaları için saplarını keserek su dolu bir kavanozda da saklayabilirsiniz.

0: Brokoli ve karnabahar saklayacaksanız hava almaları gerekiyor. Streç filme sarmadan delikli poşetlerde veya gevşekçe sararak buzdolabının sebzeliğinde bulundurabilirsiniz. Çilek, kiraz ve üzümü yıkamadan dolaba koymalısınız. Çünkü nem küflenmeyi hızlandırıyor. Bu tip meyveleri yıkadıktan hemen sonra tüketmek gerekiyor. Elma, armut ve diğer meyvelerden uzakta bulundurmalısınız. Ayrı bir bölgede saklamalısınız. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Savunma sanayini geliştirmeye yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor. Habelsan bu kapsamda Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Programla ilk etapta 500 uzman yetiştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörünün insan kaynağının güçlendirileceğini söyledi. İstanbul merkezi 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Sebze meyvede yukarı yönlü fiyat oyunlarının engellenmesi için çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, halk kanunu olarak adlandırılan düzenlemenin yeni yasama döneminde çıkması için çalışıldığını belirtti. Düzenleme sebze meyve ticaretinde fiyat artışlarını daha da aşağıya çekmeye yarayacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelindeki suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Bakan Çiftçi, son 7 ayda 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığını da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni parti konuyu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ismimizi koruyacağız dedi, kurultay için Kasım ayını işaret etti. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı, Danıştay'da bugün görülecek davada. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. 4 zanlı tutuklandı. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüpheli...